0: isteyebilirim.
1: Hangi konuda?
0: Sonra konuşuruz.
2: Evet. Kahveler geldi. Buyurun. Sana da bir orta yaptım Necdet.
1: Teşekkür ederim Tevbe.
2: Daha neler yapıyorsun Ahmet?
3: Evet buldum. İşte Rıza Bey'in satış evrakları.
4: Verdiğiniz patrondan adresinizi buldum. Dolapta problem var. Daha doğrusu buzlukta.
3: Hiç mesele değil hanımefendi. Hemen birini yollar baktırırız. Diğerinde bir sıkıntı var mı?
4: Diğerinde mi?
3: Evet. Rıza Bey iki buzdolabı aldı. Diğerinde farklı bir adrese yolladık.
4: Anladım. Buzdolabını iki ev arasında taşıyıp duruyoruz da...
5: Affedersiniz. Bakar mısınız? Bu kuzinelerin fiyatı ne kadar?
3: Affedersiniz hanımefendi. Hemen geliyorum.

0: Buyurun. Ben Nalan Hanım'ı arıyordum. Burada öyle biri yok.
1: Kim geldi Safiye?
0: Bizim apartmanda Nalan Hanım diye biri var mı abla?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Ben de buraya yeni taşındığım için pek kimseyi tanımıyorum. O yüzden size yardımcı olamayacağım. Safiye yemeğe baktın
0: mı? Hemen bakıyorum abla.
1: Yanı verir yoksa.
0: Rahatsız ettim.
1: Akşama misafirim var da kusura bakmayın.
0: Yok, asıl siz kusura bakmayın. Apartmanı şaşırdım herhalde.
1: Mühim değil. İyi günler.

0: yapıyorsun burada tek başına böyle?
1: Oturuyordum.
0: Çocuklar nerede?
1: Odalarında. Defterlerini kaplıyorlar. Yemeğe seni beklediler ama.
0: İşim uzadı ne zaten.
1: Yemek yedin mi?
0: Aç değilim.
1: Buzdolabı için yarın tamirci gelecek.
0: Ne oldu ki?
1: Buzluğunda problem var.
0: Telefon mu ettin?
1: Hayır. Bizzat kendim gittim. İkinci bir dolap daha almışsın.
0: Hemen yumurtladı değil mi?

0: Bak görüyor musun, sürprizimi bozdu işte. Diğerinde adadaki ev için almıştım. Sana sürpriz yapacaktım. Şimdilik bir arkadaşın deposunda duruyor.
1: Biraz müsriflik olmuyor mu? Hani eski buzdolabı yüklükte duruyordu.
0: Yani Nezahat, sevineceğin yerde mesele çıkartıyorsun ya. Yüklükteki 1000 senelik buzdolabı Lendova gibi diyen sen değil miydin ha? Ya Nezahat, seni memnun etmek ne kadar zor ya. Ben üstümü değişip biraz uzanacağım.

0: Pilavı sen mi yaptın?
1: Evet anne. Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Anne, senin bu kızın var ya, yemek konusunu iyice ilerletti artık. Yemekler yapıyor. Bir görsen.
3: Artık bütün marifetlerinizi pastanede göstermeniz lazım. Lale de belki sana yardımcı olur.
2: Kızın okulu başlıyor baba.
3: Bugün hesapları kontrol ettim. Çok açılmışız Necdet. Artık kasaya para girmeli. Yoksa sonumuz berbat. Yani daha fazla bekleyemeyeceğiz galiba.
2: Babacığım, bu kadar emek boşa mı gidecek? Biraz daha sabret lütfen. Biraz daha.
4: Yasemin, uyudun mu?

0: Babacım saat daha 8:30. Baba bu saatte kim gelir şimdi pastaneye Allah aşkına? İki masa.
1: Başka bir isteğiniz?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Tamam peki. Tamam bekliyorum. Buraya geliyor. Yandık yani. Vallahi yandık, billahi yandık.
1: Sakin, sakin. Tamam.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kahvaltı ettin mi?
0: Annemin elinden kurtulmak mümkün mü?
1: Necdet'in pastanesine gider birer çay içeriz.
0: Tamam ama bir saat sonra annemle buluşmam lazım. Okula uğrayacağım diye erken çıktım.
1: Zaten ben de işe gideceğim.
2: Ne kadar?
3: 2,5 lira.
4: Necdet.
3: Baba
5: buyurun.
4: Söylediklerimi ciddiye almıyorsun ama iflasa doğru hızla gidiyoruz, haberin olsun.
2: İyi günler.
3: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Babacım, müşterinin önünde nasıl böyle konuşursun Allah aşkına?
4: Hangi müşteri? Ben müşteri falan göremiyorum.
3: Anlatıyorum. Onu. Allah aşkına. Ama anlatıyorum ama sen anlamıyorsun ki. Biz her yeni başlayan iş gibi tutunma çabası içerisinde olan bir iş yeriyiz. Ve bu çok normal değil mi babacığım?
4: Neresi normal? Ben pastaneyi açtığımın ertesi günü dolup taşmaya başlamıştı.
6: Babacığım biz de düşündük ki...
4: Lale sen bu işe karışma.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Bu işi sana arkadaşlarını ağırla diye açmadım.
6: Baba.
3: Çocuklar. Babacığım teessüf ederim. Lütfen oturun, siz babamın kusuruna bakmayın. Otursanıza.
1: Önemi yok. Sonra geliyorsun.
3: Lütfen. Işte. Ahmet. Gelsene. Hadi lütfen geçin şu masaya. Geliyorum ben şimdi. Hadi lütfen.
4: Çok güvendiğin ortağını da gördük.
3: Babacığım. Lütfen bunları evde konuşalım. Lütfen.
4: Ne oldu? Kimden utanıyorsun? Sorumlu olduğun tek kişi karşında duruyor. Kusura bakmayın çocuklar. Ama artık sabrım taştı. Buraya bir servet döktüm. Sırf oğlumun isteği olsun diye. Ama sonuç bir fiyasko. Şimdi de bunu görmemek için 1000 dereden su getiriyor. Yok zaman gerekiyormuş. Yok bir süre zarar edebilirmişiz. Kime anlatıyorsun bunları? 40 yıllık pastacıya. Zararın neresinden dönülürse kârdır Necdet. Artık burası için tek kuruş harcamam bilesin. Ben kararımı verdim. Pastaneyi kapatıyoruz artık. Sen de adadakine geri dönüyorsun.
3: Dönmeyeceğimi çok iyi biliyorsun.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Döneceksin.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ata.
1: Ataş
0: doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz diyorum. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
1: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
1: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
1: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir ama Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
1: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
1: Evet,
0: tam böyle
1: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
1: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
1: katılmak
0: biz çok
1: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
1: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
2: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi de olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
1: Aynen, güzel
0: İlgili
1: bir
0: misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum. Harika. Sonra kendimi burada buldum eşimle
0: neyi
1: beraber.
0: Ne yaptınız? Ne kadar
1: biz
0: güzel yaptınız?
1: Istedik.
0: Çok güzel evet. Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.

0: güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz. Evet. Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey, size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
1: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Bey, iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın, evet, bir Antepli olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır ama kesinlikle. Varsa bir şikayetiniz
1: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
2: Yemekleri çok güzel.
1: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşime geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız İnşallah. Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
1: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih. Tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
1: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
1: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
2: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
1: Geçelim.
2: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama birinci etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11.
2: Evet.
0: 11, çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
2: Do.
0: Değil.
2: Re.
0: Değil.
2: Mi.
0: Değil.
2: Fa.
0: Fa da değil.
2: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
3: La.
0: Sürenizi başlattım.
3: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
2: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi. Tamam. Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
2: Şarkı yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
3: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim seçtiğimiz.
2: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum, tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
2: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
2: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
2: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön. Bakın. Ön.
3: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
3: Evet, biraz öyle
0: oldu. Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
3: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. Bir 5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2, 4, 5, 6. harfti Z.

0: için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil,
1: enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim, enik deniyordu ya.
1: Enik.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. Şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
1: 15. Nerede? Ha?
0: 15.
1: İnlemeye benzer,
0: acı ve hüzün sesi. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın, nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nara olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim. Küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
1: Nale.
0: Nale.
1: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
1: Biraz Nara, ipucundan
0: destek evet. Oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş,
2: aynen.
0: Bulmuş, aynen hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
1: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan ataş yanıtını verdi. 1-5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yazayım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
1: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
1: Evet.
0: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
1: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
1: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey. Kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
1: Kucağında.
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
1: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Sürenizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine bu güzel ayda, değil mi? Annelerimiz, evet. Ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size 1-5 puan evet. Kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız. E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
0: 20.

0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
1: Neyse, yapalım ya.
0: Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız, keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim, bu avlanma çeşidi mesela troll avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım, hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süreniz başlasın. Ne olabilir? Troll, evet, sığmayacak ama evet. Yani başka ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda, evet. Hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
1: Tıra.
0: Tırale diyeyim.
2: Tırale.
0: Tırale değil.
2: Tırala.
0: Tırala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
1: Evet, hazırım şu an.
0: Tamam, tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
1: Tırate.
0: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
1: Tırata.
0: Tırata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Tırataydı efendim bu balık. Tırata. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
1: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz, evet. Tabii aynı şekilde. Tırataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
1: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
1: Olur, 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
1: Kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
1: Evet.
0: Kaldık, 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
1: Eşya
0: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
1: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
1: Tamam, 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki, 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim, görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta cingöz recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
0: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
1: Ender insanlar. Ender insanlar.
0: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. N'le başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey, size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
2: Enti.
0: Yani, ne derler?
2: Yani,
0: peki, bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
1: Tamam.
0: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
1: Entrika.
0: Entrika
1: Entrika.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
2: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
2: Entrikacı.
0: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
1: Evet ya, hiç sormayın.
0: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hani bir numara olsun.
0: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellikle tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özel ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
1: Özenme.
0: Özenme değil.
1: Özenti.
0: Burada.
1: Özen.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
2: Özelen değil.
0: Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır
1: tamam,
0: mısınız? Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız. Hazırım. Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi tamam. harfi?
1: Özelif.
0: Değil. Başka hangi
1: harfi? Özelif. Özelaf.
0: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
1: tamam,
0: mıyız?
1: Tamam, evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
1: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi? Evet.
1: Sizin... Ya, tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
1: evet,
0: ki
1: ben söyledim.
0: Hanım dedi.
2: Biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
1: Başa baş.
0: Yedişer evet. doğru kelime buldunuz. Süper. Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan
2: evet.
0: geldiler.
2: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
1: Geçelim.
0: Efendim, sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok
1: geçiyor.
0: Çok güzel.
1: Heyecanlı.
0: Keyfiniz yerinde
1: evet.
0: mi?
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120
1: tamam.
0: saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin.
1: Tamam.
0: Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. ilk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle.

0: sizdi, Ömer cahildi, Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
1: Efendim Nur içinde yatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
2: Ramiz
1: Ezel.
2: Ramiz Dayı,
1: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
2: Marmara olması
1: gerekiyor. Marmara, harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
2: Gol oldu diyoruz.
1: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Peki. Diyorum. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ay, bu bir etrafa.
3: Yeşillen biraz, hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini, sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, elimi patlattın evlat.
2: Beciğim.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım.
2: Beciğim,
3: babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir? İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben
1: onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
5: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan...

0: İki keklik evet. Değil mi? Gelmedi evet. Aklınıza. Maalesef çok da ya. İyi bildiğiniz of, bir yerdi. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
1: O, aceleden, evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama umarım şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımla böyle başarılı olurum.
0: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size.

0: 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
1: Halit Ziya Uşaklıyım.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
1: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
2: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
1: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
1: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
1: Yanıt.
0: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Grup Leçin'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir on puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: o zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Yani teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Evet. Bu bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sırf hükümde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki, hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız?

0: Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz duracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım dedi. Tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
2: firar
0: edebi
2: olmaz.
0: Kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona
1: evet.
0: Basın önce. Arkasından
1: tamam.
0: Cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun. Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğimizi daha kabul
1: tamam.
0: Edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre, sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın
2: hazırım.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hazım hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
1: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş. Ben süreyi bitirdiğim zaman. Soruyu sormayı bitirdiğim zaman. Yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil. Enek değil de.
1: Enik
0: tabii ki. Harika aldık.
1: Enik.
0: Doğru yanıtımızı enikti.
1: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Bir de

0: şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda, butonda, butonda, butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Zannettim. Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi. Evet. Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
1: Evet ya.
0: Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor. Evet. Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama... 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın. 40 numara olabilir. 52 olabilir. 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam 52 olsun.
0: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Benden ipucu bu kadar. Kim basacak çocuğum? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
0: Naif değil.
2: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de iyi harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49, 49, 49. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
1: Ne?
0: Kadar.
1: İle.
0: İyi. Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtını aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
1: evet.
0: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var bir fotoğraf soru. Yine 40 var bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
2: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık. Bakalım.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Z

0: Değil. İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
1: beden
0: hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Hulusi.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Evet. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: dört tekerli, atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kales.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10 soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet,
0: hazır mısınız?
1: Hazır mısınız?
0: Bakın son soruları açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu kaptı. Ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama yani, diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani ki... namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada
2: evet,
0: bir çoğaltma var gördüğümüz
2: evet,
0: gibi. İtirazname-le-ri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenim de geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani, efendim biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Ağpara Kütüphanesi'nden okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun. Bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: şarkılar.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11.45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Cüneyt Turun'un 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025

0: Şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı. Üzün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ediyorum. Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni bir film, yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
1: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
3: Evet.
1: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
1: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
1: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
1: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
1: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda, bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zor.
3: Çünkü hiperaktifler sürekli.
1: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
3: Evet.
1: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
3: Harika. Siz de Efes'e gittiniz mi? Efes'te çekildi değil mi film?
1: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
3: Siz gitmişsinizdir zaten. Tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
1: yani,
3: oldu değil mi?
1: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
3: Tabii iki kere.
1: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
1: Valla.
3: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
1: Evet.
3: Gecesi, evet, olay efsane.
1: Meryem'e gittiniz mi?
3: Evet.
1: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
3: Evet, güzel. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
1: Maşallah.
3: Hayırlı uğurlu maşallah olsun.
0: Maşallah
3: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle fark demek ki seyirci halin, artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
1: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
3: Hatırlamaz mıyız?
1: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
3: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş ve herkes çok iyi kaynaşmış.
1: İşte o baş...
3: Onu hissettim.
1: O başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla olsun, o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Taşıyor.
3: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
1: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun genel hanımefendinin şeyi
3: gerçek hikayesi.
1: Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
3: ne güzel.
1: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
0: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
1: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
3: mütevazı.
1: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu kardeşim. Evet. Aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
0: O da
1: yani
0: çok iyi.
1: Dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz Hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi, böyle hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım, göreceğiz.
0: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
1: O gelecek bana. Bana gelecek o. Yani gelecek, geldiği zaman ben onu nasıl tozunu

0: yapacağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
1: Peki nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
1: Olmadı. Evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
2: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
2: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim, bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor. Hı. Ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
2: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü.
0: Evet. Ben de.
1: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
2: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan o mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları

0: doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz. yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadım, çok gençlerimiz, herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim, çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben
0: tabii,
1: mi yanılıyorum? Biraz
0: canım.
1: O dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet,
0: Ergun
1: evet.
0: Köknar Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemine anlaşılıyor muydu? Yani acaba...
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela, bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani bir mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
1: sizin
0: olmadı.
1: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
1: yok değil, tablo değil yani ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
0: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler.

0: O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler, böyle içinden detaylar, şunlar bunlar. Bu eli fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu, evet. Aslında onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden,
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ ol, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
1: Sağlık,
3: her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam
1: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım
2: evet.
1: Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
2: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
2: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk. Farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu. Çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
2: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu. Çok güzel oldu. Çok
3: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
3: sahne
1: şey,
3: tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu, ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
3: Ve bir zaman tüneline geçiyor
1: şahane
3: muyuz?
1: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
3: İnşallah.
2: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara, çünkü tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
2: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olur. Olabilir tabii. Aynen öyle.
2: Çok
1: oraya
2: güzel
1: doğru
2: oluyor.
1: Hazırlanıyoruz.
2: Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
2: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıt diye.
1: Hakikaten efil efil.
2: Gerçekten
1: yani.
2: Efil efil,
1: benim
2: keyifli
1: de
2: oluyor.
1: Efil efil.
2: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
2: koca sahnede tek başına
0: işin neyse, çalışırsan her şey kolay
2: olur. Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavalar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun, ben evet, yeni bir oyun yaptım.
2: Sormuyorsunuz mu?
3: Soruyoruz.
2: Biz de sizlere konuşacağız.
3: Çok tatlı
0: bir hikaye.
3: Ama finalde biraz
0: finalde
3: üzüyor.
0: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
2: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak, senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
2: Evet, onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeni.
2: Eyvah eyvah.
0: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
3: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
3: mu öyle?
0: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
3: Güzel.
0: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
2: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
2: Aynen.
0: Aynı bende de hikaye. OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
3: Çok normalde yani, şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
1: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
2: sen
0: var.
2: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
1: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim mi? Yani bir derdin olduğunda etrafında da bir yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
2: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Valla heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
3: Çok
0: konuştum ben ya.
1: Tiyatronun biraz soundtrack'ini falan yapacak mısınız?
0: Spotify'a koyarız.
1: Koyarsınız.
3: Ben bu arada Alper Kur'a hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak
0: biliyorum,
3: söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
3: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
2: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
1: Lütfen. Çok
2: gelecek. 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
1: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
2: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani, evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyoruz.
1: Vallahi evet, dünyada da
2: çıksa
1: zaten
2: popüler vardır da yani çok popüler
1: tabii,
2: anlamında.
1: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
2: Değil mi, o kadar yani.
1: Evet.
3: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. herkes taklit
1: kendime benzettim herkese.
3: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
1: işte,
3: aslında.
1: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani insanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla bir yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik, aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan başka bir dünyaya açıldı pencere. O
0: koreografi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde. Evet. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir seni hatırlarım. Yani bak, enteresan.
1: Bravo, işte bu.
0: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip, evet, bir şey.
1: Evet. Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya, bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla, şarkısıyla devam ediyor her şey.
2: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
2: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
1: yapan
2: olmuyor.
1: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor, yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Biz öyle bir şey çok zor.
2: Çok zor.
1: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerini, hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
2: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de.
0: Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şey de merak ediyorum. Çok
1: niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da beğeniyor musun?
2: Konu 91'e istiyorsun.
1: Evet, yeni.
0: Albüm yaptın ya kız.
1: Albüm yaptın.
0: 90'lar.
1: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı zaten.
2: Evet, aynen. Yani
1: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
2: Jennifer Lopez'in sahnesi.
1: Aa, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama biz artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır, bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
0: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
1: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar, ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
0: Bu
1: hep
0: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
1: Var mı?
0: Senin çünkü
1: öyle
0: çok farklı, unik bir üslubun
1: çünkü
0: var ya.
1: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkınım müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar, şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı hı. Klasikçi olduğum için çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
1: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne, niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
2: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
0: Aradayım.
2: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
0: Kur'an der şu anda. Aradayım, şu anda esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
2: Mine minyalan yutlamesi var.
0: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
4: Çok güzel.
0: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
1: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
0: şimdi
1: olmak.
0: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Lansın. Her hafta bir challenge o.
1: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
0: Ben böyle bir gidip geliyorum. Hayır, bu arada gidiyorum, geliyorum.
2: Şey bir şey, yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
2: Ne güzel.
0: Bir hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin aldın mı?
0: Getirdiler. adam geldi.
2: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
2: O dönemin denk
0: tam,
2: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
2: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
1: Şu kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız.
2: Doğru. Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
1: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili projem var mı?
1: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
1: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok, hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
1: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş'ten oluyor mu?
1: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
1: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
1: Patladığımızda kaldık.
0: Hala orada. Kötü, garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
1: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
1: Enkaz travma altında. Büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onları da gönlünü alırsınız.
1: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
1: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
2: Yatağı o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
1: Ne bulursa.
2: Polat mı istiyor?
1: Evet.
2: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
1: Yani
2: filmi de çıkar onun.
4: Zaten filmini.
2: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
1: Ben yok, yok demedim, hayır.
2: Film direkt dedim. Film. Direkt film, müzikal beraber
1: olabilir.
2: Gider.
1: Evet. Bakalım işte kısmet.
4: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, her burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
1: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
4: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
1: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela, şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
4: Doktorun adını
1: yani,
4: ver.
1: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da mod oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi. Ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara da. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyoruz.
2: Ayağınıza sağlık.
0: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
2: Her zaman. Her zaman. Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Valla çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Uh-huh. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü kelimesi
1: getiriyorlar, erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
1: İlk.
3: İlk.
0: Son mu?
1: Öyle bir asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
3: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
0: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
1: Öyle mi değil? Programda Ebru.
0: He?
1: Bir sonraki programda
0: bir
1: da
0: sonraki Ebru'yu programda Erdan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz personanın?
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
1: Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
1: Evet. Uh-huh.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunlar

0: Bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama
1: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
0: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse da herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
1: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
2: Öyledir.
3: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
2: Düşünemiyorum.
3: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim
2: Düşünemiyorum.
3: diyeceksin.
1: Ama yakışmış.
3: Çok naif bir
2: Teşekkür
3: karakter. Biraz
2: ederim.
3: sert olmak gerekiyor.
2: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle birimin başında olsaydım.
1: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
2: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey, çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
3: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tesadüf
2: herhalde.
3: Evet,
2: benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
3: Güzel.
1: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
2: Ben.
1: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu.
3: Çok net. Asla çözülmez.
1: Evet.
3: Bence.
0: Arnavutlar zor çözülür baba.
3: Değil mi? Makedon mu Arnavut mu?
0: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
3: Evet.
0: Yani
3: Ben bütün o
0: ailede
3: bölgeyi
0: Boşnak da var,
3: gezdim.
0: Arnavut
3: Çok
0: da var.
3: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
1: Evet,
0: Güzeldir.
1: çok
0: Hamur
1: güzel.
0: işi et bizden sorulur.
3: Kesinlikle her yer yemyeşil. Çok güzel.
1: Yıllar önce gittim, ben de yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler
0: Size de
1: diye?
0: özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
1: Evet.
0: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
1: Çok sık gidip geliyorsunuz.
0: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Kız şey görmeye,
1: Ay ne güzel.
0: annem torun görmeye, ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
3: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok
0: Evet,
3: güzel bir
0: daha
3: yer.
0: tatlı oluyor o zaman işte. Yunan'dan
3: Dağlar,
0: kaptırdım,
3: tepeler çok
0: 5
3: güzel.
0: saatte oradasın.
3: Tavsiye ederim.
2: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni
0: Evet. Memleketine sahip çıktık.
1: Gidip geliyor musun peki sen?
2: Yok. Gidip
1: Çünkü Antalya'da...
2: gelemiyorum. Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası Mekik'te
1: Çünkü
2: okuyorum.
1: Antalya'da doğmuşsun değil mi?
2: Sivas'ta
1: Ha,
2: doğdum.
1: Sivas'ta doğdun,
2: Yani
1: Antalya'da büyüdün o zaman.
2: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler
3: Sen
2: Sivas.
3: bir Türkiye'lisin.
2: Evet.
1: Gerçekten öyle.
3: Çok.
2: Aynen.
1: Her yeri
2: Sonra
1: gezmişsin.
2: kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
3: Peki sen
2: Böyle bir hikaye.
3: bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
2: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
1: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
2: Evet,
1: Kaç dil
2: var
1: biliyorsun?
2: biraz. Yani kaç Aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum.

0: ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani, şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
1: Var mı böyle bir çok ilginç sefere bildiğin bir dil?
0: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
2: İlginç ötesi yani.
3: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak.
2: Değil mi?
3: O lazım o.
2: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
0: Eyvah. Benden başlayalım.
2: Tamam, efendim başlayalım, sen düşün bu arada.
3: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
2: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
3: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız, şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
3: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
2: Belki biraz şey, herkes yiyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
3: Evet, belki evet, o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani, evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
4: Diyalog daha farklı oluyor.
3: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
4: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
3: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
2: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii set seçilecek.
3: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
3: evet, yakın. Yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
4: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
3: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayaller. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
2: Çok güzel özetledin. Harika.
4: Gerçekten öyle.
3: Allah isteyen herkese nasip etsin.
2: Amin.
3: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
2: Evet Cihan.
0: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
2: dalıp gidiyorum.
0: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
2: Beklentin ne senin hayattan?
0: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
2: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı idealleri?
0: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
4: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
0: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır, ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu, o edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza

0: fuarlarında da imza günü yaptık.
1: Hala yazıyor musun şiir?
0: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
1: Çünkü evet, bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
0: Evet, yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
2: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
0: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
2: Bir yerden. O mükemmelliği aradığı sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
0: bir
2: lazım.
0: Bir de her gün oturup
2: o hep beklersin yıllarca.
0: Aynen öyle. Yani İlhan Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerekiyor.
1: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
0: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
1: Duygusal bir misin?
0: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
2: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
0: Evet.
2: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
0: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
2: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
0: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen, çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
3: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
2: Yok yok, zaten kaç bir sürü oyuncu var, hiç kaç kişi konservatuvar okudu.
3: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
2: Aynen öyle.
1: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
2: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet evet, felsefe okuyorum.
2: Nerede?
0: Şu an. İstanbul Üniversitesi'nde.
2: İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Evet.
2: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
2: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
2: Ha, ondan dolayı.
0: Şimdi bu aynen. Anladım.
2: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
2: sen felsefe
0: zor.
2: Değil mi?
0: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
2: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir harika. Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi, görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
2: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin
3: tiyatroyla
2: iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemez.
4: Diyemezsin
3: yani.
4: Doğru söylüyorsun.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
2: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, yani yalan olmaz.
2: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var, atmıyorum, başka hobilerim var. Yani saat tasarımı, belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte, 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
2: Ne güzel soru cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık, sadece kendinden değil, birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
4: Kesinlikle.
1: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
1: Kaçıncı kuşaktasınız?
3: Ben kahverengiydim, gelemedim şeye, kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
1: Evet.
3: Dün o koreografilerde kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
2: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya, yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan, hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık, yani öyle bir karakteri mi, Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
3: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde, çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bize Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
2: Sağlanan imkan.
3: İmkan
2: verilince
3: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek, yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok kısa.
1: Dönem işi keyifli mi?
3: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işi. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
1: Aksiyon seviyor musun?
3: Seviyorum, seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
2: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
0: çok teşekkür ederim.
2: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
0: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
3: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
0: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilisedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
2: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
0: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum.
2: Evet.
0: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
2: Özlüyor musun?
0: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
2: Devam ediyorsun.
0: Evet, evet. 3 gün
2: harika.
0: Önce vardı oyunum.
2: 2026 o. Devam mı?
0: 4. yılım.
2: Oh maşallah.
0: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
2: Çok güzel ya.
3: 4 yıl, harika. Bravo.
1: Evet. Yapımcılık nasıl gidiyor?
0: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
1: Evet.
0: O yüzden.
1: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
1: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan
0: canım.
1: İnsanlar? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
2: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
3: Öyle kızlar cebbal işte. Bak. Öyle, bravo.
2: Kısa film peki şeyler ödüller diyorum yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacağınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
2: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
2: Ne güzel.
0: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
2: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısında inziva. Şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: Hadi belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
3: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun evet. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
1: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
3: İşte her sezonda değil yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi evet Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Hani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onların misafir ederiz. Bu format biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
2: çabuk tüketim
3: göre.
2: Aracı değil mi?
3: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
2: Lazım.
3: Yani şimdi şeye gelmesin mesele sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa gününün yorgunluğunu alıyorsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
2: Hamburger de zararlı ama lazım.
3: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onu merakını uyandırır gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz ha, bu böyle yapılır bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu yani. Resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. alnın açık gezersin.
2: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz, tercih etmiyor musunuz?
3: Evet, evet usta. Yani evet.
2: Çok, hazır
3: çok şey yapamadım.
2: Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bir şu anda tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
3: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok, hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
2: Değişmez.
3: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
1: Değişmez.
3: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineye esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
1: asıl
3: yani.
1: Amacı o zaten.
3: Ne yapalım yani şimdi orada? Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, kafalar hep böyle ya.
2: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazıları
3: unutuyor. Geçti o baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun öyle olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
1: Ama olmadı. Ama
3: olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin, bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
2: Yeah.
3: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma, iyiler pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
1: Doğru. Çok Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani ben de arada...
2: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
3: Evet. Onda 10 milyon var.
0: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
2: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
0: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
2: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
0: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim yok.
2: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
3: 10 milyon ama işte Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü 10'a göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedi. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Hı hı. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ben ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. E ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
1: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
0: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
2: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
0: çok
2: olmak gerekiyor.
0: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
2: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
0: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani. Bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle iki saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
2: Yatmadan o önce iki saat.
0: Bir bataklık gerçekten yani.
2: İki saat kayıp.
0: Yapıyorum aynen öyle.
3: Çekip kurtaracağım seni bu durumda.
0: Çek kurtar beni bu durumda.
1: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
0: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
1: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
0: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
1: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
3: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
0: Evet.
3: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
2: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
3: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köle-i Savura'yı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı. Vay sabır sabi durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor. Doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
2: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
3: Öyle bir hiç öyle bir algı öyle bir.
2: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
3: İşte hiç bilmediğim için ha. ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız. Evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
0: aklıma ilk o geldi.
3: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani neyse işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
2: Çok tatlı ya.
3: Çok şükür de olmasın da zaten başka herkes kendi işini yapar.
2: Restoranlarda buyurun masa evet. güzel.
3: Bu oluyor bu oluyor.
2: Senin?
0: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katili de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Çok kolay.

0: Çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu. Evet. İki saat, böyle. İki saat
2: buna
1: yanardan size kitaplar.
3: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
2: İyi günlerde okuyun inşallah.
4: Ben şu an.
3: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun.
2: Çok tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ağpar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programının yeni sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. En sıcak, en eğlenceli, en keyifli konuları konuşacağız. Güzel başlıkları ele alacağız. Sanat, spor, kültür, turizm ne ararsanız akılda kalan tüm başlıkları ele alacağız bu programda ve Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Özlediniz mi programın ilk bölümü?
1: Özledik. Bayağı bir ara oldu değil mi?
0: Evet.
1: Uzun bir tatil yapmış gibi olduk.
0: Evet.
1: Güzel konular var yine değil mi?
0: Evet. Duygu düşüncelerinizi alalım önce. Şimdi başladık yeni sezona.
1: Şimdi bu bir bölümde de onu işleyeceğiz galiba. Uzun bir tatil diyelim. Hı hı. Gerçi biz çalışıyoruz, gazeteye de çalışıyoruz ama tatil dönemlerinde insan biraz böyle kendini sorguluyor. Oradan kopmak zor oluyor. Tekrar geliyorsun işte okul başlıyor. Hep denir ya yılbaşları yeni yıllar hep böyle şeydir. Karar alma dönemleridir. Aynı şekilde bence Eylül ayları da bir karar alma dönemi. Böyle yeni kararlar alıyoruz. İşle ilgili, hayatla ilgili böyle sorguluyoruz kendimizi. O güneşte işte uzanmış kumsala bakarken, gün batımına bakarken böyle biraz daha böyle varoluşsal sorunlar düşünerekten böyle bir yenilenme gibi bir şey oluyor Eylül ayı.
0: Evet. Şimdi yine birçok konumuz var. Türksat A7'yi konuşacağız, İspanya'daki seçimi konuşacağız, Teknofest'i konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Dilerseniz hemen ilk konumuzdan başlayalım. Türksat A7 ile başlayalım. Türkiye'nin yeni yerli ve milli uydusu Türksat A7 için teknik hazırlıklar artık tamam. Üretimin yıl sonundan önce başlaması planlanıyor. TUSAŞ, TÜBİTAK ve özel sektörün birlikte çalışacağı uydunun birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca Katar'la uydu alanında işbirliğine de gitti. Evet. TÜRKSAT Rubini projesi de hayata geçiyor. Şimdi TÜRKSAT uydularıyla dünya genelinde yaklaşık 5.5 milyar kişiye erişim sağlandığı belirtiliyor. Bu da kritik. Türkiye'nin uydu yatırımlarının birkaç yıl içinde geri dönüş sağladığı ifade ediliyor. Antalya'da düzenlenen bir uzay kongresi de vardı hatırlarsanız. Bu da önemli aslında. Teknolojilerdeki konumun güçlendirilmesi açısından bir önemi var. Peki bu gelişmeler aslında Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde küresel rekabette hangi konuma gelmesini sağlayabilir? Türkiye dünyada nerede bu anlamda?
1: Evet, bence lig atlıyoruz gerçekten. Şimdi TÜRKSAT A7 daha önce de bizim kendi ürettiğimiz yerli milli uydumuz vardı. Bununla beraber artık tamamen böyle yerli üretime geçmiş, kendi uydusunu üreten ülke pozisyonuna giriyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapan çok az ülke var. Bir de uyduları yukarı fırlatan ülkeler var. Onlar

0: Daha bir üstlik Amerika, Çin, Rusya değil mi? Hindistan da var, Avrupa'dan da bazı ülkeler var. Yavaş yavaş oraya da doğru da geleceğiz. Şimdi bunun çok önemli faydaları var. İnternet ağında 5,5 milyar insana ulaşıyor dünyada. Bu çok önemli bir veri. Çok önemli bir kapsayıcı alanı. Katar'la mesela işbirliği de güzel. Artık uluslararası projeler yapabiliyoruz. Farklı ülkelerle beraber kendi tecrübelerimizi yansıtıyoruz. Ve bu işin de çok güzel bir ticari dönüşü var. Yani uyduları sadece böyle askeri alanlarda, haberleşme alanına düşmemek lazım. Telekomünikasyon alanında da çok büyük faydası var. Bir uydu zaten fırlatılıp yörünge girdikten sonra 2 yıl içerisinde parasını çıkartıyor. Burada da güzel bir gelişme. Ayrıca uzayda doğu yörüngesinde 50. derecede bir alan var. Bu alan ticari bir alan. Biz şimdi buraya uydular yolladığımız zaman orada da bir söz sahibimiz oluyor. Bir tescil hakkımız oluyor. Yani oradan bir tapu alıyoruz gibi bir durum var. Ve en önemlisi, şimdi bizim insansız hava uçaklarımız var değil mi? İHA'lar, SİHA'lar vesaire, roket teknolojimiz gelişiyor. Bunları mesela Göktürk ne yapıyor? Haberleşme. Pardon, gözlem. Mesela TürkSat 6A7'de ne yapacak? Haberleşmeyi. Bunlar bir bütün olduğu zaman biz bu askeri cihazlarımızı kontrolünü tam sağlayabileceğiz. Yani kesintisiz bir ulaşım imkanımız olacak. Mesela çok kriz ortamlarını düşün değil mi? Yani evdeki fiş çektiğinde ama elektrik nasıl gidiyorsa dünyada da bazen internet gidiyor.
1: Evet.
0: Kablo kopuyor mesela. O anda ya da çok büyük bir doğal afetlerde vesaire. Orada da bize sınırsız bir telekomünikasyon bağ kurmamızı sağlayacak. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Sonuçta burada hep diyoruz ya işte uzayı düşmek, hayal etmek. En başta bunlar ne? Bir tane astronotumuz mesela uzaya çıkarttık değil mi?
1: Evet.
0: Orada da işte ne gerek vardı bu kadar paraya vesaire diyorlar ama bunlar aslında Türk insanının ufkunu genişletiyor, vizyonunu arttırıyor değil mi? Yani bundan çok seneler önce kim düşünürdü ki Türkler uydusunu yapıp uzaya yollattıracağını kim aklına gelirdi? Bunlar böyle sırayla geliştikçe bizden sonraki gelen kuşaklar için de çok güzel bir zemin olacak. Bu açıdan da güzel.
1: Evet ve şimdi devam edelim ikinci konumuza Mevlüt Bey dilerseniz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal kira bedelinin altında kalan taşınmazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Bu kararın detaylarına bakalım. Karara göre yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile bazı şartlarda kira tespit davası açılabilecek. Yargıtay kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ve taşınmazın emsal raiç kira değerinin dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Özellikle yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa 5 yıllık süre tek başına engel oluşturmayacak. Mahkemelerin bu durumda bilirkişi incelemesiyle kira bedelinin raice uygun olup olmadığı araştırılması gerekecek. Ve peki şimdi baktığımız zaman bu karar sizce emsalin çok altında kira ödeyen kiracılar ve kira gelirini arttırmak isteyen ev sahipleri arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?
0: Çok önemli bir karar bu. Aslında bu karardan sonra da bazı hukukçular dediler ki bu yine örnek emsal teşkil etmez diyenler de var. Emsal olacak diyenler de var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü birçok insanın da bildiği gibi bir sözleşme işte 5 yıl dolmadan kiranın işte güncellenmesini isteyemedi mal sahibi. Ama burada çok ilginç bir dava var. İstanbul'da bir iş yeri açmış iş yerinde. Sahibi açmış bu davayı. 2005 yılında bir kiracısı var. Kiraya başlıyor işte vesaire. 2021 yılında geldiğinde aylık kira 22 bin lira. O da diyor ki bu çok az diyor. Başvuruyor. Ve kiracı da diyor ki ben 2018 yılında bir sözleşme daha yapmıştım. Yerel mahkemede diyor ki 2018'de sen bir sözleşme yapmıştın. O zaman 5 yıl dolmadı. Haksızsın diyor mal sahibine. O da istinafa vesaire temize yolluyor. En sonunda Yargıtay'ın önüne geliyor. Yargıtay'da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir madde var. Bunu merak edenler ayrıca baksınlar. Şimdi burada şu Yargıtay şu yoruma varıyor. Aradaki 2018 yılındaki yapılan sözleşme bir kira güncellemesi değil. Sadece iki taraf arasında biz kiracıyız, mal sahibiyiz, devam eden bir sözleşme olmuş. Galiba burada kiracı biraz mal sahibini kandırmış gibi bir şey. Normalde yeni sözleşme olduğu zaman yeni bir fiyat artışı olur. Bir fiyat artışı yok. Şimdi normalde mal sahibi zararda. Elimsiz

0: Ailenin oradaki rahiş bedelinin çok altında. Mahkeme de diyor ki burada zaten 2018'deki kararda bir güncelleme yapılmamış. Sadece iki taraf arasında bir kağıt sözleşmesi tekrar yenilenmiş diyor. Hı hı. Ve onun dışında da şöyle çok tartışmalı bir açıklamada bulunuyor. İlla 5 yılın dolmasına gerek yok. Eğer ortada bir haksızlık varsa bu, bazı farklı şeyleri var tabii ki. Gerekli olan maddeleri var vesaire. Hakkını arayabilir mal sahipleri. Yani çok ortada çok abartılı bir şey var, fark var. Ben çok zarardayım ve o hakkı savunabilir ve kazanabilir de. Ki bu davada da kazandı. Bu tartışma açacak. Mesela biliyorsun kamuoyunda yansıyor, medyada yansıyor. Çok ünlü sanatçılar var, şarkıcılar var. Çok komik vergi kiralar ödüyorlar. Daha sonra bu davalık oluyor. Yani bence Türkiye'deki kira sözleşme sisteminin değişmesi lazım. Yani normalde şimdi bir sözleşmeyi, kira sözleşmesini yaptığın zaman bu sözleşmenin 10 yıllık bir ömrü oluyor. Aslında sözleşme 2 yıllık. Biz neden şey yapmıyoruz? Yani 2 yıllıksa 2 yıllık. Bitsin. Yeniden anlaşma olsun. Değil mi? Şimdi buradan böyle konuşunca sanki böyle biraz böyle mal sahiplerini savunuyor gibi de oluyorum.
1: Evet, öyle mi anlaşılıyor acaba?
0: Öyle de anlaşılmasın. Bence kimsenin kafası karışmasın. 5 yıllık sözleşmesi 5 yıllık. 5 yıl sonra yeni bir sözleşme.
1: O zaman 10 yıllık istiyorsanız 10 yıllık yapımı diyorsunuz.
0: Hatta kiracı koruyacak karar şeyler de alınabilir. Kanunlarda, yasalarla çıkartılabilir. Hı hı. Denir ki 5 yıl sonra kira artışı %20 olacak mesela. O da olabilir. Yani bir sürü dava var. Binlerce dava var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Ya kira yüzünden evet. Mal sahibi değil mi? Haberlerde izliyoruz.
1: Evet evet izliyoruz.
0: Yani bir tarafta mal sahibi diyor ki ben çok zarar ediyorum diyor. Başka yerleri görüyor işte yandaki daire 50 bin lira kira veriyor. Sen bana niye 20 bin lira veriyorsun diyor. Haklı olarak adalet arıyor. Ama diğer tarafta da ben geldim taşındım ben eski kiracım diyor. Öyle bir hak da var. Yani bunlar ki bu borçlar kanunundaki kira sözleşmeleri bence revize edilmesi lazım. Karışıklık olmasın. Avrupa'da da böyle çıkıyorsun hemen geliyor bir tane birisi bakıyor. Eşyaların durumu nedir vesaire. Onun parasını bile hemen kesiyorlar mesela. Zarar var mı yok mu? Ya hı hı. Her şey planlı, programlı, sözleşmeli. Yani biz bu kadar enerji harcıyoruz boşu boşuna. İnsanlar davalık oluyor, insanlar kavga ediyor. Bunun çözümü yok mu? Yani olması evet. Lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet Mehmet Bey şimdi dilerseniz İspanya'daki o çok konuşulan konuyu ele alalım. Hızla yükselen kiralar ve konut krizine karşı aylar süren kiracı protestoları önemli sonuçlar doğurdu. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 71 yıl yaşadığı evden tahliye edilmesi ülke genelindeki tepkilerin sembolü haline geldi. 10 binlerce kişinin katıldığı protestolar vardı. Bunun ardından Mari Carmen Carmen'in yeniden evine dönmesini sağlayan anlaşmalar yapıldı. Hükümet de kiracıları koruyan yeni önlemler aldı ve tahliye korumasının uzatılması, kira artışlarının sınırlandırılması ve sezonluk kiralamalara yeni kurallar getirilmesi de gündemde. Şimdi vergi teşvikleri gibi düzenlemeler var gündemde yine. Peki sizce Türkiye'de de benzer şekilde kiracıların yani kiracı ve aslında konut politikalarında kalıcı bir değişim mesela hani buradaki İspanya'daki durumu bir değerlendirelim. Değil mi? Ve sonra bizim içerideki bu anlamda yaşadıklarımızı bir konuşalım.
0: Gerçekten
1: istersen.
0: Tam bu bizim konuştuğumuz konusuna güzel bir konu olmuş bu. İspanya turizmin başkentlerinden birisi. Değil mi? Birçok insan gidiyor oradan ev alıyor. Geçtiğimiz yıllarda mesela sinema oyuncusu Ezgi Mola ev almıştı değil mi? Hı hı. Barcelona'da aldı galiba ya da Mallorca mıydı, Barcelona ya o iki şehirden birisinden ev aldı. Sonra bir haber okuduk. Evi işgal edilmiş. Nasıl evet. Olabilir? Bir eviniz var, insanlar giriyor, kapısını açıyor, içeri giriyor ve yaşamaya başlıyorlar. İspanya'da böyle bir gelenek de var. Boş evler olursa gidip
1: yerleşiyorlar.
0: Hak görüyorlar. Şimdi İspanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak biraz garip olabilir. Çünkü orada gerçekten böyle insanlar haklarına daha çok sahip çıkıyorlar mı diyeyim bilmiyorum. Daha bir solcu gelenek var. Daha böyle bir örgütlü mücadeleler var. Ve bunun da en güzel yerini bu olayda gördük. Şimdi 71 yıldır aynı evde yaşayan bir insan 1956'da gelmiş oraya. Ve kirasını düzenli ödüyor. Daha sonra orayı bir fon şirketi satın alıyor. Bunlar çok karlı işler olduğu için orada mesela günlük ev kiraları işte turistler çok rağbet ettiği için gerçekten ev sahibi olmak, ev kiralamak çok büyük kazanç oluyor. Fon şirketleri de artık ev satın

0: İspanyol genci var. Üniversite bitirmiş, çalışıyor ama kazandığı parayla 80 metrekare bir ev kiralayamıyoruz diyorlar. Yani 30 yaş altında tek başına bağımsız eve geçen kişi 10 kişiden bir genç geçebiliyormuş. Çok da güzel bir açıklaması var. İşte yıllarca çalışıyorsun, iş buldun, eve geliyorsun yine çocuk odanda yaşamaya devam ediyorsun. Eski evindesin mesela. Ve bu çünkü enflasyon da kira artış oranı enflasyon çok üstünde. Yani 2,5 katı bir hızlı bir artış var. Enflasyondan daha fazla bir kira artışı var. Hı hı. Bu Madrid'de falan daha fazla. Orada mesela küçük bir 1+1, 2+1 evler mesela 1700-1800 Euro'dan başlıyor. Sonuçta bu eylemden sonra protestolar artıyor. Marie Carmen bir ikon oluyor. Çadırlar kuruluyor vesaire ve devlet geri adım atıyor. Senin de bahsettiğin gibi devrim gibi kararlar. Şimdi kırılgan kiracı tabiri var. Yani zor durumda olanlar için 2030'a kadar sözleşmeler uzayacak. Süresi dolan mevcut kiralar, kira sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılacak. 2027'den sonra kiralara %2'lik bir zam sınırı var. Muazzam. Yani kiracılar bence çok güzel şartlar elde etti. Değil mi? Turistik amaçlı kiralanan evlere de %10 KDV uygulanacak vesaire. Mesela uygun fiyatlı konut inşa eden, kiraya veren insanlara da mesela vergi indirimi olacak. Düşük kiraya veriyorsan devlet diyecek ki ben sana vergi teşviki bulunuyorum.
1: Şimdi o zaman biz gidelim Teknofest'i konuşalım, evet, biraz. Teknofest'te renkli görüntüler vardı. İnsansı robot halay çekti. Yani bu gerçekten bomba bir görüntü. Çok, evet, eğlenceli hem de bir o kadar şaşırtıcı. Teknofest'in adresi Şanlıurfa'ydı. İnsansı robot da geleneğe uydu burada. Orada halay çekmeye başladı. Çiğ köfte de yoğurdu. Katıldığı sıra gecesinde Türkiye eşliğinde mendil de salladı. Halay da çekti. Bakar mısınız?
0: Evet.
1: Çok güzel. Çok güzel, evet.
0: Yani Teknofest bugüne kadar 12 milyon kişiyi ziyaretçi ev sahipliği yapmış. Hı hı. Gençleri, çocukları, yaşlısı herkesi bir araya getiriyor. Değil mi? Orada kan.
1: Birçok kişiden iyi halay çekmiyor.
0: Evet. Bence de. Ve bu yerel dokunuş değil mi? Urfa'dasın.
1: Evet.
0: Halay çekiyor değil mi? Çiğ köfte dağıtılmış. Çocuklar da izliyor. Onlar beraber halay çekiyorlar. Burada üstün teknolojiyle yerel motiflerin bir araya gelmesi, evet, değil mi?
1: Anadolu
0: güzel bir ters harmanlama, evet, olmuş.
1: İyi bir harman.
0: Ve haber değeri de fazla. Klasik böyle Teknofest haberlerinden size değil mi? Bunda ayrı bir renk katmış buna.
1: Evet.
0: Tabii ne oluyor? Biraz böyle teknoloji de karıştırmış galiba. Bayağı bir.
1: Ortalığı coşturmuş yani. Bakar mısınız? Çok
0: şimdi
1: iyi.
0: Bunu gören çocuklar da ne yapıyor? Yani ne güzel. Halay çeken bir robot.
1: Evet.
0: Hayal gücü artıyor. Kendisi mesela robot yapmayı düşünüyor değil mi? Bu ilham verici bir öykü. Ve esprili de.
1: Bakın ritme de uyuyor şimdi. Çok iyi.
0: Mendil de var
1: şöyle
0: elinde.
1: Şöyle bir ağır ağır bir başlıyor gerçekten.
0: Mendil de var elinde.
1: Başladı. Oo. Bakın bakın.
0: Tam Urfa'da olmuş
1: ya. Tam şeyle
0: ya,
1: hani davulla zurnayla bakın ritim tutuyor.
0: Ritim de aynı.
1: Evet. Bizi kulağı olmayan insanlara örnek olsun. Burada. Gerçekten.
0: Bakalım robotlar daha neler yapacak.
1: Ha bir de bir, o şimdi davula bir de para taksa o zaman değil da şaşırırdık.
0: Tamam.
1: Daha neler bekliyorsunuz?
0: Düğünlerde robotlar olacak. Halay başı.
1: Değil mi?
0: Bundan sonra.
1: Teknofest'i konuşalım o zaman biraz. Evet. Nasıldı?
0: Güzel. Yine renkli. Her yaştan çocuklar, gençler, yaşlılar. Herkes gidiyor. Bu teknolojiye değil mi? İlgiyi arttırıyor. Uzay, evet, teknolojisi, insansız hava araçları, Kaan vesaire, Bayraktar. Bunları hep bahsediyoruz. Bunları çocuklar böyle, gençler özellikle yakından görmeleri güzel. Orada sadece görmüyorlar. Kendileri de workshoplar var değil mi? Bir şeyler üretiyorlar. Yarışmalar var. Her okul işte öğrenciler bir araya gelip bir proje sunuyor.
1: Evet.
0: Ve o projeleri aslında değer bulanlar da destekleniyor.
1: Tabii,
0: bu açıdan da güzel.
1: Bu. Evet.
0: Gerçekten bizim eğitim alanında da gençlere güzel örnek olan bir proje bu Teknofest. Kutluyorum.
1: Evet.
0: Yapanları.
1: Evet, daha nice böyle renkli görüntüleri o zaman. Evet. Biz de yine akılda kalan kısımlarını her zaman programımızda.
0: Ve şehirler istiyoruz. Yarışıyorlarmış. Teknofest'i bize düzenleyin, bize yapalım diye mesela. Birçok şehir zaten talip.
1: Evet.
0: Her sene başka bir yer oluyor. Urfa'da

0: olmuş.
1: Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Danimarka'ya gidelim. Şimdi Danimarka'da yapılan bir araştırmada erkek yöneticilerin ilk çocuklarının kız olmasıyla kadın istihdamının arttığı ortaya konulmuş. İlk çocuğu kız olan yöneticilerin şirketlerinde kadın çalışanların payı %4.5, kadınların kazanç oranı ise %4.1 oranında yükselmiş. Burada bir pozitif ayrımcılık mı söz konusu? Sizce cinsiyet eşitliğini sağlamada kişisel deneyimler kurumsal politikalardan daha mı etkili oluyor? Böyle bir duygusal bir yaklaşım mı oluyor bu noktada? Ne dersiniz?
0: Bunu aslında en iyi sonradan kız çocuğu sahip olan babalar, anneler daha iyi anlayışlı. Mesela bizim iki tane erkek çocuğumuz var, oğlumuz var. Üçüncü evladımız kız oldu. Hı hı. Ve o kız gelişiyle yani biz daha önce ne yapıyormuşuz, böyle tırnak içerisinde ne besliyormuşuz falan diyorlar ya.
1: Zaten şey, ilk çocuğun erkek olması veya sonraki çocukların kız olması benzer bir etki yaratmamış.
0: Evet.
1: Hani o kız çocuğu varsa hani bunlar geçerli.
0: Yani ilk çocuk kız olursa fark ediyor.
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Görüyor zaten. O güzelliği görüyor. O cıvıl cıvıllığı, kadın ruhunu, kadın doğasını daha iyi anlıyor.
1: Bıcır bıcır ya. Evet. Cimcime oluyor kız çocukları.
0: En küçük şey, yaştan itibaren kadınları daha iyi anlıyor erkekler. Evet. Ve ne yapıyor? Ben diyor erkek alacağımı diyor. Şöyle bir bayağı kadın alırım diyor. Değil mi? Ve şöyle bir şey de var. İlginç. Danimarka'da şunu tartışıyor. Biz bu kadar şey yaptık. Fon ayırdık. Eşitlik olsun. Maaşlar eşit olsun. Hala da bütün dünyada kadınlar daha düşük maaş alıyor. Yönetici sınıfında %80 erkek oranı var mesela. Hı hı. Ama bu nasıl oldu diye şaşırmışlar. Yani bu böyle bir sonuç çıkıyor. Biz o kadar teşvik yapıyoruz ama erkek yöneticiler yine erkek alıyorlar. Ya da öyle kadınlara dair bir pozitif ayrımcılık yapmıyorlar. Ama bu araştırmada şunu göstermiş. Kız çocuğu olan yöneticiler gerçekten daha fazla kadın çalışan alıyor. Daha fazla kadına terfi veriyor. Bunu şimdi şey düşünüyorlar. Demek ki yani doğanın dengesi de böyle kararlar aldırabiliyor. Bu bir İK, insan kaynakları şeyi değil yani, projesi değil bu. Doğanın kendiliğinden sunduğu, bir kız çocuğunun ne kadar sevimli ve güzel olduğunu, bir erkeğin yönetici, işte stresli çalışan değil mi, yoğun çalışan, biraz böyle katı, taş yürekli erkeğin kalbini nasıl yumuşattığını gösteriyor. Şimdi biz bunu şey yapabilir miyiz, projeye dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorlar. Erkek yöneticileri toplayacaklar, mentörlük yapacaklar. İşte kadın çalışan alırsanız böyle olur vesaire. Güzel bir gelişme. Bence de Türkiye'de de aynı sonuç çıkar yapılırsa.
1: Diyorsun.
0: Gerçekten yani kız evladı bir erkeğin babalarının şeyini değiştiriyor, bakış açısını değiştiriyor. Daha hayata daha yumuşak bakıyorsunuz, daha huzurlu oluyorsunuz vesaire. Tabii evet. Evlat ayrımı olmaz.
1: Tabii, evlat ayrımı olmaz diye ben de düşünüyorum.
0: Kız evlat daha güzel diye evet. Bilmiyorum.
1: Benim erkek kardeşim de var, kız kardeşim de var. Yani bilmiyorum. Kızlar daha babacı, erkekler daha anneci gibi bir durum var mı?
0: Olabilir.
1: Tabii araştırılsın. Şimdi devam edelim dilerseniz. Bilim insanlarının araştırmasına göre dünyanın ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir şekilde taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar. Bugün 8.3 milyara ulaşan dünya nüfusu bu seviyenin yaklaşık 5.8 milyar üzerinde bulunuyor. Epey evet. Üzerinde. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde nüfus 2067-2076 arasında 11.7-12.4 milyar seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Böyle bir öngörü var. Araştırmacılar fosil yakıt kullanımı ve artan kaynakların tüketmenin su, toprak ve ekosistemler üzerinde baskı arttırdığına da dikkat çekiyor. Peki sizce dünyanın geleceği için yani bu nüfusun bu kadar artıyor olması ve dünyanın da baktığımız zaman taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar deniliyor.
0: Ne
1: nereye gidiyoruz? Alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor dünyayı tüketmemek için?
0: Şimdi yalnız şöyle bir detay var. 2070'te 12.4 milyar insan olacak. Yani zirveye ulaşacağız.
1: Evet.
0: Ondan sonra düşmeye başlayacak. Aynı şu anda yaşadığımız doğum oranlarındaki gibi. Aslında normalde şu anda doğum oranları düşüyor. Ama mevcut kapasitede biz zirve yapacağız. 2070'te 12.4 milyara çıkacağız ve ondan sonra düşmeye başlayacak. 2200 yılında 4 milyara dönecekmişiz tekrar.
1: 2037'de. Öyle,
0: 2200.
1: 2200'de.
0: Evet, yani bilmiyorum kim görecek o dönemde.
1: 2200'ü görmeyiz
0: evet.
1: Acaba.
0: Şimdi bu nedir? ekolojik denge değil mi? Dünya, insanoğlu üstün bir ırk olduğu için, üstün bir varlık olduğu için tabii ki bir hegemonya kırdı. Doğaya karşı, hayvanlara karşı krallığımızı ilan ettik.

0: mi? Sanayide geliştik. Tarımda artık son teknoloji. Bu GDO'ları tartışıyoruz ama bu GDO'lu tarım aynı zamanda insan nüfusunun artışına neden oldu. Aşılar, tıp vesaire insanlar daha çok fazla hayatta kalıyor. Yani Osmanlı döneminde mesela böyle 40 yaşlarında bir padişahlar ölüyordu değil mi? O zaman da mesela ortalama yaş öbür mesela o yıllarda şeydi 40 35-40'mış biliyor musun yani? Hmm. Şu anda 70'i geçtik değil mi? Bazı ülkelerde 80'e oldu. Peki bu ama dünyanın da bir kapasitesi var diyorlar. Ne olacak bu? Şimdi farklı teoriler var. Eğer böyle doğayı kirleterek, küresel ısınmayı patlatarak ya da
1: tüketim alışkanlıkları evet. Mesela çok fazla plastik, çok fazla tek kullanımlık.
0: Evet evet bunları yaparsak kötü olacak. Bu sürdürülebilir olmayacak. Ama akılcı politikalar yaparsak belki bir denge oluşturabiliriz. Hmm. Burada da ben tasarruf diyorum. Dünyayı yöneten böyle çok ultra zengin %0,1 var ya bir kesim. %1'lik bir kesim var ya. Dünya nüfusunun yarısına kadar mal varlığına, servete sahip bir kesim var. Onlardan mesela kontrol bir şekilde Robin Hood misali servet akışı yapılabilirse mesela. Benim öngörülerim, senaryom bu. Onun dışında büyük şehirlerdeki nüfus küçük şehirlere yayılırsa şu model de olabilir. Gittin ya yani küçük yerlerde olduğu zaman ne oluyor? Bir aslında bir insanın mesela neye ihtiyacı var diyelim? Süt değil mi? Meyve, sebze, gıda vesaire hep diyorlar ya işte bir ineğin olsun, birkaç keçin olsun, tavuğun olsun, buğdayın vesaire olduğu zaman insan zaten kendini sürdürebilir diye bir teori var. Yani biz böyle daha böyle hobi bahçelerinden bahsediyoruz ya, onlar çok yaygınlaşırsa, insanlar büyük şehirlerden uzaklaşırsa, kendi üretimini yaparsa,
1: kendi yanında kavrulursa, yani
0: kendi yanında kavrulursa o zaman bir şey olabilir. Bu biz son kullanma tarihini geciktirebiliriz. Ama onun dışında insan nüfusu artıyor, yaşlanma süreleri de uzuyor değil mi? Ama dünyada buradan çok büyük zarar görüyor. Özellikle doğa, hayvan dostlarımız da aynı şekilde. Evet. Akıllı davranırsak dünyanın ömrünü uzatırız.
1: Evet, yarınlar yokmuşçasına yaşamazsak.
0: Ya da Elon Musk'ın roketlerinden bir bilet bulmaya çalışırız Mars'a gitmek için.
1: Evet, o Elon Musk'a da geleceğiz bu arada. Hani yeni sezonun ilk bölümünde ona da gireceğiz. Şimdi devam edelim dilerseniz. Indenfit'in 16 sektörü kapsayan araştırmasına göre Eylül ayında işten ayrılanlar arasında Z kuşağının payı %58'e yükseliyor. Bu oran Ağustos'ta %51, Ekim'de ise %50 seviyesinde kalıyor ve Eylül'ü zirve ayı haline getiriyor aslında. Araştırma yaz izinlerinin ardından çalışanların işleri ve kariyer hedeflerini yeniden değerlendirebildiğine de dikkat çekiyor. İzin kullanımı Temmuz ve Ağustos'ta yoğunlaşıyor. Süre ve zamanlama sektörlere göre farklar gösteriyor elbette. Uzmanlar Eylül ayındaki istifaların doğrudan tatil dönüşlerinden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri olmadığını da vurguluyor aslında. Peki sizce Z kuşağının Eylül'de daha fazla iş değiştirmesinin asıl nedeni ne?
0: Başta da bahsetmiştik program başında. Bu tatil değil mi? Hı-hı. Tatil psikolojisi. Ya,
1: tatilde bir düşünüyor ben ne yapıyorum deyip mi acaba değiştiriyor?
0: Çok
1: nasıl
0: enteresan
1: oluyor?
0: Değil mi? İşte yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Kafamızı telefondan ayıramıyoruz. Hı-hı. Sürekli çalış, koşuştur, otobüse bin, metroya bin, eve yetiş, sabah erken kalk, geç saatlerde dön. Belki de düşünmeye fırsatımız olmuyor. Kendi hayatımızı sorgulamaya, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ne olacağım demeyi aslında biraz böyle yazın daha çok yapıyoruz. Çünkü orada bir vaktimiz oluyor. Kumsalda güneşlenirken ya da gün batımına bakarken vesaire. İnsana böyle bir ilham oluyor değil mi? Ya da kendini sorguluyor. Ya da güzel bir tatil geçiriyorsun. Diyorsun ki ah şimdi işe döneceğim. Tekrar sabah 7'de kalkacağım. O metrobüse kuyruğuna gireceğim, metroya gideceğim, işler beni bekliyor diyor. Neden? Keşke hep tatil yapsak mı? Ya da
1: böyle mi düşünüyorsun?
0: Ya öyle düşünüyor ya da diyor ki ben bunu değiştirmem lazım ya. Bu hayat değil dostum diyor. İçinden böyle kendi kendine konuşuyor. Ki bunu birçok insan yapıyor değil mi? Yani bakıyor maaşına bakıyor. Aldığım para bu diyor. Ne olacak diyor. Burada ne uzuyorum ne kısalıyorum. Böyle devam ediyorum diyor. Ya diyor ki ben diyor patronumun atıyorum küresi gibi çalışıyorum. O kazanıyor ben bir şey kazanmıyorum diyor. O orada işte Eylül ayında geldi zaman
1: bir şeyle
0: o ayda oluyor. Karar alıyorsun gerçekten. Hı hı. Bu hep yılbaşı kararları denir ya yeni yıl kararları pardon. Aynı şekilde bence asıl Eylül kararları daha spesifik.
1: Yeni sezon kararı.
0: Yeni sezon. Bizim evde de oluyor. Baba, benle hep dalga geçiyorlar. Eylül ayı babamın karar ayı vesaire. Hep diyorum çocuklar işte artık cep telefonu kullanmak yok. Şunu yapacağız.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet, okullar açılıyor. Ders çalışıyorsunuz, spor yapıyorsunuz vesaire. Ama onlar hep unutuluyor. Gençlerin, Z kuşağı niye? Çünkü genç insan risk alabilir. Ama işte çoluk çocuğa karışmış insanlar risk alması çok zor. Evet. Çünkü belli sorumlulukları var. Yani en güzel şey insan zevk aldığı, keyif aldığı işi yapabilmek. Şimdi günümüzde de artık böyle yapay zeka çok gelişti değil mi? İnternet ortamında bir sürü şeyler yapıyorsun. İş alanları var vesaire. Bazıları tabii hayal de satıyor vesaire. Böyle herkes şimdi elini salsın, herkes influencer oldu vesaire. Ama bazıları da güzel işi beceriyorlar. Yani risk alacaksınız. Z kuşağı yani bence doğrusunu yapıyor. En azından bir risk almak lazım. O risk alıp ticarete girersin, batarsın, çıkarsın. Olmuyorsa da normal, ne diyelim, süreye dahil mi olursun?
1: Olsun diyelim. Hayır. Şimdi diğer konumuza geçelim dilerseniz. Avustralya'da 175 binden fazla kazanın incelendiği araştırmada araç rengiyle kaza riski arasında bir ilişki bulundu. Beyaz araçlar en düşük riskli referans renk olurken siyah araçlarda kaza riski %12 daha yüksek çıktı. Bu araştırma Avustralya'da yapıldı ama ben geçen gün de bir kaza gördüm ve siyahtı araç.
0: Evet.
1: Türkiye'de de yani böyle bir duruma tanık oldum yakın bir zamanda. Siyah, gri %11, gümüş %10, mavi ve kırmızı %7 daha yüksek riski de takip ettiler. Böyle bir oran var. Şimdi peki araç seçerken renk midir güvenlik açısından önemli böyle bir araştırmadan sonra? Ne dersiniz? Böyle bir tesadüf olabilir mi acaba?
0: Gerçekten ilginç. Ama bunu 1987 ile 2004 yılı arasında yani araştırma kapsamlı olduğu için ben çok dikkate aldım bunu. Yani 175 bin kazada beyaz renge karşı diğer renklerin kaza oranını ortaya çıkartıyorlar. Beyaz en az kazaya yapan, kazaya neden olan araç.
1: Evet.
0: Senin de belirttiğin gibi siyah en yüksek çıkıyor. Onu gri, kırmızı takip ediyor. Hmm. Özellikle gün ışığının olduğu zamanlarda da beyaza nazaran diğer araçların kaza yaşama oranı %10 daha fazla. Şimdi uzmanlar diyorlar ki kaza geçirmek için hatalı sollama, hız, alkollü araç kullanma,
1: evet,
0: uykusuzluk vesaire.
1: Sürücüden,
0: bunlar asıl nedenler.
1: Evet.
0: Ama ortada da böyle bir açık bir şey var. Çok
1: evet,
0: ilginç bir araştırma var değil mi?
1: Evet.
0: Yani 175 bin kazada böyle bir oran çıkıyorsa demek ki araçların renkleri de önemli. Şimdi siyah renk böyle bir statü temsil ediyor değil mi? Bir asillik oluyor. Ya da kırmızı renk bir gençliği, tazeliği, dikkat çekiyor değil mi? Ama dikkat şey anlamda, insan dikkati diyelim. Ama yolda dikkati çeken beyaz renkli araçlar, yani araç alacaklar bunu da dikkate alsınlar. Mesela diyorlar ya, aile aracı alayım, güvenli araç alayım diyor, dedikleri zaman aracın rengini de beyaz alırlarsa tam olur. Bir de bir uyarı, farlar her zaman açık olsun. O daha da arttırıyor.
1: Evet. Şimdi o zaman abartılı egzozu biraz konuşalım. Çünkü gürültüsüne karşı vatandaş ne yapabilir? Soru bu. Birkaç evet. saniyelik egzoz sesi tüm apartmanı uykudan uyandırmaya yetiyor. Motor olsun, araç olsun. Aracında mevzuata aykırı değişiklik yapan ve gürültü çıkaran sürücüye 16 bin lira ceza kesiliyor. Araçsa 30 gün trafikten men ediliyor. Peki bu ihlaller nereye ve nasıl bildiriliyor? Bu konuda evet. bilgilenelim biraz.
0: 112 arıyorsunuz ama öncesinde video çekin. Yani bir elinizde bir delil olacak.
1: Evet.
0: Plakayı da alan. Böyle bazı böyle tırnak içerisinde magandalar diyelim. Gerçekten böyle araçın çıkarttığı sesten böyle bir zevk alıyor. Gerçi işte erkek doğasında var. O motorlu araçların işte o Formula 1'i izlerken vesaire o araçların çıkarttığı sesden bir haz duyuyor özellikle erkekler.
1: Ama onun da bir yeri vardır.
0: Değil mi? Yani gece,
1: hani böyle apartmanların işte evet. gecenin bir vakti insanların bebekleri oluyor, yaşlı biri oluyor, uyuyor. Mesela işe gidecek yarın erkenden diyelim.
0: Evet. Mesela ben Beşiktaş'ta merkezi bir yerde cadde üstünde kalıyorum. Bizde mesela cumartesi geceleri böyle piyasa yapmaya gelen gençler oluyor. Farklı illerden gelenler oluyor. Bakıyorum böyle İzmit'ten gelmiş, Tekirdağ'dan gelmiş. Şöyle düşünüyorum. Benim evimin önünde basıyor egzozu, bağırttırıyor aracı. Bu motorlar da dahil buna. Yüksek sesli müzik dinliyorlar vesaire. Bunların hepsinin cezası var. Ama
1: siz de radar gibi bekleyin o zaman.
0: Bir ara düşündüm. Dedim ki trafik müfettişi olayım. Aldım elime çayımı. Evin önüne ineyim. Böyle tek tek cezalar yazayım. Böyle trafik cezasını böyle manyaklar var ya, manyak trafik bir haber olmuştu değil mi? Bir sokakta herkese bir ceza yazan bir adam var. Gizlenme trafik müfettişi. Aslında adamın yazdığı cezaların hepsi haklı.
1: Fahri trafik müfettişi.
0: Değil mi? Evet. Fahri trafik müfettişi. Olmayı düşündüm sonra değil mi? Ya yani bununla
1: sizden
0: uğraşacağım.
1: Sizden olur aslında Mevlüt Bey.
0: Olur değil mi? Sabri Bey'i adı satıyorum. Bizim kliyatesindeki yönetici.
1: Evet.
0: Ama şey yapalım. Bununla mücadele etmek lazım. Biz mesela mahalleli olarak dilekçe aldık vesaire. Ya yolda mesela bekçi yürüyor. Bekçi bir şey yapmıyor. Böyle bir şeylik var. Olağanlık var. Yani müzik sesini çok son ses açmak. Bunlar böyle modifiye araçlar da var bazıları biliyorsun. Özellikle ses çıkartmaya yönelik. Aslında asıl ceza şu olması lazım. O gürültüyü yapan kişinin evini bulup tespit edip aynı gürültüyü bir ay boyunca gece saat 2 ile 3 arasında yapacaksın. O güzel bir ceza olur mesela. Kısası evet. Kısası olması lazım. Bazen para cezası da olmuyor. Ne yazık ki bazı insanlar şey değil. Gerçekten düşünsene sınavın var. Yarın sınava gireceksin.
1: Değil evet, mi? Çok önemli bir gün. Hani.
0: Evet. İş görüşmen var, bir şey var. Ve uyanıyorsun, bir daha uyanmıyorsun.
1: Evet.
0: Niçin? Oradaki
1: bir kere kul hakkı.
0: Bir maganda değil mi? Evet. Ses çıkartıp gidiyor. Kendi zevki için. Ya, evet. Kötü şeyler. İnşallah düzelir diyeceğim ama. Zor.
1: Şimdi süremiz de azalırken devam edelim. Evet. 589 bin kişinin verilerine dayanan 19 araştırma orta yaşta obezite ile ileriki yaşlarda demans riski arasında bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Hı. O da kritik bir konu. 35-65 yaş arasında obezitesi olanlarda demans riski %33 daha yüksek bulundu. Önemli bir oran evet, aslında. Evet. Azımsanacak bir oran değil. Özellikle 40-60 yaş arasında beynin daha hızlı yaşlanmasıyla ilişkisi de dikkat çekti. Uzmanlar obezitenin kontrol altına alınmasının beyin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Peki 40 ve 50'li yaşlarda kilomuzu kontrol etmek gelecekteki beyin sağlığımızı ne kadar etkiliyor? 40 ve 50 yaşlardan önce de aslında. Evet. Hani bir spor, bir yediklerimize dikkat etme.
0: Ve araştırmada şu sonuca varmışlar. Atıyorum 55-60 yaşında birden emekli oldun, sağlıklı yaşıyorsun, kilonu verdin, o zaman ne olacak? Alzheimer olma olasılığın, demans olasılığın ne olacak? Düşmüyormuş. Yani 35-40 40 yaşlar değil mi? O yaşlar arasında aldığınız kilolar gerçekten her şey, hayat her alanında, kalp, damar sertliği vesaire.
1: 35-65 yaş.
0: Efendim?
1: 35-65 yaş.
0: 35-65 yaş. Yani o yaşta kiloluysanız demek ki demans oranınız yükseliyormuş. Bu araştırma sonucu. Bir neden daha, zayıflamak için bir neden daha diyelim.
1: Evet, bir neden daha konuşmuş olduk. Şimdi Elon Musk'ı konuşalım o zaman biraz. 4 çocuğunun annesiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Neuralink yöneticisi Zilis, hanımefendinin ismi, Shivon Zilis.
0: Evet.
1: Ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ve Musk'ı hala çok sevdiğini söyledi. Peki sizce uzun bir ilişkinin ardından gelen böyle bir ani ayrılık, yani Musk'ın böyle bir tavrı, en zor olan şey yani bu ikili arasında bir böyle alışkanlıkları mı geride bırakamadılar diyelim, neden bu kadar gündem oldular? Musk hala ayrılıkla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Zilis'le işte Instagram'dan takipleri bıraktılar ama hala hanımefendi hala sevdiğini söyledi. Evet. Biraz böyle magazinsel de bir konu ama ne dersiniz?
0: Dünyanın en zengin insanından boşansan da onu sevdiğini söylemek değil mi? Bir fayda sağlayabilir ekonomik açıdan.
1: 4 çocuğu varmış.
0: Ha bir de 4 çocuğu var. Yani çok böyle bataryasız yaklaşmayayım ben olaya.
1: Evet.
0: Yani gerçekten kadın bir şok yaşamış. Çünkü bir hafta önce seni seviyorum. Beraber kahvaltı yaptık ne güzel. Shipping'le
1: çok
0: bu,
1: da sevimli evet, çocuklarım.
0: Çin'deki geziye mesela Çin devlet başkanı Amerika'ya geldiği zaman orada eşleri, partnerleri de bir davet varmış. Beni niye götürmenin diye herhalde bir kavga olmuş. Onun şeyini de mesajlaşmasını da yayınlamış. Özür diliyor, bilmiyordum diyor. Yani hem ayrılıktan ziyade bence o paylaşım da etkili. Yani bu bir karı koca arasındaki ya da partner artık bilmiyorum evli de değiller galiba. İki insan arasında özel bir şey paylaştın diye mi sinirlendi? Ama bir hafta önce seni çok seviyorum diye mesaj atan bir insan bir hafta sonra takipten vazgeçiyor. Instagram'da takipten çıkıyor. Şimdi Elon Musk'ın 12 tane çocuğu var. 4 tane kadından. Bazılarını bilmiyoruz isimlerini. hep bahsediyor ya, nüfus çocuk doğum oranlarının düşüşünden bahsediyor. Tek başına kendisi de nüfusu arttırmak için bir çalışma içerisinde. Şimdi bunlar farklı insanlar.

0: Gerçekten yani Mars'a yerleşimi planlayan değil mi? Neuralink'le işte insanların beynine çip takıp görmeye sağlayan vesaire, apayrı bir dünya. Biz onun Elon Musk ne düşünüyor diye düşünemeyiz bile belki de. Elbette vardır bir sebebi ama acımasızca bir karar olmuş. Yani 4 tane çocuğum var. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Böyle hiçbir şey söylemeden takipten bırakıp çıkıyorsun değil mi? Ben açıkçası eşine ya da hayat arkadaşına hak veriyorum.
1: Evli değiller.
0: Evli değiller.
1: Sadece birliktelerdi ama
0: belki şeyin olabilir. Bak, benden ayrılıyorsun ama benim SpaceX'teki hisselerim kalacak. Bana ödeyeceğin tazminatı biliyorsun. Bak, ben bundan sonra açıklama yapmayacağım diye böyle bir şey de yapmış olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir tepki de vermiş olabilir. Onun anlayacağı bir şekilde. Yani ben seni çok seviyorum, harikasın vesaire deyip arada o mesajı da veriyor Elon Musk'a. O da olabilir.
1: Olabilir. Şimdi Bill Gates ne diyor bir bakalım. Bill Gates, insanların işlerini devralan robotların da çalışanlar gibi sosyal güvenlik vergisi ödemesini önerdi. Böyle bir önerisi var. ABD'deki bir sisteme örnek gösterdi. Gates, robot emeğinin de benzer şekilde vergilendirilebileceğini savundu. Ve robot ve yapay zeka vergilerinden elde edilecek gelirin yeniden eğitim ve sosyal güvenlik için kullanılabileceğini belirtiyor. Hani böyle bir döngüye girsin diyor aslında. Sizce insanların işini yapan robotlardan da vergi alınmalı mı?
0: Gerçekten. Şimdi bizim zenginlerimize bakıyorum. Bir de Bill Gates'e bakın. Bill Gates'e bazen böyle çok böyle komplo teoride üretiliyor. İşte insanlara çip takıyor vesaire. Yani bu kadar zengin bir insan gece gündüz dünyayı düşünüyor, insanları düşünüyor. Bu açıdan aslında ben takdir ediyorum Bill Gates'i ve söylediği çok mantıklı. Bugün şu anda Güney Kore'deki işçilerin, çalışanlarının %10'u robot. Çin'de daha da fazla. Yani yavaş yavaş buraya gidiyor. Artık arabaları vesaire robotlar üretiyor böyle bir oranda. Bu yapay zeka da olacak değil mi? Ya bu stüdyoda mesela kameramanların yerini robot kameralar alacak. Hatta barda sunucunun yerini de alacak. Hatta yorumcunun yerini de alacak.
1: Melih Bey, bizi tamamen kaldırdınız yani, ortadan şu an.
0: Tamam. Şimdi robotlar herkesi işten çıkartıyor. Peki emeklilik sistemi nasıl dönecek? Emeklilerin maaşı nasıl ödenecek? Sigorta primleri ödenmiyor. Robotu, yani bir insanın yerine robot alıyorsan o robot da SGK primini ödeyecek. Ödemezse olmaz.
1: Sonra çok vergi ödedi diye plakette alır mı?
0: O da olabilir. O da olabilir. Robotlar için yani bilmiyorum, bankada kurulur. Bunlar böyle devam ederse sendikada kurabilirler.
1: Yani robot halay çekiyorsa vergi de mi ödesin?
0: Ödesin. Çünkü kriz çıkacak, kesin çıkacak. Zaten devletler de belli bir süreden sonra diyecekler ki büyük şirketlere. Ya sen bu kadar ki robot çalıştırıyorsun, bunların işi hiçbir şey ödemiyorsun. 7-24 saat bunları çalıştırıyorsun. Bir sürü insanı işten çıkarttın. Ben emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Bu sistemi nasıl döndüreceğim diyecek. Onlardan bence yüklüce ekstra paralar alacak. Ki konuşulan şu vatandaşlık maaşı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Bizde de denenecek. Deneniyor galiba. Denemek üzere değilim ben de. Ama şeyde Finlandiya'da deneniyor. Vatandaşlık, yani insanlar çalışmayacak ama maaş alacaklar. Robotlar bizim yerimize çalışacaklar. Neden? Şimdi çalışma insanı niye para veresin ya da emekli maaş ödeyesin? Ekonominin de dönmesi lazım. O robotun ürettiği bardağı, çayı vesaire alacak insanların da parası olması lazım. Böyle bir ekonomik sirkülasyon düşünülüyor. Bence Bill Gates doğru söylüyor. O robotlar vergi öder yani, kesin.
1: Evet. Mehmet Bey, bu konuda Bill Gates size katılıyor. Bill Gates Bey. Şimdi devam edelim. ABD'de 62 markaya ait 100 kedi maması üzerinden yapılan testlerde 122'den fazla kirletici madde araştırıldı. Ürünlerin %99'unda kurşun, %96'sında kadmiyum diye bir madde var. %94'ünde ise arsenik tespit edildi. Kuru mamalarda kurşun seviyesinin diğer mama türlerine göre yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Şimdi böyle kirletici maddeler varken bu sonuçlar mama seçerken içerik ve marka konusunda daha fazla mı araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor? Sizin de bir kediniz var. Neye göre mama?
0: Ben de biraz paniğe kapıldım. Çünkü 62 markanın 100 kedi maması. Evet, kaç tane marka var ki zaten dünyada? Bilmiyorum. Hepsini incelemişler galiba. Ya da büyük bir oranda.
1: Büyük oranını.
0: Ama burada yanıltıcı bir durum var. o şeylerde, kedi mama sektöründeki çalışan

0: Bunlar da şirket sahipleri diyor ki bunlar zaten doğada olan, yani her şeyin içerisinde çok 0.0.0.1 bir civa var, kurşun var, arsenik var. Dünyada bu maddeler var. Haliyle bu maddeler mama yaparken de oluyor, bulaşıyor. Plastik oranı da çok yüksek mesela. Kediler ne
1: çok
0: kadar güzel
1: değil mi? Evet.
0: Yani buradan şeyi sonucu çıkartamayız diyor. Yani bunlar zararlıdır, sonucu çıkartamayız deniyor. Ama özellikle ben şeyi şaşırdım. Yani kurşun oranının kuru mamalarda çok olması beni şaşırttı.
1: Evet.
0: Veterinerler genelde kuru mamayı öneriyorlar. Yaş mamayı vermeyin diyorlar. Daha uzun ömürlü olur diyor insanlar ama yaş mama sanki daha mı faydalı? Ama şurası kesin. Özellikle balık, deniz ürünlü mamalarda civa oranı gerçekten yüksekmiş.
1: Evet.
0: Yani kediniz için belki şunu deneyebilirsiniz. Yani böyle balıklı mama yiyorsa onu daha çok tavuk, et, işte sığır eti, tavuk eti o tarzda yönlendirebilirsiniz. O daha faydalı olabilir diyorlar.
1: Evet. Şimdi İngiltere'de Buzzcraft eğitimleri doğayla bağ kurmanın yanı sıra temel hayatta kalma becerilerine ilgiyi arttırıyor. Ateş yakma, su bulup arıtma, ağaçları tanıma ve doğada güvenli şekilde besin toplama bu beceriler arasında yer alıyor. Şimdi uzmanlar olası krizlerde bireysel beceriler kadar topluluk ve dayanışmanın da önemli olduğunu vurguluyorlar. Şimdi doğada hayatta kalma denince kim ne kadar doğada hayatta kalabiliyor. Şimdi doğayla daha fazla vakit geçirmenin özgüveni arttırabileceği ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yani insan kendini doğada bulabilir aslında birçok yolla. Bunu anladım ben buradan biraz da. Şimdi eğitmenlere göre doğayı tanımak, kaynakları daha bilinçli kullanmayı ve çevreye karşı daha duyarlı olmayı da beraberinde getiriyor. Evet. Hani bu bilinç de açılmış oluyor. Peki sizce modern hayatın içinde bu temel doğa ve hayatta kalma becerilerini öğrenmek ne kadar kritik?
0: Kritik. Dünyanın ne olacağı belli değil. Pandemi yaşadık değil mi?
1: Evet.
0: Bir şok yaşadık. Evde ekmek yapmaya başlamıştık. Ne yapıyoruz? Evde ekmeğimizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz değil mi? Kahvemizi alıyoruz. Her şey önümüze geliyor. Telefon açıyoruz vesaire. Bir an medeniyetin durduğunu farz edelim. Büyük bir savaş çıktı.
1: Hı hı.
0: Üretim yok.
1: Evet.
0: Fırınlar çalışmıyor. Su yok, yiyecek yok. O zaman ne yapacağız?
1: Hayatta kalmaya çalışacağız.
0: Evet, yani bu biraz böyle bazıları abartıyorsun, kıyamet sendromu diyorlar ama gerçekten kıyameti bekleyen insanlar da var. Bunlar da o gruplara giriyor biraz da. Yani en azından balık tutmak, avlanmak değil mi?
1: Evet.
0: Yani doğada mesela yiyebileceğin mantarları bilmek ya da yiyebileceğin bitkiler,
1: ağaçları tanımak
0: değil mi?
1: Evet.
0: Mutlaka faydası var bunların. Yani hayatın ne olacağı belli değil. Her zaman zaten düşmek lazım. Mesela bir ateş nasıl yakacaksın? Mesela burada anlatmış bir tane bir mantar çeşidi varmış. O gruba katılanlar mesela hayatında hiç ormana ayak basmamış insanlar da var.
1: Hı-hı.
0: Şaşırıyor. Düşünsene öyle bir nesil de var. Hiç ormana gitmeyen insanlar var dünyada
1: evet.
0: Şu anda. Zaten doğa bir sesinizi atıyor değil mi? Orada zaten bir şey recharge oluyorsunuz.
1: Sakinleşiyorsunuz. Topraklıyor evet. Yani aslında bizi.
0: Onun dışında da temel hayatta kalma şeylerini öğrenmek bence büyük avantaj.
1: Evet.
0: Mesela avcılık bilenler gün gelir çok şey olabilir. Yani evi mesela çocuklar aç mesela değil mi? Medine sona erdi. Girip avlanman lazım mesela. En uç şeyi düşünüyorum. Onun için hayatta kalmakla dair doğada yaşamak için şey yapmamız lazım. Bu öyle bir proje olarak olabilir. Bazen okullar yapılıyor. Benim çocuk da gitmişti. 2 gün şey yaptılar. Böyle çadırlarda kaldılar vesaire. İlk başta şey yaptı. Ama sonra geldi dedi ki ya ne güzelmiş dedi. Yani birçok şey de öğrendi.
1: Evet.
0: Yani illa şeye de gerek yok. Bu organizasyona da gerek yok. Böyle sadece mangal yapmak değil yani olay. Biraz da doğada kalmayı da öğrenmekte fayda var.
1: Evet, Mehmet Bey çok teşekkür
0: ederiz. Ben teşekkür ederim.
1: Yeni sezonun ilk bölümünü böylece noktalamış olduk. Nasıl geçti anlamadık bile. Çok
0: evet.
1: Teşekkürler. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli
0: çok keyifliydi.
1: Katılımınız, değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla bu akılda kalanları noktalarken 2026'nın en komik hayvan fotoğraflarıyla yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle noktalamak istedik. O görüntüler ekranlara geliyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te Apara'da.

Ekrandasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesine başlıyoruz ve haftanın ikinci işlem günündeyiz. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız. Başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Öne çıkan başlıklar neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine sonrası yaptığı önemli açıklamalar vardı. Fon meselesinin çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Ekim ayı içerisinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme ana para ödemelerinin başlanacağını açıkladı. Ve Erdoğan sürecin kamu kaynakları kullanılmadan şeffaf biçimde yönetileceğinin altını özellikle çizdi diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve borsayı etkilemeyecek bir anlayışla sürecin ilerletileceğinin altını çizdi. Tasfiyelerde kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil vurgusu yaptı Cevdet Yılmaz da altını özellikle çizdi. Ve Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin gerçekleştirileceğini ve tüm kurumların da buna hazır olduğunu özellikle belirtti. Olağanüstü tasfiye ilişkin karar meclisten geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek ifadelerini de kullandı diyelim. Tüm detaylarına bakacağız. Türkiye enerji alanındaki güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla bölgesel enerji işbirliğinde öncü rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arpaslan Bayraktar'ın önemli açıklamaları var. Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü belirtti ve bölgesel enerji işbirliğinin genişletilmesinin hedeflendiğini de bildirdi. Ayrıca diyelim ve ING Global Türkiye'de Eylül enflasyonun beklentilerin altında kalması ve iç talebin zayıflamasıyla Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarında faiz indirimine gidebileceğini öngördü. TL mevduat ve repo bakiyelerindeki dolarizasyonun sınırlı olduğunu ifade etti ING. Ve devam edelim. Uluslararası Para Fonu 2026'da küresel büyüme tahminini Temmuz ayına göre %0.1 puan arttırdı. %3.1'e yükseltti. Türkiye büyüme beklentisini de bu yıl ekonomik büyüme beklentisini %2.7 olarak açıkladı. Böyle bir büyüme bekliyor Türkiye'den de IMF Uluslararası Para Fonu diyelim ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump Rusya'dan dizel yakıt tedariğine yönelik kısıtlamaların 6 aylığına gevşetilmesi kararını savundu. Putin'le koordineli hareket edildiğini belirtti Trump burada. Yüksek

0: Dizel fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını ifade etti. Ve eleştirilere karşı da Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım ifadelerini kullandı Trump. Gündemin sıcak başlıkları böyleydi. Ve şimdi verilere bakalım. Asya piyasalarına gideceğiz birazdan. Önce enerji fiyatlarıyla bir bakalım. Petrol fiyatlarında nasıl bir tablo var? Aktaralım hemen. Ham petrolde 92 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Brent petrolde 105 dolar seviyeleri hakim ki dün 107 doların üzerine de sıçradığını gördük. Brent petrolün ortalığındaki çatışma ikliminin devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki tepkiyi de takip ettiğimizi söyleyelim ve devam edelim kıymetli metallerle. Altının onsunda 4188 doları takip ediyoruz. Geride bıraktığımız hafta hep 4200 dolar seviyesinin altını takip etmiştik ama dün 4200 doların hemen üzerine biraz test ettiğini de takip ettik. Haftalık bazda geçtiğimiz hafta 4066 seviyesi gördüğü en düşük seviyeydi. Bunu da hatırlatmış olalım ve ons gümüşte de 60 dolar bandını takip ediyoruz. Geride bıraktığımız haftada orada da 58 dolar bandına kadar bir geri çekilmeyi takip etmiştik. Platinde de %0.33'lük yükselişi takip ediyoruz. Paladyumda da %0.31'lik yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan bakalım Asya piyasalarındaki tablo neye işaret ediyor? Çin Şangay tarafında %0.27'lik geri çekilme var. Japonya'da sınırlı geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hindistan'da %0.32'lik yükseliş var. Güney Kore'de %6'nın üzerinde kayıp var. Hong Kong tarafında %0.44'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Şimdi bu tablo ne anlatıyor? Peki gireceğiz Çin'e, Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri bize Mehmet Zeyrek detaylandıracak. Günaydın, hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Aslıhan Çelik. Genel görünüm negatif bugün Asya cephesinde. Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde güçlü satış dalgasını izliyoruz. Orta Doğu'daki gerilim, Brent petrol fiyatlarındaki tırmanış, tahvil faizleri de piyasayı baskılıyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi bugün %2,4 geriledi. Çin tarafından başlayalım. Borsa düşüyor ama yerli çip üreticileri güç kazanıyor. Şanghay Bileşik Endeksinde bugün negatif bir tabloyu izliyoruz. Buna karşılık Çin'in yerli çip sektöründen olumlu haberler geliyor. Nvidia'nın Çin'deki veri merkezi yapay zeka çipi pazarındaki payı %34'e gerilerken Huawei'nin payı %28'e yükseldi. Huawei'nin yapay zeka hızlandırıcısı sevkiyatı 572 bin adede ulaştı. Çin'de toplam yapay zeka hızlandırıcısı sevkiyatı yılın ilk yarısında 2 milyon adedi geçti. İncelenen 11 yerli çip üreticisinden 9'u sevkiyatını artırdı. Nvidia dışındaki yapay zeka çiplerinin sevkiyatı yaklaşık %80 artarak ilk kez bir tırmanışa geçti. Çinli bellek üreticisi CXMT'nin yeni nesil teknolojisinde ilerleme sağladığı haberleri bugün geldi ve küresel üreticiler arasındaki teknoloji farkının daralabileceği beklentisi de güçlendi. Bu gelişme Güney Kore ve Tayvanlı çip sektöründeki şirketlerde baskılamaya neden oldu. Hong Kong tarafında da bugün geri çekilme var. Ancak bölgedeki Tencent şirketi bugün yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarını desteklemek amacıyla 4,5 milyar dolarlık tahvil satışına başladığı haberleri de bugün öne çıktı. Güney Kore'ye baktığımızda Kospi'nin kaybı bugün %6'yı aştı. Gün içerisinde kayıplar daha da derinleşmişti aslında. Samsung Elektronik gibi birçok teknolojik şirketlerde özellikle satış baskıları daha da derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Amerika ile faiz farkı ve küresel parasal sıkılaşma nedeniyle ülkenin yeni bir faiz artışından kaçınmasının zor olduğunu söyledi. Güney Kore'nin politika faizi de hali hazırda %3 seviyesinde bulunuyor. Japonya'ya baktığımızda Nikkei'yi bugün %2,5'un üzerinde bir satış dalgası yiyor. Çip ve teknoloji şirketlerindeki baskılama endeksleri aşağı çekiyor. Japonya'da bugün açıklanan veri verilere göre üretici fiyatları Eylül'de %6,1

0: 8 arttı. Artış %7,6'lık piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen şirketlerin karşılaştığı maliyet baskısının yüksek olduğunu gösterdi. Zayıf yenin etkisiyle ithalat fiyatlarındaki yıllık artış %24,5'a ulaştı. Veriler Japonya Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceği beklentisini canlı tutuyor. Tayvan tarafında da borsada geri çekilme var. TSMC hisselerinde %2 civarında bir kayıp görüldü. Diğer yandan Avusturya tarafında da borsalarda geri çekilme var. Faiz artışı ihtimali yine bugün en çok konuşulan konular arasında. Diğer yandan günün özetine şöyle baktığımızda Asya piyasalarında bugün teknoloji ve çip şirketleri öncülüğünde sert satışları izliyoruz. Güney Kore'de KOSPI'nin kaybı %6'yı aşarken Japonya ve Tayvan borsaları %2 civarında geriliyor. Çin piyasası da düşüşte ancak Huawei ve diğer yerli üreticilerin yapay zeka çipi pazarındaki paylarını artırması Çin'in teknoloji alanındaki ilerleyişini bir işareti olarak karşımızda çıktı. Dolayısıyla bugün Çin borsalarındaki satışlar biraz daha sınırlı kaldı. Güney Kore tarafındaysa özellikle Çin'deki bu ilerlemenin etkisiyle daha sert satış dalgalarını izliyoruz. Özellikle Samsung gibi birçok şirketler bugün artık risk algısı değişmiş durumda. Artık seansta öğleden sonraki zaman dilimi içerisindeyiz ve piyasaların genel görünümü bu şekildeydi diyelim. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
1: Çin'den, Pekin'den Mehmet Zeyrek aktardı tüm detayları. Çok teşekkür ederiz. Ve devam edelim.

0: Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. O açıklamalara göz atalım. Haksız kazanç sağlayanların bedelini ödeyeceğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı ve fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin meclisten geçmesiyle 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağının altını çizdi ve önceliğinin kamu kaynağının kullanılmaması olduğunu ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerletileceğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ek düzenlemelerle piyasaların daha dayanıklı hale geleceğini vurgusunu yaptı. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecek dedi. Soruşturmalar titizlikle devam ediyor ifadelerini kullandı. Tüm detayları haberimizde izleyelim.
1: Kabine toplantısının ana gündem maddesi fon soruşturması oldu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
2: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz.
1: Yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını açıkladı.
2: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
1: Tasfiye sürecinin kamu kaynakları kullanılmadan yürütüleceğini ifade eden Başkan Erdoğan, işlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Fon soruşturmasının yargı boyutunun titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edenlerin hesap vereceğini vurguladı. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve bölgesel gelişmelerinin de değerlendirildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen yatırımlara da temas etti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını, 1 milyon 7 bin bölümün dönüşümünün tamamlandığını ve yaklaşık 5 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanı

0: 150 bini yükseltileceğini açıkladı. Program kapsamında öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılım sağlamaları halinde 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Ayrıca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak ve belirli şartlarda ek promosyonla indirim imkanları sunulacak.
1: Ve dün Cevdet Yılmaz da fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Satır başlarına baktığımızda kanun çıkar çıkmaz ödemelerin Ekim ayı içerisinde yapılabileceğine ve tüm teknik hazırlıkların tamamlandığına dikkat çekti. Borsayı olumsuz etkilemeyecek bir süreç işletileceğinin altını özellikle çizdi. Tasfiyelerde kamu kaynağının kullanılmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu noktada önemli altını çizdi. Ödemelerde kaynaklar, fonlardaki varlıklar, yapılacak iadeler ve tedbir konan mal varlıkları vurgusu yaptı. Olağanüstü tasfiyelerde 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılması bekleniyor. Atlas Portföy için görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti. Orada 58 bin yatırımcı var. Olağan tasfiye mümkün ifadelerini kullandı. 3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi. 46 bin kişi bu kapsamda yer alıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Fon gelişmelerine dair son açıklamalarda böyleydi. Şimdi seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek bu noktada ve kendisinden değerlendirmeleri alacağız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış bizimle birlikte. Bilal Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, günaydın.
1: Şimdi tüm son açıklamaları aktardık, atılan adımları da aktardık Bilal Bey. Dünkü açıklamalarla beraber 17 Eylül'den bu yana atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yasalaşırsa Ekim'de ödemeler başlayacak vurgusu var. Yine kamu kaynağının kullanılmayacağı vurgusu da özellikle dikkat çekmeye devam ediyor bu noktada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Adımlar hızlı atılıyor mu? Ne dersiniz?
2: Evet, hem son dönem açıklamalar hem tabii atılan adımlar bu mevzunun üzerine kararlılıkla gidildiğini gösteriyor ve önemli yol alınmış durumda. Meclisin gündemindeki fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin de artık yasalaşması bekleniyor. Malum 8 Ekim'de bazı fonlarla ilgili geri ödemeler başlatılmıştı. Kanuni düzenlemeler sonrası son birkaç haftada konuştuğumuz 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin de devreye girmesiyle yatırımcılar açısından önemli sayıda mağduriyetin giderilmesi mümkün olacak. Hem sermaye piyasalarına güven aşılanması, açıkçası biraz likidite enjeksiyonu, biraz likidite miktarını artırılması açısından da önemli yol alınmış olacak. Burada nihayetinde tabii Türkiye'deki portföylerin %10'undan biraz küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Her ne kadar yayınlarla sık sık bahsediyoruz, sistemik bir risk oluşturmasa da yine önemli bir sorun ve bir an önce hem yasal düzenlemeler hem bu noktadaki alınan aksiyonların devreye girmesi ve özellikle tabii 500 bine yaklaşan yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi önemli. Burada tabii önemli bir diğer mevzu, hükümetin sürekli altını çizdiği mevcut uygulamalarda da uygulamada bizzat gördüğümüz hazine kaynaklarının kullanılmaması konusu bence mevzunun en önemli unsurlarından biri. Fonların kendi varlıklarının satışı, kendi kaynaklarının kullanılmaya çalışılıyor oluşu ve tabii bu süreçte son birkaç yılda haksız geri elde edenlerden geri alınacak olan kaynaklar, yine tabii yeri geldiği zaman bazı varlıkların doldurulması, el konvanlarla alınacak zararlarla bu sürecin finanse ediliyor oluşu, yine tabii özellikle TMSF'ye verilecek yetkilerle bu son düzenleme sonrası 16'da çiziliyor. Özellikle varisse yurt dışına, sistem dışına kaçırılmış malların satışından elde edilecek kaynaklarla bu sürecin finansmanı, biraz 2000'li yılların başında da bu sürecin yürütülmesi örneğinde olduğu gibi kararlılıkla tüm bu sorunların, bu sürecin

0: gidileceğini gösteriyor. Bu tabii hiç şüphesiz güven veren bir süreç yönetimi. Önümüzdeki dönemler sermaye piyasalarını aslında önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi daha fazla güven aşılayacak ve biraz açıkçası insanların rahat nefes almasını sağlayacak bir süreç var önümüzde gibi görünüyor.
1: Evet Bilal Bey, şimdi olağanüstü tasfiye içinde yasa teklifinin bu hafta içinde görüşülmesi de bekleniyor. Şimdi 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme gündemde elbette. Ana parasını geri almışlara ise herhangi bir ödeme yapılmayacak. Peki yapılan düzenlemeler oluşan mağduriyeti ne ölçüde giderecek sizce?
0: Ya tabii açıkçası daha fazla yatırımcının bu süreçteki zararlarının giderilmesi için belirlenmiş olan 1 milyon TL'ye yakın kadar ana para artı enflasyon ödemesi önemli bir rakam, önemli bir oran. Mevcut durumda tabii kamunun sağladığı, özellikle finansal sistem içindeki tasarruflar, yatırımların ne kadarının kamu güvencesinde olduğu, TMSF güvencesinde olduğu ile ilgili düzenlemelerle de uyumlu. 1 milyon TL'ye kadar sağlanacak olan bu ara ödemeler hem açıkçası finansal sistemin önümüzdeki dönemlerde güven kazanması, bu noktadaki yatırımcı güveninin sağlanması açısından mevcut, biraz önce de bahsettiğim gibi mevduatlar tarafındaki güvencelerle paralel bir süreç yönetimi burada önemli. Diğer taraftan tabii önümüzdeki dönemler bu ara ödemelerin ardından ödemelerle ilgili süreç hiç şüphesiz devam ettirilecek. Yatırımcılar açısından bence burada kritik unsur özellikle ana paralarının geri ödenmesi. Ara ödemeler sonrası, yasal düzenlemelerin ardından yapılacak ara ödemelerin ardından bu tasfiye sürecinde kalan ödemelerin de mümkün olduğunca almaları için atılacak olan adımlar bence insanları önemli ölçüde rahatlatacak. Hiç şüphesiz tabii özellikle kurumsal yatırımcılar, büyük yatırımcılar açısından belki kayıp daha fazla olacak, ancak tüm bu bahsettiğimiz fon sürecinde konuştuğumuz fonların önemli bir kısmının serbest fonlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada da tabii riskin büyük olduğunun farkında yatırımcılar açıkçası, büyük oranda. Dolayısıyla özellikle para piyasası fonları, daha kısa vadeli ve riski az fonlar tarafındaki ödemeler düzenleyici açısından, hükümet açısından daha büyük önem arz ediyor. Ve mümkün olursa da tabii daha sonra likiditasyon sürecinin sonrasında diğer ödemelerde yapılmaya çalışılacak. Ancak kısa vadede alınan bu reaksiyonlar, özellikle tabii benim kanaatim süreci biraz da şöyle görmek gerekiyor. Son 3 yıllık süre zarfında dün aslında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın da altını çizdiği gibi Türkiye'nin maruz kaldığı farklı şokları göz önüne alalım. Bu fon süreciyle birlikte öncesindeki savaşlar, hem Ukrayna hem Orta Doğu'daki bunun enerji piyasalarında oluşturduğu büyük olumsuzluklar, tabii daha öncesinde deprem sürecinde de Türkiye ekonomisi için, finansal sistem için oluşmuş olan büyük risklerin, bu önemli şokların üstesinden geliniyor oluşu, bu süreç yönetimiyle birlikte değerlendirildiğinde açıkçası hem Türkiye ekonomisinin hem Türkiye finansal sistemlerinin ne kadar sağlam olduğu, altyapısının ne kadar sağlamlaştırıldığı ve ne kadar büyük direnç kazandığı ile ilgili önemli pozitif işaretler de sunuyor. Bu açıdan da bence bu sürecin açıkçası sonucu olumlu olabilir. Türkiye ekonomisi, finansal sistem, sermaye piyasaları açısından açıkçası.
1: Evet. Peki Bilal Bey, şimdi yaklaşık bir aydır bu süreci konuşuyoruz, atılan adımları konuşuyoruz. Son bir ayda para piyasası fonlarından yaklaşık 477 milyar TL çıkış yaşandığını görüyoruz. Merkez Bankası verilerine göre 3 haftalık dönemde TL mevduat yaklaşık 222 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Yatırımcıların tasarruf tercihlerine dair nasıl bir değerlendirmeniz var peki?
0: Evet, veriler onu gösteriyor. Malum Türkiye'de faizler de açıkçası

0: özellikle mevduat piyasasına ciddi yatırımlar, yüksek faiz ödemelerinden gelir elde etmek isteyen yatırımcılar açısından önemli bir alternatif. Ancak tabii önümüzdeki süreçler, daha önceki yayınlarda da konuşma fırsatı olmuştu. Dünyada faizlerin çok yüksek seyrettiği, ancak Türkiye gibi, Çin gibi ekonomisinin daha fazla önümüzdeki dönemler destekleme ihtiyacı yüksek olan ekonomiler açısından faiz indirimlerinin de konuşulduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Belki Merkez Bankamızın Ekim ayında vereceği kararla birlikte yeni bir süreçte başlayabilir. Bununla birlikte tabii yasal düzenlemeler sonrası tekrar güçlendirilecek olan güven de bu noktada belki sermaye piyasaları, yatırım araçları açısından yeni bir süreç başlatabilir kanaatindeyim. Diğer taraftan tabii konut piyasasındaki hareketlilik, yine altın piyasası tarafında malum son dönemde önemli düşüşler söz konusu. Özellikle yurt dışı majör piyasalardaki yüksek tahvil faizleri ve tabii beklenen yeni faiz artışları altın tarafında da önemli çekilme getirmiş durumda. Ancak uzun önümüzdeki tabii süreçte, daha uzun vadede tekrar altın piyasasındaki toparlanma, sabit getirili yatırım araçları tarafındaki faiz ile ilgili gelişmeler buradaki tercihler açısından değişiklik getirebilir. Yeni dönem farklı gelişmeler de getirebilir kanaatindeyim. Geçici olarak dolayısıyla bizim mevduat hesaplarımızda bir artış söz konusu, ancak bu süreç yönetimi açısından geçici bir açıkçası durum gibi geliyor bana.
1: Evet Bilal Bey, şimdi fon gelişmeleri içeride olduğu kadar uluslararası finans kuruluşları tarafından da elbette yakından takip ediliyor. JP Morgan Türkiye büyüme beklentisini de revizyona gitti ve yıl sonu büyüme beklentisini bir miktar aşağı çektiğini görüyoruz. %2.5'e çekti. Şimdi buradaki yaklaşım, fon krizi dolayısıyla harcamalarını kısacak olan yatırımcıların büyümeyi baskılayacağına dair bir beklenti var. Diğer taraftan dezenflasyon sürecini destekleyeceğine dair de bir öngörü var. IMF'de 2027 IMF'in de bir büyüme beklentisini aktarmış olalım. Şimdi diğer taraftan dezenflasyon sürecini destekleyeceğine dair öngörüleri nasıl yorumlamak lazım? Mesela IMF'e bakıyoruz, Türkiye için 2026 büyüme tahminini %2.9'dan 2.7'ye indirdi. Ne anlatıyor peki bize bu öngörüler? Ne dersiniz?
0: Tabii son dönem farklı, özellikle uluslararası gelişmeler malum Türkiye büyümesini kısmen geri çekmişti. %4'lü seviyelerden önce %3'lü seviyelere, son dönemde de açıkçası %3'ün altında da farklı beklentiler karşımıza çıkıyor. Tabii büyümenin kısmen zayıfladığı bir realite açıkçası. Ancak önümüzdeki dönemler özellikle faiz tarafındaki verilecek olan kararlar, bunun tabii reel ekonomide oluşturacağı etkiler, özellikle küresel piyasalarda enerji başta olmak üzere enflasyon ile ilgili gelişmeler ve bunun tabii farklı makro finansal parametreleri yansımalarının pozitif etkileri de söz konusu olabilir. Tabii küresel taraftaki belirsizlikler açıkçası Babel Mandep Kızılderiz tarafındaki riskleri göz önüne aldığımız zaman çok kısa vadede çözüme kavuşacak ya da netlik kazanacak gibi görünüyor. Küresel belirsizlik tarafı dolayısıyla önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Hem Türkiye için hem dünyanın geri kalanı için. Ancak tabii Türkiye'nin özellikle ticaretin çeşitlendirilmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından almakta olduğu yol benim kanaatim elini güçlendiriyor. Avrupa ile Çin ile karşılaştırıldığında örneğin. İçerideki dinamikler ise tabii büyüme açısından bir diğer önemli unsur. Burada da özellikle faiz tarafında verilecek olan kararlar, tabii enflasyonla mücadele açısından açıkçası hem maliye tarafında hem ekonomi tarafında, bunların yanında tabii gelirler politikası tarafında da açıkçası son dönem malum bir sıkı duruş söz konusu. Bu noktada tabii alınacak olan pozisyon, önümüzdeki dönemler, ben önceki yayınlarda da çok altını çizmiştim, biraz daha belki genişleyici politik

0: Amerika tarafına doğru meyillenme. Orada özellikle talep üzerinden ve tabii üreticiler açısından da maliyetlerin aşağı çekilmesiyle üretim tarafında da bir toparlanma söz konusu olabilir. Türkiye'nin özellikle tabii ihracat odaklı büyüme stratejisinin bir parçası olarak ihracatın da son dönemler hem mal ihracatı tarafından hem hizmet ihracatı tarafından artık 400 milyar dolarlık seviyelerin üzerine çıkarmış olması ve uzun dönemli 500 milyar dolar hedefine adım adım yaklaşıyor oluşu hiç şüphesiz önemli. Dış talep Türkiye'nin büyümesi açısından önemli bir diğer unsur. Burada tabii içeride talebi canlandıracak olan politikalarla birlikte dışarıda da önemli pazarlarımızda, örneğin Avrupa tarafındaki gelişmeler, Orta Doğu, yine Afrika tarafı, MENA bölgesindeki gelişmeler önemli olacak. Fakat tüm risklere rağmen ben açıkçası özellikle dış talep tarafında süreç yönetiminin biraz daha başarılı olduğu kanaatindeyim. Bu da tabii Türkiye'nin özellikle ihracatına yansıyor. Önümüzdeki dönemler özellikle de yakın vadede beklenen faiz politikası ile ilgili gelişmelerin bu büyüme rakamlarını ben daha fazla pozitif yansımalarını bekleyebiliriz kanaatindeyim. Dolayısıyla büyüme tarafında, reel ekonomik üretim tarafında önümüzdeki dönemler toparlanma olası %3'lü seviyelerin üzerine tekrar büyümenin ben geleceği kanaatindeyim. Bu düzeltmeler de tabii olası, hem içeride hem dışarıda farklı raporlar, yeni dönem projeksiyonlar zaman zaman temkinli olmayı gerektiriyor. Büyüme rakamları aşağı doğru çekiliyor. Ancak önümüzdeki dönemler tekrar %3'lü seviyelerin üzerinde ve daha sonra da %4'lü uzun dönem ortalamasına büyümenin tekrar gelebileceği kanaatini taşıyorum.
1: Evet, önümüzdeki süreçte toparlanmayla beraber %3'lük büyümeye dikkat çektiniz ve orta ve uzun vadede %4'lük bir büyümeye dikkat çektiniz. Şimdi Bilal Bey, buradan şunu sormak isterim. Dezenflasyon programında bugüne kadar sizce ne kadar yol alındı? Enflasyonla mücadelede kritik eşik nedir ve bu eşiğin aşıldığını biz hangi göstergelerden anlayacağız? Kalıcı bir fiyat istikrarı için önümüzde nasıl bir süreç var?
0: Evet, enflasyon verisi yurt içinde malum %30'lu kritik seviyenin altına gerilemiş durumda. Eylül'de beklentilerin çok çok altında bir aylık enflasyon gerçekleşmesi karşımıza çıkmıştı. Ben açıkçası %30'lu eşiğin kırılmış olmasını önemli buluyorum. Uzun bir dönemdir %30'un üzerinde seyrediyordum enflasyon verisi. Tabii biraz önce de bahsettiğimiz dış gelişmeler, özellikle enerji tarafında, arz zinciri tarafındaki doğu-batı ticareti açısından son birkaç yılda karşımıza çıkan kırılmalar, riskler, bunlar tabii bir taraftan küresel büyümeyi aşağı çekerken diğer taraftan fiyatlar üzerinde de hem enerji hem sigortalama hem taşımacılık maliyetleri üzerinden önemli fiyat artışları ve enflasyonist süreç oluşturmuştu. Bunlar tabii içeride de olumsuz etkilerini önemli oranda hissettiriyordu. Merkez Bankamızın son dönem açıklamaları, yine ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu veriler de malum enflasyonun özellikle dış şoklar açısından son birkaç yılda önemli oranda artmış olduğunu, farklı makro modeller de bunun son dönem enflasyon gelişmelerine önemli oranda olumsuz yansıdığını gösteriyordu. Fakat son Eylül verisinde de gözlemlediğimiz gibi özellikle içeride gıda piyasası tarafında son dönemin pozitif verileri, konut tarafında tabii atılan adımlar, konut piyasasındaki toparlanma, bu tip farklı veriler, iç dinamikler yurt içinde enflasyonu geriletmeye başlamış durumda. Bunlar tabii manşet enflasyona da yansıyor. Enerji ve gıda dışı çekirdek enflasyonda son dönemde açıkçası önemli oranda zayıflama eğilimi gösteriyor. Hizmet tarafı tabii buradaki katılık aslında bütün dünya için önemli bir sorun. Son yıllar bütün dünya ekonomileri önemli oranda bu hizmet tarafındaki

0: dirençli enflasyondan muzdarip. Yurt içinde de tabii bunun olumsuz yansımaları söz konusu açıkçası. Belki hizmet tarafında daha fazla alınacak yol, bu noktadaki özellikle iç dinamiklerin, enflasyonist etkilerin zayıflatılması için uygulamaya geçilecek farklı özellikle yapısal reformlar, bu noktada da enflasyonu zayıflatarak bugün %29'un üzerinde seyreden manşet enflasyon, orta vadeli programının enflasyon raporunun hedefleri doğrultusunda %20'li rakamlara, önümüzdeki 3 yılın ardından da tekrar tek haneli rakamlara doğru çekilmesi açısından önemli faydalar sağlayacak. Burada tabii enerji politikasındaki çeşitlenme, özellikle yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiye yapılan yatırımlar ve bunların tabii faal olması, doğrudan üretime yansıması da önemli olacak. Önümüzdeki dönemler örneğin nükleer enerji santralinin aktive olması ve tabii yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların da önümüzdeki süreçlerde devreye girmesiyle bu konuda hem açıkçası güvenlik açısından dış bağımlılığın azaltılması, hem tabii içeride üretim yapılacağı için maliyetlerin de aşağı çekilmesi açısından önemli olacak, belirleyici olacak. Dolayısıyla birçok veri açıkçası önümüzdeki dönemler enflasyonun yeni ciddi şok dalgaları olmadığı takdirde düşüş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Benim kanaatimde önümüzdeki dönemler %20'li rakamları konuşmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki 3-5 yılda tekrar tek haneli rakamlar mümkün olacaktır.
1: Peki Bilal Bey, şimdi ING Global Merkez Bankası'ndan Ekim ve Aralık toplantısında 100'er basmanlık faiz indirimine gidebilir beklentisi yönünde açıklamaları var. Diğer yandan JP Morgan'da beklenti altında kalan enflasyon verileriyle Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta yine faiz indirimi yapmasını bekliyor. Peki Merkez Bankası kalan toplantılarda ne yapar sizce? Ekim ve Aralık toplantıları kaldı. Kasım'da bir enflasyon raporu sunumu var. Faiz beklentilerine karşı nasıl bir değerlendirmeniz var? Son dönemde bir değişim var mı beklentilerinizde?
0: Vallahi ben son tabii birkaç aydır açıkçası altını çiziyorum sürekli. Bir faiz indirimi süreci Türkiye'de başlaması bekleniyor. Özellikle son dönem tabii enflasyon gerçekleşmeleri bence Merkez Bankası'nın elini güçlendirmiş durumda. Bu noktada alınacak olan yol açısından Merkez Bankası'nın eli güçleniyor. Malum Eylül'de tekrar bir hafta vadeli repo ihalelerinin devreye girmiş olması ve efektif politika faizinin de tekrar %40'ın altına indirilmiş olması önemli bir adımdı. Önümüzdeki dönemler biraz önce de bahsettiğimiz gibi majör merkez bankalarındaki aslında büyük oranda sorun da yaratan, onun altını özellikle çizmek gerekiyor. Yüksek faizlerin özellikle tahvil piyasasında batıdaki yüksek faizler borç ile birlikte değerlendirildiğinde yüksek borçluluk önemli bir risk unsuru açıkçası. Borçları sürekli artırıyor. Amerika'da $40 trilyon aşmış olan borçlar ve yüksek faizler, %6'ya dayanan tahvil faizleri önemli bir risk unsuru. Türkiye hem borçluluk açısından elini ciddi anlamda güçlendirmiş durumda, hem biraz önce bahsettiğimiz farklı şoklara rağmen bütçe yönetimi açısından da örneğin Amerika ile Avrupa ekonomileriyle karşılaştırmada açıkçası eli oldukça güçlü ve bu süreç yönetimi sırasında tabii faizler tarafında da faizin indirilmesi yönünde atılacak adımlar da hem biraz önce büyüme tarafında bahsettiğimiz reel ekonomi tarafındaki üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından önemli olacak, hem diğer taraftan borç yönetimi açısından da hem reel sektör, finansal sistem, hem kamu açısından maliyetlerin aşağı inmesi anlamına gelecek. Şartlar uygun olduğu takdirde bizim Merkez Bankamız ben güvercin duruşunun hep ön planda olacağını vurguluyorum. Bu doğrultuda da faizler tarafında önümüzdeki dönemler genelde açıkçası para ve maliye politikası tarafında, belki bir nebze geriler politikası tarafında da daha geniş

0: başlayıcı bir duruş söz konusu olabilir kanaatindeyim.
1: Evet, şartlar uygun olduğu takdirde Merkez Bankası'nın güvercin duruşunu koruyacağını söylediniz. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış bizimle birlikteydi ve devam ediyoruz. Fon piyasalarındaki gelişmelerin ekonomiye ve Merkez Bankası'nın para politikasına etkisini İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bu servetin geri dönüşüyle ilgili süreç tamamlanmadan ki bir kısmı dönecek, bir kısmı belki sıkıntılı olacak. Artı bu fonların tuttuğu mesela ÖST özel sektör tahvilleri de hani şirketlerin finansmanı da önemli bir araçtı. Hani bunları çıkartmakta zorlanabilir şu anda özel sektör. Çünkü vatandaşın tercihi daha çok hani tahvil, özel sektör hisseleri tahvillerinden ziyade daha çok mevduat ya da devlet tahvilleri yönünde oluyor. Yani sistem içerisinde ödeme zorlukları kısmen yaşanabilir. Bu sistematik bir risk gibi görünmemeli. Yani işin boyutu ekonominin tümünü etkileyecek çok büyük bir sıkıntıya işaret etmiyor ama birkaç ay iyi yönetilmesi gereken ve gerek tüketicinin gerek üreticinin tablo netleşene kadar harcamalarını kısacağı, tasarruf eğilimini arttıracağı bir durum. Büyüme üzerinde bir baskı göreceğiz. Hani kısmi münferit örnekler ödeme zorlukları olabilir ama ekonomide finans piyasalarının büyük bölümü ve ekonominin genel büyüklüğünün içerisinde yönetilebilir bir tablo var ve büyük kısmı güçlü tarafta duruyor. O yüzden şu ana kadar atılan adımlar da genelde olay çıktıktan sonra doğru yönde gibi gidiyor. Ama zorlu tabii. Makroekonomik etkileri açısından birkaç ay zorlu gözüküyor büyüme tarafında. İşte burada bir takım mali politikası araçları, vergi avantajları, vergi destekleri, sübvansiyonlar bu sorunu biraz hafifletmek için adım adım belki de devreye girecek. İzleyeceğiz. Çünkü sistemin kısmen de olsa ödeme sisteminin durmaması sonraki dönemler için de önem arz ediyor. Eylül ayı enflasyonuyla birleştirince tabloyu bir indirim ve Türkiye'nin ona ihtiyacı var görünüyor. Fakat indirilebilecek alan sınırlı. O açıdan hani o indirim yerine bizim kredi kanallarıyla desteklemek yerine farklı vergi kanallarını ya da Merkez Bankası'nın farklı makro ihtiyacı politika kanallarını kullanarak mesela kredi limitlerini arttırarak mevcut faizle bile olsa kredi erişimi biraz uzun vadeli gerçekleştirerek daha doğru olabilir. Yani kişisel görüşüm sanayinin, reel sektörün ihtiyacı olan likiditeyi vermek gerekiyor. Ama bunu faizi indirerek yapmaktan ziyade miktarı arttırarak yapmak daha doğru bir tercih olabilir gibi gözüküyor. Çünkü şu anda hani bu finansmana ihtiyaç var. Fiyatından bağımsız olarak ihtiyaç var ve biraz uzun vadeli ihtiyaç var. Bu tür adımlar hani faizi yani paranın fiyatını indirmek yerine miktarını arttırmaya yönelik adımlar daha etkili olur kanaatindeyim.
1: Fon taslağı mecliste teklif kapsamında ödemelerdeki belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal fonlarda ödeme sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. İzleyelim.
3: Evet, baktığımız zaman en azından birçok madde ön plana çıkıyor. Alınan kararlar sunulacak olan teklifler arasında en azından 1 milyona kadar ödemelerin olması ve buna başlanacak olması ki zamanlama olarak hani peyderpey de ödeme yapılacak. Bunu olumlu olarak okumak lazım. En azından aksiyon alındı. Bununla ilgili olarak bir de diğer nokta bu da soru işareti olan hisse senedi işlenen fonlardaki ödemelerle ilgili olarak hani kalan miktarın dağıtılması eşit oranlı dağıtım gibi maddeler olduğunu görüyoruz. Ama bu da hani şu anda en ön planda olan en azından 1 milyona kadar olan ki ağırlıklı kısmın, yatırımcı kısmının

0: olduğunu düşünürsek burada en azından belirsizliğin ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada zamanlama olarak da net bir zamanda belirirse yani piyasalar en azından buna cevabını daha pozitif olarak verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki işte ne kadar çok kitleye ulaşılırsa o kadar iyi. Yani eşit oranda en azından yatırımcılar arasında dağıtım yapılacak. Bir de 1 milyon altındaki yatırımcı sayısının da rakamının yüksek olduğunu düşünürsek yani büyük bir kesime hizmet ediyor diyebiliriz bu anlamda. Evet, burada da yine hani enflasyon farkı da yine hesaplara yatırılıyor olacak kaybedilen zaman göz önünde bulundurularak hani aslında baktığımız zaman olumlu gözüküyor ama dediğim gibi yüksek payda alanların zamana yayılacağı için onlar için bir dezavantaj oluşuyor gibi gözükse de buradaki kitle daha çok hani 1 milyon ve altındaki rakam olduğu için hani bir miktar hani rahatlamanın daha geniş kesimlere yayılacağını ilk etapta söyleyebiliriz. Şu anda taban serisi devam eden hisse senetlerinde hani borsa dışında da satışın söz konusu olabilecek. Aslında bu da iyi bir yerde alıcıların gelmesiyle borsa dışında da bir fiyat eşleşmesi olup buradan nakite geçiş söz konusu olabilecek. Bu da bir nakit yaratacak. Bu da yine Moody'ler için bir artı değer olarak karşımıza çıkacak. Ve en önemli nokta yani önümüzdeki dönemde açıkçası sorumlu varlıkların likidite etmesinde sorumluluğu bu şirketler üstleniyor olacak. Ve önümüzdeki dönemde dediğim gibi muhtemelen belki bir iki hafta içerisinde hani burada eğer alıcılarla satıcılar karşılaşırsa likidasyon sürecine de gireceğimiz için bir miktar hani rahatlamayı da beraberinde getirebilecek diye düşünüyorum.
1: IMF'in küresel büyüme raporunu takip ettik. Satır başlarını aktaracak olursak 2026 yılı küresel büyüme tahminini %3,1'den %3,1'e yükseltirken 2027 beklentisini %3,4'te sabit tuttu. Türkiye için yıl sonu büyüme tahmini %2,7'ye indirildi ve 2026 için küresel enflasyon %4,7 olarak öngörüldü ve Orta Doğu'daki çatışmalar ve enerji arzı başlıca küresel risk unsuru olarak değerlendirildi. Şimdi IMF ve Dünya Bankası'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirdiği yıllık toplantılar ve ele alınacak başlıkları stratejik Cenk Bilgin değerlendirdi. 365,5 trilyona ulaşan küresel borcu ve borçluluğun neden olabileceği finansal riskleri de değerlendirdi. İzleyelim detayları.
2: Ben hani kısa sürede bu borçluluk yapısının veya işte genel konjonktürün çok yani sağlıklı şekilde düzelebileceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki zaten içinde bulduğumuz bu gerilim ortamı ve işte ufak ufak çatışmalar, işte büyük, belki daha büyük savaşlara yol açacak gerginliklerde bunun neticesi gibi gözüküyor. Yani dünyada Çin'e borcu olmayan ülke yok. Yani Çin burada biraz ipleri eline almış durumda. O taraftan da bakmak lazım konuya. Yani Çin tamam bir şeyler ihraç ediyor, ülke dünyaya teknoloji ihraç ediyor vesaire. Ama burada da bir kutuplaşma oluyor tabii finansal olarak. Zaten Amerika'nın da baştan beri rahatsız olduğu kutubun kendisinden başka bir tarafa kayması. Yani bunlar global çerçevede değerlendirilecektir. Ama geldiğimiz durum ve gerginliklerin boyutları çok iç açıcı değil bence. Çok hani rahatça geçirebilecek problemler değil bunlar. Bunları zaten içindeyiz ve yaşıyoruz. Hani özellikle tahvil faizlerinin geldiği durum bütün dünyada tüm ekonomileri zorlar vaziyette. Yani gerginlikler konusunda IMF ve Dünya Bankası çok bir şey yapamaz. Belki hani sözlü yönlendirme yapabilir. Ama bunun dışında işte gelişmekte olan piyasalara nakit akışının nasıl sağlanacağı, nasıl daha sağlıklı borç yapılarının oluşturulacağı gibi konuları görüşeceklerdir. Burada büyüme tarafındaki hassasiyet ve oradaki negatif beklentiler belki dile getirilip hani yani ülke yönetimleri de bununla ilgili uyarılabilir. Çünkü bu bütün masadaki gerginlikler vesaire hepsi sonuçta büyüme tarafında bayağı ciddi yaralar açabilecek gibi gözüküyor. Hani enflasyonu bir şekilde düşürürsünüz. Yani işte gerginlik de düşürürsünüz veya işte talebi çok aşırı kısarsınız düşürürsünüz. Arzı çok kısarsınız yine alışverişe engellersiniz vesaire ama büyümeye zarar verirseniz büyümenin geri dönmesi biraz sancılı olacak gibi gözüküyor. Hatta belli bence çıtaların altına inmiş durumdayız orada. Bunu toparlamamız biraz zaman alacak aslında. Enflasyondan sonra bu büyüme döngüsünü nasıl düzelteceğimize tüm dünya olarak bayağı ciddi eğilmemiz gerekecek.
1: Goldman Sachs'tan bir petrol tahmini geldi ki orada 125 dolar dikkat çekici bir öngörüydü. Detaylara bakalım. Aralık ayına ilişkin Brent petrol tahminini 90 dolara yükseltti. 2027 ortalama beklenti 80 dolarda sabit tutuldu. Ama Körfez ülkelerinin günlük petrol üretimi Şubat 2026 seviyesinin 5 milyon varil altında kalırsa eğer ortalama fiyat 2027'de 125 dolara ulaşabilir vurgusu yaptı. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün emtia piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İzleyelim.
3: Petrol fiyatları tarafında yani savaşın en kızgın olduğu dönemde bile Brent tarafında işte 100 doların üstünü biz belli aralıklarla gördük. Altına doğru fiyatlamaları da hep izledik. Dolayısıyla şu anda hani öyle çok karşılıklı saldırılar vesaire olmamasına rağmen petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olması aslında stratejik rezervlerin bir miktar tüketilmiş olmasıyla alakalı ve hani şu an küresel çapta öyle çok güçlü bir talep ortamı yok. Büyüme çok güçlü değil. Ama ilerleyen dönemde hani bunu gördüğümüz noktada ki bunu bir yıldan önce göreceğimiz düşünmüyorum. Çünkü bütün majör merkez bankaları hala faiz indirim periyodunda. Ama işte o bir yıllık periyodun ardından petrol fiyatlarında bir gevşeme mümkün. Dolayısıyla da önümüzdeki bir yıllık periyod için bence hala ortalama petrol fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar görmeyi sürdüreceğiz. İşte en son gelen tahminler de bu yönde zaten. Ben altın fiyatlarının bütün bu hani doların değerlendiği faizlerin yukarı gittiği ortamda gevşemesi gerektiğini düşünüyorum. Ons altın fiyatları için 4000 doların altına bir gevşeme hala bekliyorum. Ki yani bu sene başında 5000 küsur dolar, 5500-5600'ü bile anlık olarak test eden ve sonrasında da aslında hala gevşeme eğilimi ya da gevşeme trendi içinde o kanalın içinde kalmaya devam eden bir emtiadan bahsediyoruz. İşte bundan bir iki ay önce biraz böyle işte savaş bitiyor vesaire algısıyla 4000 dolardan 4500-600 dolara doğru bir tepki verdi. O dönemde bir 5000 dolar olacak, 10.000 dolar olacak söylemlerini de duyduk ama açıkçası ben çok o tarafta değilim. Tam tersi 3700-3800 dolara doğru ons altın fiyatlarında bir gevşeme daha olası görüyorum önümüzdeki dönemde. Fakat burada tabii bu tip yayınlarda hep söylüyorum hani bizi izleyen yerli bireysel yatırımcı perspektifiyle baktığında altın fiyatları yükselse bile ve bu dönemde kurdaki hareketi de dikkate alsak bile ben gram altın ya da lira bazında çeyrek altın, zinet altın fark etmez ne olursa olsun. Altın fiyatlarında TL bazında olası yükselişlerin yine böyle hani 1-2 ay için konuşmuyorum ama 6-12 aylık bir periyotta TL mevduat getirisi ya da katılım hesaplarından sağlanabilecek getirilerin altında kalacağını düşünüyorum. O yüzden çok altın portföylerde tercih ettiğim bir varlık değil şu dönemde.
1: Ve piyasa takvimini aktaralım. İçeride dış ticaret endeksleri takip edilecek. Türkiye cari hesap takip edilecek ve Almanya tarafında TÜFE takip edilirken ABD tarafında Fed üyesi Waller'ın konuşmasını göreceğiz. Haftalık istihdam değişimi, ABD federal bütçe dengesi takip edilecek diyelim ve seans öncesinin bu dilimini burada noktalıyoruz. Saatler 8'i gösterdiğinde Sema Ertekin size konuklarıyla birlikte eşlik edecek. Saatler 10'u gösterdiğinde de ekonomi notlarıyla tekrar karşınızda olacağım.

0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 23, Aydın 24, Muğla 19. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 24, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Karabük 23, Rize 28, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 20, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 ve Siirt 26 derece.
1: Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram,

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 8, ben Sema Ertekin. Seans öncesine hoş geldiniz. Gündemi konuşacağız, fiyatlamalara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları var fon meselesiyle ilgili. Hepsi ekranda olacak. Çok da kıymetli konuklarım olacak. Altın ons ne durumda? Brent petrol fiyatlaması ne? Ve IMF Başkanı'nın önemli açıklamaları var. Küresel büyümeyle ilgili hepsi seans öncesinde olacak. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına buyurun birlikte bakalım. Yönetmenim ekrana verdi. Fon meselesini çözmek için yoğun gayret içindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Fon meselesinin çözümü için yoğun çaba gösterildiğinin de altını çizdi. Kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Ekim ayı içerisinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Erdoğan sürecin kamu kaynakları kullanılmadan ve şeffaf biçimde yönetileceğini de vurguladı. Devam edelim. IMF küresel büyüme tahminini yükseltti. Uluslararası Para Fonu 2026 yılı küresel büyüme tahminini Temmuz ayına göre 0,1 puan arttırdı. %3,1'e yükseltirken 2027 beklentisini %3,4'te sabit tuttu. Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7 büyümesini bekliyor IMF ve raporda Orta Doğu'daki çatışmalar ve ticaret gerilimlerine rağmen küresel ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden dirençli kaldığı belirtildi. Yapay zeka yatırımlarının ekonomik faaliyetleri desteklediği, enerji fiyatlarındaki yükselişin ise ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını arttırdığı vurgulandı. Devam edelim. Trump dizel fiyatlarında düşüş bekliyor. Amerikan Başkanı Rusya'dan dizel yakıt tedariğine yönelik kısıtlamaların 6 aylığına gevşetilmesi kararını savundu. Putin'le koordine edildiği belirtilen bu hamlenin yüksek dizel fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını ifade etti Donald Trump ve yöneltilen eleştirilere karşı da Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım diyerek kararının arkasında durdu. Ve petrol Rusya'dan dizel arzı beklentisiyle düştü. Petrol önceki seansta varil başına yaklaşık 2 dolar yükselmesinin ardından güne gerileyerek başladı ve yatırımcılar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arz üzerindeki risklerini değerlendirirken Rusya'dan ilave dizel tedariği olasılığını da izledi. Brent vadeli petrol kontratları %0,57 düşüşle varil başına 106 doları gördü. Brent petrol dün 106,6 dolardan kapanmıştı. 15 Eylül'den bu yana da en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Gündem haberlerini konuştuk. Şimdi küreye gidelim. Fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalarda son durum bize ne söyleyecek? Asya tarafındaki görünüm nasıl? Bakalım. Çin Şangay'da 0,13'lük aşağı yönlü hareket var. 3792 puandan geçiyor Çin Şangay. Devam edelim. Asya'da Güney Kore 6 %6

6,48 oranında düştü. 5970 puandan geçiyor Güney Kore. Devam edelim. Dönelim. Enerji emtiaya bakalım. Enerji emtiada petrol 92,5 dolarda %1,27 oranında düşüş var petrolde. Brent petrolde %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. 105 doların üzerinde bir Brent petrol var. Tabii bu enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz kararları açısından oldukça kritik bir fiyatlama. 100 doların üzerindeki bir petrol fiyatlaması enflasyon açısından da oldukça kritik. Doğalgaz 0,16 geride 3,1 dolardan fiyatlanıyor. Kıymetli metallere bakalım. Kıymetli metallerde altın 0,58 yukarı yönde hareketle 4,195 dolardan fiyatlanıyor. Gümüşe bakalım. Gümüş onsta yarım puana yakın yükseliş izliyoruz. 60,5 dolarda. Platin 0,40'lık yukarı yönde hareketle 1,699 dolardan fiyatlanıyor. Ve paladyumda yine 0,45'lik yükselişle 1,148 dolardan fiyatlanıyor. Fiyatlamalar da böyleydi. Şimdi şirket haberleriyle devam edeceğiz.

Şirket haberlerine bakalım. TAV Havalimanları'nın Türkiye'de yolcu trafiği 9 ayda %1,2 oranında arttı. Aksa Enerji Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapasitesini 35 megawatt arttıracak. Pasifik Eurasia Lojistik 16.380 tonluk tahıl taşıma anlaşması imzaladı. Gersa'nın 1.75 milyar liralık pay alım anlaşmasında inceleme süreci başladı. Şirket haberleri böyleydi. Gazetelere bakalım, ekonomi sayfalarına, ekonomi sayfalarındaki haberlerin manşetlerine ve elbette detaylarına. Sabah gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasının detaylarını açıklamıştı. Dün tasfiyede kamu kaynağı kullanılmayacak özellikle altı çiziliyor. Sorunlu fonların genel yapıya zarar vermemesi için karantinaya alındığını belirten Cevdet Yılmaz, tasfiyeye ilişkin düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda mağdur sayısının 100 binin altına ineceğini söyledi. Yılmaz tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağını da vurguladı. Önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısının hızla tedbir alındı dedi. 15 denetmen iş başında ifadesini kullandı. Önemli olan net yatırım dedi Cevdet Yılmaz. Sorumluluk sürer ve yatırımcı suçlu değil ifadesini kullandı. Sabah gazetesindeki bu haberin özetine geçecek olursak. Devam edelim şimdi. Takvim gazetesinde sıra. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesindeki haberde Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını konu edinmiş. Ana parayı ödeyecek sistemi ana parayı ödeyecek sistem kurguladık dedi Yılmaz. Sorunlu fonlara yönelik hızla tedbir aldıklarını, ödemeler için de hızla harekete geçtiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağanüstü tasfiye 1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödemeye imkan sağlayacak bir sistem. Yasanın bu ay çıkması halinde ödemeler de bu ay içinde yapılabilecek dedi. Fon soruşturmalarında adli sürecin de sürdüğünü aktardı Yılmaz. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4 kez toplandığını ve önemli prensip kararları aldığını da belirtti. Başkan Erdoğan tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun da çok geniş yetkilere sahip olduğunu dile getirdi. Devam edelim, Hürriyet'e bakalım. Artık harekete geçme zamanı dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Suudi Arabistan'da düzenlenen enerji kongresinde Türkiye'nin enerji vizyonunu ve COP31 hedeflerini açıkladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. COP31 aracılığıyla elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında küresel topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyoruz. Artık harekete geçme zamanı dedi Enerji Bakanı Bayraktar. Devam edelim. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'ndeki haber başlığı. Girişimcilere 2,5 milyon destek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Girişimci Destek Programı kapsamında yeni başvuru dönemi başlayan iş geliştirme çağrısı için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi.

0: Seans öncesinde şimdi konuğum Sinan Alican, Mete Portföy Yatırım Danışmanı bizimle birlikte. Günaydın Sinan Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Yatırımcıya nasıl ödeme yapılacağı konusunda dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz ödemeler konusunda anlatılanlar yatırımcının güven tesisi açısından oldukça kıymetli. Ne dersiniz?
1: Tabii öncelikle burada bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte sürecin başlayacağı ifade edilmekte. Doğal olarak bu ay içerisinde bu tasarı kabul edildikten sonra ödemelerin başlamasını piyasada beklentiler dahilinde yorumlamak mümkün. Tabii burada geçtiğimiz hafta itibariyle aslında ilk süreç başlamıştı. 3 tane kurumda 17 fona ilişkin o tarafta ödemeler tamamlandığını söyleyebiliriz. Ancak belki de diğer kalan taraf merakla beklenen konu. Onunla ilgili de adımların atıldığını ve özellikle de bu ay içerisinde ilk etapta ara ödemelerin başlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da ödemeler hesaba geçtikten sonra da artık piyasalarda bunun çok daha olumlu karşılığını görebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla da yani tüm bu süreçte yatırımcının en çok merak ettiği nokta buradaki tutarların, işte ana para veya net yatırım tutarı olarak adlandırılan tutarların ne zaman işte hesaba geçeceği noktasıydı. Onunla ilgili de bu ay içerisinde somut bir gelişmen olacak olmasını da piyasalar açısından olumlu değerlendirdiğimizi söyleyebilirim.
0: Şimdi örnek üzerinden gitmek gerekirse daha iyi anlaşılması açısından, şimdi net yatırımı örneğin 600 bin lira olan bir yatırımcı 600 bin lira ara ödemeyi alacak, 1 milyon lira olan 1 milyonu, ama net yatırımı 3 milyon örneğin, örnek vererek söylüyorum, olan yatırımcı 1 milyon lira ara ödemeyi alıp kalanı da tasfiye sürecine bağlı olarak tahsil edecek. Hani daha net anlatmak gerekirse diye örnek üzerinden gittim.
1: Tabii kesinlikle yani ilk etapta 1 milyon TL'lik bölüm ödemeler tarafında başlanacak olan bölüm olacak. Bir de burada unutmamız gereken detay da bunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da ifade etti. Örnek verecek olursak 1 milyon TL yatırıp işte 3 milyon TL oldu diyelim. Ancak o süre zarfında 2 milyonunu tekrardan çekti diyelim. Yani aslında yatırdığı tutarı da yani çekmiş oluyor burada. Dolayısıyla da yani bu tarzdaki yatırımcılar için de aslında ilk yatırılan tutarın hesaba alınacağını söylemek de mümkün. Dolayısıyla da yani burada bu detayları da unutmamak gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz üzere 1 milyon TL üstünde bir yatırımı olan yatırımcı için ilk etapta 1 milyon TL'lik bölüm, zaten 1 milyon TL'nin altındaki olan yatırımcı için direkt olarak o net yatırım tutarı karşılanmış olmakta. Dolayısıyla da yani değerlendirirken de bu gözle bakmak gerekiyor. Tüm sürecin tamamlanması da yani SPK'nın ilk yayınladığı bültende 6 aylık bir süre zarfı vardı tasfiye sürecinin tam anlamıyla tamamlanması için. Burada da yine aslında belirtilen noktalar, gönüllü olarak açılan bir hesap, yani iade hesabına yatırılan gönüllü tutarlar var. Veya buradaki özellikle yasanın geçmesiyle birlikte TMSF tarafından satılacak varlıkların havuza aktarılıp o havuzdan da aslında ödemeler yapılacak yasadan sonra. Dolayısıyla da tüm bunların olması da tasfiye sürecinin tamamlamıyla tamamlanmasının ile birlikte olacaktır. Bu da totalde bir 6 aylık süreye işaret etmekteydi SPK'nın yayınladığı ilk bültende. Bu da aslında işin ikinci bölümü olarak değerlendirebiliriz.
0: Şimdi piyasanın fotoğrafına da baktığımız zaman ara ödemeler evet belirsizliği azaltıyor, ama tabii kalıcı güven için o tasfiyenin de şeffaflığı ve kalan alacakların nasıl karşılanacağına yönelik durum da belirleyici olacak. Bir de borsa

0: İstanbul tarafından bakalım, fonların elindeki varlıkların nakde çevrilmesi bir satış baskısı yaratabilir bu tarafta, öyle değil mi? Portföy yönetim sektörü açısından da o denetim, risk yönetimi, fonların varlık yoğunlaşması ve yatırımcıya açıklanan getirilerin güvenliği aslında daha çok vurgulanacak. Tabii bunun bir de makroekonomik etkisi var. Finansal sistemin geneline yayılmaması ve yatırımcıların tasarruflarını yeniden değerlendirmek için nasıl bir eğilim göstereceği?
1: Tabii bu tarafta özellikle yani ilk etapta aslında Ağustos ayında gelen bir SPK'nın yayınladığı fon tebliği süreci vardı. O gelen tebliğle birlikte baktığımızda aslında fonlara ve portföy yönetim sektörüne yönelik olarak hem yoğunlaşmanın önüne hem piyasa dolaşımla ilgili işte grup şirketlerinin eklenmesi portföye, bu tarz birçok kıstas ve sınırlama getirildi, özellikle serbest fonlara. Dolayısıyla bir de yaşanan bu süreçle birlikte artık sermaye piyasalarında yani bu toz bulutu dağıldığında çok daha belki de işte temel analize yönelik veya çok daha sağlıklı bir sermaye piyasasının olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bugün itibariyle baktığımızda özellikle işte bu ödemelerle ilgili yatırımcıların doğal olarak bir beklentisinin olması şu an itibariyle piyasalar üzerinde fiyatlama anlamında da etkili olmakta. İşte dün itibariyle baktığımızda satış baskılı bir Borsa İstanbul vardı. Nitekim burada işte satışların da yani yoğunlaştığı da saatler de olmuştu. Genel olarak baktığımızda ise açıkçası bu ayı tamamladığımızda özellikle de ödemeler geldiğinde ben Borsa İstanbul tarafında özellikle bu seviyelerin oldukça iskontoya işaret ettiğini düşünmekteyim ki zaten yani 12.000 işte 12.000 seviyesinin biraz altı 11.900'ler test edildi ve oralardan tepki hareketi almıştık. Dolayısıyla da yani bu seviyelerin özellikle de bazı şirketlerde piyasa değeri olarak oldukça iskontoya işaret ettiğini söylemek mümkün. Hakeza bu ayın içerisinde açıklanacak olan 3. çeyrek finansallar olacak. Dolayısıyla bu da aslında borsa için başka bir beklenti. Makro tarafta aslında en son aldığımız enflasyon verisi oldukça iyi beklentinin altında gelmişti. Yani bu yıl için işte bir faiz indirimi beklentisi de aslında piyasalar tarafından hakim. Dolayısıyla makro tarafta borsanın iyi performans göstermesi için oluşan dinamikler hakim. Bu tarafta da özellikle ödemelerin hesaba geçmesiyle birlikte açıkçası ben bu seviyelerden iyi bir Borsa İstanbul performansı beklerim.
0: Borsa İstanbul'u konuşalım o zaman. 0.94 gerideydi dün. 12.150 puandan kapandı. Bu kapanış, bu fiyatlama bize ne söylüyor? Sektörel açıdan hangi detaylara dikkat ettiniz ve yatırımcı bugün yeni günde Borsa İstanbul'da nelere dikkat etmeli? Hangi göstergeleri yakından takip etmeli?
1: Tabii ilk etapta teknik olarak baktığımızda aslında bu seviyelerin biraz daha artık işte 13.500'lerden 14.000 en tepeye baktığımızda işte o seviyelerden buraların artık dengelenme yeri olarak çalıştığını görmekteyiz. 12.000 seviyesi, yani bu seviyede açıkçası şirketlerin geldiği işte piyasa değerleri olarak da hem dolar bazında değerlendirebiliriz. Açıkçası artık özellikle bazı şirketlerde rotasyon yapmak anlamında da iyi seviyeler olduğunu söylemek mümkün. Ancak tabii bir işaret fişeği beklenmekte Borsa İstanbul tarafında. Bu tarafta da yani bu ay içerisinde baktığımızda İşte bir enflasyon verisi almıştık. Bankacılık tarafında bir hareket gördük. Ancak devamında o hareketin biraz sönümlendiğini görmekteyiz. Yine bu ay içerisinde Merkez Bankamız tarafından bir toplantı olacak faiz kararına yönelik. Özellikle de önümüzdeki hafta ben bu beklentinin piyasalar tarafında pozitif olarak beklenti oluşacağını ve burada borsaya da bir katalizör olabileceğini düşünüyorum. Yine bu hafta içerisinde yarın açıklanacak olan ABD tarafında bir enflasyon datası olacak. Açıkçası piyasalarda hem küresel tarafta yine ABD İran'la ilgili haber akışları, burada petrolün fiyatı, hem bir tarafta küresel taraftaki haber akışları hem de iç taraftaki haber akışları etkili olacaktır. Açıkçası bu tarafta da üst tarafta işte 12.500 seviyesi takip ettiğimiz önemli bir direnç seviyesi. Yatırımcılar yani bu dönemde üst tarafta 12.500'ü, aşağı tarafta da işte 11.900-12.000 seviyesi takip edilmesi gereken noktalar olarak söyleyebilirim.
0: Küreselle devam edelim. Şimdi hem aynı anda hisse senetlerinde hem de diğer tarafta tahvil tarafında da fırsat arıyor yatırımcı. Bu yeni bir yükseliş beklentisi mi sizce, yoksa riskleri dengeleme çabası mı?
1: Tabii yani küresel tarafta işte tahvil piyasasına baktığımızda orada yapışkan enflasyon, işte yüksek kamu borcu, bunlar fiyatlanmakta ve işte yani 2006-2007'den itibaren tarihin gördüğü en yüksek tahvil faizleri görülmekte o tarafta. Ancak hisse piyasası burada ciddi anlamda şirket karlarını fiyatlamakta ki 3. çeyreğe yönelik olarak S&P 500 şirketlerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %25'lik bir kar artışı beklenmekte. Ki yani bunu enflasyon bazlı değerlendirdiğimizde oldukça değer bir getiriye işaret ettiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla da o tarafta da rekorların kırıldığı bir piyasa bulunmakta. Yani iki piyasanın fiyatladığı seçenek tamamen farklı. Normal aslında bir ekonomide tahvil piyasası bu kadar yüksekken hisse senedinden rekor seviye beklememiz çok anormal olur. Ancak şu an iki piyasanın işlediği dinamikler tamamen farklı ilerlemekte. Dolayısıyla da özellikle hisse senedi tarafı için yatırımcılar yapay zeka temasında bu taraftaki yatırım yapan yatırımcılar, yani yapay zeka tarafının borçlanmasının bu şirketler üzerinde nasıl bir etki bırakacağı bence en önemli soru işareti o tarafta onun olduğunu düşünüyorum. Yoksa karlılıkların işte 2027 yılında da önümüzdeki uzun bir dönemde ben karlılıkların yapay zeka tarafında yüksek gelmesini beklerim. Ancak buradaki yatırım harcamalarının finansman giderine ne kadar etki edeceği asıl önemli nokta bu olacaktır. Ancak tahvil piyasasında petrol fiyatlarında kalıcı bir aşağı gerileme görmeden o piyasalarda da ben yüksek seviyelerin, yüksek tahvil faizlerinin devam etmesini beklerim.
0: Tabii siz yapay zeka demişken IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da yapay zeka ile ilgili bir uyarısı var. Ekonomik başarısı diyor yapay zekanın yalnızca ne kadar verimlilik sağladığıyla değil, yarattığı kazancın nasıl paylaşıldığı ve iş gücünün dönüşüme ne kadar hızlı uyum sağladığı uyarısı da yapıyor. Onun da altını çizmiş olalım. Devam edelim altınla. Altın tarafında şimdi yükseliyor ama o yükseliş sonrası bir geri çekilme görüyoruz. Yükselişin ana dinamiği mi değişiyor altın tarafında?
1: Tabii altın tarafında tam anlamıyla bir trend oluşamamakta. Bunun da en büyük sebebi aslında ciddi anlamda yüksek seyreden tahvil faizleri. Ki burada dolar endeksine de baktığımızda işte 102 seviyesine kadar geldi. Yani yılın başında altın için konuştuğumuz olumlu senaryoların hepsi aslında tam tersine döndü. İşte yüksek bir tahvil faizi oldu, yüksek bir dolar endeksi oldu ve bununla ilgili beklentiler de bir türlü tam düzelemedi. Dolayısıyla da altın fiyatları da artık son dönemde de baktığımızda çok belirli bir alana sıkışmış bir şekilde fiyatlama göstermekte. Yani burada tam anlamıyla net bir trendin, işte pozitif bir rally'nin olabilmesi için açıkçası tahvil faizlerinin düşmesi lazım. O tarafta da aslında çok basic, işte enflasyonun düşmesi gerekiyor. O tarafta da yine baktığımızda enerji fiyatlarının yine aşağı gelmesi lazım. Dolayısıyla da ABD İran'la ilgili gerginliğin, işte Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla arz tarafında sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlamadan açıkçası petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş göstermesi beklenmiyor. Dolayısıyla da bu tarafta altını etkilemekte. Orada ne zaman tam anlamıyla bir ateşkes sağlanırsa ben ancak o zaman altın tarafında daha pozitif konuşabileceğimizi düşünüyorum. Öyle bir senaryoda da zaten çok hızlı bir şekilde 4500 seviyesinin geçilebileceğini düşünüyorum. Ancak bu olmadığı takdirde de aşağı tarafta 4010 seviyesi,

0: en çok etkileyen nokta enerji tarafı olmakta. Burada da benzin tarafındaki fiyatlamalar enflasyonu arttıran ana unsur olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu ay içerisinde yapılacak olan FED tarafında bir toplantı var. Yine yarınki sonuçlar FED'in bu ay işte 27-28'inde alacağı kararı da oldukça önemli olacaktır. Açıkçası ben yine yarınki veri geldiğinde enerjiden kaynaklı enflasyon tarafına katkı göreceğimizi düşünüyorum. Beklentinin çok üzerinde yüksek bir veri gelmesi halinde ise açıkçası burada şu an itibariyle Fed'in faiz arttırma işte potansiyeli şu an itibariyle %20 fiyatlanmakta, yani oldukça beklentinin aşağısında, yani pas geçmesi kuvvetli muhtemel, ancak yüksek bir enflasyon gelmesi bu beklentileri tekrardan yükseltecektir. Yarınki takip ettiğimiz unsur bu olacaktır.
1: Dolar endeksinin yönü açısından beklentiniz ne yönde? Tabii farklı senaryolar, yine enflasyonla alakalı gelecek veri önemli. Bu arada Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack de enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak için faizlerde büyük ve gecikmiş hamleler yerine daha küçük ve daha sık ayarlamalar tercih etmeliyiz demiş.
0: Açıkçası o tarafta da yani şöyle bir durum söz konusu. Bu yaşadığımız enflasyon dalgasının işte baktığımızda %2.4'lerden 3.4'lere, hatta yarınki beklenti 3.6. Bu seviyelere gelmesinde sebebin arz kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Yani enerji tarafındaki arz problemi var ve buradaki çözümü de yani faiz arttırarak bir yol, tabii ki muhakkak sıkılaşma anlamında etkisi söz konusu, ancak arzdaki o kaynağı faiz arttırarak çözülememekte. Bunu çok net bir şekilde Avrupa tarafında da görmekteyiz. Hatta çok daha erken faiz arttırmaya başlayan bir ECB tarafı vardı. Ancak şu an itibariyle baktığımızda orada da enflasyonun her açıklanan datada daha yukarıya gittiğini görmekteyiz. Dolayısıyla da yani burada sürekli bir faiz arttırımı, işte tahvil piyasasını daha da yükseltmekte, piyasa faizlerini de yükseltmekte ve borç bulunduğu daha da arttırmakta. Yani enflasyonun çözümü tam anlamıyla arzın sağlıklı bir şekilde çalışmasından geçecektir. Onun için de açıkçası bir süre daha bekleyeceğimi düşünüyorum. Özellikle de ABD tarafında Kasım ayında bir seçim var. Seçimden sonra tablo çok daha net olacaktır bu tarafta, öyle düşünüyorum ben. Dolayısıyla da şu an itibariyle özellikle de yani yüksek bir enflasyonu küresel taraf yüksek bir faizle çözememekte, bunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Goldman Sachs küresel hisselerde tavsiyesini yükseltti. 3 aylık tavsiyesini nötrden ağırlık arttıra yükseltti. Nasıl değerlendirelim, nasıl okuyalım bunu? Tabii gerekçesi tarafta... de şirket karlarının büyümesi ve son piyasa geri çekilmesinin alım fırsatı yaratması.
0: Açıkçası şirket karları bölümüne orada katıldığımı söyleyebilirim. Yani son dönemde işte özellikle de yapay zeka temasına baktığımızda Nvidia öncülüğünde işte hem ikinci çeyreği oldukça iyi gelmişti. Üçüncü çeyreğe yönelik beklentiler de oldukça yüksekte satışlar tarafında. Dolayısıyla da burada karlılığın her çeyrek artarak gitmesi aslında şirketlerin piyasa değerlerini de fiyatlamasını da doğal olarak olumlu yönde etkilemekte. Bir dönem daha bunun, yani bu yıl ve işte 2027 yılında da karlılık yönüyle devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak burada belki de soru işareti olan taraf, evet karlılıklar artmakta. Ancak diğer taraftan da şirketlerin değerlemeleri, yani çarpanları da yukarıya doğru gitmekte. Şu an itibariyle piyasa oldukça cömert fiyatlamakta. Yüksek çarpanlarla küresel taraftaki yapay zeka temasını fiyatlamakta. Ancak bu döngü biraz sekteye uğradığında ciddi anlamda aşağı yönlü sert düzeltmeler de olabilir. Satış baskısı da olabilir. Dolayısıyla da karlılıkların artacak bölümüne katılıp diğer tarafta En azından bugüne kadar bu temaya katılmayan yatırımcıların

0: portföylerinde yüksek miktarlarda yer almasının da açıkçası çok sağlıklı değerlendirdiğimi söyleyemiyorum.
1: Yorumlarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Sinan Bey. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi konuğum ekonomist Hikmet Baydar bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından fon meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Tabii ki bu konuda kim artiyetli olarak herhangi bir manipülasyon yapmışsa ve dolandırıcılığa yönelik bir faaliyette bulunmuşsa, kim olursa olsun üzerine gidileceği konusunda Sayın Cumhurbaşkanı en başından beri bu düşüncesini ortaya koyuyor. Bu konuda herhangi bir şey yok. Ama bu, hatırlarsanız daha önce de yayınlarda şunu ifade etmiştik. Bu fonların işleme kapatılması nedeniyle fon sahiplerinin belki maaş ödeyememe riski var, kira ödeyememe riski var, vergisini veya kredi taksini yatıramama riski var. Dolayısıyla bu risklerin de bir an önce ortadan kaldırılması için sürecin çok hızlı yürütülmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı buna dikkat çekiyor. Yani mümkün olan en hızlı sürede bu olayın sonuçlandırılması konusunda gereken yapılacağını açık bir şekilde ifade ediyor. Ve burada özellikle altını çizmek lazım. Bu süreç ne kadar uzarsa fon katılım payı sahipleri de o kadar zarar görecek. O yüzden de bunun hızlandırılması lazım. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında bu 85 kişinin hesaplarının sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedikten sonra bununla ilgili bazı taleplerde bulundu ve özellikle ilgimi çeken konuyu ben size söyleyeyim. Bu çerçevede diyor bir sürü açıklama var. Detayları vaktimiz olursa değerlendiririz. Çok önemli çünkü. Bu çerçevede maaş ödemeleri, emekli aylıkları, fatura ödemeleri ve olağan mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemlerin mağduriyet yaratacak biçimde engellenmemesi gerektiği belirtiliyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü bizim altını çizdiğimiz bu sıkıntıların olmaması için Cumhuriyet Savcılığı bu konuda bir yazı gönderiyor ve özellikle buradaki dikkat edilmesi gereken işlemlere dikkat çekiyor. Yüklü miktarda paranın Swift veya FET yoluyla gönderilmesi, mülk devirleri, bu tür konulara dikkat çekiyor ama yüklü para transferleri konusunda dikkat çekiyor ve savcılık görüşü alınmadan da işlem yapılmasın diyor. Ve bu çok önemliydi. Çünkü alt tarafta bu yapmış olduğu ifade, yani maaş ödemeleri olsun, olağan mesleki faaliyet ödemeleri olsun, bu konuda bir aksamaya yol açmak istemiyor Cumhuriyet Savcılığı. Yani bir olayı düzelteyim derken başka bir olayın da sebebi olmak istemiyor. Bu bence son derece önemliydi. Tabii ki soruşturmada sapla zaman birbirine karışır mı? Yani kurunun yanında yaş yanar mı? Onu zaman içerisinde hepimiz göreceğiz ama burada fon katılım payı sahiplerinin zarar etmemesi için, iyi niyetle fon almış olanların zarar etmemesi için, çünkü ödemelerin yapılmadığı bir sürü fon var da bu fonlarla ilgili de yarın öbür gün bir problem yaşanmaması amacıyla da elinden geldiğince savcılık tedbir almaya çalışıyor ve olağan faaliyetlerin engellenmemesi gerektiği konusunda da altını çizmiş. Bana son derece önemli geldi bu. Çünkü fonlarla ilgili süreçte o kadar ince davranılması gerekiyor ki birisi fon alıyor, fiyatlar yükselmeden önce, sonra fiyatlar yükselince satıyor. Bu incelenmesi gereken bir konu. Birisi fon alıyor hasbelkader. Fondaki getiriyi tepaşta gördüğü için getiri yüksek diye alıyor. Aldıktan sonra bir süre daha fon yükseliyor. Şimdi bu kişiyle diğerini aynı kefeye koymak mümkün değil. Kaldı ki en tepede de verimi gördükten sonra alanlar var. Dolayısıyla onlar da komple zarar etmiş. Bu da başka bir grup. Dolayısıyla bunların hepsini çok iyi analiz edilmesi lazım. Belki de telefon görüşmelerine kadar, yazışmalarına kadar birçok şeylerin de incelenmesi gerekiyor ki gerçekten iyi niyetli mi değil mi onu orada görebilmek için grup hareketi var mı, bu grubun içerisinde mi, onu anlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı iradesini ortaya ortaya koydu. Son derece net bir şekilde ucu nereye giderse gitsin bu iş incelenmeli dedi. Bana göre bu işin SPK ve BDDK bacağında da savcılığın soruşturma yetkisinin verilmesi lazım. Orada da bu işin içerisinde olanlar varsa, çünkü fonlar günlük değerleme tablolarını SPK'ya yolluyor. Artı yatırım bankaları da bu yüksek bir şey, anormal fiyata atmış olan hisseleri teminat alarak eğer kredi kullandırmışsa, o zaman risk analizi nerede burada? O bankaların ana ortağında bundan sorumlu olması lazım. Göz göre göre burada tüm varlıklar riske atılmış belli. O yüzden de BDDK'da da bunu gözlemleyen kişilerin de incelenmesi gerekiyor. Bana göre soruşturmanın kapsamında savcıların elinin rahat tutulması lazım. Ve bu kurumlara da gelip ifade alabilmeleri, bu kurumlar için özel onay istememeleri lazım. Dolayısıyla bunun için özel görevlendirilmesi gerekiyor bana göre. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda gerekli iradeyi göstereceğinden de eminim. Çünkü SPK içerisinde gerekli incelemeler yapılmazsa gelecekte benzer olayların da yapılması için de zemin hala mevcut olacak. O yüzden bana göre soruşturmanın sonuna kadar gidebilmesi için de savcılığın bu konuda daha geniş etkilendirilmesi gerekebilir.
1: 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması küçük yatırımcıyı korumak açısından çok önemli. Peki fonun gerçek varlıkları bu ödemeleri karşılamaya yetmezse aradaki fark nasıl kapatılacak?
2: Şimdi zaten yapılan ara ödeme toplam alacağı içerisinde büyük ihtimalle kayıplar dikkate alınarak verilecek olan rakamlardır. Yani örneğin 1 milyar liralık fonu olan kişiye gidip de 999 milyon lira veya 9 milyon lira bütün bakiyesi verilmez. Ama bu arada para piyasası fonlarını da ayırmak lazım. Orada zaten varlıkların tamamı likit ve nakde dönmeye hazırsa, bu fonlarda bir risk söz konusu değilse burada ödeme rahatlıkla yapılabiliyor. Çünkü repo yapıyor onlar. Ama burada özellikle konuştuğumuz bizim hisse senedi fonları, orada kayıplar büyük. Bu büyük kayıp nedeniyle parasını yatırmış olan yatırımcı belki de yarısını ancak alacak, belki yarısından da azını alabilir. Burada bir değer kaybı söz konusu olduğu zaman burada yapılacak fazla bir şey yok. Ama bu arada bazı hesaplar açıldı. Tarihte ilk defa yapılıyor bu. Bu hesaplara da bu tür manipülatif işlemden elde edilen gelirlerin bu hesaplara yatırılması talep ediliyor. Burada karşı tarafın iyi niyeti esas alınıyor ama Türkiye'de iyi niyet ne kadar geçerli olur işin gerçeği? Onda soru işareti var benim kafamda. 5 kişi sanıyorum paraya yatırdı bu hesaplara. Bu hesaplara yatırılan para da söz konusu kayıpları ilgili fonlarda, hangi fonlar için yatırıldıysa bu para artık, bu fonların zararlarının kapatılmasında işte yatırımcılara yapılacak olan ödemelerin temelli oluşturacak. Ama bu rakam yeterli olur mu olmaz mı ondan emin değilim. Aslında toplam olarak götürülen paranın tamamı yatırılsa yatırımcı zararı söz konusu olmaz. En fazla valör kaybından bir değer kaybı söz konusu olabilir ama ciddi bir zarar söz konusu olmaz. Ama bu paranın getirilmeyen kısmı kadar yatırımcı zarar edecek. Bir de borsadaki hisse senetlerin değer kaybı kadar da, hisse senedi fonlarında değer kaybı kadar da bir zarar söz konusu olacak. O yüzden de portföyün yapısına göre zararlar yorumlanabilir. Para piyasası fonlarında zararın teknik olarak olmaması gerekiyor. Varsa zaten sistemde bir problem vardır, onun düzeltilmesi lazımdır derim. Ama bir hisse senedi fonunda tabii ki zarar olur. Zaten borsada birçok hisse senedinin düştüğünü biliyoruz. Bu hisse senetlerini taşıyan fonların da tabii ki değer değerlemede zarar yazması söz konusu. Burada önemli olan konu şu. Altını özellikle çiziyorum. Bir fon eğer hisse senedini satmayı bekliyorsa ama piyasada hisse senedine satış gelip de düşüyorsa, işte orada o satışı yapanlar belki de bir manipülasyonun diğer bacağı olabilir ve önceden kar realizasyona giderek fırsatı yakalamış olabilir ama fonda kalanlar da bundan daha fazla zarar ediyor olabilir. O yüzden de bu ikilemi de çok iyi yönetmek lazım. Söz konusu fonlarda bulunan hisse senetlerini şu ara kimler satıyor? Onlar daha önce bunlar bu hisse senetleriyle ilgili ne işlemler yapmışlar? Grup hareketi midir değil midir? Bunun ayrıca analiz edilmesi lazım. Bakın fon olayının dışına geçtim ben. Borsadaki hisse senedi manipülasyonundan bahsediyorum. Evet. Bu ikisi çok önemli. Çünkü fon sahiplerine de burada zarar ettirmesi söz konusu olabilir.
1: Şimdi fon yatırımcısına kılavuz olması açısından soruyorum Hikmet Bey. Portföy çeşitlendirmesinde çok sayıda fon bulundurmak gerçekten riski azaltır mı, yoksa benzer varlıklara yatırım yapan fonlar sadece görünürde mi bir çeşitlendirme yaratır?
2: Bu öncelikle şunu söylemek istiyorum izin verirseniz.
1: Lütfen
2: bu
1: buyurun.
2: Fonların isim portföy dağılımı isimlerine uygun olmalı. Bakın TEPAŞ'a girip baktığım zaman orada şunu görüyorum TEPAŞ'ta. Birincisi bir para piyasası fonu var. İçinde özel sektör tahvili var. Bir para piyasası fonu var. İçerisinde vadeli işlem var. Kontrat sözleşme yapılmış.

0: Dolayısıyla şimdi para piyasası fonu alan adamla ne düşünür? Alan kişi, alan yatırımcı der ki benim param bu fonda para piyasalarında değerlendiriliyor, evet. Likit. İstediğim zaman da çekerim. Zaten evet. Bu fonun da özelliği o. Ama bu fonun gidip vadeli işlem yapması, bu fonun gidip özel sektör tahvil alması çok farklı bir risk. Bu özel sektör borcunu ödemezse, temerde düşerse bu tahvil tamamı zarar yazılır. İşte o zaman bu fonla ciddi bir para kaybı söz konusu olur ki özellikle para piyasası fonu yatırımcısı riski hiç sevmez. Mevduata muadil olarak görür. Şimdi eğer orada bir değer kaybı söz konusu olursa artık para piyasası fonundan kimseyi çekemeyiz. Geçmişte de bu tür hataların olduğunu gördüğüm için özellikle uyarıyorum. İsmine uygun portföylerinin olması için SPK'nın bunlar da daha katı kurallar koyulması gerekiyor. Para piyasası fonu sadece ve sadece parasını overnight yani repo gibi alanlarda değerlendirebilmeli. Onun dışında menkul kıymete girecekse de sadece hazine bonosuyla ve çok daha belki 30 günlük 60 günlük bir vadeye sığdırmalı. Aksi takdirde bir değer kaybı yaşama riski var. Yani özel sektör tahvil alacak olan fonun adını karma tahvil fon diyebilirsiniz. Veya özel sektör tahvil fonu diye ayrı bir fon da kurabilirsiniz. Ama içeriği para piyasası diye açıklanan bir fonun içinde özel sektör tahvili olmamalı. Bunu niye söyledim? Şimdi yatırımcı fon alırken isme bakarak alacaksa işte böyle riskler var. Detaylarda. O yüzden de yatırımcının TEPAŞ'a girip o fonun dağılımına bakması lazım. Buna kim bakıyor? Kimse bakmıyor. Dolayısıyla isme uygun bir portföy dağılımı olup olmadığı konusunda SPK'nın daha katı düzenlemeler yapmasına ihtiyaç var. Bunu öncelikle söylüyorum. Risk tercihine baktığımız zaman para piyasası fonları teknik olarak en risksiz olan fonlardır. Ve önemli kurumlar bu fonları ciddi şekilde yönetiyorlar. Onlar da zaten herhangi bir sorun söz konusu değil. Bu fonlardan aldıkları zaman istedik zaman nakde dönebiliyorlar. Şu anda da zaten bu yapılıyor. O yüzden buralarda bir risk yok. Sayın Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi sistemik bir risk söz konusu değil. Ama sonuçta birincisi şunu öğrendik. Tekrar öğrendik. Geçmişte de bunu öğrenmiştik. Kurum çok önemli. Portföyü yönetenler çok çok önemli. Riske göre doğru, mevzuata göre uygun dağılımı yapıp yapmaması çok önemli. Dolayısıyla kuruma güvenmiyorsanız o kurumun zaten kurmuş olduğu fon yüksek getiriyor diye, yüksek getiri sağlıyor diye bir fona girdiğiniz zaman arkada nelerin döndüğünü de hep birlikte görmüş olduk açık bir şekilde. Dolayısıyla yatırımcı risk sevmiyorsa para piyasası fonu, riski birazcık seviyorsa tahvil, hatta karma fon, bir riski daha çok seviyorsa hisse senedi ve daha ileri doğru giderek vadeli işlem ağırlıklı fonlara doğru riski dağıtabilir. Ama fon piyasasının dışına çıkmak isterse de o zaman mevduat para piyasası fonunun bir alternatifidir. Oraya doğru kayma sağlayabilir. Hisse senedi portföy yönetimi hisse senedi fonlarının bir alternatifidir. Aracı kurumlarla anlaşmasını yapar. Hisse senetlerinin adını bile belirler. Bunların dışında hisse senedine girmeni istemiyorum der. O sınırlamaları koyar. O hisse senedinde işlem yapılmasını sağlar. Bu tarz portföy dağılımlarıyla yatırımcı istediği zaman parasını çok rahatlıkla kendi standartlarını da koyarak belirleyebilir.
1: Peki buradan küresele bakalım. Amerikan enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Fiyatlamaları etkileyecek, Fed'in faiz patikasını etkileyecek önemli bir veri olacak. Nasıl bir beklentiniz ne yönde onu sorayım önce.
0: Şimdi tabii ki enflasyon konusunda her zaman riskler var. Yani bu konuda piyasalarda kafalarda çok karışık. Ama Amerika TÜFE verisi eğer Amerika'daki beklentilerin diyeyim ben size üzerinde çıkarsa, çünkü bu beklentiler sürekli yer değiştiriyor, üzerinde çıkarsa Fed'in faiz artırımı ihtimali kesinleşir. Ama şu an gördüğüm kadarıyla bu konuda çok fazla olumsuz beklenti yok. Yani TÜFE verisi beklentiler çerçevesinde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu ay Fed'de bir faiz artırımı beklentisi hemen hemen kalmadı. Belki Aralık'ta, Kasım'da belki yapabilir ama yani bu ay için böyle bir beklenti yok. Bu yıl sonuna kadar 25 bas puan işte bir faiz artırımı söz konusu. Ama burada asıl konuya dikkat çekmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü çok önemli bazı haberler de geliyor bana.
1: Tabii,
0: örneğin
1: lütfen buyurun.
0: Bloomberg News'in haberini ben size burada ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu konuşulmadı. Amerika'da mortgage teminatlı menkul kıymet fonlarında son 3 haftada tarihi boyutlara ulaşan bir sermaye çıkışı var. Bu fonlardan para kaçıyor. Artı Amerikan tahvillerinde de ciddi para çıkışı var. Orada da ciddi şekilde faizler yükseldi.

0: 5'lerin üzerine 5.30'lara kadar yükselmişti hatta 10 yıllıklarda. Amerikan tahvilinde satış geldiği sürece
1: 5.19 seviyesinde şu anda Hikmet
0: Bey. Şu an doğru. Evet. Bravo. Evet, çok doğru. Dolayısıyla bu seviyeler anormal yüksek, yani %250'lerin üzerinde artışları konuşuyoruz 5 yıl içerisinde. Böyle bir maliyet artışına Amerikan ekonomisi daha ne kadar dayanır ondan emin değilim. Bakın, her iki tarafta da menkul kıymet satışı var. Hangisinde? Faizli enstrümanlarda. Faizli enstrümanlarda satış geldiği sürece faizler yükselir. Faizler yükseldiği sürece de finansman maliyetleri de artar. Böyle bir ortamda enflasyonu düşürmek değil ama resesyonu tetiklemek mümkün olabilir. Çünkü enflasyonun kaynağı maliyetler, petrol fiyatları. Petrol fiyatları da bakıyorsunuz şu an 105.66, çok yüksek, hala çok yüksek. Evet. Dolayısıyla böyle oynaklığın olduğu bir ortamda enflasyonu dengelemek, korumak, ona karşı bir mücadele yürütmek mümkün değil. Çünkü burada maliyetler oynuyor. Başka riskler de var tüm global ekonomide. Bir kere mal sevkiyatı yapılamıyor, gemi bulunamıyor. Çünkü riskler var, gemiler bombalanıyor. İşte 3 tane süper tankeri bombaladı İran. O dolayısıyla şimdi mal sevkiyatı yapmakta gemiler istekli değil. Karadeniz'de de keza öyle. Dolayısıyla ürün üretilen yerden tüketileceği yere gidemiyor. O bir tarafta üretildiği yerde petrokimya testleri bombalanıyor. Üretim yapılamıyor. Dizel stoklarında kritik seviyeler kullanıma açılmaya başlandı. Yani böyle bir durumda dünya maalesef ve maalesef Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun maliyet enflasyonu şu an FED faiz kararından çok daha önemli hale geldi. Maliyet enflasyonu ile faizleri belirleyerek mücadele edemezsiniz. Piyasaları regüle edip bu rahatlığı sağlamanız lazım. Aksi takdirde mal ticareti kopukluğu olursa pandemi sürecinde olduğu gibi kimin hangi ürünün fiyatı nereye gider onu hiçbirimizin tahmin etmesi mümkün değil.
1: Tabii siz tabloyu ortaya koyunca hemen şunu sormak istiyorum. O zaman böyle bir ortamda IMF küresel büyüme tahminini nasıl yükseltiyor?
0: Şimdi bakın, tahvil piyasaları için de uyarıyor. Küresel tahvil piyasalarında faizlerde kontrolsüz yükseliş riski artıyor diye altını da çiziyor. Böyle bir uyarıda bulunduğuna göre arka planda onların da yüksek faizli kaygılarını çok net bir şekilde ifade ediyor. Bakın, IMF'in yaptığı açıklamayı aynen okuyayım izin verirseniz.
1: Tabii, buyurun lütfen.
0: Artan kamu borçları. Ki burada en fazla kamu borcu artan ülke Amerika. Yüksek enflasyon, borçların yeniden finansmanına, iki yüksek enflasyon, biliyorsunuz Amerika'da enflasyon da hedef 2 olduğu için ona çok uzaktalar şu an. Borçların yeniden finansmanına ilişkin riskler, görüyorsunuz işte mortgage'da satışlar geliyor, borç tekrar regüle edilemiyor. O bir tarafta tahvilde de faizler sürekli yükseliyor. Açıklamalar sanki Amerika'yı anlatıyormuş gibi ve yapay zeka sektöründeki borç küresel tahvil piyasalarındaki kırılganlıkları artırdığı uyarısında bulundu. Şimdi bu eğer bir tahvil piyasası risksiz kabul edilen bir piyasayı konuşuyoruz. Bu piyasada eğer bir kırılganlığı söylüyorsa IMF büyüme hedeflerini tutmama riski oldukça yüksek. Dolayısıyla biraz evvel dikkat ederseniz hem emtianın pazarlara ulaşamama problemi hem de üretilememe probleminden bahsetmiştim. Bir de faizlerdeki bu yükseklik nedeniyle bir kırılganlığı IMF'in dile getirmesi, yani önümüzdeki sürece yönelik olarak yapılan büyüme hedefleri tüm dünyada ciddi şekilde sapabilir. O yüzden de bu risklere karşı işte bakın Elon Musk seçime ciddi şekilde para yatırıyor. $150 milyon üzerinde paralar yatırmış istediği adayların kazanabilmesi için. Amerika'da da şu an bir seçim telaşı var. O seçim telaşından dolayı risklerin daha fazla artması istenmediği için de dikkat ederseniz Körfez'de yeni bir sıcak temas söz konusu değil. Ama Kasım'dan sonra ne olacak? Onu biz de bilmiyoruz. İşte evet. Ondan sonra sıcak temas tekrar olur mu? İnanın tüm dünya şu an bunun kaygılarını yaşıyor. Kaldı ki Avrupa'da işler çok daha zor. Çünkü Rusya diyor ki Avrupa'da bu saldırgan tarafın içinde. Yani orayı da hedef göstermeyi de ihmal etmiyor. Kaldı ki Rusya ile Amerika dizel konusunda bir anlaşma yaptı. Bu da Avrupa'ya ayağa kaldırdı zaten. Bizi uzaklaştırıyorsun, kendin anlaşma yapıyorsun diye. Şu an ciddi bir kaosun içerisinde hem Avrupa hem Amerika. Umarım gelecekte bu sorunları bir an önce çözerler. Aksi takdirde stagflasyonu hem Amerika hem Avrupa dibine kadar yaşayacak.
1: Yapay zeka yatırımları da küresel büyümeyi desteklerken aslında enerji talebini ve enflasyonu da artırabilir. Bu etkiyi piyasalar nasıl fiyatlıyor?
0: Tabii ki bir maliyet artışı var. Enerjiden de daha fazla pay alıyor yapay zeka kullanımları. Ki Trump'ın söylediği gibi süper zeka ciddi şekilde bütün veriler şu an oraya akıyor. Şimdi tabii o süper zekanın içerisindeki verilerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı önemli, biliyorsunuz. Bazen çok yalan yanlış bilgilerin de depolandığını biliyoruz. O yüzden de bu verilerin yarın öbür gün yanlış bir şekilde kullanılması ve yapay zekanın da kontrolsüz bir şekilde saldırganlık göstermesi de, artık buna yönelik olayları da görmeye başladık. Bu sektörün geleceğiyle ilgili bazı kısıtlamaları da gündeme getirebilir. Ama yapay zekayı günlük hayatımızda en az tehlikeli şekilde kullanmak için de hala yatırımlar devam ediyor. Büyüme devam edecek ama gelecekte kontrolsüz bir yapay zekanın neler yapabileceği de artık tartışılmaya başlandı. Herhalde bununla ilgili de ciddi düzenlemeler gelir diye düşünüyorum.
1: Altın onsu da sorayım, çünkü altının yükseliş ve düşüşündeki dinamikler değişti gibi görünüyor. Evet. Tahviller yüksek, dolar güçlü, bu altını baskılayacak, tamam. Öbür tarafta jeopolitik risk de güvenli liman olması açısından destekliyor ama orada özellikle altını çizmek istediğiniz dinamik ne? Altın onstaki yönünü görebilelim o dinamikler oluştuğunda.
0: İzleyicilerimizin çok net anlayabilmesi için öncelikle şu soruyu sorayım. Altın bir tasarruf aracı mıdır? Evet. Dolayısıyla tasarruf edilebilmesi için tasarruf edilecek bir rakamın olması lazım ki altın alabilsin.
1: Evet.
0: Şimdi Körfez'de problem var, Rusya'da problem var, Avrupa'da problem var. Bakın Amerika'daki problemlerden bahsettik. Japonya'da üfe eksi çıktı. Yani orada her yerde problem var. Böyle bir ortamda halkın tasarruf edebilme imkanı da azalıyor. Dolayısıyla altın alabilecek gücü dünyada çok azaldı ülkelerin. Bu yatırımcının altını alabilme gücünün azalması nedeniyle de ciddi bir rally olma olasılığı da azalıyor. Sadece devletlerin bazı ülkelerin altın aldığını görüyoruz. O yüzden de altında ben bir rakam vereceğim izin verirseniz.
1: Buyurun.
0: Bu rakam 4220. Bu seviyenin üzerinde altın tutulduğu takdirde boğa piyasası dediğimiz alış eğilimli bir piyasayı görebiliriz. İşte bunu da kim yapabilir? Borsa fonları, ETF'ler yapabilir. Borsa fonları da heyecanı seviyor. Çok sık sert hareketler yapabiliyor. O yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla altında önümüzdeki süreç içerisinde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde 4220 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görürsek, o zaman altında 4400'den üzerini deneme ihtimali artıyor diyebileceğim. Ama çok büyük bir rally bekliyor muyum? Hayır, 4400 son durak şu an benim beklediğim o. Ama önümüzdeki süreç içerisinde eğer bu bahsettiğim 4220'de tutunma olayı olmazsa tekrar 4000'lere doğru geri çekilme olabilir. Çünkü henüz sinyaller net bir şekilde yukarıya değil. Hatta biraz karışık diyebilirim. O yüzden 4220 seviyesini özellikle söylüyorum. Bu seviyenin üzerinde boğa piyasası görebiliriz altında, ama bu seviyenin altında kaldığı sürece satış gelme potansiyeli hala yüksek diyeceğim.
1: Uzun vadeli altın yatırımcısı açısından stratejiniz ne olur? Öneriniz?
0: Öyle zor bir soru sordunuz ki. Şimdi açıkçası yakın tarihlerden bahsedeceğim. 2024 yılında altın ons dolar 1984'tü. 1984 dolardan şu an 4192 dolara gelmiş olan bir evet, varlığın uzun vadede durumunu soruyorsunuz. Evet. İşin gerçeği, yıllık bazda baktığım zaman pek de güvenilir görünmüyor bana.
1: Yönetmenim uyarıyor. Hikmet Bey, süremizin de sonuna geldik.
0: Tamam. O zaman orta vadede, hala yıllık bazda evet, grafiklerde aşağı sinyali verdiği için çok fazla olumlu konuşamam uzun vadede.
1: Çok teşekkürler. Katkılarınız çok kıymetli.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar. Sağ olun. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Remley farkı.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 23, Aydın 24, Muğla 19. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 24, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Karabük 23, Rize 28, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 20, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 ve Siirt 26 derece.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: günlerde 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: Bu ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre

0: hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
2: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
3: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Bugün de fiyatlamalarda manşetin arkasındaki dinamikleri konuşacağız. Piyasalar yeni bir sınavın eşiğinde. Altın onstaki fiyatlama ne? Petrol 106 doları kadar dolara kadar çıktı, sonrasında geri çekildi. Dolar güçlü. Peki bu tablo bize ne söylüyor? Enflasyon yeniden hızlanırsa Fed'in faiz planı değişebilir. Faiz beklentisi değişirse de paranın yönü değişir ve bu dalga Wall Street'ten Borsa İstanbul'a kadar bütün piyasaları etkileyebilir. Türkiye'de ise kritik soru şu: büyüme, enflasyon ve finansal istikrar arasında denge nasıl kurulacak? Borsada endeks düşerken bankaların yükselmesi tesadüf mü? Kripto piyasasında yükselişin ardında gerçek para mı var, yoksa kaldıraç mı? Bugün sadece fiyatları konuşmayacağız. Gerçekleşmelere, sebeplerine ve sonuçlarını da konuşacağız. Çünkü piyasada kazandıran yalnızca ne olduğunu bilmek değil, neden olduğunu ve sırada ne olabileceğini doğru analiz etmek. Paranın rotasını farklı katmanları ile birlikte çözümleyeceğiz. Hadi başlayalım gündemin öne çıkan başlıklarıyla. Yönetmenim ekrana verdi. 1 Ekim'de 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Fon meselesinin çözümü için yoğun çaba gösterildiğinin de altını çizdi. Kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Ekim ayı içerisinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi Erdoğan. Sürecin kamu kaynakları kullanılmadan şeffaf biçimde yönetileceğini de vurguladı. Devam edelim, IMF'ye bakalım. Küresel büyüme tahminini yükseltti. Uluslararası Para Fonu 2026 yılı küresel büyüme tahminini Temmuz ayına göre 0,1 puan arttırarak %3,1'e yükseltirken 2027 beklentisinde %3,4'te sabit tuttu. Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7 büyümesini bekliyor IMF ve raporda Orta Doğu'daki çatışmalar ve ticaret gerilimlerine rağmen küresel ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden dirençli kaldığı belirtildi. Yapay zeka yatırımlarının da ekonomik faaliyetleri desteklediği, enerji fiyatlarındaki yükselişin ise ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını arttırdığı vurgulandı IMF'nin raporunda ve Goldman Sachs küresel hisselerde tavsiyesini yükseltti. Gerekçelerine bakalım. Goldman Sachs şirket karlarındaki büyümenin hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ettiğini ve değerlemelerin daha cazip hale geldiğini belirtti. Küresel hisse senetlerine yönelik 3 aylık yatırım tavsiyesini de yükseltti. Banka küresel varlık dağılımı stratejisinde revizyona giderek hisse senetleri için 3 aylık, tahviller içinse 12 aylık yatırım tavsiyesini ağırlık arttır seviyesine çıkardı. Devam edelim bir diğer önemli gündem başlığıyla. Trump var, dizel fiyatlarında düşüş bekliyor. Amerikan Başkanı Rusya'dan dizel yakıt tedariğine yönelik kısıtlamaların 6 aylığına gevşetilmesi kararını savundu. Putin'le koordine edildiği belirtilen bu hamlenin yüksek dizel fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını da ifade etti ve yöneltilen eleştirilere karşı da Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım diyerek kararının da arkasında durdu. Bir başka önemli gündem maddesi geliyor. Bakalım onda ne var? Petrol Rusya'dan dizel arzı beklentisiyle geri çekildi. Petrol önceki seansta varil başına yaklaşık 2 dolar yükseldi. Ardından güne gerileyerek başladı ve yatırımcılar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arz üzerindeki risklerini değerlendirirken Rusya'dan ilave dizel tedariği olasılığını da izledi. Brent vadeli petrol kontratları %0,57 düşüşle varil başına 106 doları gördü. Brent petrol dün 106,6 dolardan kapanmıştı ve 15 Eylül'den bu yana da en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Petrol demiş

Altına da bakalım, zirvesinden geri çekildi. Altın doların güçlü seyrini koruması ve yatırımcıların Amerikan enflasyon verilerinden Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller beklemesiyle güne gerileyerek başlamıştı. Spot altın 0,2 düşüşle ons başına 4164 doları gördü. Değerli metal dün bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü ve piyasaların odağında da yarın açıklanacak olan Amerikan enflasyonu ve hemen ertesi günü gelecek olan üfe verileri var. Gündemi konuştuk. Şimdi rakamlarla, verilerle konuşacağız. Yönetmenim küresel haritayı açacak. Bakalım yatırımcının risk iştahı nerede şekilleniyor? Küresel haritada tabii ki Asya ile başlayacağız. Asya'da görünüm nasıl? 0.30 yukarıda Çin, Şangay. Hindistan 0.59 kazançla devam ediyor güne. Güney Kore'de %6'lık geri çekilme var. Hong Kong'sa bir miktar yatay, yukarı yönlü hareket ediyor. Amerika tarafına bakalım. S&P 500 geri çekildi. 0.11'lik bir kaybı var S&P 500'ün. Nasdaq 0.64 geride ve 30.469 puanda. Dow Jones'ta da 0.27'lik kazanç takip ediyoruz. Avrupa tarafında tablo nasıldı? Avrupa tarafında yeşil bir tablo vardı dün. %1'e yakın yükseldi Londra. Frankfurt 0.76 kazançla bitirdi dünü. Madrid %1,33'lük yukarı yönlü hareket etti. 19.285 puandan kapandı. Paris'te de 0.38'lik yukarı yönlü hareketi takip ettik. Borsa İstanbul'da dün günü 0.94 geride kapattı. 12.150 puan seviyesinden. Sektörel açıdan da dünkü görünümü bugünkü açılış öncesi analiz edeceğiz yatırımcının rotası açısından. Tabii Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Onun sebeplerini de konuşacağız. Şimdi Amerikan tahvillerine bakacağız. Amerikan tahvillerinde gelinen son seviye hangisi? Yönetmenim ekrana verdi. 10 yıllıklar 5.20 seviyesinde 0.97'lik geri çekilme var. Amerikan enflasyonu önemli olacak. Fed'in faiz politikası açısından da önemli olacak. Enflasyon nasıl gelecek? Beklentinin üzerinde ve altında geldiğinde bu senaryolarda varlıkları nasıl etkileyecek? Takip edeceğiz. 2 yıllıklar 0.44 geride, 0.82'likte düşüş var 5 yıllıklarda. Devam edelim. Brent petrole bakalım. Brent petroldeki son fiyatlama $105,4. %1'in üzerinde geri çekildi Brent petrol. Altın onsun yönü, dinamikleri nasıl? Altın onstaki dinamikler değişti. Buyurun bakalım. 4.191 seviyesinde zirveden geri çekilmişti. Şimdi yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Altın 0.49'luk yukarı yönlü hareketi var. Piyasalardaki son durum diyelim. Borsa İstanbul'u söyledik. 0.94 gerideydi. Dolar 49.36 seviyesinde 0.13'lük kazancı var. Euro 55.23'te 0.31 yükselen bir euro takip ediyoruz. Euro dolar paritesi de 1.11 seviyesinde. Dolar endeksi geri çekiliyor. 0.18'lik bir kaybı var dolar endeksinin. Spot kurda da 52.29 seviyesine takip ediyoruz. Piyasadaki tüm fiyatlamaları, rakamları, verileri, grafikleri hepsini konuştuk. Birazdan stüdyomda çok da kıymetli bir konuğum olacak. Paranın rotasına bakacağız. Çok kısa, sonrasında stüdyoda olacağız.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Oyak Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Öncelikle tabii fon meselesini konuşalım. Çünkü kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Fon kriziyle ilgili nasıl ödeme yapılacak? Özellikle kamu kaynakları kullanılmayacak da altı çiziliyor en başından beri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aynı vurguyu yaptı. Nasıl değerlendirdiniz ödeme şeklini, o küçük yatırımcının korunması özellikle meselesine, ne dersiniz?
1: Şu ana kadar uygulanan strateji doğru gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle küçük yatırımcının daha da fazla korunması ve geçmiş dönemde çok yüksek kar eden yatırımcıların elinden paranın alınması oldukça kritik. Çünkü bu küçük yatırımcıya paraların ödenmesi için bir yerden bir para oluşturulması lazım. Bu para da aslında geçmiş dönemde elde edilen karlardan oluşturulması gerekiyor. O yüzden de hani bugüne kadar henüz galiba o tarafta çok fazla geçmiş dönemde yapılan karlar çok fazla geri alınamadı ama o karlar da alınır ve küçük yatırımcılara ödenirse oldukça kritik olur. Çünkü bu açıya şöyle bakmak lazım. Şimdi bu özellikle tasfiye alınan konuya, tasfiye konu olan fonların büyük bir kısmı nakit ve nakit benzeri diyebileceğimiz para piyasası fonları.
0: Evet.
1: Ve insanlar aslında mevduata alternatif olarak işte maaşlarını aldıktan sonra veya kredi kartı ödemesini yapmadan bir 10 gün önce hani değerlendirebilmek açısından orada değerlendiriyorlar paralarını. O yüzden de nakit gibi görüyorlar bu fondaki, hı hı, tutarlarını. Buradan elde edebilecekleri tutar oldukça kritikti. Hani bugüne kadar o paranın alınmaması bile aslında ekonomi üzerine, tüketim üzerine ciddi bir şekilde baskı oluşturdu. O yüzden de buradan yapılacak tahsilatların hızlı bir şekilde yapılıyor olması oldukça kritik olacak önümüzdeki günlerde.
0: Şimdi kritik noktalar var tabii. 1 milyon lira ödeme üst sınırı, toplam zarar sınırı değil. Hı hı. Ve şimdi örnek üzerinden gidersek 600 bin lira yatırmış olan bir yatırımcı 600 bin lirasını alacak. 1 milyon yatırmış olan 1 milyon ara ödeme alacak ama mesela 3 milyon yatırmış olan bir yatırımcı 1 milyon liralık ara ödemeyi alacak ama sonrasında nihai durum tasfiye süreci.
1: Evet.
0: O tasfiye sürecinde de kaynakların, tasfiyeden elde edilen gelirin yatırımcılara yetmesi nasıl olacak?
1: Şimdi burada daha da kritik aslında gelişmeler de var. Özellikle fon içerisinde çok yüksek miktarda para tutan bazı şirketler olduğunu da duyuyoruz. Bunlar maaş ödemesi için bir kısmı belki de hani parasını tutuyordu. Bazısı bir kısmı işletme sermayesi için içeride para tutanlar vardı. Hatta bu fonlarda Borsa İstanbul'a açık olan şirketlerin paraları da var. Bu paraların ne kadarın alınacak çok ciddi bir soru işareti. Evet, 1 milyona kadar bir ara ödeme var ama
0: evet,
1: örnek veriyorum, çok büyük bir şirketsiniz. Belki 100-200 milyonluk
0: paranız
1: var içeride. Bu sefer 1 milyon aldıktan sonra 199 milyon
0: üstelik
1: kalacak.
0: Bunlar belki de maaş. Yani
1: tabii ki.
0: Oradaki etkileri daha büyük bir kesime yayılacak.
1: Tabii ki. Tabii
0: maaş
1: ki.
0: Maaş olması sebebiyle.
1: Aynen. Bu sebeple de geçmiş dönemde kar eden tüm yatırımcıların aslında gerek MKK numarasından gerek başka yerlerden karlarının bulunup tekrardan o fona, o havuza aktarılması lazım. Ki ancak gerçekten herkes hakkı olanı en azından belli bir oranda alabilsin. Evet, 1 milyona kadar yatıran insanların ödemesi gerçekten önemli ve kritik. Sonuçta çoğu aslında günlük harcamanın idame ettirebilmek için yapıyor bunu ama daha yüksek miktarda yatıran, işte evini arabasını satıp yatıran insanlar var. Dediğim gibi maaş ödemesini yapmak isteyen şirketler var. Bunlardaki mağduriyet de çok yüksek olacak. O yüzden de evet, ilk adım 1 milyonluk ödeme çok önemli ama sonrasında olan ödeme de aslında geçmiş dönemde elde edip bu, hı-hı, fondan çıkan, hı-hı, insanlardan tekrardan yapılacak tahsilatla sonuçlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi Borsa İstanbul'a da tabii etkisi olacak. Çünkü fonların elindeki varlıkların nakde çevrilmesi orada bir satış baskısı yaratacak. Özellikle de likiditesi düşük hisselerde fiyat hareketleri sertleşir mi?
1: Şimdi likiditesi düşük olan hisselerde zaten taban serisi devam ediyor birçoğunda.
0: Daha da sertleşir mi?
1: Evet. Yani taban devam eder gibi, hı-hı, gözüküyor birçoğunda ama bir kısmında artık bozulmaya başladı. Sanki bazı hisselerde özellikle mevcut seviyeleri yatırımcılar artık burası dip

0: olarak değerlendiriyorlar ve hani buradan da bazı hisseler özelinde bir alım teveccühü gösteriyorlar. Bu tabii ki ne kadar devam eder, ne kadar devam etmez, hani bunu kestirmek güç, ama bazı fonların bazı hisseler özelinde çok ciddi pozisyonlanması da var ve ciddi bir şekilde aslında bir arz yapılacak gibi. Yani ikinci bir halka arz gibi bazı hisselerde olacak. O yüzden de bu etkinin devam etmesini bekleriz biz. İşte tasfiye süreci tahmin ediyorum 3 ile 6 ay arasında konuşuluyor, ama hani bazı hisselerde muhtemelen 1 ay içerisinde o satışın tamamlanacağını düşünüyorum ben. Muhtemelen hani artık bir 10 gün sonra, 15 gün sonra bu satış baskısı azalır gibi gözüküyor. Sonrasında tekrardan bir toparlanma hareketi göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi bu süreçte yatırımcının parasını ne kadarını, hangi tarihte, hangi kaynaktan ödeneceğini de gösterecek aslında hızlıca da ortak bir, değil mi, listeye ihtiyaç var, bilgilendirme sistemi. Ne de ihtiyaç var.
0: Evet. Ya tabii şöyle bir şey var. Çok fazla fon var. 131 tane fon vardı biliyorsunuz. Bir kısmının ödemesi yapıldı. Ama çok büyük bir kısmı tutar olarak %99'u hala ne olacağı belirsiz. Fon açısından 120'ye yakın neredeyse fon var. Bu kadar fon varken her fonun yatırımcısı farklı oranda bir tutar alacak. Yatırdığı ana paranın özelinde. O yüzden de çok değişkenlik gösterecektir diye düşünüyorum. Bununla beraber az önce de belirttiğim gibi geçmiş dönemde kar edip şu anda fonda olmayan yatırımcılardan ne kadar bir tahsilat yapılabilecek? O da çok kritik olacak. Bunları ne kadar alabilirlerse şu anki yatırımcıya da aslında o kadar yüksekten bir ödeme yapacaklar gibi gözüküyor. O yüzden de her fondaki yatırımcı özelinde değişen oranlar olacak. Ama tahmin ediyorum para piyasası fonunda olanların alacağı ödeme bir parça daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü içinde birazcık daha devlet tahvili var. İşte onlar zaten her türlü geri ödenecek ve piyasada çok ciddi likidite yaratabilecek kağıtlar. Ama daha riskli, işte risk seviyesi 7 olan fonlardaki ödemeler çok daha sınırlı olacak gibi gözüküyor. İşte oradaki ödemeler geçmiş dönemdeki kar edenlerden gelecek paraya bağlı gibi gözüküyor.
1: Evet, bu noktadan Borsa İstanbul'a bakalım. Dünkü kapanışı nasıl yorumladınız? Daha önce bankacılık endeks artıda kapattığında eksi de bitirmişti. Bu sefer de tam tersini gördük. 0.94 geride bir Borsa İstanbul ve artıda bir bankacılık endeksi var. Ne söylüyor? Bu bize bir şey anlatıyor mu?
0: Tabii, belki birazdan da bahsederiz. Merkez Bankası
1: toplantısı onu detaylıca konuşacağız birazdan.
0: Aynen. Merkez Bankası toplantısı öncesi biraz beklentiler faiz indirimi tarafta güvercinleşti. Yani birazcık daha fazla faiz indirim yapabilir gibi beklenti var Merkez Bankası tarafında. Tabii bunda ilk etkilenecek sektör bankacılık ve sonrasında GEO sektörü gibi veya holdingler gibi ön plana çıkacak gibi gözüküyor. O yüzden de dünkü baskıya baktığımız zaman, endeksteki satışa baktığımız zaman bankacılık sektörünün ve bir takım holdinglerin birazcık daha olumlu ayrıştığını, buna karşın sanayi tarafında ise bir parça baskının devam ettiğini gördük. Bu bir miktar daha devam edebilir mi? Edebilir. Burada bence önemli olan şey, şimdi 3. çeyrek karlılıkları gelecek. Önce kar tahminleri gelecek, sonra karlar gelecek, sonra değerlendirmeler gelecek. Burada öncü tahminler ne olacak? Biraz endeksin seviyesi de buna bağlı olarak değişecek gibi gözüküyor. Bankacılık sektörü tarafında şu ana kadar en azından bizim konuştuğumuz kadarıyla ikinci çeyreğe göre birazcık daha iyi bir kar görüntüsü var, ama hala geçtiğimiz seneye kıyasla çok da mükemmel bir tablo sunmuyor açıkçası bize. Ama en azından diğer sanayilere göre birazcık daha olumlu ayrışıyor gibi gözüküyor. Çünkü sanayi tarafında baktığımız zaman iç talepte ciddi bir zayıflama vardı. Evet, dış talep bir parça bunu kompanse etmeye çalıştı, ama hem iç talebin zayıf olması, hem euro dolar paritesinin bir miktar geriye gelmesi, ki bizim biliyorsunuz ihracat bölgemiz euro bölgesi ve o paritenin gerilemesi de bizi negatif etkiliyor. Bu sebeple birazcık daha sanayi tarafında baskının devam edebilmesi söz konusu olabilir. Bununla beraber endeks tarafında bir başka dikkat çeken unsur, hacimler çok düştü.
1: Evet.
0: Ciddi bir şekilde gerilediğini görüyoruz.
1: Hacim önemli bir sinyal çünkü. Evet. Neler olup bittiğine dair.
0: Evet. İlginin de düştüğünü gösteriyor bize. Ama burada yani Türkiye'deki yatırım mantalitesine baktığım zaman insanlar momentumu takip etmeyi çok seviyor, yatırımcılar, bireysel yatırımcılar. O yüzden de hani burada bir toparlanma işareti görürsek eğer, bir süre sonra bireysel yatırımcıların geldiğini ve endekste toparlanmanın daha da hızlı bir şekilde olabileceğini görebiliriz. Sadece o ilk fişeğin atılması lazım. O da 3. çeyrek karları iyi gelirse belki, ya da Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimi bunlar destekleyebilir gibi gözüküyor.
1: O zaman oradan devam edelim. 22 Ekim Merkez Bankası faiz kararını karşılıyor.

0: başlıyor olacağız. Hı-hı. Beklentiniz ne yönde ve Ekim ayına yönelik de bir enflasyon görünümü var değil mi? Nasıl değerlendirdiniz? Neler söylersiniz? Siz indirim bekliyor musunuz? Piyasa beklentisi 100 bas puan. Bir sonraki toplantıda 100 bas puan daha.
1: Hı-hı. Şimdi biz birazcık daha güvercin taraftayız. Biz 100 yerine 150 bas puan faiz
0: 22
1: indirimi.
0: Ekim'de.
1: Evet. 150 bas puanlık bir indirim yapılabilir görüşündeyiz. Bunu aslında biraz nedenine de değinelim. Önce Eylül ayı enflasyonu değinelim, sonra Ekim'e değinelim isterseniz.
0: Tabii.
1: Şimdi Eylül ayında biliyorsunuz aslında akaryakıt fiyatlarında %12 gibi çok ciddi bir artış olmasına rağmen ve okula geri dönüşün başlamasına rağmen, okula geri dönüş şuradan önemli. Sonuçta eğitim enflasyonu yaratıyor. Giyim tarafında bir baskı yaratıyor. Ulaştırma hizmeti, servis ücretleri üzerinden bir baskı yaratıyor. Ve gıda tarafında baskı yaratabiliyor genel olarak baktığımız zaman. Ve akaryakıt fiyatlarının artmasına rağmen ana eğilimin 1.7'ye kadar düştüğünü gördük. Yani birçok aslında negatif faktör olmasına rağmen Eylül ayı enflasyonu görece iyi geldiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ve bu 1.7'lik ana eğilim son 5 senenin en iyi seviyesi. Yani en düşük enflasyonu. Bu açıdan baktığımız zaman tabii talebin ciddi bir şekilde yavaşlamasının enflasyon üzerine bir aşağı yönlü baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu da Merkez Bankası'na bir parça daha faiz indirim için bir alan açmış gibi gözüküyor. Yani şu ana kadar bizim patikamız 1.8'ler 2'ler civarındaydı aylık bazda ana eğilime baktığımız zaman. Ama şimdi yeni bir rejime doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor.
0: Şimdi,
1: bu rejim içinde Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indiriminin boyutu artabilir gibi düşünüyoruz. Yani çünkü enflasyon tarafında Fatih Karahan'ın da mecliste geçtiğimiz hafta bir sunumu vardı, konuşması vardı. Hani orada da söyledi, dezenflasyon tarafında önemli adımlar attık dedi. Bu adımın bir miktar gerçekten atıldığını görüyoruz ve bu indirilen, aşağı gelen enflasyon sonucunda bunun meyvesini faiz indiriminin bir miktar daha yüksek olması karşılığında alabiliriz gibi gözüküyor. Dediğim gibi 100 bekleniyor ama ben 150 yapacağını inanan taraftayım. Şöyle de yapabilir tabii. Belki 100 bas puanlık bir indirim yapar. Bununla beraber makro ihtiyati tedbirleri bir parça daha gevşetebilir. İşte buradan kasıtım ne? Biliyorsunuz kredi büyümelerinde belli bir sınır var. Hani bunları bir parça daha gevşetebilir. Veya daha farklı hani bankacılık sektörünün kredi verebilmesini, kredi büyümesini teşvik edici yeni adımlar atabilir veya oradaki sınırlamaları bir parça gevşetebilir. Bu bağlamda hani Merkez Bankası 100'ü de tercih edebilir ama 150 daha olası gözüküyor. Ekim ayı enflasyonuna gelecek olursak
0: gelelim.
1: Biraz konuyu uzattım ama.
0: Yok lütfen, çok önemli. Gelelim Ekim ayı enflasyon
1: şimdi,
0: görünümüne.
1: Ekim ayında bir parça enflasyon bir sefere özgü olarak yüksek gelecek gibi gözüküyor. Biz aylık bazda %2.6'lar civarında bir enflasyon bekliyoruz. Bunun da aslında temel nedeni gıda tarafı olacak gibi gözüküyor. Şimdi gıda tarafına değinmek lazım. Çünkü son 5 aydaki gıda enflasyonu sadece %1.3. Çok sınırlı kaldı. Ve bunun da alt kalemine baktığımız zaman meyve sebze enflasyonunun 5 ayda %28 düştüğünü gördük. Yani meyve sebze tarafından çok ciddi bir katkı sağlandı. Fakat şimdi kış meyve sebzelerine geçiyoruz. Şimdi TÜİK'in sepeti güncelleniyor 6 ayda bir. Kış meyve sebzeleri 3'e 6 aydan beri fiyatı toplanmıyordu. Şimdi yeniden bunların sepete girmesi dolayısıyla mevsimsel olarak biz Ekim ayında zaten gıda tarafında hep bir baskı görürdük. İşte geçtiğimiz sene 3.4'lük bir gıda enflasyonu vardı. Ve geçtiğimiz dönemin bu düşük bazıyla beraber de gıda tarafı bir parça Ekim ayında yüksek gelecek gibi gözüküyor. Bununla beraber yine dolapların değişmesi ve giyim enflasyonunun da artmasıyla beraber. Çünkü bu sefer kış giyimleri artıyor biliyorsunuz. İşte havaların soğuması ve kış mevsimine geçti. Aynen öyle. İkisini topladığımız zaman zaten tek başına bu ikisinin aylık bazda %1.5'luk enflasyon yaratmasını bekliyoruz. Bu iki kalemin tek başına. Diğer kalemlerin de eklenmesiyle beraber manşet enflasyon 2.5-2.6 civarında olacak gibi gözüküyor. Ama bu dediğim gibi bir miktar bir sefere özgü bir enflasyon. Tekrar Kasım ve Aralık'ta aşağı yönlü enflasyon rakamları göreceğimizi düşünüyoruz biz.
0: Şimdi Ekim ayı enflasyonunu daha yüksek bekliyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman bir sonraki Merkez Bankası toplantıda piyasa beklentisi gibi 100 bas puan gene gelir mi?
1: Biraz oradaki bu toplantıda ne yapacağı aslında Aralık'ta da ne yapacağını bize
0: gösterecek
1: çok net bir şekilde gösterecek. Ama bu toplantıda 150 yapsa bile bir sonraki toplantıda 100 veya 150 de yapabilir. Veya bu toplantıda 100 yapsa bile bir sonraki toplantıda 100 veya 150 de yapabilir. Biraz burada talep görünümü nasıl olacak ve aylık ana eğilim nasıl olacak biraz bunu

0: Yemekliği daha düşük olan, örnek veriyorum, market harcaması, yemek harcaması, dışarıda yaptığınız yemek harcamalarının bile düştüğünü görüyoruz. İşte yıllık bazda büyümeler nominal olarak %40'lar civarında seyrederken şimdi %30 seviyelerine kadar düştüğünü gördük biz. Bu da talebin daha da yumuşadığını bize gösteriyor. Buradan kadar devam edecek. Hani biraz bunu anlamaya çalışacağız. Muhtemelen Merkez Bankası da böyle bakacaktır. Yani işin bir ayağı tabii ki enflasyon tarafı ama bir tarafta iş talep nasıl gidiyor? Merkez Bankası bu tarafı da bakacaktır. Birazcık aslında ay ay gidecek Merkez Bankası. Ona göre de karar verecek gibi gözüküyor.
1: Peki yıl sonu enflasyon görünümünü nasıl bekliyorsunuz? Orta vadeli program çerçevesindeki hedef açısından.
0: Bizim yıl sonu enflasyon beklentimiz %29.2 civarında gelmesi yönünde. Tabii burada yukarı yönlü riskler de var, aşağı yönlü riskler de var diyebiliriz. Bizim tahminlerimiz içerisinde doğal gaz fiyat artışı yok. Son dönemde özellikle belki birazdan konuşuruz. Avrupa'daki doğal gaz fiyatları savaşın başından bu yana yaklaşık olarak %150 arttı.
1: İşte yani stoklar da sıkıntılı.
0: Evet.
1: Bütçe meselesi.
0: Aynen. Son 5 yılın en düşük seviyesinde hatta. 30-32 euro civarına, 80-83 euro civarına kadar yükselmiş bir doğal gaz fiyatı var ve bu euro bazında. Buna karşın biz yaptığımız zam oranı %16 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yılın ikinci çeyreğinde yapmıştık. Hani burada çok sınırlı bir artış yaptık ve bu zararı şu anda BOTAŞ üstleniyor. Bu zararı üstlenmeye ne kadar devam edecek BOTAŞ veya burada sadece sanayiciye ve elektrik üreticilerine yapılacak, son tüketiciye yapılmayacak mı doğal gaz zammı? Bunu yakından takip etmemiz lazım. Çünkü normal şartlar altında işte doğal gaz fiyatı %150 artarken biz sadece %16 bir artış yaparsak hani burada ciddi bir arada fark var ve bu doğal gaz fiyatlarının belirgin bir şekilde artması lazım. Kamu bunu ne kadar artırmak isteyecek, ekonomi yönetimi ne kadar istemeyecek? Aslında biraz yıl sonu enflasyon beklentisi de buna göre şekillenecek. Biz yapmayacakmışız gibi düşünüp şu anda %29.2 ile çalışıyoruz. Ama bir doğalgaz zammı gelirse %30'ların da üzerine çıkma riski söz konusu tabii ki. Tabii şimdi, boyutuna da bağlı.
1: Borsa İstanbul'a geri dönersek seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor mu bu dönemde?
0: Ya bu güzel bir soru. Şöyle değerlendirmek lazım. Özellikle burada beni akrabalarım, arkadaşlarım, sektörden birçok kişi de arıyor. Hani bu seviyeler dip seviyeler
1: alalım mı?
0: Ya bunu en dip seviye mi bunu bilmek imkansız.
1: Tabii.
0: Ve en dipten almak da imkansız. Bence uzun vadede bir yatırımcı için en dipten almayı kovalamak çok doğru bir şey değil.
1: Psikoloji hangi göstergelere şey. Bakalım o zaman? Yani onun doğru fiyatlama olduğunu anlamak için işte hacim, teknik görünüm, bilanço beklentileri var tabii bir tarafta da hisseler açısından. Ya nereye bakalım en çok?
0: Burada tabii ki değerlemeler oldukça önemli ve sonuçta Merkez Bankası da şu anki görünümde faiz indirmeye başlayacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir görünüm altında belki buradaki sis bulutu 2-3 ay daha devam edecek. Bunu bilmek imkansız ama orta vadede baktığımız zaman gerçekten endeksi ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz biz. Bir hesap da yaptık. Biz hani önümüzdeki 12 ayda para piyasası fonlarında kalsanız işte getiriyi bileşiklendirip ondan da vergiyi stopajı düştüğümüz zaman ne kadar alırız diye kabaca %30'lar civarında nette size bir para kalıyor. Biz Borsa İstanbul'a baktığımız zaman önümüzdeki bir yılda %30'dan fazla bir yükseliş potansiyeli görüyoruz. Bunu tabii şimdi mi almak lazım, bir ay sonra mı almak lazım? Bunun tam en iyi mekaniğini, mühendisini oluşturmak çok güç ama bir yerden gözlerimizi kapatıp yatırımımızı yapıp uzun vadede beklemek lazım. Sonuçta borsaya yaptığınız bir yatırım. Yani burada günlük alsattan bahsetmiyoruz biz. Bir yatırım yapacaksak ve uzun vadede tutacaksak seçici olmak şartıyla bazı hisse senetlerinde gerçekten çok ciddi bir miktarda potansiyel var. O yüzden hani en dibi yatırımcılar en dibi beklemeyi tabii ki düşünebilir. Hani buna da saygı duyuyoruz ama bir yerden gözlerini kapatıp evet ben bu şirkete ortak olmak istiyorum ve bu şirketin de hisse senedini minimum bir sene tutacağım diye düşünürlerse bence mutlaka olumlu bir geri dönüşü olur diye düşünüyorum. Para piyasası fonu daha fazla elde ederler diye düşünüyorum.
1: Peki bu dönemde hem altını hem hisse senetlerini aynı portföyde tutulması hangi riskleri azaltır?
0: Ya tabii ki altın her zaman sizi global enflasyona karşı koruyan unsurlardan bir tanesi
1: ama
0: olarak.
1: Oradaki dinamikler de değişti.
0: Tabii
1: altının
0: ki.
1: Yükseliş trendi ne? Neden düşüyor?
0: Şimdi son 6 aya bakacak olursak altın ciddi oranda düştü. Son bir seneye bakacak olursak altın çok ciddi

0: ciddi yükseldi. Tabii burada nereden bakacağınız çok önemli. O yüzden de hep diyorum yani yatırım bir insan yani bir yatırımcı yatırım yaparken birazcık daha uzun vadeli bakmalı. Yani
1: zaten
0: her
1: altın
0: gün
1: öyle bir şey.
0: Evet. Yani her gün fiyatına bakacağınız şeyin yatırımı insanı psikolojik olarak yoracak bir şey. Yani siz bir ev aldığınız zaman her gün emlak sitesine girip her gün fiyatına bakmıyorsunuz. Yani burada birazcık daha belki 5 senelik bir yatırım yapıyorsunuz. Hı-hı. Belki 10 senelik bir yatırım yapıyorsunuz.
1: Tabii. Ama altında her gün bakıyoruz.
0: Evet, her gün bakıyoruz. Bakmak da keyifli de geliyor.
1: Tabii.
0: Alsat yapmak da çok keyifli bir şey. O yüzden de yatırımcıların bu ruh halini çok iyi anlayabiliyoruz. Ama hani genel açıdan baktığımız zaman hani altın global enflasyona karşı koruyacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve şu anda gerçekten global enflasyonda yükselecek gibi de gözüküyor. Özellikle
1: öngörünüz
0: bu savaşın
1: ne?
0: Devam etmesiyle beraber.
1: Öngörünüz ne yukarıda?
0: Altın tarafında var.
1: Altın tarafında.
0: Ya burada teknik seviye belirtmek tabii çok kolay değil ama yani bir 4400 seviyelerini tekrardan orta vadede deneyebilir gibi gözüküyor. Burada savaşın bitmesi çok kritik.
1: Evet.
0: Yani eğer savaş bitecekse tekrardan merkez bankalarının, global merkez bankalarının sadece altın almadığını, daha farklı enstrümanlara da yatırım yaptığını görebiliriz. Ama savaşın devam ediyor olması dolar bazlı bir miktar likiditasyonu zorluyor. Hı hı. Bu da merkez bankalarının piyasaya altın satmalarına neden olabiliyor.
1: Evet.
0: Bununla beraber yine savaşın devam etmesi küresel faiz hatlarını yukarıya götürüyor ve merkez bankaları zorunlu olarak enflasyon da yukarı gittiği için faiz artırım yapmak zorunda kalıyor. Bunlar tabii ki altın üzerinde bir baskı oluşturuyor. O yüzden de altın tarafında yorum yaparken savaşın ne zaman bitecek? Biteceğini bana bunu söyleyin.
1: Evet. Tabii. Evet. O yüzden de dinamiklerinin değiştiğini düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Ne güzel anlattınız. Çok
0: teşekkürler. Ederim.
1: Çok kıymetli yorumlarınız. İyi ki geldiniz. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkür ederim sizlere de.
1: Paranın rotası devam edecek efendim. Yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Kripto piyasasını konuşacağız çok kısacık bir ara.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: GS Para.
4: İndirelim.
5: Onur Bey
6: buraya. Onur Bey
7: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: dünyasına siz de katılın.
1: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
0: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, Tombank, kartım
3: Hadi. Ne dediysek oldu.
4: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
5: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
6: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
7: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: sundu.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
3: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Devam ediyor. Kripto dünyasını konuşacağız. Blockchain Kripto Para Akademisi kurucusu Devrim Danyal bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Sevgili Sema Hanım, merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Kripto piyasasında bugün yönü ne belirliyor? Görünüm nasıl Devrim Bey?
1: Özellikle herkesin konuşmuş olduğu bu savaş süreci, Hürmüz'deki sıkıntılar ve petrol fiyatı kripto varlık ekosistemi içerisinde de bu piyasayı da etkiler durumda. Özellikle bu döneme, bu yapıya gelene kadar 19 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hazine Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bir tahvil geri alım projesi vardı. Bu projeyle birlikte, bu açıklamayla birlikte 62 bin dolarlardan 87 bin dolar olarak kadar giden bir yol haritası görmüştük Bitcoin tarafında. Ama tabii ki bu haber olarak alındı, satıldı ve çoktan üzerinden sular aktı diyebiliriz. Onun haricinde 2 ay geçmesine rağmen ciddi anlamda bir artı değer gelmedi ki 15 Eylül'deki özellikle Clarity Act yasasının kabul görmüyor olması da piyasayı birazcık sallasa da çok da fazla etki etmez pozisyondaydı. Şu an için rakamlara baktığımız zaman 87 bin seviyesi üzerinden 95, hatta 100 bin dolar seviyesinde bir yolculuğa başlayacağını düşündüğümüz Bitcoin şu anda 80.500'e kadar gelmiş. Oradan da bugün itibariyle, şu an itibariyle 83.500 doların üzerinde kendini tutmaya çalışan bir yapı içerisinde. Benzer şekilde Ethereum tarafında da 2700-2800 dolar civarında, 2700-2800 dolar civarındaki bir yol haritasından 3500-4000'lere çıkacak. Hatta en yüksek değeri olan 5000 dolara yakın seviyeye gelecek mi diye beklerken, onda da ne yazık ki 2500 doların üzerinde tutulmaya çalışan bir Ethereum görüyoruz. Piyasanın da 3 trilyon dolar civarında değdikten sonra geriye çekilerek şu anda 2.8, yani yaklaşık bir 200 milyar dolarlık kayıpla birlikte bu seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Ne burada önemli rol oynuyor? Tabii ki ETF'ler, yüksek montanlı para girişleri bireyler tarafından kurumlar kadar o kadar yüksek değerlere çıkartılamıyor. O yüzden de kurumlar tamamen diğer finansal enstrümanlardaki, konvansiyonel dünyadaki diğer finansal enstrümanlarla birlikte yapmış oldukları konumlandırma yatırım stratejileri doğrultusunda belki de ilk vazgeçmiş oldukları kripto varlıklar olduğu için süreçte bu tip dalgalanmaları daha çok yaşıyor durumdayız. Petrol özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi konusunda, evet, anlaşmaya varıldığını belirtmiş olması ve bu süreçte birazcık petrolü düşürür dedik ama o da 105 doların altına düşürmedi.
0: Eğer Amerikan enflasyonu beklentinin üzerinde gelirse Bitcoin'i daha çok hangi kanaldan etkiler Devrim Bey?
1: Hiç olduğum gibi gene kurumlar tarafından özellikle ciddi anlamda baskı olacak. Bu hafta baktığımızda çarşamba günü açıklanacak. Manşet enflasyonun yıllık bazda %3.7 gelmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonunda %2.5 civarında bir rakam açıklanması bekleniyor. Bu enflasyon süreci içerisinde tabii ki en ciddi bakılan noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz 28 Ekim'de FED'in

0: Açık bir icra
1: Evet.
0: faiz kararı, faiz kararı daha etkin halde karşımızda yer alıyor olacak.
1: Peki Bitcoin artık kurumsal yatırımcının portföyünde daha görünür halde. Bu durum oynaklığı azaltıyor mu yoksa küresel risk iştahına bağımlılığı mı arttırıyor?
0: Şunu kabul etmekte fayda var. Bireylerin olduğu zaman, yani 2009'dan belki de 2020-21 pandemi dönemi sonrasına kadar ki süreçte bireylerin getirmiş olduğu piyasa sınırlıydı. 1,5 trilyon dolar civarında bir yapıya sahipti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden sonra Biden'ın yerine Trump'ın gelmesi burada önemli vaatlerle birlikte bu piyasayı 4,2 trilyon dolara kadar çıkarmıştı. Burada da görülebilecek en önemli faktör de kurumların işin içinde girmesiydi. Kurumlar işin içine girdiği zaman da belki bireylerden daha fazla ayaklarının yere basıyor olması, regülasyon tarafında daha oturaklı bir yol haritası izliyor olmaları gerekiyor. O açıdan da işte altın gibi, gümüş gibi ya da diğer metaller gibi yatırım süreci içerisinde bunlarla birlikte dengeli gitmeye çalışıyorlar ki bunu hep geçtiğimiz yayınlarda da öyle getirmiştik. Oradaki değerli madenlerdeki düşüşlerden daha ayakları yere basan şekilde daha stabil kalabildi Bitcoin. Ki altın şu anda 4200 dolar civarını aşmayı hedefliyor. Gümüşün keza 60 dolar civarında olduğunu görüyoruz ki bu arada gelecek sene içerisinde doların da 125 dolara kadar, petrolün 125 dolara kadar çıkıyor olması da ciddi anlamda söz konusu. Yani sadece tek bir metreye bağlamak değil, bunların hepsini toplu potada eritmekte fayda var. Bu açıdan da Bitcoin'in tabii ki bir hikaye üretmesi gerekiyor. Konvansiyonel ekosistemin dışında kendisine ait bir yol haritası belirlenmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda da önemli olanın tamamen kendisine ait bir hikayesi olmaması. Burada işte geçtiğimiz senelerde NFT'leri konuşmuştuk. Decentralized Finance dediğimiz merkeziyetsiz finansı konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Ama şu anda tamamen kurumların içeriye sokmuş oldukları ETF paralarıyla ayakta duruyor diyebiliriz.
1: Peki Bitcoin'de yükselişin sağlıklı olduğunu anlayabilmemiz için fiyat dışında özellikle hangi göstergeleri izleyelim?
0: Bitcoin üzerinde konuşacak olursak Bitcoin'in hikaye yazmış olma süreci 2009'dan bu yana tamamen onu bir bu sektörü değiştirici yapıya sokmuş oluyor. Onun haricindeki belki altcoin'lerden önemli beklentilerimiz var ki bu da Ethereum bazında şu anda platform üzerinde oluşturulabilecek uygulamalar. Burada da 2026 sonu 2027 için en önemli konu tokenizasyon ki bu tokenizasyon süreci de aklımıza gelebilir. Her türlü varlığı kayıt altına alıp birbiriyle değiş tokuş yapabilmemizi sağlayan bir dijital ortam haline dönüşüyor. Bitcoin'in paradan para kazanmaya da bunu bir para olarak kullanılması yapısından birazcık daha farklılaştırıyor kripto dünyası içerisinde. O açıdan baktığımızda blok zincirlerinin buradaki önemleri daha fazla ortaya çıkmaya başlayacak ve belki de bugüne kadar hep Bitcoin sırtlandı, yüklendi evet. Tüm kripto varlık ekosisteminin yoğunluğunu belki de altcoin'lerde bu dönemeci daha hızlı aşabileceğiz.
1: Peki Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansına baktığınızda bize yalnızca iki varlık arasındaki rekabeti mi gösteriyor yoksa blockchain ekosistemine yönelik talebi mi?
0: Özellikle tabii ki bir şeylerin yapılabiliyor olması, uygulama çıkıyor olması için Bitcoin'in geliştirmiş olduğu bu yeni yol haritasında Ethereum'un platform bazlı dahil oluyor olması çok büyük artı değer. Sadece Ethereum değil, ona alternatif olan, çıkmış olan farklı blok zincirler de var ama burada önemli olan bunu insanların kullanabiliyor olması ya da kurumların içerisinde bunların değerlendirilebiliyor olması. Tamamen bunlar da işte başta Nasdaq olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesi olmak üzere süreci içerisinde konvansiyonel dünyadaki finans enstrümanlarına entegre ediliyor. Ve bunlar nasıl bugün altını fiziksel olarak elimize alıp da değiş tokuş yapmıyorsak önümüzdeki dönem içerisinde de sadece altın değil, aklınıza gelebilecek her türlü yapı sürecin içerisinde kripto varlıklar üzerinde işler hale gelmeye başlayacak. Bu da yerden, yurttan, zamandan bağımsız olarak 7-24 insanların yepyeni bir ekonomi oluşturmasını sağlar hale gelecek. Birazcık daha vizyonu genişletecek olursak işte internete bağlı makinalarla birlikte nesnelerin interneti dediğimiz bir kavramla artık makinalar bile, belki robotik sistemler bile kendi içerisinde bu dünyada bir ekonomi oluşur hale gelmeye başlayacak. Yani sadece insanların ya da yatırımcıların katkısı haricinde farklı ekonomi

0: düzenleri de konuşur hale gelmeye başlayacak. O açıdan da kripto varlıkların önemi daha fazla ortaya çıkar hale gelecek. Şu anda başında belirtmiş olduğumuz gibi konvansiyonel rüzgarlarla birlikte sağa sola savrulur durumda. Burada da tabii önemli olan baktığımız zaman şu anda 12-15 trilyon dolar civarında bir piyasa değeri olan altının yanında sadece 2,5 trilyon, 3 trilyon dolarlık bir kripto varlık ekosistemi çok da söz sahibi durumda değil. Ama bunun artıyor olması için sadece Bitcoin'in yükselecek mi, düşecek mi kısır döngüsünün haricinde birazcık daha buraya insanların ilgisini çekmek ve konvansiyonel entegrasyonlarla birlikte ciddi anlamda buraya para akışlarının ETF'in haricinde de gerçekleşiyor olmasını sağlamak ki özellikle 2-3 hafta öncesinde 2.3 milyar dolarlık içeriye giriş 1-1,5 hafta içerisinde tekrar 1,5 milyar dolara geri çıkıyor. Bu da tabii buradaki piyasa dengesi içerisindeki fiyatlamada ciddi anlamda volatilite oluşturur durumda. Bunun da dengelenebiliyor olması için çok daha geniş çapta tüm dünya tarafından, belki de tüm dünya merkez bankaları tarafından kabul görmüş ve buradaki değiş tokuşu özellikle regülasyon ve yasalarla birlikte destekleyerek daha yüksek montanlı işlemlerin gerçekleşiyor olması gerekecek. Bu da piyasayı işte nasıl 1 trilyondan 2 trilyon, 2 trilyondan 3'e 4.2 trilyona kadar çıkardıysa önümüzdeki dönemde belki de birazcık altına doğru yaklaştıracağız bu piyasa değerini. Özellikle altına da vurgu yapıyorum buradan. Çünkü evet. Bitcoin'e dijital altın olarak atıf yaptığımız için.
1: Peki şimdi altın güvenli liman talebiyle öne çıkıyor. Siz Bitcoin tarafını nasıl tarif edersiniz o zaman?
0: Bitcoin'de yeni neslin güvenli limanı olarak nitelendirmiş olalım. Evet. Eskiden anneanneler, dedeler zamanından kalmış olan o fiziksel kavram yavaş yavaş dijitale dönmeye başladığında süreç tamamen yeni nesil içinde bu tarafta güvenli hale gelmeye başlayacak. Bir de işin önemli noktası tamamen merkeziyetsiz bir yapı üzerine oturduğu için kavramsal olarak eğer yeni nesil bunu kendi finansal özgürlüğü açısından değerlendiriyor ve bakıyorsa o zaman da o sorumluluğu kendi omuzlarında hissedebiliyor olması lazım. Bu sorumluluk da ne? Kendi yönetimini, kendi finansal yönetimini kendinin gerçekleştiriyor olabilmesi. O açıdan finansal okuryazarlığın haricinde burada teknoloji tarafının da okuryazarlığının çok önemli olduğu bir noktaya geliyoruz. Madem bir merkezi yapının senin finansını yönetmesini ya da senin adına bunu saklamasını istemiyor ya da tutmasını istemiyorsan tamamen kendin bu süreci konvansiyonel o finans ekosistemi dışarısında gerçekleştirebileceğin belki de yegane finans enstrümanlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten ilk çıkış noktası da buydu. Ardından devletlerin bu sürecin içerisinde yasalar ve regülasyonlarla birlikte halklarını korumak üzerine oluşturmuş oldukları bu düzende birazcık oradaki Bitcoin'in çıkış felsefesi, Bitcoin maksimalistlerini mutsuz etse de merkeziyetsiz yapıdan merkezi yapıya dönmüş olsa da en azından önümüzdeki dönem içerisinde dijitalleşme sürecinde devletler de eskiden olduğu gibi karşı çıkmıyorlar ya da yasaklamalarla bunu birazcık daha uzatmaya çalışmıyorlar. Zamanı mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılması süreci içerisinde bir doğum sancısı da yaşıyor diyebiliriz. Üzerinden 15-16 sene geçmiş olsa bile yeni neslin bunu sahiplenmesi ve kavramsal olarak tabi birey ilerin haricinde de kurumlar tarafından da kolay değil. 5000 senelik altın geçmişinin üzerine oturmuş olan yasalardan, kurallardan, kanunlardan, regülasyonlardan bahsediyoruz. Bunun böyle 3-5 sene içerisinde dönüşümünü beklemek çok kolay değil. Ama hızlı süreç işliyor. Hızlı bir yapım içerisindeyiz. Özellikle bugüne kadar hiç bu süreci deneyimlememiş olan kişiler ya da kurumlar varsa mümkün olduğunca yeni neslin neye önem verdiğini, yeni neslin nerelerde daha farklı yaklaşımlarda bulunduğunu değerlendirmeleri için onları da bu piyasanın içerisinde en azından kendi bütçeleri dahilinde 1 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira değerlendirmeleri ya da denemeleri için onları da bu sobanın sıcak olup olmadığını uzaktan değil de ellerini dokundurarak birazcık hissetmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Zira öyle olduğu andan itibaren de işte bu geniş evet. Kitlelere yayılma süreci daha hızlı olacak sevgili Sema.
1: Çok kıymetli yorumlarınız. Teşekkürler Devrim Bey. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar.
0: Hepimiz için sevgiler, tüm ekibe selamlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi konuğum A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay. Borsada dünkü kapanışı değerlendireceğiz. Yeni fiyatlama öncesi. Günaydın, yayına hoş geldiniz İrem Hanım.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkürler. Dün Borsa İstanbul'da endeks düşerken bankacılık tarafının yükselmesi yatırımcı davranışında nasıl bir değişme anlatıyor bize?
2: Evet, dün Borsa İstanbul'a baktığımız zaman aslında satıcılı bir seyir hakimdi. Özellikle burada sektörel ayrışmalar bir miktar daha ön plana çıktı. Endekse en yüksek katkı sağlayan hisselere baktığımızda Akbank ön plandaydı. Burada bankacılığın bir miktar daha pozitif ayrıştığını, menkul kıymet tarafındaki aracı kurum sektörünün negatif ayrışma tarafında olduğunu, finansal kiralama ile birlikte bir görünüm söz konusuydu. Burada tabii işlem hacmi de oldukça kıymetli. Yani evet, bankacılık bir miktar alımları takip ettik ama işlem hacmi bazında baktığımızda son dönemlerin en düşük hacmine işaret etti. Bu oldukça kritik bir veri. Özellikle hacim bazlı geri çekilmelerde son dönemin düşük hacmine ulaşmamız ileri yönelik olarak da orta kısa vadeli aslında beklentileri bir miktar aşağı yönlü çekiyor diyebilirim. Burada ayrışmaları yaşayacağımız dönemler olacak bence. Çünkü esasında halen fon süreci, fon tasfiye süreci devam ediyor. Yani bu fon krizini biz hala konuşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dün açıklamaları vardı. Ekim ayı içerisinde ara ödemelerin gerçekleşeceğine dair. Bu sürecin olabildiğince ivedilikle çözümlenmesi adına, sonuçlanması adına adımların atılıyor olması kıymetli. Bu da tabii piyasadaki hacmi de, hareketliliği de etkiliyor. Dönem dönem ayrışmalar yaşanabilir. Yani geri çekilmelere baktığımızda Aselsan, burada Astor Enerji gibi şirketlerin geri çekilmeye negatif katkı sunduğunu takip etmiştik endekse. Dönemsel olarak böyle ayrışmalar yaşanabilir. Burada önemli olan aslında endeksinde özellikle tutunma seviyesi olarak da 12.000'in altına gelip gelmemesi bence kritik. 11.900 seviyesinde burada önemli bir destek olarak adledebiliriz. 11.900 gibi. Bu seviyenin altına gelmelerde aşağı yönlü risk biraz daha artabilir. Yukarı yön içinde tabii burada kısa vadeli yukarı yön içinde 12.200, 12.500 seviyesi ön plana çıkacak. Dalgalı seyirler görülebilir özellikle bu ay içerisinde ama hani bu umutsuzluğa da kapılmak anlamına gelmiyor bence. Kısa vadeli özellikle bu tasfiye sürecinde yaşanacak hisse satışları da dünkü hareketli ziraatın satışlarına dikkat çekti. Tabii önemli bir hani burada bir açıklama yok resmi olarak ama şu aşamada hani bu süreçteki hisse senedi satışlarının da etkileri olabilir. Özellikle burada endeks değişimine gidilmesiyle birlikte bu etkinin azalarak devam etmesini bekleriz. Dönemsel hareketliliklerde hisse senetlerinde sektörel ayrışmalar yaşanabileceği ama kısa vadede daha durgun bir seyrin olacağı bir görünüm var gibi duruyor açıkçası.
1: İşlem hacmine bakıyorum, 81,5 milyar lira. Böyle bir günde şimdi endeksin de 0,94 gerilemesini güçlü bir satış olarak görmek için başka hangi ek göstergelere ihtiyacımız var İrem Hanım?
2: Burada tabii şimdi endeks tarafında hacim bazlı düşük seyir önemli. Çünkü burada hacimin tekrar toparlanması, para girişini görmemiz bence endeksteki yükselişin tekrar başlama hikayesi için önemli. Ama daha önce yaşamadığımız, sermaye piyasalarında yaşanmayan bir krizden bahsediyoruz aslında. Burada oldukça yüksek bir bakiye var. Daha önceki buna yönelik çözüm adımları atılıyor. Burada ciddi bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz ve buradaki bir büyüklükte ki fon tasfiyesindeki o hisse senetlerinin satışı da piyasadaki esas geri çekilmeleri destekler nitelikte olabilir. Bu hareket biraz daha ön planda olacaktır. Bu sürecin yani tabii kısa bir ay bile olmadı henüz. Çözülmesi adına önce 3 ay sonrasında 6 ay gibi bir süre kondu. Burada hani ara ödemeler evet yapılacak ama tamamı açısından söylüyorum. Bu o yüzden de buradaki bu görünümde bu satışların etkileri bakmak, incelemek lazım. Bence esas önemli olan kısım orası olacaktır. Küresel tarafa da geldiğimizde orada da sert rüzgarlar maalesef kesiyor. Belki bunun etkisi içeriye de kısmi olarak yansır. Şu anda bence esas önemlisi oradaki satışların başlamasıyla gelecek etki olacaktır. Hacim bazı evet sınırlı bir geri çekilme var ama hani 12.000'e tutunma çabası önem arz ediyor bence. Hacimin toparlanmaya başladığı süreçte bence bu taraf daki hareketi görebiliriz. Şu aşamada en kritik olacak unsur orası olacak gibi duruyor.
1: Şimdi bugünkü piyasa koşullarını da dikkate aldığınızda yatırımcıya risk yönetimi konusunda birkaç kural söylüyor.

0: söyleyecek olsanız, strateji önerseniz.
1: Şöyle bakıldığında şimdi kısa vadeli olarak evet riskler var. Burada özellikle hani uzun zamandır devam eden bu görünümde yaklaşık işte 17 Eylül itibariyle devam eden bu süreçte endeks çıktı bundan negatif ayrıştı, negatif fiyatlandı. Burada etkilerin toparlanması adına bence ilk kural burada ölü kedi sıçraması diyebileceğimiz seçeneklerinde günlük hareketler, oynamalar yaşanabiliyor. Taban fiyat hisselerinde. Burada risklere bence dikkat etmesi gerekir. Yatırımcıların riskleri dikkate alarak işlem yapması lazım. Bu önemli.
0: İrem Hanım, bir gül koyalım. Borsa İstanbul'la gidelim. Açılış için ilk fiyatlamayı alalım.

0: Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketle başladı. Yeni güne 12.161 puandan açıldı İrem Hanım. Evet, bu açılış bize ne söylüyor? Bugün gün içindeki beklentiniz ne olur?
1: Bugüne baktığımızda aslında eli miktarda yatay pozitif açılış takip ediyoruz. Dünkü negatif seyirin bugün bir tepki hareketi olabilir. Burada 12.200 seviyesi ön plana çıkabilir bence. Orasını aşıp açmayacağı endeks önemli. 12.500 de önemli seviyeler. Yatırımcıların bunları takip etmesi faydalı olabilir. Günlük hareketlilikler, ayrışmalar yaşanabilir. Burada önemli olan uzun vadeli bakış açısı aslında. Dün, az önceki konuya ekleyecek olursam, bu kısa vadede negatif seyirler aslında uzun vadede fırsat da yaratıyor. Yani biz şu anda baktığımız zaman evet negatif bir tablo söz konusu olabilir Borsa İstanbul açısından ama daha önce yaşadığımız krizleri de bence unutmamak lazım. Belki bu kriz bunun biraz daha üzerinde olabilir ama genel olarak iskontolu look hikayesi olan şirketler de var. Biraz daha orta uzun vadeli bakış açısının bence önem kazandığı Borsa İstanbul açısından da bir tablo var. Karamsarlık dönemlerinde bunu fırsat görenler de iyi bu kriz dönemlerinde de iyi kazanım sağlayabiliyorlar. O yüzden yatırımcılara söyleyebileceğim nacizane görüşte bu olabilir az önceki sorunuza ek olarak.
0: Bugünkü açılışta hacim açısından da baktığınızda detayları nasıl özetlersiniz? Yatırımcı bugün en çok neye dikkat etsin?
1: Bugünkü açılışa baktığımızda şimdi içeride evet biz hep fon krizini konuşuyoruz. Buradaki bu süreci konuşuyoruz. İşte dün önemli açıklamalar geldi Cumhurbaşkanımızdan. Daha önceki süreçte de bu devam ediyor. Adli süreci var bu işin. Bunların haricinde de bence küresel taraftaki görünüm de önemli. Yani jeopolitik anlamda gerilim de biraz artıyor. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman işte burada 100 doların üzerinde 110 dolara yaklaşan bir görünüm var. O yüzden Rusya-Ukrayna süreci de önemli. İran Savaşı'nın görünümü de önemli. Yani enerji maliyetlerinin arttığı bir süreçte IMF'nin açıkladığı işte burada Türkiye'yi büyüme tahminini aşağı çekti. Yani burada bu etkiler biraz daha TL varlıkların aslında belki burada daha önem kazandığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada hani sabit getirili tarafta kalmanın daha önemli olduğu bir görünüm de belki ön plana çıkabiliyor. Bu riskler de var. Özellikle faiz artışına gittiği dünyada işte Merkez Bankası önemli bir aslında toplantı yaptı. Burada da faiz artışlarının dünyadaki o görünümün devam edeceğine yönelik beklentiler paylaşıldı. O yüzden içerideki görünüm bence ön plan. Bu riskler de var. Biraz da bunun fiyatlandığı bir süreci de takip ediyor. Olabiliriz bu görünüm içerisinde, bugünkü görünüm içerisinde. Yarınki Amerika'da enflasyonu da tabii yani kısmi etkisi de olsa içeriye de yansıması açısından önemli olacaktır.
0: Peki borsa açılmadan önceki soruya dönersek yatırımcıya strateji vermeniz açısından orası yarım kalmıştı. Pozisyon büyüklüğü, zarar kes disiplini, portföy çeşitlendirmesi stratejiniz ne olur Borsa İstanbul için yatırımcıya?
1: Valla şöyle şimdi yatırımcıya da buradan net stratejiler sunmanın da zor olduğu bir dönem. Yani evet zarar kes önemli ama biz hani kalkıp gidip baktığımız zaman da hani hepimiz piyasaları izleyen insanlarız ve 16 Eylül gününde çok hızlı devre kesimini takip ettik. Yani zarar kesim de mümkün olmadığı dönemler ve anlar olabiliyor. O yüzden buradan da hani net şöyle davranın böyle davranın demenin de zor olduğu bir görünümden geçiyoruz ama nakitte bu nakit kalmak, nakitte bulunmak portföyü

0: çeşitlendirmenin önemli olduğu dönemler yaşadık açıkçası. Bence burada portföy çeşitliliğinin önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ama şimdi içeride kalan hisse senedinde takılı kalan, orada kalan yatırımcıya da net buradan hani bir şey söylemek de zor açıkçası. Ya da bunu böyle yapmalıydınız demenin de bence zor olduğu bir görünüm var. Çünkü evet biz hep fonu konuşuyoruz ama fonun içindeki hisseler var. Birçok yatırımcı da hisse senetlerinde burada takılı kaldı. Buradaki görünümün de rahatlaması adına adımların atılacağı, oradaki daha uzun süre bekleyişler söz konusu olabilir. O yüzden biraz daha temkinli ve dikkatli olmak gerekebilir. Az önce de ifade ettiğim gibi kısa vadeli evet riskler var. Bu bir kriz dönemi. Bunu çözümü adına da gerekli adımlar atılıyor. Belki bu hani daha erken buna teşhis konulsaydı ve müdahale edilseydi daha kısa sonuçlar alabilirdik ama şu güne geldiğimizde gerçekleri konuştuğumuzda bence bu tasfiyenin tamamen yapılıp ara ödemelerin gerçekleştirilmesi sonrasında bu etkinin azalması söz konusu olacaktır. O yüzden hani
1: ödemeler, İrem Hanım tabii kaçırmamak açısından da son dakika ödemeler dengesi de geldi. İstatistikleri onu söyleyelim, devam ederiz sohbete. Detayları neler? Hızlıca bakalım. Ağustos sayında cari işlemler hesabı 4053 milyon Amerikan doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç. Cari işlemler hesabı ise 8205 milyon Amerikan doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı, dış ticaret açığı 3746 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar Amerikan doları olurken ödemeler dengesi tanımlı, dış ticaret dengesi de 78,4 milyar Amerikan doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar Amerikan doları fazla verirken birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,6 milyar Amerikan doları ve 1,9 milyar Amerikan doları açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.711 milyon Amerikan doları seviyesinde gerçekleşmiş olup bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 3.265 milyon Amerikan doları ve 7.285 milyon Amerikan doları olmuştur. Ödemeler dengesi istatistikleri de böyle. Devam edelim. Diğer detaylarını da okuyalım rapordan, ödemeler dengesi istatistiklerinden. 2026 yılı Ağustos ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 5,5 milyar Amerikan doları, krediler 47,1 milyar Amerikan doları ve ticari krediler yarım milyar Amerikan doları katkı verirken finansal türevler 4,8 milyar Amerikan doları, net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar Amerikan doları ve net efektif ve mevduatlar 17,7 milyar Amerikan doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 30,1 milyar Amerikan doları olmuştur. Nasıl değerlendirdiniz gelen istatistiği? Cari işlemler hesabı Ağustos'ta 0,1 milyar dolar fazla verdi.
0: Evet, ödemeler dengesi istatistikleri oldukça önemli. Burada Türkiye'nin cari dengesinde fazla verme hikayesinin devam etmesi ileri yönelik olarak aslında Türkiye ekonomisinin görüntüsü açısından da kıymetli. Burada hem büyüme verileri son derece önemli olacaktır ilerleyen süreçte. Enflasyonist patikadaki bu döviz açığı tarafında olmamak, burada dolarizasyon riskinin de önlenmesi tabii kıymetli ama bu piyasalar açısından baktığımız zaman ise bu gelen verinin piyasalar etkisinin sınırlı olacağını söyleyebilirim.
1: Peki o zaman dönelim Borsa İstanbul'a bugüne. Sözünüz de yarım kalmıştı. O koyduğunuz virgülden devam edin. Buyurun.
0: Tabii ki yani aslında bu işte Ekim ayı içerisinde yapılacak olan ara ödemelerin gerçekleştirilmesi, orada birkaç başlık var, belki o başlıkların da netleştirilmesi ve geri kalan ödemelerin de gerçekleştiğine dair, burada çünkü bir mağduriyet söz konusu, bu görünüm piyasalardaki o etkinin, en azından o güven etkisinin artmasına, o fon krizi etkisinin de azalmasını sağlar. Bence bu önemli olacaktır. Hani gün özelinde ayrışmalar yaşanabilir ama daha çok sınırlı hareketlerin söz konusu olacağı bir görünüm takip edebiliriz. Bunu biraz daha orta vadeli bakmak daha kıymetli ve önemli gibi duruyor şu aşamada. Genel olarak aslında hani yatırımcılar açısından

0: Bundan da bu etkilerde özellikle şuna da vurgu yapmak lazım. Şimdi 22 Ekim'de Merkez Bankası toplantısı var. Burada faizler tarafındaki ne yönde aksiyon alacağı da önemli. Beklentilerin faiz indirimi yönde şekillense de bu hani 100 bas puan indirime de kabul ediyor. Hala mevduat faizleri tarafında cazip, belki de işte o görünüm devam edeceği gibi bir süreç var. O yüzden dünyadaki etki de aslında böyle. Oradaki o haber akışı da, Merkez Bankası'nın alacağı karar da Borsa İstanbul için önemli olacaktır. Yatırımcı açısından buradaki bu verilecek mesajlar da önemli. Çünkü hatırlayalım, geçtiğimiz hafta enflasyon verisinden sonrasında ciddi bir şey, bankacılık tarafında, GYO tarafında alışları takip etmiştik. O yüzden bu görünümde de Merkez Bankası atacağı hamleler, çünkü hani bu tüm bunları konuşmadan önceki süreçte, yaşanmadan önceki süreçte biz de Merkez Bankası'nın dezenflasyon süreci etkilerini konuşuyorduk. O yüzden oradaki görünüm de piyasa açısından önemli olacaktır. Bugün özelinde tepki alışlarının gelebileceği bir görünüm söz konusu olabilir. Ama daha sınırlı hareketleri bekleyebiliriz Borsa İstanbul tarafından.
1: Bankacılık tarafında nasıl bir hareket beklersiniz bugün?
0: Bankacılık mı dediniz?
1: Evet, bankacılık tarafında.
0: Bankacılık tarafına baktığımız zaman aslında bu etkiyi en net hissettiğimiz görünüm var. Özellikle burada ilk bu tasfiye süreci başladıktan sonra bankalara yaşanan o aslında kredi tarafındaki hareketlilik sonrasında burada pozitif hareketi takip etmiştik. İşte geçtiğimiz hafta pazartesi günü enflasyon verisi sonrası da pozitif hareketlilik var. Burada bankacılık tarafındaki görünümde dalgalı seyirler söz konusu olabilir. Yani en net etkiyi oradan hissediyoruz. Yani ilk pozitif haber orada çok ciddi fiyatlanıyor. Sonrasında işte bugünkü gibi aslında geri çekilmeleri takip edebiliyoruz. Biraz da orada dalgalı seyir var. Ama genel olarak bence yani her ne kadar enflasyon 30'un altına indi. Evet, dünya faiz artışlarına gidiyor ama merkezin faiz indirimi için hamlesi var. Belki Ekim toplantısı, sonraki toplantıda yapabilir ama hani bu sınırlı bir, yani yılın geri kalanı için 200 bas puan indirim bekleniyor. O yüzden hani burada bu beklentiler bile bankacılık endeksinde bence kredi mevduat tarafındaki o makasın olumlu yönde seyretmesi banka finansallarına bence etkileyecektir. Daha ileri bir süreç aslında kredi kanalların açılması şu aşamada. Ama o görünümünde etkisi önemli olacaktır. Bence bankacılık için orta vadede daha olumlu bir görünüm söz konusu. Diğer endeksler tarafından biraz daha pozitif açma beklenebilir. Ama oradaki dalgalı görünümde de ya şunu da unutmamak lazım. Şimdi bu tasfiye sürecindeki hisse senetlerinin satışlarında endeks senetleri de var. Yani BIST 30 senetleri de var. Burada banka hisseleri de olabilir. Oradaki o satışlar da bu geri çekilmeleri de etkileyebilir, etki sınırlı olsa da. Ama uzun vadede, orta vadede baktığımızda bence bankacılık tarafında özellikle bu dezenflasyonist etkinin bankacılığa pozitif yansımasını bekleriz. Çünkü son dönemde orada hani ayrışmalar yaşandı ama o tam etkiyi bence göremedik. O yüzden o etki biraz daha ötelenmiş gibi duruyor.
1: Yorumlarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim Mirem Hanım. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size de. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. Selamlar herkese.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarıyla Aslıhan Çelik karşınızda olacak. Kıymetli de bir konu olacak. Birazdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yenilir yatırımın adresi gcm-yatırım.com.tr sundu.

0: Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim, bim.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: 25.000'den fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
3: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Sıcak başlıkları ele alacağız ve piyasalara nasıl etki ediyor bakacağız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Stratejist Hasan Yılmaz bizimle birlikte. Hasan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi sormalı. Siz nasılsınız?
1: Biz de işte iç güveysinden hallice diyelim. Piyasalar hepimiz diyebilirim.
0: Evet. Şimdi o zaman başlayalım dilerseniz piyasalarla konuşmaya. Önce fon gelişmelerine dair son açıklamalar, son adımları ele alalım isterim. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarını takip ettik kabine sonrasında ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli açıklamaları vardı. Cevdet Yılmaz dedi ki borsayı olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla aslında süreci yöneteceğiz dedi. Ve tasfiyelerde kamu kaynağının kullanılmamasının altını çizdi, kullanılmayacağının altını çizdi. Aynı vurguyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptı. Ve ödemelerde kaynaklar fondaki varlıklar, yapılacak iadeler ve tedbir konan mal varlıkları işaret edildi. Şimdi fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin meclisten geçer geçmez aslında Ekim ayı içerisinde 1 milyon TL'ye kadar ödemelerin yapılabileceği başlanacağı da vurgulandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelinen noktayı?
1: Şimdi yapılan açıklamalar gayet olumlu ama süreç zarfına bakarsak biraz ben bu sürecin yani gündemde bu kadar yoğun olarak kalmasını çok da olumlu bulmuyorum. Çünkü hem biz bunu iç siyaseten yani daha doğrusu iç tarafta gördük biz bunu basın olarak da hem de yurt dışı basın olarak da yine aynı şekilde de görmeye de devam ediyoruz bu süreci. Yani ortada şöyle söyleyeyim bir cenaze havası var zaten piyasalarda genellikle o hakim. Yarın da bununla alakalı bunu nasıl kaldıracağı belli olacak. Çünkü gerçekten ki yaşanan durum aslında bu likidite krizinin yaşandığı durumdan yani bu fon krizi benim için değil aslında o yaşanan durum bu ödeme krizinin olduğu içerisinde değerlendirirsek ortada bir likidite krizi var. Bu likidite krizinin de yarın aslında nasıl çözüleceğiyle alakalı maddeler az çok belli olmuş olacak. Evet 1 milyonun altına hani belli şekillerde ödemelerin yapılması gayet olumlu diyebilirim. Hiç olmazsa kime nasıl ne şekilde ödeneceği veya nasıl karşılanacağı da hani bunun önemli bir parçası. Yani kamu tarafında en azından biz bunun olmayacağını görmemiz bence gayet olumlu. Yani biz bunun enflasyona buradan bir para basımı yoluyla yani Merkez Bankası'nın para basması ya da likidite arttırması yönünde herhangi bir şekilde bir adım görmeyeceğimiz gayet pozitif anlamda değerlendirebileceğim durumlarda. Ama bu sürecin bu noktaya kadarki yaşanan durumlara ben baktığımda yani gerçekten can sıkıcı bir duruma kadar geldi. Yani ne kadar biraz daha burada ben atılacak adımlarında biraz daha köşeli olmasını, biraz daha sert olmasını yeğlerim. Çünkü gerçekten de ancak ki bu durum o şekilde çözülebilir. Para piyasası fonlarındaki olan yatırımcılar ilk başta ödemelerin yapılacağını ile alakalı bir durum söz konusuymuş. Bence de gayet de olumlu. Ama buradaki bundan sonraki riskler de sonuçta bir masada da var. Bu risklerin de nasıl meydana geleceğini de görüp takip edip izleyiyor olmamız lazım. Çünkü gerçekten de paralar ödendikten sonrasında çünkü ortada bir güven krizi de vardı ve bu güven krizinin hemen öyle anında geçebileceğiyle alakalı yani bir senaryoda benim şu anda kendim değerlendirdiğim süreçte de yok yani diyebilirim. Kısa vadeli olarak yukarı yönlü hareketler olabilir ama yani uzun vadede borsaya da tabii ki güveniyorum. Ama buradan bu süreçten hemen Kasım'ın ortasından sonrasında MSCI not artışı yaptıktan sonrasında hemen çok iyi olacağız tarzında ben bir henüz bu konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Evet şimdi ödemeleri net yatırım tutarı üzerinden yapılacak bir sistem kurulduğuna dikkat çekti Cevdet Yılmaz. Şimdi 1 milyon TL yatırıp 2 milyon TL kar ettiniz örneğin ifadeleriyle. Bu karı daha önce çektiniz hesabınızdan 1 milyon TL kaldıysa yeniden 1 milyon TL ödeme yapılmayacak. Böyle bir örnek verdi Cevdet Yılmaz da. Şimdi peki yapılan düzenlemeler mağduriyeti ne ölçüde azaltır acaba?
1: Ya burada şunu da ayırmak lazım gerçekten. Çünkü süreç çok kritik. Burada para piyasası fonlarına gerçekten de yatırım yapan yatırımcıların bence belli şekilde zaten yani paralarının ödenmesi gerektiği ile alakalı bir düşüncem var. Ama hisse senedi tarafında hani özellikle biraz da orası can sıkıcı nokta diyebilirim. Yani bu getiri arayışında bulunan yatırımcılara hani ödeme yapılabilir mi? Hani bende bir soru işareti yaratıyor. Çünkü biz bugün örnek veriyorum ki Türk Hava Yolları 2 sene öncesinde alan bir yatırımcıyı değerlendirirsek yani 2024 yılında aldığını varsayalım 300 liradan. Bugün Türk Hava Yolları'nın fiyatlarına bakarsak yine 289, 300 lirada. Yani şimdi bu adamın da şöyle bir talebi de olabilir o zaman. Yani bu gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Ya Türk Hava Yolları herhangi bir şekilde bir yere gitmedi. Aradaki enflasyon farkını ben de istiyorum da diyebilir bu sefer de. Yani herkesin bambaşka şekillerde isteyebileceği bir boyut ortaya çıkar. O yüzden de bu sürecin hassas bir şekilde yürüteceğini ben kesinlikle eminim. Ama dediğim gibi burada hisse senedi tarafına özellikle yatırım yapan ve bunlarla alakalı fondaki olan alan yatırımcılarla alakalı orada bir sık elip ince dokunması lazım diyebilirim. Çünkü gerçekten de süreçte nasıl bir yolu izleneceği ilerleyen dönemlerin de örnek teşkil edeceği bir durum olacak. Gerçekten de yani ben diğer üstadlarıma da sorduğumda hiç böyle bir krizin yaşanmadığı ile alakalı yani özellikle sermaye piyasalarına yansıyan bir sürecin yaşanmadığı ile alakalı bir görüşleri de var. 2000'li yılında bir bankacılık krizi yaşanmıştı likidite ile alakalı. Çok ayrı değerlendirebileceğimiz bir konu. Ama şu andaki yaşanan durumda sermaye piyasaların tam yani finansal piyasaların tam göbeğinde olan bir durum olduğu için o yüzden de hepimizi etkileyen, reel sektörü etkileyen, ondan sonrasında Merkez Bankası'nın belki de daha sonrasında atacağı adımları da etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu zincirin en azından yarından sonrasında belli bir halkası tamamlanmış olacak. Hiç olmazsa o konuda biraz daha içim rahat diyebilirim.
0: Evet, şimdi siz de vurgu yaptınız böyle bir kriz daha önce hiç yaşanmadı, görülmedi diye. Peki sermaye piyasalarına dair böyle bir ortamdan sonra, bu toz bulutu dağıldıktan sonra neler değişebilir? Öngörüleriniz ne yönde bu tarafta peki?
1: Öncelikle sürecin zaten güven ve şeffaflıkla yürütüleceği konusunda benim hiçbir şüphem yok. Ama bu durumun net bir şekilde açıklanması lazım. Yani cümleleri net bir şekilde kullanılması lazım. Bu kadar kişiye bu kadar para ödenecek, bu kadar zaman diliminde. Daha sonrasında işte biz takvimin belli bir boyutuna geçeceğiz. Orada da bu paralar şuralardan karşılanacak. Daha sonrasında işte nasıl diyeyim yani bunların süreçlerin tam net bir şekilde masaya konması gerekiyor. Çünkü sermaye piyasaları dediğimiz alan zaten çok kırılgan bir alan. Yani bugün bizim borsada gördüğümüz herhangi bir şekilde bir haberle de düşebiliyoruz. Ya da bir haberle de çıkabiliyoruz. Yani kırılgan bir yapıya sahip olduğu için bu durumun bence çok düzenli ve şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Sağlanacak mı? Hani bence sağlanır. Ama ben sadece yarınki açıklanacak olan durumdan sonrasında hani bu durumun, bu sürecin nasıl yönetileceğine bakacağım ben. Yani bir gün sonrasında söyleyeyim, ondan sonrasında ya da iki gün sonrasında aklıma geldi şunu da söyleyeyim tarzında bence bir değerlendirme sürecinin olmaması gerekiyor. Süreç ne kadar kısa tutulursa yani hepimiz açısından o kadar iyi olacak. Çünkü ilerleyen süreçlerde şöyle bir risk de var. İsterseniz ben ondan da bahsedeyim.
0: Tabii buyurun.
1: Özellikle para piyasası, bazı para piyasası fonlarının içerisinde, bu tasfiye edilen fonlardan bahsetmiyorum. Özel sektör tahvillerinin bulunduğu içerisinde olan para piyasası fonları var. Bu para piyasası fonlarının içerisinde bu özel sektörlerin tahvillerinin bulunması şöyle bir risk barındırıyor. Özellikle geçtiğimiz bu sürecin içerisinde yani faizlerin bu denli yukarıda olduğu, enflasyonun da evet görece biz bu aydan sonrasında biraz daha aşağıda indik. Ama bundan öncesinde bir parça daha bizi baskılayan ve faizlerin de inmemesiyle alakalı bir süreç yaşanmıştı. Bu da bütün reel sektörü zaten yani her noktaya değindi yani orada. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde bazı şirketlerden zaten şunu zaten duyuyoruz. Konkordato ilanları falan. Şimdi bu şirketlerin detaylı bir şekilde incelenip masaya konulması lazım. Çünkü ilerleyen süreçlerde gerçekten de özel sektör tahvillerinin temerrüte düşecek olan şirketlerin sayısı da artma gibi durumu da olabilir. Ben bir krizin ardından bir kriz daha yaşanacak demiyorum. Ama sadece böyle bir sorunun da olduğunu da masada da söylemem de gerekiyor. Yani muhtemelen düşünüyorlardır zaten. Ama bunun da ardılığında hemen aynı şekilde de o tarafla alakalı çözümlerin de bulunması gerekiyor. Çünkü küçük ölçekli şirketlerin veya nakit sıkışıklığı yaşayan şirketlerin biz biliyoruz ki özel sektör tahvilleriyle piyasadan borçlandıklarını biliyoruz. Bunları şimdi ödeyemediği bir durumda karşılaşırlarsa temerrüte düşme gibi bir riskleriyle gibi bir ortaya çıkmış olacak. Bu da tabii ki istemediğimiz bir sonuca tekrardan evrilme ya da bu süreci biraz daha uzatma gibi durum olur. Bu tarafa da bence bakılması gereken alanlardan diye düşünüyorum. Bir de bu fon büyüklüklerinin yani bu paraların ödenme gibi durumunda sonuçta kurumsal şirketler de var bunların içerisinde. Ve gayet de büyük paralar bunlar da. Yani 100 milyon, 200 milyon, 50 milyon falan tarzı büyük bir rakamlar da bunlar dolanıyor. Bunların nasıl ödeneceği de bence önemli olacaktır. Ya da ilk başta bunların ödenmesi gerektiği ile alakalı da mesela bir istişare edebilirler o durumda da. Keza BES tarafı insanların orada bireysel emeklilik sistemindeki olan paraları da yine bu fonların bazılarının içerisinde yani bazı hisse senetlerin içerisinde de olduğunu da görüyoruz. Bunların da nasıl ödeneceği elinde belli olması lazım. Yani ortaya sunduğum size tabloda tamamen zaten bahsettiğim cümlelerde ödeme riskinin olduğu ölçütlerden konuştuğumuz konulardan bir tanesi. İşte aslında bu sorunun da nereye gittiğini değil de bunu nasıl çözeceğimizin aslında nedenleri varmasa da ya hızlı olursa hepimiz açısından iyi olur. Ben sadece onu söyleyebilirim.
0: Evet. Şimdi aslında baktığım zaman son bir ayda para piyasası fonlarından yaklaşık 477 milyar TL çıkış yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre 3 haftalık dönemde TL mevduat yaklaşık 222 milyar TL yükseldi. Şimdi yatırımcıların tasarruf tercihlerine dair nasıl bir değerlendirmeniz var peki?
1: Şimdi olası bir paranın ödenmesinden sonrasındaki meseleden bahsedersek eğer yani konunun ondan sonrasına değinirsek yani paralar ödendi diyelim ki bundan sonrasındaki oluşacak olan tekrardan borsaya güven muhtemelen belli bir zaman gerekecek. Yani hemen anında bu insanlar borsaya tekrardan parasını koyarlar mı? Ben bundan emin değilim. Çünkü güven ve yani güven bir kere zedelendi mi? Yani insani hayatlarımızın içerisinde de güven bir kere kırıldı mı tekrardan aynı şekilde yerine gelmiyor yani. Keza bende öyle oluyor yani bilmiyorum. Yani bardağın kırılması gibi tekrardan evet. Toplamak yine aynı şekilde.
0: Tekrar yapıştırdığınızda bir araya gelmiyor.
1: Evet gelmiyor ve piyasalarda aynı bu şekilde daha fazla kırılgan yerler. Şimdi bu sürecin demek ki biraz daha sürme gibi durumu olacaktır. Burada yatırımcının izleyeceği politikalardan yani daha doğrusu stratejilerden bir tanesi bence biraz daha sanki altın tarafında da ben bir risk görüyorum ama belki gram altın veya dövize yönelme gibi durumu belki orada olma ihtimali var. Veya tekrardan para piyasası fonlarına veya mevduat tarafına koyma gibi bir durumu olabilir. Özellikle mevduat tarafı bence daha fazla öne çıkacaktır. Ama hani bunun ikinci veya üçüncü sırasına koyacaksam eğer, bu arada ben kendim değil yani yatırımcının hani

0: %30'un altında bir enflasyon, faiz de %35-34 bandına düşse demek ki burada bizim yıl sonuna kadar 200-300 bas puanlık bir alanımız var. Hı hı. Şimdi bu alanı değerlendirdiğim süreçte eğer ki döviz tarafında evet kontrollü bir şekilde bir yukarı yönlü bir hareket var ama oradaki bu likidite krizinden de insanların biraz daha döviz tarafındaki talebin olması demek acaba hani döviz tarafında oradaki durumu biraz daha yukarı götürebilir mi diye bende bir soru işareti oluşuyor. Bu durumda da hani insanların da şöyle yönelme gibi bir durum olur. Faizler iniyor. Faizler iniyorsa o zaman demek ki dolar kurunda belli bir hareket olma ihtimali var diye de değerlendirebilirler. Ama hani ben bunu üçüncü sıraya koyuyorum. Çünkü gram altın daha fazla, yani bizim ülkemizde gram altın daha fazla tercih edilebilir oluyor her zaman da. Orada belki gram altını bir parça daha tercih edebilirler. Çünkü hem dövize duyarlı hem de ons tarafına duyarlı olduğu için bu ikinci hamlelerden bir tanesi. Ama birinci hamledir mutlaka hani bu güvensiz ortam demeyin de kendilerini güvensiz bulduğu ortamda ilk sığınacakları liman mevduat olacaktır.
1: Burada mevduata dikkat çektin. Şimdi Merkez Bankası'na değindiniz. Orada 100 bas puanlık indirim beklentisi 22 Ekim'de var. Yine Aralık toplantısında da bir 100 bas puan faiz indirim beklentileri öne çıkıyor. Peki şimdi faiz indirim beklentileri bu kadar artık netleşmişken 100 bas puanlık faiz indirimi geldiğinde piyasada ne değişir peki?
0: Şimdi süreç muhtemelen yani bugün yarından sonrasında daha fazla olumlu etkilerini görme gibi durumumuz olur. Çünkü piyasanın yorumlayacağı yani daha çok yorumlayacağı yorum şu. En azından Merkez Bankası'nın bu süreci yalnız bırakmadığını, piyasaya belli bir şekilde de reel sektör tarafında da risk unsurlarını değerlendirip ondan sonrasında oranın da ellerini kuvvetlendirmeye çalıştığıyla alakalı bence bir düşüncesi olacaktır burada. Şimdi burada ben kesin kes hani bir faiz indirimi olsun hani demiyorum ama faiz indirimi eğer olursa evet riskler varmasa da yani döviz tarafında falan riskler varmasa da ama asıl sorun şu anki bu durumu nasıl gidirebiliriz meselesi bence olması gerekiyor. Bunu da şirketlerin şu andaki yüksek maliyetlendirdiği kredi durumundan bakacaksam eğer biraz daha orayı aşağı çekmemiz gerektiğiyle alakalı bir düşüncem var. Özellikle ki burada enflasyonun da Aralık ayına kadarki olan süreçte hem baz etkisinden dolayı hem de ayrıca de diğer etkilere ben baktığımda %30'un altında kalan bir senaryo içerisinde olacağımızı düşünürsek zaten önü açık. Şimdi bu önü açık olan bir alanda da biraz böyle bir o alanı değerlendirmesi lazım. Yani bu fırsatlar geldiği zaman da özellikle bu tarz koşullarda, bu tarz sert dönemlerde değerlendirecek adımlarını ben atacağını düşünüyorum. Bundan sonra yani bunun önceki ardılındaki yani benim faiz indirimine gidebileceği olan süreçte aslında gözüme çarpan iki tane süreç vardı zaten. Bir, iki hafta öncesinde galiba zannedersem merkezi ihtiyacı tedbirler Merkez Bankası tarafından açıklandı. COBİ tarafının biraz daha yani piyasaya likiditenin biraz daha ondan sonra sunulduğu, oranın biraz daha elinin rahatlatıldığı ortamlardan bir tanesi. İlk süreç buydu, ilk sinyal benim için. İkincisi olarak da enflasyonun düşük gelmesi. Bundan sonrasında düşük gelebileceğiyle alakalı. Evet, orada sıkı para politikasının hala devam edeceği bir senaryodan bahsedildi ama şurada netleştirmemiz lazım. Yani burada 100 bas puanın ya da 300 bas puanın inmesi bizim pozitif reel faiz döneminden de vazgeçtiğimiz anlamına da gelmiyor. Yani hala sıkı para politikasına devam edebileceğimiz bir alan da mevcut. O yüzden de yani genişleyici değil. Genişleyici bir politika olacağıyla alakalı bir izlenimim yok. Ama bu alanın da kullanabileceğini görüyorum ben şu anda.
1: Hı hı. Peki dezenflasyon programında bugüne kadar sizce hangi noktaya gelindi? Enflasyonla mücadelede kritik eşik neydi ve aşıldı mı? Bu eşiğin aşıldığını ya da hangi göstergelerden biz anlayacağız? Yani kalıcı bir fiyat istikrarı için önümüzde nasıl bir süreç var?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. enerji maliyetlerinin bu dönemde olduğu yerde dünyadaki bu enflasyon sorunu acaba ne kadar devam edeceği asıl meseleyken, bizim de bu yapışkanlıktan kurtulduğumuzun göstergeleri sadece kısa vadede göstergeler olabilir. Çünkü uzun vadede eğer Brent petrol tarafı özellikle ve haftalık grafiklerine baktığımda 107'nin üzerinde yer kalırsa bir parça daha.
1: Dün 107'nin üzerine çıktı mesela.
0: Evet. Cuma günü kapanışına bakmak lazım.

0: benim asıl baktığım taraf orası. Cuma günü kapanışın 107'nin üzerinde yaparsa 114 ve asıl istemediğim senaryoda 114'ün üzerinde kalıcılıkta tekrardan sağlandığı durumda da, çünkü oraya 3. kere denilmiş olacak. 125-130'lara doğru bir atak gerçekleşme gibi bir durumu olabilir. Bu durum yaşanabilir mi? Belki kısa vadede yaşanma gibi bir durumu olabilir ama ben çok orta vadede ve uzun vadede zaten dünyadaki enflasyonist duruma ben baktığımda da pek fazla ülkelerin bunu istemeyeceğini, özellikle ABD'nin de bu borç yüküyle de bunu istemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir durumda enflasyonda çok belli bir süreçte yapışkan görebiliriz. Ama
1: 30'un altında yapışkanlık mı görürüz peki?
0: Aynen. Yani 25 ile 32 arasında böyle bir yapışkanlık görme gibi durumumuz olabilir. Hatta 27 diyeyim ben oraya da. Ama daha önceki biz enflasyon raporuna da, daha doğrusu enflasyon kalemlerine biz baktığımızda gıda tarafında falan biz iyi şeyler gördük orada. Bu demek olmuyor ki hani bundan sonraki, yani mevsimsellikten dolayı sonuçta yine tekrardan artabilir, inebilir. Orası ayrı bir durum da. Ama buradaki hamlelerin, faiz tarafında özellikle hamlelerin biraz daha işe yaradığını hani görebiliyoruz orada. Yani bu baskılanmanın. Ama bu faizin de yukarıda kalmasına bir sebep de değil. Yani onu da net olarak da söyleyeyim. Yani hani faizler yukarıda kalsın, enflasyon daha fazla insin senaryosu da hani benim çok fazla istemeyeceğim bir senaryo. Çünkü böyle olursa da reel sektör tarafı iyice can çekişmiş olacak. Zaten 2 yıldır can çekişen bir durumda. Yani oraya da bir can suyu vermemiz gerektiğini ben kanısındayım. Çünkü bunun zaten uzun bir süreçten beri bilançolara yansıdığını zaten görüyoruz. Şimdi soruya gelecek olursak yine tekrardan, bu enflasyon sorunun Ocak ayına kadar, Aralık ayına kadar belli bir süreçten belli bir şeyin altında kalma gibi bir durumu var. Okey. Ama bundan sonrasındaki dünyadaki jeopolitik risklere de bakmamız da gerekiyor. Ve onun sonucunda da aslında bu durumun devam edebileceği veya devam edemeyeceği ile alakalı bir durum olacak.
1: Evet, ki belirsizlik hala sürüyor. Devam ediyor. Şimdi 16 Ekim'de de Cuma günü piyasa kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den de bir Türkiye notu açıklamasını bekliyoruz. Tabii açıklamaya da bilir, pas geçebilir ama şu an notunuz BB- ve görünümde durağan ve en son Nisan ayında Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıklamıştı. Nisan ayında açıklamıştı. Şimdi yılın sonuna doğru yaklaşırken özellikle fon süreciyle ilgili olarak da S&P'den gelecek olan değerlendirmeler de oldukça önemli olacak. Sizin beklentiniz ne yönde? Bir de Kasım'da tabii MSCI'yi de bekliyoruz.
0: Ya muhtemelen görünümü stabil tutacaktır da. Evet, sizin az önce bahsettiğiniz ikinci seçenek daha benim masamda duran ve olumlu gelebilecek senaryolardan bir tanesi. Olumlu derken de şunu kastetmiyorum bu arada. Orada da görünümde stabil gelecektir. Çünkü Haziran ayında açıkladıkları şeyler eğer Türkiye minvalinde sermaye piyasalarında fiili dolaşım oranlarının ondan sonra düzenlemesi gerektiğini, açığa satışların tekrardan kaldırılması gerektiği ile alakalı, hatta bazı şirket ortaklıklarının yapısının ondan sonra tekrardan düzenlenmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi sürece bakalım Haziran'dan bu zamana kadar. Zaten biz istediklerini yaptık ki. Yani o sürece zaten evirdik. Yani bu demek oluyor ki Kasım ayında çok olağan dışı bir durum benim masamda yok. Peki yabancı bu süreçte hemen anında gelir mi? Burada yabancının cesaretlendirecek durumlar Kasım ayında göreceğiz. Yani özellikle Türkiye'de çıkan bu haberlerin evet olumsuz haberler olarak görebiliriz ama bazen de reklamın iyisi kötüsü yoktur diyorum. Yani tekrardan biz kötü anlamda belki dikkatleri üzerimize çekmiş olabiliriz ama şu anda dikkatler bir şekilde üzerimizde diye düşünüyorum. Bu yüzden dolayı da hem yabancının gelme durumunun bizim daha farklı nedenlerden dolayı da geleceğini düşünüyorum ama Kasım ayından sonrasında ben biraz daha böyle bir zamana yayılan bir yabancı tekrardan o eski günlerine, yani Borsa İstanbul'un %70, %65 ondan sonrasında yabancı oranına tekrardan ulaşacağı zamanları, ama bugünden yarına değil, muhtemelen 2027'den sonrasında 2028'e kalacak bir senaryonun da içerisinde olabileceğimiz. O yüzden de borsadaki bu düşüşün, bu likidite krizinin erkenden çözülmesi gerekiyor ve artık bizim yabancının nasıl gelebileceği ile alakalı senaryoları

0: masada tutmamız lazım. Çünkü hacimler gerçekten de yerlerde yani. Yani bu kadar yerlerde olan hacimlerde de piyasada yani hani 22 bin ya da 10 bin, 17 bin, 16 bin ya da 15 bin olacak gibi durum bahsetmek herhalde Pollyanna bilene böyle şekilde konuşmazdı diye zannediyorum.
1: Evet, şimdi ek düzenlemelerle piyasaları daha dayanıklı hale getireceğiz ifadeleri var hem hükümet kanadından hem de ekonomi kanadından. Şimdi bu ek düzenlemeler kısmında peki tam olarak ne anlamak gerekiyor ve piyasa burada nasıl bir beklenti var? Ek düzenlemeler gelirse nasıl daha dayanıklı hale gelebilir? Sizin öngörüleriniz ne peki bu yönde?
0: Yani ek düzenlemelerden herhalde kastınız oradaki yani bu oranların tekrardan düzenlenmesi gibi durum. Ama hani ek düzenlemeler paralarının nasıl ödeneceği konusunda da belki onlar o tarafta da şeyler olabilir. Bence bu takvimin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı somut bir tahlil yapılması bence daha iyi olacak. Yani çünkü piyasanın zaten aslında istediği şey belirsizliğin ortadan kalkması. Belirsizlik ne? Paralar nasıl ödenecek? Şimdi Vizontele miydi? Organize işlerine miydi? Ne miydi? Bir tane film vardı. Para nerede falan, ondan sonrasında araba nerede gibi bir sonuç var ortada. Yani ortada para da yok, araba da yok gibi bir durum var. Bu durumu nasıl yaratacağımız aslında oradaki mesele. İşte paranın nereye gideceğini, nasıl ödeneceğini, nasıl ondan sonra hareket edeceğiyle alakalı bir kan olması lazım. Buradaki bu sonuçlardan sonrasında önümüze ben biraz daha borsa anlamında hemen yukarı yönlü bir gidişat değil de yani yukarı yönlü gidişat benim için şunu kastediyorum. Yani piyasa 14.180 üzerinde kalmıyorsa benim için yukarı gidiyor değil yani. Yani daha iyi oluyor anlamında değil. Şu an 12.000'lerde olabilir. 2 puan fark var ama evet. 14.180 üzerinde tekrardan bir rally havası yaşanma gibi durum olabilir. Hı hı. Herhalde izleyenlerin de ya da benim de istediğim bir rally'nin yaşanması en azından. Yani bu kısa vadeli bir durumun hani çözümlenmesi değil, bizim borsanın hak ediş yerine doğru gitmesi ve tekrardan yani göz bebeğimiz olan borsanın tekrardan diğer ülkeler tarafında da fark edilir bir duruma gelmesini ben aslında talep ediyorum ve istiyorum da. Bu durum gelecek bence. Bir şekilde gelecek. Yani nasıl gelecek? Şu andaki dünyadaki özellikle yeni dünya düzeyinde bu kartların yeniden dağıtıldığı ortamda Türkiye'nin ben çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Hem jeopolitik konum olarak zaten bizim Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki yaşanan o paktı da bunu gördüğüm kadarıyla enerji profilinin de yaşandığı bir durumda dünyadaki bu enerji maliyetlerinde hem yukarı hem de yapay zeka ile alakalı meselelerde özellikle enerji tarafının da öne çıkacak olması demek burada belki Türkiye'yi bambaşka bir noktaya götürebilir. İkinci bence bizim belki döviz talebinde daha fazla daha doğrusu şöyle dövizin de gelebileceği durumlardan bir tanesi özellikle bu terörsüz Türkiye adımlarından bir tanesini de değerlendirirsem tekrardan yabancının buraya güvenle gelebilmesi. Çünkü askeri olarak zaten biz güçlüyüz. Yani biz ABD İran tarafındaki bu Dubai'de yaşanan durumlara biz baktığımızda orada gerçekten de savunma sanayinin ne kadar önemli olduğu bir süreçten geçtik. Yani oradaki binaların vurulması vesaire bayağı bir popülerliğini azaltan bir durum oldu. Belki çok böyle bir orta uzun vadede demiyorum ama orta vadedeki olan bir süreçte eğer bu sorunlar da atlatılırsa neden bizde bir Dubai gibi bir yer olmayalım?
1: Evet, şimdi bir yandan da Borsa İstanbul'da aslında şirketler pay piyasasına sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla, yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyorlar. Son duyurularla birlikte yine birçok şirketin geri alım programı başlattığını da takip ettik. Şimdi borsada bu geri alımlar ne ifade ediyor? Biraz bu tarafı açalım dilerseniz.
0: Yani piyasayı biraz daha likidi de sağlamaya çalışıyorlar. Yani alım yönünde destekleyici. Çünkü piyasanın umarım bundan sonrasında daha düşecek yeri yoktur da. O durumu en azından biraz daha karşılayan, yani satanın tarafında sonuçta bir alıcı o taraf olması lazım ki bu durum desteklenebilsin. O kişiler de rahatlıkla satabilsin. Veya hani kendi şirketleriyle alakalı durumda da eğer gerçekten de o hisselerde o fiyatları hak etmeyen durumlar görüyorsa da bazı şirketler bunun uzun vadede benim fiyatım bundan bundan daha ucuz olamaz. Bir şekilde hani geri alım programıyla da bunu destekleyecek de tarafta da yer alır. Bunlar tabii ki olumlu. Bence ilk bakacağımız taraflardan bir tanesi bence bu olması lazım. Yani bu geri alım programlarının gerçekten de

0: içerisinde iyi şirketler varsa da bunları uzun vadeli falan perspektifte bir yatırım da yapılabilir. Bir de dik duran kağıtlara bakmak lazım. Özellikle bu süreçten sonrasında. Çünkü ilk başta genelde bu kriz ortamı bir şekilde ilk tepki yaşanacak. Sonrasında belki bir haber daha gelir. Hani olumsuz anlamda. O da yurt dışından bekliyorum bu arada, olumsuz gelebilecek bir haberi de. Yurt içi taraftan değil, onu net olarak söyleyeyim. Ama yurt dışı kaynaklı bir tekrardan bir olumsuz bir haberden sonrasında bir daha yükseliş yaşayacaksak, o işte bizi rally'ye götürecek yükseliş olabilir. O da Kasım'ın ortasından sonraki bir sürece denk geliyor. Aslında benim burada yolu izleyeceğim patika şu. Ben onu şöyle anlatayım.
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi eğer bir sonraki hafta Merkez Bankası faiz kararının yani bir indirim yönünde olacaksa, burada bankacılık ve gayrimenkul tarafta ben ufak ufak pozisyonlamaya başlarım. Hı hı. Çünkü neden dolayı? Zaten bir faiz indirim beklentisiyle birlikte zaten borsada bu kağıtlar biraz daha dik duracaktır. Yani stoplu takip edeceğim bu arada da. Onu da net olarak söyleyeyim. Çünkü yarın da bir karar gelecek. Piyasanın istemediği bir karar açıklanırsa da bu sefer yapacak hiçbir şey yok. Yani hani kol kesmek de gerekebilir. Ama özellikle bu sürecin, yani kısa vadeli değerlendiren, böyle trade eden yatırımcılar açısından söylüyorum. Haftayadaki olacak olan senaryoda bence piyasa biraz daha olumlu fiyatlayacak. Yani ister istemez fiyatlama gibi durumu da olacağını da düşünüyorum. Çünkü uzun bir aradan sonrasında bir faiz indirimi yaşanacak. Yani eğer yaşanırsa da. Bu yaşandığı durumda da tabii ki piyasa pozitif anlamda tepki verme gibi durumu da olur. İşte bankacılık, gayrimenkul tarafı biraz daha öne çıkacaktır. Bu ABD-İran meselesini de eğer bir şekilde çözümlenirse de belki hani bu likidite krizinden sonrasında da havacılık da olabilir. Havacılık da, yani Türk Hava Yolları özellikle bence defter devri olarak da vesaire de bence çok çok ucuz kalan tarafta yer alıyor. Bu savaş ortamının ve ikliminin biraz daha, ben dünkü raporlara ben baktığımda, özellikle Fitch'in de galiba açıkladığı rapordu zannedersem, 2027'nin ilk yarısında ABD ve İran'ın anlaşabileceği bir ortam yaşanacak diye böyle bir söylemişlerdi. Bu da demek oluyor ki artık toplanacak zamanlarında geldiğiyle alakalı bende bir kanı olmuş olacak. Çünkü havacılığın da tekrardan rahatlayabileceği bir alan. Petrol tarafına bakacak olursam da yine tekrardan ben böyle giriyorum ama hani herhalde
1: yok,
0: sorun
1: yok.
0: Buyurun.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Trump tekrardan Rusya'yı oyuna çekmeye çalışıyor. Yani çünkü baktı ki İran'la olabilecek mesele değil, kontrolden de çıkma gibi durum olacak. Seçimlere gitmeden öncesinde de kendi ülkesindeki hane halkını da etkileyen bir durumda karşı karşıya kaldı. Şu anda ben baktığımda da zaten demokratlar önde diye görüyorum bu arada, temsilciler meclisinde de. Bu onun açısından aslında onaylayabilecek, yani Çin'le rekabetinde önemli bir faktör olacak. Çünkü çok etkileme gibi durum olabilir orada da. Bunun olmasını istemeyecektir. Burada bir şekilde Rusya'yı oyuna çekme gibi durumu olursa, yani Rusya petrolü tekrardan sisteme dahil olursa, petrol tarafındaki yaşanacak olan düşüşün de havacılık tarafına etki etme ihtimali de var. Ondan net söyleyeyim. Ama bunu dediğim gibi 107 Brent baktığımda 107'nin üzerinde kalmaması lazım. Ve hani bu yaşanacak Rusya'daki olan durumun bence bir çözümlenmesi lazım ki Trump'ın atacağı adımlar da sanki oraya doğru evriliyor gibi. Yani Rusya ile alakalı görüşmeler, artık Rusya ve Ukrayna ile alakalı görüşmelerin bir hayli yoğunlaştığını görüyorum. Demek ki herhalde Brent'i artık tehlikeli bulmaya başladı o da.
1: Evet, dediğiniz gibi enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Elbette iç gündemde daha çok biz fon sürecine odaklansak da bu jeopolitik gelişmeler elbette etkiliyor. Ben şunu da sormak isterim. Şimdi 214 kişi 187 milyar TL kar elde etti olarak Akın Gürlek'te açıklamıştı. Bunların iadesi bekleniyor. İade hesapları da açıldı biliyorsunuz. Şimdi beklenen iadeler gelir mi diye sormak istiyorum. Çünkü burada ödemeler konusunda buradan gelecek iadeler de aslında kritik gibi gözüküyor. Büyük payı olması bekleniyor. Ne dersiniz?
0: Ya kişiler tespit edildiyse gelir yani, ama hani ben çok istenildiği düzeyde gelir mi bilmiyorum. Herhalde siz bu paraların tekrardan sisteme konulmasından bahsediyorsunuz. Doğru,
1: evet evet, böyle hani etkin pişmanlık gibi yararlanıp da hani haksız kazanç elde edilen kişilerin elde ettiklerini bilen kişilerin aslında geri iade etmesi bekleniyor ya kazançlarını.
0: Yani ben çok hani bunu çok fazla yoğunlaşacağıyla alakalı düşünmüyorum. Eğer o kişiler tespit edilmişse belki hani o konuda üstüne eğer baskı uygulanırsa evet hani geri ödeme yapılabilir ama hani tespit edilemeyen durumlarda hani geçmiş olsun diyebilirim, o paralar gitti yani. Yani o kazançlar sağlandı ve onları alındığıyla alakalı benim bir görüşüm var. Ama eğer ki o kişiler gerçekten de tespit edilmiş bir durumdaysa veya vicdanlı insanlarsa diyeyim, yani bu durumda, bu durumun içerisinde olup o şekilde de onunla alakalı da çok yani şey düşünemeyeceğim, iyi de düşünemeyeceğim ben gerçekten de. Çünkü bu yapılan hamlelerin de zaten iyi niyetli olmadığı da ortada. Yani bilmiyorum, herhalde bir gece vakti umarım yastığa baş koyduğunda hani ben bu parayı iade edeyim derler diyeyim yani ben.
1: Evet. Şimdi bir yandan da tabii 19 Ekim itibariyle önümüzdeki süreçte bilançoların takip evet. etmeye başlayacağız. Finansallar gelecek. Üçüncü çeyrek bilançolarını takip edeceğiz ama piyasalar bilançolara ne kadar odaklanacak böyle bir ortamda ve fiyatlamalara bilançolar nasıl yön verecek ya da yön verebilecek mi, ne dersiniz?
0: Yani şimdi özellikle bu güven ortamının, daha doğrusu güven krizinin de yaşandığı bir ortamda tabii ki piyasanın bilançoları tabii ki odaklanacaktır. Burada gelecek olan bilançolar da olacaktır ama özellikle ben ikinci çeyreklerden daha iyi bilançolar da bekliyorum. Yani üçüncü çeyrekte. Hı hı. Son çeyrekte biraz daha iyi olabilir. Ama bu sürecin kesinlikle, yani çünkü üçüncü çeyrekte ki gelecek olan bilançoların da şöyle söyleyeyim, yaşanacak, yani bu yaşanan durumla pek bir alakalı değil. Çünkü üçüncü çeyreklerin bilançosunun biz Haziran, Temmuz, Ağustos'taki olan dönemlerin içerisine aldığını da görebiliriz orada. Şimdi Haziran, yani bu yaz aylarından olduğuna biz bakarsak eğer ki faizlerin yukarıda olduğu bir döngünün içerisinde hala geçtiğimiz için, yani orada da reel sektör tarafı da çok da iyi de olmadığından dolayı da bir tık ikinci çeyreklere göre iyi gelecektir. Ama herhalde herkes benimle aynı görüştedir ama üçüncü çeyreklerde ikinci çeyreklere göre iyi ama ağım şahım bir olay var mı? Yok. Onu söyleyeyim.
1: Evet. Peki bu toz bulutu dağıldıktan sonra sektörel ayrışmaya dair nasıl bir öngörünüz var? Hangi sektörler, hangi taraflar daha pozitif ayrışır veya negatif ayrışan taraflar neler olur? Süreç aslında biraz bu toz bulutu dağıldıktan sonra.
0: Ya bence uzun vadeli zaten artık düşünmenin gerektiğiyle alakalı benim bir kanım var. Yani burada mı durulur? Hani orası tartışılır yani. Hani tam duracağı yeri kestirmek de zor da. Yani ben gördüğüm 11.700'ün aşağı aslında kalmasa iyi olur. Ama buralarda duracaksa da eğer yavaş yavaş ben Türkiye'deki bu gelişecek olan hikayeyi satın alırım. Yani o da şundan dolayı, çünkü gerçekten de Türkiye bu koridorda önemli bir hatta sahip olacak ve bu hatta sahip olduğu şeyde de bu önem, yani para hikayeyi seçer. Türkiye'nin de bir hikayesi var şu anda masada. Yabancının gelebileceğiyle alakalı da bir senaryo da var. O yüzden ben yabancı ister istemez de olsa bir şekilde Türkiye'yi tercih edeceğiyle alakalı bir görüşüm var. Bu da demek oluyor ki ben bu şekilde böyle bir stratejiyi oturtuyorsam belli kağıtlarda, büyük kağıtlarda özellikle bir şekilde toplamanın faydası olacağını düşünüyorum ama yatırımcıda para kalmadı şimdi. Yani yurt içi yerleşik, şimdi ben bunları söylerken de tabii ki öyle bir durum da var masada. Eğer ki yeni yatırımcıdan ben bahsedeyim o zaman, eğer tercih edecekse bu durumun yarınki meseleden sonrasında, bu güven ortamı biraz daha sağlandıktan sonrasında biraz daha baksınlar. Özellikle bu hacim tekrardan canlanıyor mu? Oraya da bir daha baksınlar. Ama dediğim gibi satın alacakları hikaye bu olsun. Çünkü Türkiye'nin uzun vadede gerçekten öne açık olan bir ülke. Burası hem savunma anlamında hem de ayrıca de askeri kuvvet anlamında gerçekten de yabancıların daha sonrasında ilk sığınacakları limanlardan bir tanesi olacak. Bu güvenin ortamında sağlanması, yani özellikle bu terörsüz ortamın sağlanması bence yabancıyı asıl çekecek faktörlerden bir tanesinden biri diyebilirim. Şimdi onun dışında da şimdi sektörlere değinecek olursam da eğer bu savaş ortamının bitmesi gibi bir durumunda, yani havacılık tarafını ben burada hani başa koyarım. Bankacılık biraz daha hani ikinci veya üçüncü kademede olabilir. Çünkü faiz indirimleri ne görece yaşanır, yaşanmaz. Onu biraz daha takip etmek lazım. Hani ben 2027'den sonraki olan durumda da eğer bakacaksam eğer, özellikle bu açıklanan OVP'ye baktığımda sanki biraz daha 2028 senaryosunda eğer seçim olacaksa 2027'de biraz daha sıkı değil de biraz daha geniş

0: genişlemeci bir politika görme ihtimalimiz bence kuvvetli. Bunu sadece soru işaretleri bende şu. Hani şu anda erken yaşanıyor diye hani 2027'deki biraz daha ötelemeler devam eder mi? O bende soru işareti. Yoksa ben 2027'den sonrasında bekliyordum bu durumu. Oradaki o bu faiz indirimi gayrimenkul tarafında tekrardan canlandırabileceğiyle alakalı bence bir benim durumum var. Özellikle emlak konut falan olabilir mesela. Banka tarafında da galiba onların yine olumlu anlamda projeleri falan da var. 2'ye bankoyu koydum, 3'e işte gayrimenkul tarafını koyarım. 4'te de yani yine turizm, diğer sektörleri falan, hizmet sektörünü falan koyma gibi durumum olabilir. Ama dediğim gibi burada yan kağıtlar tarafında değil de, yani onu net söyleyeyim. Çünkü yan kağıtlar döneminin biraz daha uzun vadeye yayılma gibi durumu olabilir. Görece BIST 30, BIST 50, BIST 100'ün içerisinde kalmak özellikle bu dönemde daha faydalı. Yani orada ben çok risk alan tarafa çok fazla girmem. Yani çünkü özellikle bu dönemlerde zaten kimsenin yaban atacağı bir para yoktur zaten. Ama hani ilerleyen süreçlerde de bence ilk gelecekleri tercihlerden bir tanesi bence yabancıların da tercih edecekleri hisseler olsun. Yani artık büyük hisselerin devri tekrardan başlıyor. Eski günler tekrardan geri geliyor diyebilirim. Yani ortada bir kriz yaşandı. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani genellikle bu tarz önlemler, devrimler kanlı olur diye söyleyebilirim. Ve bu sürecinde bir şekilde de yaşanması da gerekiyordu. Bence bundan sonrasına önümüze bakarsak daha rahat hareket ederiz.
1: Evet, burada büyük hisselerin devri tekrar geri geliyor, evet, dediniz. Buna dikkat çektiniz ve şunu ben aslında cımbızladım konuşmanızdan. Para hikaye seçer dediniz. Şimdi, aynen, bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi endeks artık yukarı yönlü hareketin nerede başladığını biz anlarız diye soracağım. Çünkü Türkiye'ye aslında makro veri olarak, yani makro göstergelere, hangi makro göstergelere ihtiyacımız var? Şimdi birçok makro göstergeye aslında konuştuk sizinle. Sonda bir dakikam kalmış, yönetmenim de uyarıyor ama. Evet. Şimdi yurt dışı iyi olacak. İçeride makro verilerimiz iyi olacak. Merkez Bankası indirimleriyle desteklenecek. Türkiye yabancı yatırımcı girecek gibi başlıklardan böyle hangilerine dikkat etmek lazım artık hani yükseliş başlıyor diyebilmek için?
0: Yabancı yatırımcı gelecek.
1: Yabancı yatırımcıya dikkat çektiniz burada. Tamam.
0: Çünkü biz bize kaldığımız bir ortamda nasıl bir sonuçlar olduğunu hepimiz gördük. Bundan sonrasında demek ki çok fazla da biz bize kalmamız lazım.
1: Siz burada o yüzden yabancıya dikkat çektiniz. Sonuna yaklaşıyoruz diyebilmemiz için, yani borsa aslında seviye olarak, tabii böyle bir zamanda seviye konuşmak çok zor ama çok kısa süremiz kaldığı için sormak isterim. Nereden ivmelenebilir endeks? Çok
0: yani, kısa. Muhtemelen buradan bir 12.800'e falan, eğer faiz indirimi olacaksa o tarafa doğru bir hareket sergileyebiliriz. Ama asıl benim için böyle bir tekrar 14.000 hattına gitmesi, 13.100-160 seviyesinin üzerinde kalırsak eğer, orada eğer biraz daha üstünü arttırırım yani, hani orada daha fazla eklerim üstüne. Orada 14.000'e doğru beklerim yani hareketi de.
1: Tamam. Buradan 14.000'e doğru hareketi bekleriz diye söylediniz. Notumu aldım ben de. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Teşekkürler. Efendim, ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Çok kıymetli konuğumuz stratejist Hasan Yılmaz bizimle birlikteydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 23, Aydın 24, Muğla 19. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 24, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü

Sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Karabük 23, Rize 28, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 20, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 ve Siirt 26 derece.

yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
8: Otobit'te. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam. İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
9: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık PTR.
10: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

hemen göz atalım haritamızı açarak. İçeride bir süz endeksinde 0.36 yukarıdayız. 12.194 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. Borsa İstanbul yeni haftaya biraz zayıf başlamıştı. Ama endeks 12.000'in üzerinde tutunmaya devam etti dün de 0.94'lük geri çekilmeye rağmen. Ve de bugün de şu an 12.206'dayız, 0.46'lık yükselişte. Avrupa'da pozitif bir seyir an itibariyle Frankfurt 0.34, Paris 0.33, Madrid 0.51, Londra'da da 0.91'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bugün Asya'da aslında hava bozuktu, ağırlıklı olarak da Güney Kore ve Japonya'da gördük bunu. Çünkü orada dün Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle teknoloji tarafına seans sonuna doğru gelen satışlarla birlikte düşen performans ve Nasdaq'ın eksinde kapatması 0.44'lük. Bugün Asya'ya da yansıdı. Orada Çin'den gelen çip haberlerinde teknoloji hisselerini sarstığını takip ediyoruz. Çin'den gelen rekabet tehdidi yatırımcıları tedirgin etmiş görünüyor. İşte çünkü Çinli çip üreticisi CXMT'nin bellek teknolojisinde hızla ilerleyerek küresel rakipler arasındaki farkı kapattığına yönelik haberler dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Micron hisselerini %4 aşağı çekmişti. Bugün Samsung'u %7 aşağı çekti ve yine Güney Kore borsasındaki önemli hisselerden SK Hynix ise yaklaşık %9'luk bir düşüş kaydetti. İşte bu Çin'den gelen haberler Güney Kore'ye olumlu yansımadı. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de Güney Kore borsasındaki düşüş 5. güne taşındı. Yabancı yatırımcıların yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net satış yaptığını takip ediyoruz. Ve endeks Eylül 2024'ten bu yana en uzun kayıp serisine doğru ilerliyor. Son 5 gündeki kayıplar %16 oldu diyelim. Birazdan zaten bölgedeki detayları, Asya borsalarının detaylarını da MMSEREK'ten dinliyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Nasdaq'ta Micron'a gelen satışlarla ekside kapattık dedik. Şu anda da 0.54 vadelilerde gerideyiz. Dow Jones 0.55 yukarıda. S&P'de ise pozitif yatay bir görünüm hakim an itibariyle. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılıkla birlikte bilanço sezonunun açıldığını göreceğiz ve önemli bankalarında arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bilançolarını takip edeceğiz. Detaylarını da zaten birazdan size aktarmış olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil piyasası dün kapalıydı fakat bugün açıldığında piyasalar aslında orada alıcılı bir seyrin olduğunu gördük. Özellikle 30 yıllıklarda ve 10 yıllıklardaki geri çekilme dikkat çekici bugün. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafında hisse senetlerinde bu yapay zekaya ilişkin soru işaretlerinin yeniden belirmesi, Çin'den gelen bellek teknolojisinde işte hızla ilerleyerek küresel rakipleriyle oradaki üreticilerin farkı kapattığına dair haberler. Bunlar birleşince yine bir güvenli liman ihtiyacı doğurmuş gibi görünüyor ve burada da yatırımcıların yine Amerikan tahvil tarafına kaydığını takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 2002'den beri en yüksek seviyeleri gördüğümüz Amerikan 10 yıllıklarında 5.34'lerden geldik 5.19'lara an itibariyle. 30 yıllıklardaki geri çekilme 30 bas puanı buldu bugün. Ve 4 yıllık 4.77'de, 5 yıllıkta da 4.97'lik bir şu anda seviye görüyoruz. 0.96'lık bir geri çekilme var orada da. Ve Brent petrol dün 107 dolara kadar gelmişti. Tabii bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bir dizel anlaşması yapması, Trump'ın enerji ateşkesi ilan etmesi, fakat Rusya ve Ukrayna tarafından net açıklamalar gelmemesi, işte bunlar ve aynı zamanda da Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları petrol fiyatlarını yükselten tabii unsurların başında geliyordu. Şu anda 105.03'teyiz Brent petrol tarafında. Orada bir buçukluk bir geri çekilme var. Ham petrolde 1.63 gerideyiz, 92.21'deyiz, doğalgaz 3.17'de negatif yatay bir görünümle. Ve ons altın 4.187'de 0.39 yukarıda, gümüş 60.5 0.40 yukarıda, platin 0.71, paladyumda 0.89 yukarı yönlü harekette. BIST yüz endeksi 0.44 yukarıda, 12.204'te, 12.208 en yükseği bugünün, 12.104 günün en düşüğü. Ve bankacılık 1.09'da şu anda artıda, spor endeksi 1.48 yukarıda, teknoloji 1.38 yukarıdayken, sanayide şu anda negatif yatay, turizm 0.66'lık bir geri çekilme ve gayrimenkulde şu an pozitif yatay.

0: görünümde. Sigortacılık 0.36, kimya 0.10, bilişim 0.38 gerideyken inşaat pozitif yatay, madencilik 0.68 yukarıda ve gıdada da pozitif yatay bir görünüm. Ve şimdi önce bir bakalım artan azalanlara. Fenerbahçe'de 2.13'lük yükseliş, Astor 1.82, Tukaş 2.02, BİM 1.77, İş Bankası 1.5 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. Orada da Eczacıbaşı Yatırım 3.10 TL, Doğal Enerji 2.90, Anadolu Grubu 2.5, Pasifik Holding 0.95 ve Ülker Bisküvi'de de 1.54'lük bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ve şimdi dönelim, iki kıtadan yorum alacağız. Biri Asya'dan gelecek, Mehmet Zeyrek bizimle birlikte. Asya'daki durumu kendisiyle ele alacağız. Diğer taraftan da bizi Almanya'da bekliyor Fatih Yılmaz. Çünkü orada Almanya'nın enflasyon verilerini aldık ve de son 3 yılın en yüksek verisi geldi. Şimdi önce Mehmet seninle başlayalım. Neden bugün teknoloji hisselerinde bir sarsıntı yaşadık Asya tarafında? Çin'den gelen haberlerin etkisi varmış gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Evet, özellikle Çin uzun süredir ve bu yılın başından beri tamamen yerli çip alanında bir devlet politikasını da izliyorduk. Bunun meyvelerini topluyoruz. Haliyle gelen haberler küresel anlamda rekabet kızışmasına da neden oldu. Önce Çin'deki şu teknolojiye dair önemli notları paylaşmak gerekiyor. Satışları bugün özellikle hızlandıran gelişmelerden en önemlisi, Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'nin 4F adı verilen yeni bellek hücresi mimarisinde ilerleme kaydettiğine ilişkin haberler oldu. Bu tasarım aynı büyüklükteki çip üzerine daha fazla bellek hücresi yerleştirilmesine, dolayısıyla veri toplama kapasitesinin artırılmasına imkan verebilir diyor uzmanlar. Şirketin yıl sonuna kadar bu teknolojiye dayanan yeni bir sunucu belleği çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin seri üretim kapasitesi henüz Samsung veya diğer muadil şirketleri seviyesinde değil. Ancak teknolojik farkın daralması ihtimali Çin'in küresel bellek piyasasında fiyatları aşağı çekebileceği endişesine yol açtı. Bu kaygı önce Amerika'da Micron hisselerini yaklaşık %4 düşürdü. Ardından Samsung ve SK Hynix'teki satışları güçlendirdi. Yani piyasanın endişesi yalnızca satış hacmi değil, Çinli şirketlerin rekabete girmesiyle mevcut üreticilerin pazar payı, fiyatlama gücü ve yüksek kar marjlarının zayıflayabilecek olması. Diğer yandan veri merkezleri gelişmiş çipler ve enerji altyapısı için yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor elbette. Bu harcamaların önemli bir kısmı şirketlerin nakit akışının yanı sıra tahvil ve diğer borçlanma araçlarıyla finanse ediliyor. Tahvil faizlerinin yüksek kalması finansman maliyetini artırıyor. Yatırımcılar yapay zekadan elde edilecek gelirin bu tür yatırımları karşılamaya yetip yetmeyeceğini sorguluyor. Çin'den gelen bu rekabet mevcut şirketlerin yüksek fiyat ve kar marjlarını ne kadar sürdürebileceği konusunda da bir kuşkuya yol açtı. Broadcom CEO'su Hock Tan bazı yapay zeka yatırımlarındaki yaklaşımı kumara benzetmesi de piyasadaki aşırı yatırım tartışmasını büyüttü. Diğer yandan malum Nvidia'nın çipleri uzun yıllardır Çin'e satışı kısıtlanmış vaziyette. Amerika'nın bu alandaki Çin tehdidi abartmasıyla birlikte ülkeye yönelik çip satışları hep kısıtlıydı. Bugün düşen haberlerde Huawei'nin kendi çipleri artık yerli pazarda daha fazla karşılık bulduğu, üretiminin de yükseldiği bilgisi geldi. Aynı zamanda Huawei kendi çiplerini Nvidia'ya göre daha rekabet edebilecek düzeye de taşıdı. Ve gelen bu peş peşe haberlerde başta Güney Kore borsaları olmak üzere Japonya'da dahil yarı iletken ve çip sektörlerinde güçlü satış dalgasını getirdi ve önümüzdeki süreçte de yatırımcıların bu alandaki risk iştahının da değiştiğini

0: uzmanlar yorumluyor. Daha güvenli limanlara yöneldiler ve devlet tahvillerine bugün geçişlerinde hızlandığı haberlerini okuduk. Asya cephesinde öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Melis Koba.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek notların için. Buradan dönelim Almanya'ya. Çünkü Almanya'da tüketici fiyatları Eylül ayında aylık bazda 0.6, yıllık bazda %3.3 arttı ve de yıllık enflasyon Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Fatih, senden dinleyelim detayları.
2: Günaydın Melis Kobal. Evet, Almanya'da enflasyon yeniden tırmanışa geçti. İfade ettiğiniz üzere Eylül ayında enflasyon, yıllık enflasyon %3.3'e çıkarak Aralık 2023'ten bu yanaki en yüksek seviyesini gördü. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış vatandaşların bütçesi üzerindeki baskıyı arttırdı. Kesinleşen verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de bir önceki aya kıyasla %0.6 arttı. Yıllık enflasyon Temmuz'da %2.8, Ağustos'ta %2.9 seviyesindeydi. Eylül'de ise %3 sınırı aşılmış oldu. Enflasyondaki yükselişin en önemli nedeni, biraz önce de ifade ettik, enerji fiyatları oldu. Enerji ürünleri bir yılda %14.9 zamlandı. Bu artış Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı. Akaryakıt fiyatları %37.1 artarken kalorifer yakıtındaki yükseliş %74.9'a ulaştı. Odun ve pelet gibi katı yakıtların fiyatları da %15.6'ya yükseldi. Buna karşılık elektrik fiyatları %5.5, doğalgaz fiyatları %2.8, merkez ısıtma fiyatları ise %1 geriledi. Yetkililer bu düşüşlerde hükümetin yılbaşından itibaren uyguladığı bazı önlemlerin etkili olduğunu altını çiziyor. Akaryakıtta enerji vergisinin yeniden düşürülmesine yönelik uygulama ise 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Bu nedenle söz konusu düzenleme Eylül enflasyonuna yansımadı. Almanya'da açıklanan veriler genel enflasyondaki yükselişe enerji maliyetlerinin belirleyici olduğunu ortaya koydu. Özellikle araç kullanan ve evini kalorifer yakıtıyla ısıtan vatandaşlar fiyat artışından daha fazla etkileniyor diyelim. Melis Kobal, sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Fatih, sana da kolaylıklar diliyoruz. Buradan da dönelim. Kudret Ayıldır bizimle birlikte. Tüm bu gelişmeleri, global taraftaki görünümü ve piyasaların neye fiyatladığını Kudret Ayıldır'a soralım. Gelişmeler böyle. Aslında iki önemli haberdi, yani cepheydi bu. Avrupa'daki durum 3 seneden beri en yüksek seviyeye gelmiş. Almanya enflasyonu tabii, Fransa'nın malum borç sıkıntısı ortada. Diğer taraftan bu teknoloji hisselerine yeniden bir güven kaybının soru işareti olarak belirmesi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq'taki geri çekilme, tahvillere tekrar yönelim güvenli liman olarak. Bir taraftan da Güney Kore'deki tablo, Çin'in bu işte çip noktasındaki haberlerle birlikte. Şimdi tabii petrol fiyatları da giriyor işin içine, fiyatlamalar tarafında. Nedir bugün genel olarak görünüm, ne fiyatlanıyor? Bu arada Avrupa'daki görünümün de pozitif olduğunu söyleyelim.
3: Tabii burada ilk etapta enerji fiyatlarının yansımasının enflasyon tarafındaki maliyet baskısında çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bunu biraz önce Almanya enflasyonundan da dem vurmuştuk. Özellikle enerji tarafının bu enflasyon üzerindeki yansımalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Nitekim yarınki Amerika TÜFE verisinde de bu sonuçları görüyor olacağız. Çünkü Ağustos'tan Eylül'e geçişte petrolün seyri, yani kabaca %10'luk yükselişi, burada da aslında enflasyon tarafında birazcık daha olumsuz bir havanın oluşmasına olanak tanıyor. Çekirdek taraf biraz daha sınırlı kalsa da manşet taraftaki etkileri görebiliyoruz. Ve bu ister istemez merkez bankaları üzerinde baskı oluşturuyor. Tahvil faizlerinin zaten yapay zeka büyüme teması üzerindeki etkilerinin de yer almış olduğu bir yüksek konjonktürde bir de enflasyon üzerinde merkez bankaları üzerinde bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla yüksek bir tahvil faiz senaryosunda gündemde kalmaya devam ediyor. Tam da bu dönemde Amerika'da bilanço dönemi başlarken yapay zeka şirketlerine yönelik tekrardan haber akışları ön planda. İşte sermaye artırımlarının yaratabileceği endişeyle birlikte Çin'in de bu rekabet üzerindeki etkisinden dem vurularak burada borsa endeksinde bir geri çekilme gördük. Ama burada Amerika tarafını biraz ayırmakta fayda görüyorum. Yani teknoloji endeksi Nasdaq tarafında satışlar önemli bir reaksiyon verirken S&P 500'ün biraz dirençli kaldığını, hatta endüstriyel endeks dediğimiz Dow Jones'un da bir iyimser performans sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla S&P içerisinde de Nasdaq içerisinde de teknoloji ağırlıklı şirketlerin kompozisyonuna da bakmakta fayda var. Bunu şöyle bir örnekle vermekte fayda görüyorum. Piyasa değeri en yüksek işte 10 şirketin, 20 şirketin ağırlığına baktığımız zaman S&P içerisine neredeyse %40, %50 diyebileceğimiz bir görüntü. Dolayısıyla burada yapay zeka teknoloji ağırlıklı şirketlerin konumuna bakmakta fayda var. Bu süreçte tabii ki endişeler ve Çin rekabeti burada kısa vadeli bir satış baskısı oluşturabiliyor. Nitekim Kospi vurgusunu da yaptınız ki orada zaten Samsung ve Hynix'i saydığımız zaman endeks demek oluyor. Burada da baskılar ister istemez endeksi bir düzeltme eğilimini taşıyabiliyor. Ama burada önemli olan tabii ki Kospi'den ziyade Nasdaq endeksinin genel algıyı bozup bozmadı. Şu an için trendsel faaliyetlerde bir sorun işareti yok. Tamamen bir kısa vadeli düzeltme olarak okumakta fayda var. Bu ayın sonuna kadar muhteşem yedili'den 6 tanesini yani Nvidia hariç diğer şirketlerin sonuçlarına da ulaşıyor olacağız. Ve dolayısıyla bu bilanço dönemindeki sonuçlar hikayenin devam edip etmemesine ilişkin süreç bize endeksel ilişkin fiyat beklentisinde konuşmamıza olanak tanıyacaktır. Hani benim şu anda görmüş olduğum 50-55 günlük ortalamalar S&P'de 7710, Nasdaq'ta da 30.085. Bu bölgeler kırılmadığı müddetçe bu hareketleri birazcık düzeltme olarak bakmakta fayda görüyorum. En azından teknoloji tarafındaki süreci bu şekilde söyleyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi tabii global taraftan başlamışken bazı uyarılar var. O uyarıları da bir hatırlatalım. Üzerine de sizin yorumunuzu bir alalım. Şimdi Broadcom'un CEO'sundan uyarılar geldi dün. Ve tabii bu özellikle tabii yapay zeka hisselerine ilişkin bir uyarı. Kumarhane diyor Broadcom'un CEO'su. Birçok yatırımcı neye yatırım yaptığını bilmiyor. Yapay zeka hisselerindeki hareketlilik adeta bir kumarhaneyi andırıyor ve zarar eden şirketlerin yüksek değerlemeleri ciddi soru işaretleri taşıyor. Yapay zeka yatırımlarının uzun vadede sürdürülebilir olması gerekiyor. Şirketlerin büyümenin yanı sıra karlılığa da odaklanması gerekiyor dedi. Şimdi bu arada dünkü satışlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarda bu Broadcom CEO'sunun açıklamalarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Ne dersiniz buna dair?
3: Tabii birçok yatırımcının hangi hisseye neden yatırım yaptığını bilmiyor ifadesi demek ki Türkiye değil dünyanın genelinde bir problem. Oradan başlamakta fayda var. Çünkü özellikle finansal tarafta şirket seçimleri, şirketlere ilişkin yatırım kararları verebilmek burada getiri üzerinden bakıldığı zaman gelecek dönemde tehlike yaratabiliyor. İşte biz zaten bu süreci çok net bir şekilde yaşıyoruz. Dışarıda zaten inanılmaz getiriler olduğunu görüyoruz. Son 1 yıllık, son 2 yıllık, son 3 yıllık periyotlarda şirketler inanılmaz hareketler yapıyor ki orada biliyorsunuz enflasyon %5 bile değil. Dolayısıyla buradaki sert reaksiyonlar ve hikayenin devamlılığına ilişkin sürecin bu denli devam ediyor olması tabii ki bu getirinin arkasında koşan bir kitlenin de oluşumuna olanak tanıyor. Burada önemli olan tabii ki devasa sermaye yatırımları, bu sermaye yatırımlarına ilişkin bu hikayenin devamı edip etmemesiyle birlikte bilanço sonuçlarında hep biz buna bakıyoruz ve burada tabii geleneksel şirketlerin finansallarıyla yapay zeka şirketlerinin çip sektöründeki şirketlerin finansallarını aynı odak üzerinden götürmemekte fayda var. Çünkü çok basit bir örnekte işte yapay zeka çip sektörü içerisindeki şirketlerin 5 yıllık büyüme beklentileri hani 3 haneli rakamlar olabiliyor. Dolayısıyla buradaki hikaye birinci temel şu. Bu süreçte hikaye devam ediyor mu, etmiyor mu? Büyüme tarafında karlılıklara bakıyoruz, satış hacmi ne kadar artmış ama büyüme dinamikleri bu noktada gelecek hikayelerde, gelecek çeyreksel beklentilerde bu hikaye beklentileri karşılıyor mu? Eğer bu hikaye devam ediyorsa yatırımcı da buraya bu momentuma dahil olup sürecin gitmesine olanak tanıyacaktır. Tabii ki kumarhane benzetmesi buradaki algının daha fazla dikkate alınması açısından önemli. Çünkü Broadcam dediğimiz şirket aslında piyasa değeri en yüksek

0: ilk 10 içerisinde yaklaşık 9. sırada yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu önemli bir tema ve hikaye bittiği an ya da hikayeyle alakalı endişeler başladığı dönemde işte bunun sıkıntısını piyasalar çok net bir şekilde görecek. Çünkü biraz önce de vurguladım. S&P 500 içerisinde piyasa değeri en yüksek 10 şirketin toplam ağırlık içerisinde oranı 40 puan neredeyse. Dolayısıyla bu tür yüksek değerli şirketlerin olası bir soru işareti yaşattığı bölgelerde ciddi anlamda düzeltme eğilimleri görülebilir. Ama o zaman ne zaman sorusunun cevabı için biz birazcık daha her çeyreksel finansal dönemlerini takip etmek gerekiyor ve finansal dönem dışında da şirketlerin bu süreçteki hikayelerinin devam edip etmemesini takip etmekte fayda var. Hikayeler devam ediyor. Çarpanlar yüksek kalsa da gelecek çarpan beklentileri geriliyor ve sektörlerin de belirli oranların altında kalmaya çalışıyor. Yani bu anlamda bir soru işareti oluşturmuyor. Tabii ki soru işareti oluşturmama süreci şu an bir soru işareti oluşturmaması. Dolayısıyla gelecek dönem için evet endişeler hala da var ama hikaye devam ettiği müddetçe şu an için bir soru teşkil etmiyor.
1: Evet, peki bu arada dönelim bir de tahvil tarafına ilişkin uyarılara bakalım. Çünkü orada da IMF'nin yeni küresel istikrar raporunda önemli uyarıları var. Tahvil tarafında çünkü tansiyon dinmeyecekmiş gibi gözüküyor hep diyoruz. İşte bunu destekleyen yorumlar IMF'den geldi. Küresel finansal sistemde kırılganlıklar devam ediyor ve yapay zeka yatırımlarındaki aşırı iyimserlik riskleri arttırıyor. Beklentilerin karşılanmaması da varlık fiyatlarında sert düzeltmelere yol açabilir. Tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalardaki baskıyı arttırabilir. Finansal istikrar için risklere karşı dayanıklılık arttırılmalı diyor. Şimdi burada tahvil fiyatlarına ilişkin olarak sert bir yükseliş uyarısı yapmış. Bu tabii gelinen borçluluk seviyeleri ve yükselen enflasyonla birlikte IMF. Diğer taraftan Morgan Stanley'nin de uyarısı var. Ona da bir bakalım. Ardından ben yorumunuzu alayım. Morgan Stanley de diyor ki 10 yıllık tahvil faizi Şubat'tan bu yana 120 bas puan yükseldi ve yükselen faizler finansal koşulları sıkılaştırıyor. Fed'in ilave faiz artırım ihtiyacı azalabilir. Ilımlı enflasyon verisi hisse senetlerini destekleyebilir. Borsadaki yükseliş büyük teknoloji şirketlerinde yoğunlaşıyor. Finans hisseleri ve banka bilançoları da yakından izlenmeli. Tahvil piyasası Fed'in işini yapıyor diyor Morgan Stanley. Şimdi burada tabii bir taraftan keskin yükseliş uyarısı IMF'den, diğer taraftan tahvil piyasasının Fed'in işini yaptığı yorumu Morgan Stanley'den ne dersiniz bunlara dair hangisine katılırsınız?
0: Şimdi tabii süreci ikiye ayırmakta fayda var. Biz ilk başta tahvil faizlerini konuşurken aslında ne demiştik? Amerika, İran tarafında bir jeopolitik risk var. Jeopolitik risklerden kaynaklı enerji maliyetleri artıyor. Enerji maliyetleri enflasyon üzerinde etki sağlıyor. Bu da merkez bankalarını sıkı bir para politikası teması oluşturmasına hatta faiz artışlarının seri haline gelebilmesine olanak tanıyor demiştik. Nitekim bu aslında tahvil faizlerini yukarı yönlü çıkmasına mecbur bırakıyordu. İlk başta süreç buydu. Ama hikayenin özellikle 2026'nın ikinci yarısından itibarenki denklemine baktığımız zaman işler birazcık daha değişmeye başladı. Neden? Çünkü son gelen mesela Amerika enflasyon verisine, Amerikan istihdam verilerine baktığımız zaman tahvil faizlerinin buna reaksiyonlarının sınırlı kalması aslında birazcık daha fiyatlama algısının farklı bir yöne kaymasına da olanak tanıyor. Özellikle IMF'in yapay zeka tarafındaki açıklaması çok kıymetli bu anlamda. Çünkü yapay zeka sürecinin ciddi anlamda büyüme beklentilerini oluşturduğu bir ortamda ülkelerin büyüme dinamiklerinde de iyimser senaryoların ön plana çıkmasına olanak tanıyor. Ki bunun başı ABD çekiyor ve 3. çeyrek büyüme rakamları çok yüksek beklenti içerisinde. Dolayısıyla büyüme dinamikleri arttıkça, yani büyümeye ilişkin beklentiler yükseldikçe dolayısıyla tahvil, yani faiz artış baskısının oluşmasıyla tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir destekleniyor. Diğer yandan baktığımız zaman da Amerika'nın kamu borcunun 40 trilyon doları aştığı bir ortamdayız. Ve Trump'ın en büyük hayali nedir? Düşük faize borçlanmak. Ama şu an faizler yükseliyor. İlaveten ABD'li yatırımcıların da burada

0: 2013 ayın en düşük rakamlarını, çekirdek enflasyonu 2021'den bu yana en düşük rakam diyoruz. Yani dolayısıyla aslında enflasyona belli bir geri çekilme vardı ama hala tabii görece yüksek. Bu yüzden de istihdam tarafında da son rakamlar biraz daha düşük bir sınırlı istihdam senaryosunu ön plana çıkardı. Bu denkleme baktığımız zaman aslında FED tarafında çok aksiyonlu bir görünüm içerisine girmeye gerek yok. Ama iş büyüme dinamikleri içerisine de girdiği zaman, burada örnek veriyorum, Amerika'da %3'ün üzerindeki büyüme rakamları ister istemez biraz banka tarafında zorlayacaktır, faiz artış tarafında. Dolayısıyla bu bir kısır döngü olarak ilk başta enflasyon, enerji konuşurken şimdi biraz büyüme dinamikleri üzerinde konuşuyoruz. Başladık ve piyasalar tarafında da şuna bakmakta fayda var. Şimdi evet, bir makroekonomik veri, büyüme işte şu kadar geldi, bu kadar geldi, bir önceki rakam şöyle diyoruz ama piyasa beklentisine göre ne kadar saptığı daha fazla önemli. Çünkü anlık reaksiyonları konuşabilmemiz açısından. Dolayısıyla büyüme tarafında hikaye sürdükçe orada tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket bankalar üzerinde de baskı yaratmaya çalışacaktır. Büyüme dinamiklerinden kaynaklı. Ama FED tabii bu noktada daha fazla faiz artırabilir mi? Zaten yıl sonuna kadar bir adet daha faiz artış beklentisi var. Dolayısıyla bu döngüyü anlamak gerekiyor. Dolayısıyla gelecek dönemde tahvil faizlerinin yukarı yönlü senaryolarının çok daha istekli bir şekilde gidip gitmeyeceği biraz da şirketlerin büyüme performansıyla da alakalı. Buradaki beklentilerde bir miktar bozulma görülürse orada da biraz daha normalleşme eğilimi izleyebilir. Tabii ki yüksek bir faiz döneminde FED'den de çok agresif bir faiz artışı beklememek gerekiyor. Dolayısıyla bu döngü bir miktar daha bu şekilde devam edecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi biz içeriye dönelim. Malum içerideki gündemimiz tabii fon süreci. Öncelikle siz geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve atılan adımları?
0: Tabii burada belli adımlar atıldı ama süreç hala devam ediyor. Yani yaklaşık bir aya yaklaştığımız bir süreçteyiz. Gönül ister ki bu bölümler olmasın ve Borsa İstanbul kendi akışı üzerinde devam etsin. Çünkü bu, evet, sadece belirli bir fonlar üzerinden konuştuğumuz bir konu başlığı olsa da Borsa İstanbul'un bugün gelmiş olduğu nokta, şirketlerin bugün gelmiş olduğu fiyatlama algısı ve gelecek dönem beklentileri ister istemez yatırımcı tarafında ciddi bir güven kırılmasına sebebiyet oldu. Yani tabii ki belli başlı fonlar üzerinden konuşuyoruz ama bir şirketin, çok basit bir örnek verecek olursak, %50 düştüğü bir yerde o şirketin tekrar yukarı çıkması için %100'lük bir hareket marjı beklenti içerisine girmek durumunda kalabiliriz. Yani bizim o fonda işim yok, o şirketlerle işim yok diyen Borsa İstanbul yatırımcısının da burada sorunlar yaşadığını görüyoruz, fiyatlama reaksiyonu. O yüzden de düşük işlem hacimlerinden de burada biraz Borsa İstanbul'da bir denge oluşma görünümü var. O yüzden biraz daha hareket marjının daha temkinli, daha sakin, ara ara bu tarz geri çekilmelerin olduğu bir kompozisyonda bir müddet daha bunun olabileceğini söylemekte fayda var. Tabii ki yetkililerin regülatif anlamda atmış olduğu adımlar, mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin gerçekleştirilen aksiyonlar bu anlamda kıymetli. Ama tabii henüz her şey bitmiş değil. Olağanüstü ve olağan durumlarla alakalı ayrı bir süreç ve buna ilişkin riske en düşükten en yükseğe kadar kademeli bir şekilde giden mağduriyetlerin azaltılması gerektiği ve bundan sonra da mağduriyetin olmamasıyla alakalı yasa çerçeveleri bu anlamda gelecek dönem için önemli. Ama şu an için tabii ki şu an Borsa İstanbul'daki hacimsel anlamdaki cansızlığı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii burada doğal olarak düşük hacimlerde hareket marjında daha farklı bölümlerin olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Şu anda tabii hikayesel olarak biz bu fon süreci öncesinde hikayenin temasında işte enflasyon uyarlı Merkez Bankası aksiyonu, finansman maliyetinin azalması, enflasyon muhasebesi eskitinin azalıyor olması, 2020 dinamikleri açısından Borsa İstanbul durumu için olumlu vurgusunu yapıyorduk. Hikaye bu şekilde devam ediyor olsa da fiyatlama nezdinde tabii ki bu fonlara ilişkin sürecin tamamen sona ermesi gerektiğini de göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan da biraz daha sakin bir süreç bizi bekliyor Borsa İstanbul'da diye söyleyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi Borsa İstanbul tarafına dair ben öngörülerinizi alayım. 12 bin üzerinde tutunmak önemli gibi görünüyor. Nedir sizin hani bundan sonra

0: önceki döneme dair tespitleriniz diyelim.
1: Tabii burada özellikle fiyatlama tarafında bir teknik analiz yapabilmek çok sağlıklı olmuyor. Ama grafiksel anlamda ben şunu görebiliyorum. Özellikle BIST 100 endeksinde 12.600 seviyesinin çok önemli bir bölge olduğunu düşünen taraftayım. Ki endekste biraz daha umutların yeşerebilmesi için bu bölümün üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacı da var. Bankacılık endeksi 16.135'lerde. Ben sizinle yapmış olduğum her yayında bankacılık için ana referansın 200 günlük ortalama olduğunu vurguluyorum ki 16.400-16.500 bölgesinden geçiyor. Bankacılık ve BIST endeksinde vermiş olduğum bu seviyenin üzerinde bir kalıcılık oluşabilirse ancak şu anki olumsuz havadan bir miktar çıkılabilir düşüncesi gündemimizi meşgul edebilir. İşte bu yüzden Merkez Bankamızın bu ayki toplantısına bir atıfta bulunup burada Borsa İstanbul'da yeniden bir hareket marjı oluşabilir mi? Buna biraz daha bakmakta fayda var ama şu an için birazcık daha hareket marjı sınırlı, hacim düşük olduğu için hareketlerle çok yön tayin etmek tarafına zorlanıyor. Negatif algının kırılabilmesi için de BIST endeksinde 12.600, bankacılık endeksinde de 16.500'lerin üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacımız var.
0: Evet, peki. Şimdi burada tabii konuştuğumuz konulardan biri de güven tesisi ve hani bu çıkan paranın işte özellikle mevduata gidiyor olması. Şimdi burada güven tesisi adına ne yapılmalı sizce? Nasıl adımlar atılmalı?
1: Şimdi bu iki aşamalı bir denklem. Bu regülatif tarafta hem mağduriyetlerin belirli ölçülerde giderilmesi ve özellikle bundan sonra mağduriyetlerin oluşmaması adına denetleme tarafında da, yani süreci aksiyonuna izin verilmeyle birlikte işin denetleme kısmında da çok daha disiplinli bir görünümün oluşmasına ihtiyaç var. Çünkü biz burada neyi konuşuyoruz? İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın işte 2025 Kasım döneminde vermiş olduğu uyarının ardından yaklaşık bir sene sonra biz bu aksiyon içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ve manipülatif eylemlerin, bu sadece Türkiye'de değil dünyada da manipülatif eylemler var. Mümkün olabildiğince bunların önüne geçebilmek. Tabii burada biraz kavramsal süreçlere de farkındalık oluşturabilmek adına biraz bunları konuşmak lazım. Yani hep kavramlı olarak spekülatif ve manipülatif eylemler vurgusu da var. Yani spekülasyon bir suç değil aslında. Manipülasyon bir suç. Öncelikle kavram karmaşasının üzerinden de uzaklaşmak ve gerçekten buradaki mağduriyetlerin giderilmesi için denetleme tarafında yapılması gereken her şeyin çok net bir şekilde cezai yaptırımlarla birlikte bunun vatandaşın her bir kesimin anlayabileceği bir şeffaflıkta anlatılması gerekiyor. Bu işin tabii ki denetleme tarafı. Diğer taraf tabii yatırımcı tarafı da, özellikle bu tarz yüksek getirili olan bölümlerde birazcık daha finansal bilincini arttırarak hangi bölümlerde nasıl ve neden olması gerektiğini bilerek bundan sonra hareket edecektir. Bu masanın ilk ayağı. İkinci ayağı ise bu denetleme ve regülatif anlamdaki aksiyonlar ve yabancı bakış açısındaki iyileşme ile birlikte ve makroekonomik göstergelerdeki iyimser havayla yabancının da bakış açısının bu noktaya kayması, buna ilişkin olumlu raporların gelmesi. Yani önce siz güven verecek adımlar atacaksınız, sonra zaten arka planda düzelen makro göstergeyle bu güven otomatik olarak geliyor olacaktır. Paranın bir kimliği, bir duygusu yoktur. Para her zaman fırsat olan yerlerde yer alacaktır. Siz o fırsatı güven tesis ederek aşılarsanız zaten yerlisi yabancısı buraya tekrar gelecektir. Ama hatalardan ders çıkartmak lazım. Her aşamada bu süreçlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Manipülatif eylemlerin önüne geçtiğimiz zaman da bunu yasa çerçevesinde ağır cezai yaptırımlar üzerine getirdiğimiz zaman işini doğru yapanla yapmayan arasındaki farkı da çok net bir şekilde belirlediğimiz zaman o güven zaten otomatik olarak gelecektir.
0: Evet, peki. Şimdi ben bir de sizden tabii yıl sonuna dair alayım beklentileri. Hani hangi seviyelerde kapatma ihtimalini yüksek görüyorsunuz Borsa İstanbul'da? Tabii bunları kolay kolay tahmin etmek şu aşamada zor ama en azından tahmininiz vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii tahminlerimiz oluyor ama tahminlerimiz güncel koşullara uyarlı bir şekilde devam edemiyor. Çünkü özellikle düşük hacmin geldiği fonlarla ilişkin endişelerin fiyatlama reaksiyonu üzerine yansıdığı ve fiyatlama tarafında beklentilerin karşılanmadığı bir ortamda, yani örnek veriyorum, Merkez Bankamız enflasyona uyarlı bir şekilde teknik ayarlamaları yapabileceği, yılın kalan iki toplantısına faiz indirebileceği bir ortam varken, burada yatırımcılarımızın hisse senedine ne kadar güvenip de girebileceği konusu soru işareti kaldığı için yıl sonuna yönelik hedef verme tarafı da gerçekten problem yaşatabiliyor. Ama teorik anlamda eğer biz bu fon düzenleme fonlarla alakalı soru işaretleri olmadığı bir dönemde 14 binli rakamlarda sizinle bu konuyu konuşuyor olsaydık, yıl sonuna ilişkin o iyimser havayla 15 binin üzerinde çok rahat hareket marjının oluşabileceğini konuşabilirdik. Ama şu anda 12 binlere yakın bir yerdeyken ve yılın sonuna da çok az bir dönem kalmışken endeksle alakalı gerçekten rakam verebilmek çok mümkün değil. Hani zaten çok sürpriz bir gelişme olmadığı müddetçe TL bazlı zirve puan bölümüne zaten yaklaşmamız çok kolay olmayacaktır. Ama 14 bin lira tabii ki gönül ister ki tekrardan yaklaşabilelim. Ama işte dediğim gibi bu yıl sonuna kadarki denklem çok önemli. Bir yandan ABD-İran süreci var, ara seçimler var. İçeride bizim makroekonomik kompozisyonumuz var ki enerji en önemli kalem bandında gidiyor. Zaten 3. çeyrek finansallar, bilanço dönemi üzerinden baktığımız zaman yine ayrışan sektörler tabii ki olacaktır ama 2. çeyrekten 3. çeyreğe geçişinde çok harikalar yaratan bir bölüm de olmayacaktır. Hikaye tarafında 2027 dinamiklerini dikkate alırsa yatırımcılarımız, tabii ki yatırım anlamında çok önemli ortaklıklar göreceğiz ve fiyatlama tarafında da iyimser bir gelişme havayı yakalayabileceğiz. Ama yıl sonuna kadarki projeksiyonda daha sakin bir konjonktürün devam edebilme ihtimaline çok şaşırmamakta fayda olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Bir de çok kısa bugün kapanış beklentinizi alalım ve kritik neresi olacak kapanışta bugün için?
1: Bugün 12 binin üzerinde kapanışımızın devam etme senaryosu bir miktar daha kötünün iyisi olarak adlandırabileceğimiz bir akış olacaktır diye söyleyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayıldır. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve Amerikan Başkanı Trump, Rusya'nın dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesi kararından geri adım atmadı ve kararını savundu. Detaylarına bir bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları geçici olarak gevşetme kararı Washington'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin eleştirilerine rağmen Trump kararının arkasında durdu. Trump düzenlemenin Amerikan halkının çıkarlarına uygun olduğunu savunurken kararın özellikle yakıt fiyatları üzerindeki olası etkisi gündeme geldi. Ancak eleştiriler Rusya'nın enerji gelirlerinin Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için kullanabileceği endişesi üzerinde yoğunlaştı. Karara karşı çıkan senatörler Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırımların gevşetilmesinin mevcut kısıtlamalarla çelişebileceğine dikkat çekti. 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatörün ortak tepkisi tartışmanın Kongre'de 2 partiyi de kapsadığını ortaya koydu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Brian Fitzpatrick de Rus petrolü alımlarını engellemeyi amaçlayan iki partili bir yasa girişimini gündeme getirdi. Öte yandan geçici gevşemenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel fiyatlarını ne ölçüde etkileyebileceği de tartışılıyor. Kararın enerji piyasalarına yansıması uygulamanın kapsamına ve piyasadaki arz koşullarına bağlı olacak.
0: Ve Şirin Salı bizimle birlikte piyasalardaki durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melisa Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu dizelle ilişkili gelişmeler tabii malum petrol fiyatları üzerinde de etkin. Ben bu konuya ilişkin sizin yorumunuzu alayım. Trump Rusya'dan dizel ihracatı yapacak ve de kararını savunuyor. Fakat kendisine tabii karşı çıkanlar da var. Avrupa'dan da tabii konuya ilişkin tepkiler var. Fakat tabii burada Rusya

0: Kazançlı çıkacak gibi görünüyor bu adımdan. Öncelikle sizin genel değerlendirmeniz nedir? Bu arada savaştan başlamadanki seviyelerin iki katına geldiğini hatırlatalım. Bizler fiyatlarının daha da fazla artmış iki katından. 195 dolar civarında olduğunu söyleyelim. Tabii biz bir taraftan hep Brent petrol fiyatına odaklanıyoruz ama hani orası bir tarafta da ekranda görünen kısım gibi, çünkü bizim hayatımıza girmesi için bu petrolün bir şekilde rafinerilerde işlenmesi lazım ve farklı ürünler olarak da dağılması lazım piyasaya. İşte dizel de bunlardan biri ve hepimizin hayatında kaldı ki hani yeni kriz hep dizel üzerine olacakmış gibi yorumlar arttı. Siz ne dersiniz?
1: Tabii temelde yine petrol fiyatlarını, petrol talebini konuşmuş olacağız ama Rusya ile Amerika arasında gelinen nokta bir varsayım mı olacak? Çünkü Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Neredeyse her hafta bir anlaşmayı konuşuyoruz. Rusya Amerika arasındaki dizel ve petrol ürünleri noktasındaki anlaşmanın da aslında hayata geçip geçmeyeceği önemli olmuş olacak. Fiyatlarda bir miktar esneme gördük. Önümüz kış, tabii ki talep dolayısıyla enflasyonist baskının azalması açısından bu tarz bir kanalın bulunmuş olması, Rusya'nın da oyuncu olarak dahil edilmiş olması enerji piyasasına hem jeopolitik anlamda çok önemli bir gelişme, hem de gerçekten de enerji maliyetleri tüm ülkeleri zorladığı için bu pozitif bir gelişme. Fakat uygulanıp uygulanmayacağına yakından bakmış olacağız. Çünkü Rusya-Ukrayna sürecine de baktığımızda Rusya gelirlerini arttırmıştı, daha fazla ihracat gerçekleştirmişti. Özellikle Çin'e, Çin ve diğer uzak doğudaki ülkelere. Bu tarafta Rusya kaybeden olmamıştı açıkçası. Bu projeyle beraber de Amerika ile Rusya arasındaki bu ticaretin dizel ihracatı noktasında da evet, kazanan taraf Rusya olabilir ama tabii gerçekten hayata geçecek mi, imzalar atılacak mı, bu fiyatları ve ekonomiyi daha yakından ilgilendiriyor. Yine petrol piyasasındaki önemli analizlerden bir tanesini aslında OPEC Genel Sekreteri açıkladı bu hafta. OPEC cephesinde bu yılın başında günlük 1.4 milyon varillik petrol ihracatından, ihtiyacından bahsediliyordu. Ama bu ihtiyaç şu an 400 bin varillere kadar yılın sonuna doğru inebilecek. Bu ise aslında biz belki de Rusya-Ukrayna savaşı, belki de Orta Doğu'daki Hürmüz Boğazı ve diğer saldırılardan ve petrol sevkiyatının sekteye uğramasından fiyasal olarak etkilenmememizin nedeni muhtemelen dünyanın petrol ihtiyacının ya da talebinin artması. Çünkü büyümeye dair de çok ciddi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Dünya büyüyemeyince de enerji ihtiyacı doğal olarak azalıyor. Önümüz kış tabii ki petrol fiyatlarının bu noktada baskı kullanması önemli. Ama büyüyemeyen bir dünyada ilerleyen süreçlerde daha fazla resesyonist bir sürece işaret edebilir. O yüzden ülkeler her taraftan enerji maliyetlerini düşürebilmek için, dünyadaki o enerji açığını kapatmak için bir yandan anlaşmalar yapma aşamasındayken, bir yandan da aslında dünyanın talebinde azaldığını görüyoruz. Bu da çok dünya büyümesi açısından da çok pozitif bir şey değil.
0: Evet, peki şimdi bu arada tabii petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı takip ediyoruz. Şimdi şu an 105.04'teyiz. Dün 107'lere kadar geldik. Şimdi bugünkü, tabii yine 100 doların üzerinde olmamız kritik ama bugünkü bu geri çekilmeyi siz neye bağlıyorsunuz? 1,5'luk bir geri çekilme var.
1: Evet, dün gece yükselişlerin olduğunu gördük. Aslında dün haftaya düşüşle başladı Rusya haberi sonrasında. Bu miktar piyasayı rahatlatmıştı ama daha sonra hem dolar endeksindeki 18 aylık yükseliş, hem de petrolün de dolar karşısındaki ya da dolar karşısındaki varlıkların volatile olduğunu görüyoruz. Haftaya şu an yatayda, dün gece yükselişle beraber bu sabahki düşüşle beraber haftaya yatayda seyrediyor diyebiliriz. Tabii 100 doların üzerindeki seyir aslında çok önemli Melisa Hanım. Çünkü merkez bankaları bütün savaş önceki fiyatlara baktığımızda 72 dolarları konuşuyorduk. Belki de merkez bankaları 60 dolarla 70 dolar arasını kendine kerteniz olarak belirlemişti ya da bir seviye olarak belirlemişti. Ama bugün geldiğimiz noktada 100 dolarların üzerindeki petrol fiyatı yeniden enflasyonist baskıyı beraberine getirebilir. Bu hafta yarın önemli bir gün, Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. Yıllık bazda TÜFE'nin 3.4'lerden 3.7'lere yükselmesi bekleniyor. Çekirdek cephesine baktığımızda 2.4 gibi veri bekliyoruz.

0: deniyor. O tarafta bir yükseliş yok ama gıda ve enerji tarafı hala ülkeleri enflasyonist anlamda zorlamaya devam ediyor. O yüzden 100 dolar, 110 dolar bandını piyasa birazcık şu an sindirmeye çalışıyor. Çok ciddi de bir talebin olmaması dolayısıyla. Ama 110 dolarların üzerindeki petrol fiyatları biraz daha endişe yaratabilir. 120 dolarları defalarca test etmişti. Neredeyse haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz. 120 dolarların üzerine 135 ve 150 dolar seviyeleri petrol cephesinde önemli. Eğer Rusya-Amerika arasında da önemli bir anlaşma bu noktada imzalanamazsa petrol fiyatlarını yukarı yönde de bir seyir görebiliriz ki dünya ekonomisinde yeniden talep artarsa ki şu an talebin üçte birinin de aşağısına inmiş olması petrol fiyatlarının daha sakin kalmasını sağlıyor. Bir de bu işin Amerika ile Çin arasındaki ticaret bacağı var açıkçası. Kasım seçimlerinden sonra bu tarafta ticaret savaşları tarafında Trump'ın açıklamaları ve o taraftaki süreç nasıl işleyecek onu da yakından takip ediyor olacağız. Ben açıkçası gönlümden tabii ki petrol fiyatlarının düşmesi yönünde 100 doların altına gelmesi ve ülkelerin rahatlaması yönünde bir beklentim var. Ama teknik olarak baktığımızda grafikler 150 dolarlara doğru bir yükselişe de işaret etmiyor değil haftalık bazda.
1: Evet, şimdi orada Goldman Sachs'ın dün bir raporu vardı yayınladığımız, bizim de detaylarını daha doğrusu aktardığımız diyelim. 125 doları görme ihtimalinden bahsediyorlardı. Siz 150 dolara bile gelebilir diyorsunuz.
0: Tabii 120 dolarları yaklaşık 4-5 kez savaştan sonra test etti ama kırılamadı. O tarafta işte OPEC'in arzı kısıtlamaları kaldırması, sevkiyatın zaman zaman Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşmesi, stratejik rezervlerin ülkeler bazında Avrupa ve Amerika düzeyinde kullanılmış olması petrol fiyatlarını baskıladı. Ama olası bir kez daha bir problemi kaldırabilecek durumda değil açıkçası ve Kasım seçimleri sonrasında da Hürmüz Boğazı'nın daha fazla kontrol altına alınması söz konusu olabilir. Bu da teknik olarak yorulan o 120 dolar direncinin kırılması anlamına gelebilir. O yukarıda 135 dolar var. Onun üstünde de 150 dolar. Tabii teknik konuşuyoruz ama petrol piyasası ve petrol fiyatlarının her zaman neredeyse her yayında bütün spekülasyonları ve bütün manipülasyonları açık olduğunu hep söylüyoruz. Üretici ülkeler istedikleri gibi fiyatı aslında ayarlayabiliyorlar. Eğer burada Amerika'nın işine gelebilecek olan 150 dolarlık petrol fiyatı görürsek ki Çin'i zor durumda bırakmak için bu seviyelerde gerçekleşebilir. Ya da isterlerse de 75 dolarlara yeniden düşen bir petrol fiyatı görebiliriz. Teknik konuşuyoruz ama yine de aslında arz ve talebi özellikle arz tarafındaki ülkeler daha belirleyici diyebiliriz petrol fiyatlarında.
1: Evet. Peki altın cephesine de dönelim. Şimdi orada da tabii bir taraftan hani fiyatlarda bir baskılanma görüyoruz. Dediğimiz gibi yine ekranda gördüğümüz fiyatlarda petrol gibi. Ama fiziki tarafta da işte Çin'in alımlarının devam ettiği, hani
0: Evet.
1: son yılların en yüksek seviyelerine geldiği, yine merkez bankalarının alımlarının devam edeceği yönünde veriler karşımıza çıkıyor. Ve şimdi bu ayrımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani evet işte tahvillerdeki yükselişten dolayı baskılanıyor diyoruz. Teknoloji hisselerindeki yükselişten dolayı baskılanıyor diyoruz. İşte faiz artışlarından dolayı vesaire. Fakat sonuç olarak Çin rekor miktarda altın ithal ediyor. Ve sadece Çin değil bu arada pek çok merkez bankası da altın toplamaya devam ediyor. Çin'in kurumsal ve bireysel altın alımlarının Merkez Bankası'nın çeşitlendirme politikaları ve zayıf emlak ve borsa piyasaları nedeniyle de tetiklendiği yorumları var. Bu arada Çin'in altın rezervleri de hala Amerikan stoklarının oldukça altındaymış. Bu da önemli bir nokta. Ne diyorsunuz şu andaki fiyatlama ne üzerinden gidiyor? 4189 mesela şu an.
0: Evet, şöyle tabii teknik olarak 4200'ün üzerinde haftalık bazda kalmasını bekleyeceğiz yükselişlerin devamı için. 4100 dolar seviyesi de yakından takip ettiğimiz destek seviyesi. Biraz alışkanlıklar değişmeye başladı Melis Hanım. Merkez Bankası alımları çok çok önemli. Özellikle Çin 23 aydır Merkez Bankası alımlarına devam ediyor. Bunu yakından takip ediyoruz ama hala dediğiniz gibi Amerika'nın altın rezervlerinin çok çok altında kalmış durumda. Bir de şöyle bir şey var. Fiziki olarak Merkez Bankası alımları ve ETF fonlarda altın girişleri oldukça, altın pozisyonları arttıkça vadeli pozisyonlarda altın pozisyonlarının azaldığını görüyoruz. Yani bu belki fiziki olarak, belki de

0: merkez bankalarının alımları burada biraz o alışkanlığı değiştirmiş durumda. Altın fiyatları geri geldikçe talebin arttığını görüyoruz. Yani burada bir alışkanlık var. Daha çok vadeli tarafta altın tarafı değil de fiziki taraftan gelen talebin yoğunlaştığını gördük. Zaman zaman bizim ülkemizde de fiziki marjların açıldığını gördük talep dolayısıyla. Yani dünyada özellikle beklenilmeyen jeopolitik risklere karşı bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Fiziki talebin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Ya da o tarz enstrümanların biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Vadeli taraf, vadeli kontrat bazındaki altınların biraz daha azaldığını görüyoruz. Merkez bankaları zaten bu fiyatı tutan en önemli etmenlerden bir tanesi. 4000 doların üzerinde kalması açısından. Yıl sonuna kadar yeniden bir trendin, yükseliş trendinin başlayacağını düşünen yatırım bankaları da var. Ama yıllık ortalamaya baktığımızda 4500 ile 4900 arasında değişmesi belki 4000'in altında test edebilir mantığıyla hareket eden bir süreçte var. Benim fikrim 4000 doların altını test edebileceği yönünde eğer petrol fiyatları 120 dolarların üzerine çıkarsa. Çünkü petrolün beklenti doğrultusunda 125, 135, 150 bandına gelmesi altında da 4000 doların altının test edilmesini gerektirebilir fiyatsal olarak. Ama tabii fiziki talep her şeyi değiştirebilir. Önümüzdeki yıllarda altında yeniden yükselişler göreceğiz muhtemelen. Ama bir kat etmemiz gereken yollar var. İşte ons altında 4200, gram altında 6750 TL seviyeleri direnç, buraların aşılmasını bekleyeceğiz. 4200'lerin üzerinde 4400 dolar seviyelerinin aşılmasını bekleyeceğiz. Biraz sancılı, biraz da o dirençlerin aşılmasını beklediğimiz bir dönem gibi muhtemelen karşılanacak. Fed cephesine baktığımızda Ekim'deki faiz artırım beklentisi %21'lerde, Aralık %88'lere çıktı muhtemelen. Evet. Aralığa kadar altın piyasası biraz daha rahat bir nefes alacak. Yani yükseliş eğilimi biraz daha fazla olabilir yıl sonuna doğru. O yüzden altında portföyü çeşitlendirmek için altın önemli bir yatırım aracı diyoruz. Ama bu kısa vadeli düşüşlerde evet. de yatırımcının sabırlı olmasında fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz Şirin Hanım. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben çok teşekkür ederim. Saygılar, yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. Saat 13'te biz yine birlikteyiz. Yatırım günlüğünde görüşeceğiz. Bekleriz.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20'yi kazanırız.
2: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Badalarda gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

değişiyor, iş yapma biçimleri de değişiyor. Ama asıl soru şu, bu değişimden kim değer üretiyor, kim geride kalıyor? Bugün bir bitkinin endüstriyel gücünden kadın sağlığına uzanan bir inovasyonu konuşacağız. İş gücü piyasasının fotoğrafını çekeceğiz. Yüz binlerce açık iş talebine rağmen işverenle çalışanı buluşturmanın neden hala önemli bir mesele olduğunu da sorgulayacağız. Ve dijital ekonominin en dinamik alanlarından birine, oyun sektörüne de bakacağız. Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini, yatırım potansiyelini ve yeni teknoloji dalgasının sektörü nasıl dönüştürdüğünü de ele alacağız. Üç farklı alan, tek bir ortak soru var. Türkiye elindeki potansiyeli nasıl kalıcı ekonomik değere dönüştürecek? Ben Sema Ertekin. Değişim zamanı ilk konuğumla başlıyor. Değişim bazen çok büyük bir

0: Teknoloji yatırımıyla değil, herkesin her gün kullandığı bir ürüne farklı bir gözle bakmakla da başlıyor. Endüstriyel keneviri kadın hijyeni ürünlerinde değerlendiren genç bir girişimci var stüdyomda. Hempact kurucu ortağı Büşra Çavuşoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Ne kadar genç bir girişimcisiniz. Ne kadar güzel sizi görmek böyle farklı düşünülen bir alanda. Şimdi önce Hempact onu tanıyarak başlayalım. Yani nasıl bir ihtiyaç gördünüz de bu girişimi kurmaya karar verdiniz?
1: Şöyle, aslında kendi problemlerimizden yola çıktık. Çünkü ben her ay düzenli olarak regl olan bir kadın olarak plastik ve petrokimya bazlı geleneksel pedleri kullanıyorum. Bu pedler de aslında bende kaşıntı, kızarıklık gibi problemlere yol açıyordu. Ve burada dedim ki hani bu normal değil, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Daha organik içerikli ürünler kullanmalıyız ki biraz daha kendi sağlığımıza hem zarar vermesin hem de çevreye bir atık bırakmasın diye düşündük. Ve aslında Hempact'i kurduk. Hempact endüstriyel kenevirden kadın hijyen ürünleri geliştiren bir girişim. Ve biz içeriklerimizde biyobozulur içerikte üretiyoruz. Kadın sağlığıyla sürdürülebilirliği aslında aynı noktada buluşturuyoruz diyebiliriz.
0: Peki piyasadaki organik kaynaklı ürünler yeterli değil miydi?
1: Şöyle, piyasada pamuktan ve bambudan ürünler var. Ama organik içerikli, hem tam olarak organik içerikli değiller, hem de organik pamuğun yetişmesi çok zor. Bambu da zaten ülkemizde yetişebilen bir bitki değil. Ama endüstriyel kenevir hem Türkiye'de yetişebiliyor hem de çok potansiyel sahibi bir bitki. Ve biz de dedik ki Türkiye'de yetişebilen bir bitkiyi, bu potansiyeli neden katma değerli bir ürüne dönüştürmeyelim? Çünkü endüstriyel kenevir aslında yetişirken çok az suya ihtiyaç duyuyor. Karbon tutma kapasitesi gerçekten çok fazla ve toprağı rehabilite etme, yani toprağı temizleme gibi özellikleri var. Ama bizim burada endüstriyel keneviri tercih ediyor olmamızın sebebi sadece bu çevresel etkileri de değil. Biz endüstriyel kenevirin lif özelliklerini de kullanmak istiyoruz. Endüstriyel kenevirin lif özelliklerine baktığımızda da antibakteriyel ve antifungal özelliklerini görüyoruz. Evet. Ve bunu da biz kadın hijyen ürünlerine kullandığımız için direkt ürünlerimize otomatikman entegre etmiş oluyoruz. Bu yüzden endüstriyel keneviri tercih ettik.
0: Peki neden bu özellikler nihai üründe, şöyle sorayım, endüstriyel kenevirin bu özellikleri üründe hangi testlerle doğrulanıyor?
1: Aslında şu anda Türkiye'de tam olarak bunların bir testi gerçekten gerçekleşmiyor. Ama biz bunun testlerini yurt dışında yaptırdık ve Türkiye'ye getirdik. Çünkü Türkiye'deki aslında pedlerin de içerikleri tam olarak detaylı olarak açıklanması da, böyle bir kanun da yok. Çok açıklanmasına da gerek yok. Ama biz kadınların sağlığı için bu içeriklerin açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve çevresel etkilerinin de ayrıyeten araştırılmasını istiyoruz. Çünkü özellikle kadın hijyeni sektöründeki ürünler bir atık yükü oluşturuyor doğada. Ve bu atık bertarafı da yakma işlemiyle ya da toprağa gömme işlemiyle oluyor. Yakma işleminde doğaya zehirli gazlar salınıyor. Toprağa gömme işleminde de aslında mikroplastik açığa çıktığı için toprağı kirletmiş oluyoruz. Ama organik ürün ve biyobozulur bir ürün kullandığımız zaman da bunların hepsini aslında doğaya zarar vermeden tamamlamış oluyoruz döngümüzü diyebiliriz.
0: Şimdi sürdürülebilirlik iddiasının güçlü olması için o ürünün yalnızca ham maddesi değil, bütün yaşam döngüsü açısından da önemli olması gerekiyor, öyle değil mi? Üretimden atık aşamasına kadar o çevresel etkiyi nasıl ölçüyorsunuz?
1: Şöyle, çevresel etkiyi aslında kenevir kullanarak ölçebiliyoruz direkt. Çünkü kenevir zaten yapı gereği bu özelliklere sahip ve çok hızlı bir şekilde toprakta yok olabiliyor. Bu sürdürülebilirliğimizi de aslında kenevir kullandığımız için direkt ölçeklendirebiliyoruz diyebilirim.
0: Türkiye'de de yetişebilen bir bitki olduğu için önemli. Bu arada eğitiminiz de endüstri mühendisliği.
1: Evet, endüstri.
0: Yani girişiminizle paralel bir alan. Şimdi katma değerli ürüne dönüştürüyorsunuz ve Türkiye'nin o endüstriyel kenevir üretimi sizin gibi siz bu tarz girişimler için bugün yeterince gelişmiş bir tedarik zinciri oluşturabiliyor mu?
1: Şöyle, endüstriyel kenevir zaten 21 ilde yasal olarak Tarım Orman Bakanlığı'nda yetiştirilebiliyor. Ve bu da şu an aktif olarak tekstilde kullanılan bir ham madde. İplikte, ayakkabıda, tişörtlerde, hatta sağlam bir lif yapısı olduğu için gemilerde halat olarak da kullanılıyor. O yüzden bir Türkiye'nin burada bir altyapısı var ama bununla ilgili yatırımlar da yapılmaya devam ediyor devlet tarafından ve bizim de bütün aslında ham maddemizi Türkiye'den elde edebiliyoruz. Biz zaten Türkiye'de yetişebilen bir bitki, bu yüzden tercih ettik. Yani ham maddeden son ürüne kadar yerel kaynakları tüketmek, yerel kaynakları kullanmak istiyoruz.
0: Peki üretime geçtiniz mi?
1: Şu anda prototip sürecimizi tamamladık. Türkiye'deki yerli üreticilerle görüşüyoruz. Onlarla birlikte hem üretim altyapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü onların bir alışılmış, bir geleneksel altyapıları var. Onları biraz daha kendimize uyumlamaya çalışıyoruz. İlerleyen aşamalarda da zaten Türkiye'de bu ürünü üretmek ve Türkiye'deki endüstriyel kenevir gibi potansiyel bir bitkiyi katma değerli ürüne dönüştürmek istiyoruz. Uzun vadede hedefimiz de Türkiye'den çıkan bir inovasyonu globalde, özellikle Avrupa ve Amerika pazarında yaygınlaştırmak istiyoruz.
0: Şimdi yerli üretim hedefi var, onu anladım. Birim maliyetler açısından da bakmak lazım buna. Geleneksel ürünlerle rekabet açısından nasıl bir fiyat seviyesine ulaşmak mümkün?
1: Şöyle, aslında tam olarak onlardan bir tık daha pahalı oluyor ama özellikle 2027'de gelecek yasalarla birlikte plastik ürünlere biraz daha vergi gelecek. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen üreticiler de bu vergiye tabi tutulacak. Dijital ürünün pasaportu dediğimiz konu. Burada da aslında o aradaki fark dengelenmiş olacak. Yani plastik ürünlere ekstra vergi gelecek. Organik ürünlere de biraz daha devlet teşviği olacak. Böylelikle aradaki aslında o farkı da kapatmış olacağız diyebilirim.
0: Şimdi sürdürülebilirlik açısından evet, tüketicinin böyle ürünlere ilgisi artıyor. Farkındalık arttıkça artıyor ama fiyat da karar verme aşamasında çok belirleyici. Kadınların hem çevresel hem ekonomik açıdan da tercih edebileceği bir model kurmayı hedefliyor musunuz?
1: Evet, aslında biz bizim şöyle bir modelimiz de var. Sosyal etki modelimiz. Sadece bir belli seviyeye gelmiş ve para kazanan kadınların alabileceği düzeyde bir fiyatta olacak ilk başta belki. Ama 10 pette bir pet, yani 10 pakette bir paket bağış modeli, düzenli bağış modeli oluşturuyoruz. Ve reg yoksulluğu çeken kadın ve kız çocuklarına destek sağlamış oluyoruz. Yani sadece büyük şehirlerde değil, daha kırsal alandaki kadınlara da böylelikle ulaşmış oluyoruz diyebilirim.
0: Şimdi kadın sağlığı gerçekten de çok hassas bir alan. Herkesin sağlığı tabii ki hassas bir alan. Şimdi yeni bir malzemeden bahsediyoruz. Buna yönelik güveni kazanmak açısından nasıl bir iletişim stratejisi tercih edeceksiniz?
1: Aslında alışkanlıkları birazcık aşmak çok zor oluyor kadınlar açısından da. Ama bizim şu anda ilk hedef kitlemiz Z kuşağı ve onu takiben alfa kuşağı diyebilirim. Çünkü biraz daha alışkanlığı oturmamış, organik ürünlere, özellikle sürdürülebilir ürünlere daha yatkın kişileri hedef olarak belirledik. Çünkü bu sayede onların alışkanlığı bizim ürünümüzle başlayacak. Sonra da aslında yavaş yavaş peşinden gelen bütün kuşaklara da bunu yaygınlaştırmış olacağız diye düşünüyorum.
0: Halkbank ve Habitat Derneği'nin BİGE programıyla başlamış yolculuğunuz. Şimdi notlarıma bakıyorum. Aldığınız destekler iş modelinizi ve büyütme hedeflerinizi nasıl değiştirdi peki?
1: Aslında kesinlikle geliştirdi. Çünkü biz prototip süreçlerimizde özellikle bir desteğe ihtiyaç duyuyorduk ve bu desteği bu programlardan kazandığımız hibelerle sağladık diyebilirim. Ondan sonra da aslında ortağım Selin UNICEF ile birlikte Amerika'da Birleşmiş Milletler Kurulu Haftası'nda hem Hempek'te hem de Türkiye'yi temsil etti diyebilirim. Ben de şu an She's Mercedes programındayım.
0: Evet, notlarıma bakıyorum, görüyorum.
1: She's Mercedes programında süreçlerimizi ilerletiyorum.
0: UNICEF'in davetiyle.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: UNICEF'in davetiyle gitmişti ortağım. Ben de şu an She's Mercedes'teyim. Hem bizim için hem de Türkiye'deki bence herkes için önemli olan COP31 programında da sürdürülebilirlik paneline panelist olarak yer alacağız. Bu yüzden de aslında çok mutlu ve heyecanlıyız diyebilirim.
0: Hangi kapıları açtı bu size?
1: Kesinlikle her kapıyı açtı diyebiliriz. Çünkü biz ilk Halkbank ve Habitat Derneği'nin programıyla başlamıştık ve birazcık endüstriyel kenevir olduğu için herkes desteklemeye çekiniyordu. Ama Halkbank ve Habitat Derneği bizim arkamızda durduğu için bir güvence oluştu ve bu sayede diğer programlardan da destek almaya başladık diyebilirim.
0: Şimdi COP31'den bahsettiniz. Onun kapsamında sürdürülebilirlik alanında yer alacak olmanızın girişiminiz için uluslararası uluslararası ortaklık ve yatırım fırsatları açısından neler yaratmasını bekliyorsunuz örneğin?
1: Aslında COP31'deki bütün başlıklara neredeyse bizim projemiz zaten uyuyor. Sıfır atık, sürdürülebilir tüketim, üretim, döngüsel ekonomi, yeşil sanayileşme. Yani orada bulunduğumuz programda da ürettiğimiz, yani tabii ki yerli ürettiğimiz ürünleri globale taşımak istiyoruz. Çünkü Amerika ve Avrupa pazarına baktığımızda oradaki kadınların %40, %50'sinden fazla

0: Organik ürünleri tercih ediyorlar. Bu yüzden de orada bize çok büyük bir pazar vaat ediyor. COP31'in aslında bu kapıları açacağını düşünüyoruz.
1: Ortaklık ve yatırım fırsatları açısından evet. da beklentiniz?
0: Evet, kesinlikle yatırımcıları Türkiye'ye çekmek istiyoruz.
1: Peki o pazarda Avrupa'da, globalde geneline bakalım. Globalde hangi sloganla, stratejiyle yer almayı, kök salmayı aslında planladınız?
0: Orada sadece sürdürülebilirlik değil, aslında hikayemizle. Çünkü kendi sorunumuzu çözmek için bu yola çıktık. Orada da aslında
1: iki kadın ortak mısınız?
0: Evet, iki kadın ortak olarak kendi problemimizden yola çıkarak bir ürün çıkardık. Ve gerçekten kadınların böyle bir ihtiyacı olduğunu gördükten sonra da güzel destekler almaya başladık. Globalde de aslında bu stratejiyle, bu sloganla ilerlemeyi düşünüyoruz.
1: Peki önümüzdeki dönem için, şimdi ilk önümüzdeki 12 ayı düşünelim. Hedefler neler? Bu 12 ayda neler yapacaksınız mesela?
0: Şu anda aslında yerli üretim hedefliyoruz. Tamamen ona odaklıyız. Onun için ham maddelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ham maddeleri de 2-3 ay içerisinde tamamladıktan sonra 2027'ye ürünlerimizin satışıyla başlamak istiyoruz.
1: Ocak ayı itibariyle.
0: Evet, Ocak
1: ayı itibariyle. Çok da kısa bir süre var.
0: Onu hedefliyoruz şu anda. Evet, çünkü gerçekten böyle bir ihtiyaç var ve herkes de bizim ürünü çıkarmamızı bekliyor açıkçası. Bu yüzden birazcık süreci hızlandırıyoruz diyebiliriz.
1: Şimdi iyi fikir çok önemli ama onu geliştirmek, devam ettirmek, desteklemek, zenginleştirmek, onlar da çok önemli ayakları. Şimdi çok genç bir kadın girişimcisiniz. Sizin gibi iyi bir fikri olan ve herhangi bir alanda girişimci olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?
0: Ya kesinlikle ilk adım atmaktan korkmamaları. Yani bir işe başlamak için her şeyin tamamen olmasını, her şeyi biliyor olmamıza gerek yok. Aslında o süreçte öğreniyoruz, gelişiyoruz. Hatta bazen fikrimizi tamamen değiştiriyoruz. Aslında benim bununla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Kusurlu bir başlangıç, kusursuz bir gecikmeden daha iyidir.
1: Çünkü kusurlu mu başladınız?
0: Kusurlu başlamadık tabii ki ama her şeyi bilerek başlamadık. Süreç içerisinde öğrendik. Kesinlikle kadınlara da bunu tavsiye ederim.
1: Ne kadar oldu fikrin doğuşu, geliştirilmesi, ne kadar bir süre geçirdiniz?
0: Aslında 2 yıldır biz bu süreçlerin içerisindeyiz ama Halkbank ve Habitat Derneği'nin BİGE programıyla aslında tam olarak başladık diyebilirim. Ondan sonra daha emin adımlar atmaya başladık, destek görmeye başladık ve ürünlerimizi de prototip sürecine o şekilde devam ettirdik.
1: Peki Türkiye'de şimdi o yolu yürüdüğünüz için diğerlerine de bunu yapmak isteyenlere de herhangi bir alanda rehber olması açısından karşılaştığınız zorlukları da bildiğiniz için sürdürülebilir şirkete bir fikirden geçebilmek için hangi desteklerin değişmesi gerekiyor mesela?
0: Hangi desteklerin değişmesi gerekiyor?
1: Veya güçlendirilmesi gerekiyor diyelim.
0: Açıkçası erken aşama girişimlere bence daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Çünkü o zaman da asıl en zorlanmıştık. Biz yani bir hibe bulamıyorduk, bir yatırım alamıyorduk. İlk başta almak da istemiyorduk açıkçası. Bu yüzden çok zorlanmıştık. Bence erken aşama girişimlere biraz daha destekler artabilir diye düşünüyorum.
1: Kendi birikiminizi mi kullandınız ilk başta?
0: İlk başta kendi birikimlerimizle ilerledik. Sonra bazı hibe programlarından destek aldık. O şekilde ilerledik.
1: Peki hadi o zaman genç girişimcilere son sözlerinizi de alayım.
0: Kesinlikle ilk başta da söylediğim gibi işe başlasınlar. Başladıktan sonra zaten her şey devamında akışında gerçekleşiyor. İlk adımdaki cesaret bence çok önemli. Bu şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Çok da gençsiniz. Gerçekten yolunuz açık olsun. Markanız güçlü olsun. Globalde de inşallah ilerleyen zamanda markanızı görürüz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim değişim zamanı devam edecek. Birazdan yeni bir konuğum olacak. İyi bir fikir, ekonomik değere dönüşebilmek için üretim kapasitesine, finansmana ihtiyaç var. Öbür tarafta da iş gücü kapasitesine, durumundan son tabloya bakacağız. Değişim zamanı devam ediyor.

0: için üretim kapasitesine, finansmana ve doğru pazara ihtiyaç duyuyor dedik. Fakat burada başka bir mesele daha var. Üretimi kim yapacak? Büyüyen işletmeler ihtiyaç duydukları insan kaynağına nasıl ulaşacaklar? İş arayanlarla işverenler neden bazen aynı piyasada buluşamıyor? Şimdi inovasyonun üretim tarafındaki hikayesinden iş gücü piyasasının gerçeklerine geçelim. Konuğum Secret CV CEO'su Okan Tütüncü. Merhaba, yayına hoş geldiniz Okan Bey.
1: Merhaba, yayınlar dilerim. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Şimdi 83 bini aşan başvuruya açık ilan var. İlk bakışta iş fırsatlarının da bulunduğunu görüyoruz mevcut olan tabloda. Peki neden iş arayanlarla işverenleri buluşturmak bu kadar zor görünüyor?
1: Zaten bütün dünyanın konuştuğu konu bu. Yani biz neden eleman bulamıyoruz? Hani hep TÜİK işte her ayın sonunda işsizliği açıklar ve genç işsizlik yukarıdadır ama hiç kimse Avrupa Birliği'nde bile %15.1 olduğunu genç işsizliğinden bahsediyorum söylemiyor. Yani dolayısıyla tüm dünyanın konusu özellikle gençlerin işe çekmek için ne yapılabilir konuları. Şimdi her iki tarafa bakmak lazım burada. Yani hem aday tarafına hem firma tarafına incelemek lazım. Şimdi firmalar mutlaka bir kere insan kaynakları departmanı kurmak zorundalar. Yani bir manavdan elma alır gibi bana bir tane işte mavi yaka bir güvenlik görevlisi ya da bir depo elemanı ya da bir mühendis gerekiyor diyemezsiniz. Yani firmaların yaptığı en büyük hata bu. Onun kişisel gelişiminden isteklerine kadar bütün hepsini hatta mikro kişiselleştirmeye kadar planlayıp ona göre eleman ilanını yazmalısınız ve ona göre filtrelemeler yapıp da ondan sonra mülakata çağırmalısınız. Mülakata çağırdığınız ortam bile çok önemlidir. Şimdi bu firma tarafında yani zaten bu insan kaynakları departmanı olan firmalar yani kurumsal firmalarda bu problem yok. Çünkü onların hepsi hazırlıkları yaparak yapıyorlar. Hatta biz yapay zeka yani spesifik olarak biz yapay zekayla bir Prime HR diye bir ürün ürettik. Onların mülakatları bile hızlandırabilip daha çok kişiyi görüşmeye davet edebilsin diye. Aday tarafına baktığımız zaman şimdi burada tüm dünyada olduğu gibi aday tarafında da istekler artık farklılaşmaya başladı. Yani bir aday eğer şimdi ayırmak lazım yani bir her an çalışmak zorunda olan mutlaka bir paraya ihtiyacı olup da hayatını idame ettirmek zorunda olan kişileriniz var. Bunlar zaten şu anda iş hayatında bir şekilde varlar. İş seçme ile ilgili çok fazla şey yapmıyorlar, arama yapmıyorlar. Yani ne iş olsa yaparım durumu da yapanlar var. Şimdi onları saymamak lazım. Ama bir gerçek var ki bütün adayların aradığı ve yani firmalardan duyduğumuz bizim bilgiler bunlar tabii ki bütün adayların aradığı bir nolu istek uzaktan çalışma var mı? Esnek çalışma var mı? Benim gelişimimi nasıl sağlayacaksınız ve maaş. Şimdi özellikle üniversitelerde şöyle bir problem oluşuyor. Üniversite mezunları maaş firmalara gittiği zaman mülakat sırasında maaş beklentileri firmanın verebileceği maaştan daha yüksek. Yani eğer adaya 50 bin lira verilecekse ve adayın beklentisi 80 bin 100 bin aralığındaysa işte bu örtüşmüyor. Örtüşmediği zaman da şöyle bir duruma geçiyor. Dediğim gibi herkes için geçerli değil bu. Ortalamayı konuşmuyoruz. Fakat bu olanlardan dolayı o aday ailesine diyor ki ben ne yapayım? O da diyor ki ya sen işte 50 bin lira ya da asgari ücret civarında bir paraya çalışacağına gel evde otur diyor. Fakat bu karar tamamıyla yanlış. Bütün Türkiye olarak biz ülke olarak bu gencimizi kaybediyoruz. Evde oturduğu müddetçe bilgileri eskiyor. Çalışma hayatına uzaklaşıyor. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz ki bu zekayı, bu yeteneğimizi biz kaybetmişiz ve çalışma hayatını bir türlü yapamıyoruz. Bu sefer de ne oluyor? İyi bir mühendis, iyi bir öğretmen ya da iyi bir güvenlik görevlisi olabilecekken hiçbir şey olmadan evde oturarak geçiyor. Daha sonra da belli bir yaşa geliyor ve eyvah ben ne yapıyorum, ne iş olsa yapmalıyım artık diye hızlıca çıkıyor. Şimdi 83 bin aşkın ilan işkurum verisi, bu harika bir veri. Zaten işkur çok iyi çalışan bir devlet kuruluşu. Biz TİKRESİ'ye baktığımız zaman bizde yaklaşık 19 bin 20 bin civarında şu anda aktif ilanımız var. Gene baktığımız zaman ağırlıkta ilanlar İstanbul ve çevresi diye geçer. Yani İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çorlu, Gebze bölgesi, tüm İstanbul olarak özellikle biz ona göre kategorize ederiz. Ama daha sonra da özellikle İzmir, Ankara sezonuna bağlı, mesela turizm sezonunda tabii ki tüm İzmir'den Antalya'ya kadar, Alanya'ya kadar tüm o bölgeden ilanlar yayınlanır ve firmalar onları görür. Ama sorduğunuza geri döndüğüm zaman kişilerle firmaların en uyuşmamasının sebebi her ikisinin ortak isteklerin uyuşaması. Bir ne olursa maaştır, iki ne olur beklentide uzaktan çalışmadır. Şimdi baktığınız zaman bütün firmalar uzaktan çalışıyorlar. 2'ye 3, 3'e 2 değişir bu ev, iş, iş, ev şeklinde. Ama tüm dünyada gene olduğu gibi firmalarımızın tamamı çalışanlarını tekrar ofislere çağırma peşindeler. Şimdi gene burada bir sıkıntı oluşuyor. Evet, bugün her şirket eleman alırken acaba kadromu doğru doldurmalı mıyım? Yoksa ben bunu yapay zeka ile yapabilir miyim peşine düşmüş durumda. Dolayısıyla insan kaynaklı departmanları bir, çalışanı elde tutma ile ilgili, iki, çalışanın nasıl yan haklar ve diğer haklarla nasıl motive edelim peşinde. Dolayısıyla da bir şekilde insan kaynakları boş kadroyu yapay zekayla nasıl doldurabilirim bakıyorlar. Yani her şirket gene maliyetleri hesap ederek herhangi şu andaki kadroyla nasıl daha fazla verim alırım, daha fazla karlılık oluşturabilirim peşinde. Şimdi bu da bize şunu getiriyor. Yapay zeka artık hayatımızda. Dolayısıyla bugünden sonra herhangi bir çalışan, hangi pozisyon doğrusu olsun, yani bir genel müdürden tutun da en altta yeni mezuna kadar bir pozisyondaki çocuk, yapay zekayı bir nasıl araç olarak kendisi kullanıyor, verimli kullanıyor ve nasıl iş hayatında onunla geliştiriyor düşünmek zorunda. Bunu yapanlar çok hızlı iş bulabiliyorlar. Bunu yapamayanlar, kendini geliştirmeyenler daha zor iş bulmaya başlar. Dolayısıyla bir yandan yapay zekayla nasıl biz çalışıp yapay zekayı nasıl bir araç olarak kullanalım diye düşünmek zorundayız. Bir yandan da boş kadrolarda, özellikle tüm dünyada belli bir meslekler artık yavaş yavaş yapay zekaya doğru kayacak ve bunu zaten yani en azından biz Secrecy olarak yapay zekayı Prime HR'da uygulamaya başladık. Ve yani şöyle bir örneklendireyim. Bir firma yapay zekayı kullanarak mülakat yapıp, hatta ilk soruları sorup skorlayıp kendisi için ne kadar uygun bir adaysa puanlamasında yukarı çıkanı öncelikle kendi mülakatına alabilecek durumda. Bu onların işini çok hızlandırıyor. Dolayısıyla da burada bir istihdamı nasıl planlayacaklarının bayağı bir öne çıkan firmaları var bu konularda. Dolayısıyla artık diploma tek başına bir şey değil. Tek başına yeterli değil. Mutlaka iletişim becerisi gibi, yapay zeka kullanma gibi, kişisel nasıl gelişim gibi veri de devreye sokmak zorunda. Hem aday hem de firma kendi açısından baktığımız zaman.
0: Peki bir işe yerleştirmenin kalıcı istihdama dönüşmesini sağlayacak koşullar neler?
1: Şimdi tabii ki bu en önemlisi firmada. Yani şimdi bir grup part-time çalıştırıyorlar. Bir grup dönemsel çalıştı. Mesela şimdi yaz dönemine dönmek zorundayız ve baktığımız zaman Mart-Nisan gibi başlar ki Mayıs diyelim biz ona. Mayıs'tan Ekim-Kasım'a kadar hava durumuna bağlı değişen dönem için oteller ona göre elemanlarını

0: dönem içerisinde sadece alır ve dönem bitince de zaten 3 ay veya 4 ay çalıştıktan sonra onun tekrar çalışma şeyi biter ve onlar da ona göre tekrar dönerler. Bunlar kimi zaman yani İstanbul gibi büyük şehirlerden alıp getirirler ve ana kadroyu oluştururlar. Kimi zaman da orada zaten kadronun bir büyük bir kısmı vardır. Geri kalanlar yapar. Dolayısıyla eğer iş varsa, eğer bir firmanın satışı varsa, organizasyon içerisinde de kadrola boşsa, o zaman kalıcı iş olur, devam eder. Ama dönemsel çalışanlarda tabii ki böyle değil. Yani her şey firmaların geliriyle ilgilidir. Mesela istihdamda, mesela son dönemde imalat sanayinde bir düşüş vardır. Dolayısıyla bazı, özellikle duyduğumuzları söylüyorum, tekstil sektöründeki bazı firmaların yurt dışına gidip üretim yapmaya başladıklarını duyuyoruz. Şimdi dolayısıyla tekstilde bir zayıflama söz konusu, özellikle yani konfeksiyon ve perakendenin önemli olduğu bir ülkede. Tekstilimizin de burada olmasına fayda diye görüyorum ben.
1: Yapay zekadan bahsettiniz. Hem yapay zeka hem de otomasyon o işe alım süreçlerini de evet değiştiriyor, ama yapay zekanın bu kadar özgeçmişler üzerinde örneğin kullanımının artması nitelik açısından değerlendirmede bir zorluk yaşatmıyor mu? Yani işveren yetkinliği nasıl bilecek?
0: Şimdi şöyle, zaten bir ilana çıktıkları zaman nasıl aradığı kriterleri yazıyor. O kriterleri yapay zekaya uyguladıkları zaman otomatik olarak ona uygun pozisyondaki kişilere gider bu ilanlar. Ve ilk mülakatı da orada hemen yaparlar. Ve mülakattaki soruları zaten firma belirler. İsterse yapay zekaya da yaptırabilir ama firmanın belirlemesi daha doğrudur. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında yapay zeka bir skorlama yapar. Der ki evet, bu çalışan 10 senelik ve iletişimi güçlü ve işte ne arıyorsa kriterlere bakar ve o kriterlerde skorlamayı yukarı çıkarır. Şimdi bu neye yarıyor? Bu bazen şöyle oluyor ilanlarda. Siz 10 yıllık bir mühendis arıyorsunuz ya da 2 yıllık bir eleman arıyorsunuz. Hiç o işi yapmamış bir depocu veya bir garson da o pozisyona başvurabiliyor. Şimdi normalde filtreler var. Filtreler sayesinde o eleme yapılır. Ama yapay zeka sayesinde sizin filtre yapmanız dahi gerek yok. Sistem otomatik hepsini yapabiliyor. Dolayısıyla daha objektif. Bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi ister online'da olsun, isterse canlı mülakat sırasında olsun. İK'cı mülakat sırasında kendi konsantrasyonu veya kendi morali iyi değilse o mülakat çok objektif olmayabilir ve biraz daha yanlı düşünebilir kişi. Ama yapay zekada öyle bir sistem yok. Her şey objektif ve firmanın verdiği brieflere göre şey gider, sorular gider ve ona göre cevapları alır ve ona göre belirler bunu. En altta o 20 puan almış 2 kişi varsa siz gene tekrar CV'ye bakıp onları çağırabilirsiniz. Dolayısıyla objektiflik de daha fazla artmış oluyor yapay zeka sırasında. Tam tersi hiç hak gelmiyor. Daha doğrusu tam herkesin hakkı doğru olarak verilmeye başlandı bu şekilde.
1: İstanbul açık ilanlarda ilk sırada. Sanayi kentlerinde de yoğun bir talep görüyorum notlarıma bakınca. Şimdi iş fırsatlarıyla nitelikli iş gücünün coğrafi dağılımı arasında da bir uyumsuzluk var mı?
0: Yok, şöyle zaten İstanbul'u Avrupa ve Anadolu diye ayırmamız gerekir ve ayırdığımız zaman, yani bizim verilerimize göre Anadolu Kocaeli, Gebze'yi de kapsar. Avrupa'da Çorlu'yu Tekirdağ'a kadar kapsayabilir. Yani hatta Bursa'ya kadar bile olabilir. Yani orada da çok büyük bir sanayi var. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin ana sanayi tarafı baktığımız zaman üretim, ya işte İstanbul ve çevre.

0: çevresi veyahut da bu taraftan yani Avrupa'ya Anadolu'dan çevresi diye ağırlıklıdır. Dolayısıyla hem yani sırada hizmet sektörü de gıdaya baktığın restoran, perakende baktığınız zaman da tüm hizmet sektörlerinde zaten İstanbul'da ağırlıklıdır. Veyahut da turizm olarak baktığın zaman güneydedir gibi. Yani İzmir'deki bir otel sayısı ile Ankara'daki ya da Afyon'daki otel sayısı bir değildir. Dolayısıyla İstanbul ağırlıklı olması ya da İstanbul ve çevresi ağırlıklı olması gayet doğal. Çünkü tüm fabrikalar Gebze, Kocaeli, Çorlu, Tekirdağ, İstanbul bölgelerindedir. Üretim burada yapılır. Hizmet sektöründe yani AVM sayısına baktığınız zaman İstanbul mu ne bileyim bir Kayseri, Konya mı diye baktığınız zaman tabii ki doğal olarak İstanbul ağırlıklıdır. Dolayısıyla da istihdam da burada daha fazladır. Herkes yani firmalar da ağırlıkta burada olduğu için ki aslında bir dönem Anadolu Kaplanları ve Anadolu firmalarının büyük bir arttığını görmüştük. Ama bu yani şu an ne kadar devam ediyor inanın ben de bilmiyorum.
1: Bugün ayrıca çalışanlar sadece iş aramıyorlar. Kariyer arıyorlar, esneklik arıyorlar ve tabii bir açıdan da gelişim fırsatı da arıyorlar. İşveren markası, çalışan bağlılığı ve personel devir hızı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya harika, gerçekten çok önemli bir soru yöneldiniz. Şimdi çalışan bağlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de düşüyor. Hatta yönetici seviyesinde %2'lik %3'lük bir düşüşler söz konusu. Yani bu da şu demek. Sadakat eskiden yani sadakatin en az olduğu yerler daha yeni işe girenler idi. Fakat şu anda yönetici seviyesinde bunlar düşmeye başlamıştı. Şimdi dolayısıyla insan kaynakları firmaların hepsi yani firmaların insan kaynakları departmanlarının tamamı çalışan bağlılığı, çalışanın istekleri üzerinde yoğunlaştı. Ve iç iletişim işveren markası konularına yöneldi. Yani ajanslarla çalışıp İç iletişimini güçlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi neden oluşuyor diye baktığımız zaman sadakat şimdi eskiden bir firma bütün çalışanlar için tek bir işlemler yapardı. Ve mesela yan haklarından bahsedelim mesela. Yemek parası veya araba veyahut da çalışma saatleriyle ilgili bir şeyler veriyorlardı. Ve hepsi herkese eşit olarak veriyorlardı. Artık bu değişmeye başladı. Bu değişim de eskiden bütün şirketteki tüm çalışanları kapsarken şimdi daha çok mikro kişiselleştirmeye doğru gitmeye başladık. Yani bir güvenlik görevlisinin aynı çatı altında çalışan bir güvenlik görevlisinin ihtiyaçları ile aile durumu, ev hayatı, evlilik, çoluk çocuk ile bir yeni mezunun bir mühendisin veyahut da bir herhangi bir yeni mezun çalışan bir çocuğun ihtiyaçları aynı doğrultuda değildir. Yani bir tanesi metroya biner, özellikle İstanbul için konuşuyorum, metroya biner ve iş yerinden evine gider gelir. Ötekine araba vermek zorundasınız çünkü 7/24 tabii ki ve çünkü ihtiyaçları ona göredir. O zaman dolayısıyla araba vereceğiniz ve metroyu kullanmak isteyen kişi arabayı iade edip ne yapabilir? İşte burada kişiselleştirmeler başlıyor ve buna da esnek yan haklar deniyor. Kimisi evden yemek getirip yemek parasını markette harcamak istiyor. Kimisi işte dediğim gibi arabasını ya da benzin parasını başka bir şekilde vermek istiyor. Dolayısıyla çalışanı elde tutma insan kaynakçıların en büyük derdi şu anda. Yani bir yandan yapay zekaya ben kadrolarımı nasıl aynı seyredici tutarıma bakıyorlar. Bir yandan da hala hazırda çalışanımı elde tutmak zorundayım ki benim için verimli çocuklar bunlar. Bunları ayrılmadan nasıl daha verimli hale getirebilirim peşinde. Dolayısıyla evet sadakat düşüyor. Zaten işe alım ekiplerini de firmalar eğitiyorlar her gün. Yani bir yeni kadroyu çekerken karşı tarafı ikna etmeniz de gerekiyor. Artık eskisi gibi değil. Adaylar firmaya eskiden firmanın adayı sorduğu tamamını şimdi adaylar firmaya sormaya başladı. Yani beni nasıl geliştireceksiniz? Benlerle çalışacaksınız? Benden önceki neden ayrıldı? Ne iş yapacağım? Bütün günü nasıl geçecek? Gibi birçok sorularla yani zaten internet dünyası sayesinde firma ile ilgili her tüm bilgiye sahip, firmanın gelirinden karına kadar her şeye sahipler adaylar. Dolayısıyla işe girerken de firmaya her türlü soruyu sorabiliyor. Ama unutmaması gereken tek önemli bir nokta var. Kendi gelişimini sürekli sağlamak zorunda. Yapay zekayı bir araç olarak sürekli yanında tutup onunla beraber geliştirmesi lazım kendisini. Dolayısıyla evet, sadakat çok önemli ve firmalarda şu anda en çok onunla ilgileniyorlar.
1: Aslında tam da sormak istediğim yerde bıraktınız. Şimdi gençlerin eğitim düzeyi yükseliyor ama o ilk işe geçiş kısmı biraz uzuyor. İş arayan bugünden hangi becerilere yatırım yapsın? Yapay zeka okuryazarlığı, evet, o cebimizde. Onun dışında sizin özellikle tavsiye edeceğiniz yatırım alanları.
0: Şimdi bir kere bir çalışan özellikle yeni mezunsa hangi işe uygun olduğunu, yani kendi kişisel karakterini teşhis etmiş, belirlemiş olması lazım. Yani bu kişi dışa dönük işlerde mi yoksa içe dönük işlerde mi çalışmalı, onu doğru görmeli. Yani bazılarının el becerisi çok yüksektir, mutlaka üretimde olmak zorundadır. Bazılarının ise el becerisi yoktur, daha düz işçi olarak çalışabilir. Veyahut da mühendis olmuştur ama hangi tip sanayide çalışmak istediğine karar verebilir. Yani dışa dönük işler, insan kaynakları, pazarlama, satış gibi departmanlar olabilecek, yani içe dönük işlerde de muhasebe gibi, üretim gibi işler alanda olabilir. Şimdi eskiden sadece dedim ya, daha önce de bir diploma yetiyordu. Artık bir diploma yetmiyor. Yani kişinin iletişim becerisi, problem çözmesi, teknoloji adaptasyonu, hızlı öğrenmesi hepsinden önemli hale geldi. Ve bunu da ne yazık ki kişi eğer ben işe girdim tamam oldu artık diyorsa, işte burada başlıyor hatalar. Şimdi yapay zeka çağında liderlik analizi ve insan ilişkileri çok önemli hale geldi. Ve aslında ben gençlere söylemek istediğim şey şu. Gençler, yani daha doğrusu firmalara söyleyeceğim, gençlerle ilgili konuşun. Gençleri sadece bir iş arayan değil, değer üreten bir birey olarak görmeliyiz ve onları geliştirmenin yollarını aramalıyız. Dolayısıyla adaylar da, yani çalışan herhangi bir, yani siz birkaç, yani mezun olmuşsunuzdur, birkaç yıldır çalışıyorsunuzdur bir departmanda ama hangi iş size daha uygunsa ona yönelmeniz lazım ki uzun yıllar hem huzurla hem de verimli bir şekilde çalışmayı sağlamak için kendinize uygun olan işi seçmelisiniz. Gençlerimizin hep en büyük isteği şu anda iş ve özel hayat dengesini tutmak istiyorlar. Yani ben 6'da işim bitiyorsa eğer 6'dan sonra kimse beni aramamalı diyor. Ama X kuşağı, yani onların yöneticileri öyle demiyor. Dolayısıyla bu ikilemler bir süre daha devam eder herhalde.
1: Çok da güzel bir sohbet oldu. Anlattıklarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler Okan Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. İş gücü piyasasının bize gösterdiği bir gerçek var. Ekonomik büyümenin niteliğini yalnızca kaç kişinin çalıştığı değil, hangi becerilerle ne ürettiği de belirliyor. Şimdi bu soruyu daha farklı bir alana taşıyacağız. Birazdan bir başka alanda konuğum olacak. Değişim Zamanı devam ediyor.

Oyun sektörü artık yalnızca eğlence endüstrisinin bir parçası değil, stratejik bir alan. Çünkü yazılım tasarımı, hikaye anlatıcılığı, veri ve yapay zeka var. Hepsi aynı sektörde buluşuyor. Üstelik geliştirilen bir oyun sınırları aşarak küresel pazarlara ulaşabiliyor. Peki Türkiye bu yaratıcı gücü nasıl daha büyük bir ekonomik değere dönüştürebilir? Oyun ekonomisinin potansiyelini, yatırım iklimini ve gelecek hedeflerini konuşmak üzere konuğum Gaming İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Devrim. Merhaba, değişim zamanına hoş geldiniz.

0: Selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Öncelikle şimdi Türkiye oyun pazarına bakıyorum notlarımdan. 2025'te 1 milyar 10 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış. Oyuncu kitlesi yaklaşık 50 milyon seviyesinde ve kadın oyuncuların payı da oldukça yüksek, %46 seviyesinde. Bu verilere baktığımız zaman hem büyük bir iç pazara hem de önemli bir üretim ve ihracat potansiyeline mi işaret ediyor bize? Cüneyt Bey, ne dersiniz?
0: Aynen öyle. Şimdi oyun sektörü globalde de bu arada demin başta söylediğiniz gibi çok stratejik sektörlerden biri haline geldi. Eğlence sektöründe aslında dünyadaki en büyük sektör. Çünkü film ve müzik endüstrisinin toplamından daha büyük bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Yaklaşık 200 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz dünyada. Türkiye'de burada çok önemli bir oyuncu. Hem üreten hem de aslında tüketen de bir yerde duruyoruz. Mesela biz PC satışlarında, yani oyun bilgisayarı satışlarında Avrupa'nın bir numarasıyız. Çünkü çok genç oyun oynayan bir hedef kitlemiz var. Donanım satışlarında da aslında Avrupa'da önemli bir pazarız. Ama aynı zamanda yatırım çekme gücümüz, işte oyun üretme kapasitemiz ile beraber de aslında gene Avrupa'nın ve dünyanın önemli aslında odak noktalarından biriyiz. Bu da bir rakamlara da yansıyor. Demin söylediğiniz gibi 2025'te 1 milyar doları geçen bir büyüklük var. 2026'da 2 milyar dolara yaklaşmasını beklediğimiz bir yerdeyiz. O yüzden gerçekten çok heyecan verici, dinamik ve eğlenceli bir alan.
2: Şimdi pazar büyüklüğüyle Türkiye'de geliştirilen oyunların orada küresel tarafta elde ettiği gelirler aynı şey değil elbet. Bu ayrımı yaptığımızda asıl sektörün gerçek ekonomik değerini nasıl hesaplarsınız?
0: Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Çünkü ister istemez bizim Türkiye'deki harcama, yani şu anda 1 milyar dolar, işte 2 milyar dolara çıkacak dediğimiz şey aslında Türkiye içerisindeki birebir ekosistemin büyüklüğü. Ama bizim ihracat tarafında şu anda Türkiye'nin ilk 5 aslında ihracat kaleminden bir tanesi haline gelmiş durumda oyun sektörü. O yüzden aslında çok yurt dışına ihraç ettiğimiz, yani dünya çapında işte şu andaki Peak Games, Dream Games, Loom Games gibi aslında Unicorn'da olmuş olan şirketlerimiz aslında Türkiye'nin çok büyük ihracatçıları. Merkezleri burada ama dünyaya çok fazla aslında ihracat yapıyor durumundalar. O yüzden totale baktığımızda çok önemli bir yerden ve büyüklükten bahsediyoruz. Şunu da söylemem lazım. Yani hacim olarak da mesela Avrupa'da Londra'dan sonra İstanbul ikinci büyük oyun ekosistemi. Yaklaşık 800'e yakın oyun stüdyosuyla beraber. O yüzden de çok ciddi bir yetenek havuzunu ve ekonomik büyüklüğü de beraber barındırıyor.
2: Tabii büyük şirketlerin satışlarının ardından yeni unicornların çıkması beklentisi de var. Önümüzdeki 2-3 yıl diye düşünürseniz yeni bir milyar dolar değerlemeli oyun şirketi çıkar mı?
0: Çıkacak. Ben eminim. Yani bunu tabii %100 emin olarak söylemek zor ama hani ben %90'a yakın bir oranda bir unicornumuzun daha yakın zamanda çıkacağını, yani 2027'de çıkacağını, hatta bir decacorn'un da çıkabileceğini düşünüyorum. Ben 2027, belki 2028'de bunu da çok hızlı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum.
2: Mobil oyun konusunda mobil oyun geliştirmede Türkiye'nin çok güçlü bir geçmişi var ama PC ve konsol oyunlarında da aynı ölçekte rekabet edebilmek için neler yapılmalı?
0: Yani çok önemli ve hassas bir soru sordunuz. Benim de çok fazlasıyla genelde hep altını çizmeye çalıştığım konulardan biri. Biz mobilde gerçekten dünyada şu anda sayılı pazarlardan biriyiz. Hiç yatsınamayacak bir yerde. Ve o alanda gücümüzü ve gelişimimizi de devam ettiriyoruz, yatırımları da alıyoruz. Fakat oyun sektöründe Türkiye'nin global bir hub haline gelebilmesi, bir merkez haline gelebilmesi için aslında çok daha çeşitliliği arttırması, PC konsolda da büyümesi gerekiyor. Şimdi bu alanda eksiklerimiz var. Yani bu eksiklerden bir tanesi ister istemez büyüme tarafındaki finansman kısmında PC konsola daha çok aslında yatırım iştahını arttırabiliyor olmamız lazım. Yetenek açığımız var. Yani özellikle çok ciddi bir gelişen yetenek grubu var ama mobilde bunu arttırıyoruz. PC konsol konuda gerçekten baktığımızda kıdemli oyun tasarımcısına, ürün yöneticisine, monetizasyon tarafındaki aslında yeteneklere ihtiyacımız var. Bunları geliştirdiğimizde PC konsolda ben o çeşitliliği yakalayacağımızı düşünüyorum. IP dediğimiz o telif hakları, yani uzun süreli değerler üretebilme kısmı oyun sektöründe kalıcı olabilmek için aslında çok önemli. Ben şeye benzetiyorum, mobil oyunlar biraz meyve ağacı gibi, belli bir ömürleri var, belli bir süre sonra aslında devam ettirmek, uzun süreli devam ettirmek çok daha zorlaşıyor. Ama PC konsol oyunlarındaki IP'ler öyle değil. Onlar çok daha işte 20-30 senelik, yani şimdi işte GTA 6'nın lansmanını Kasım'da bekliyoruz, yılların aslında oyunu, ama hala sektördeki en büyük haberlerden bir tanesi haline gelmiş durumda. İşte o IP, o değeri büyütebilmenin değeri orada ortaya çıkıyor. Türkiye'nin biraz bunlara odaklandığı zaman önünün çok daha açık olacağını düşünüyorum.
2: Tabii oyun geliştirme yalnızca yazılımdan ibaret değil. Başka tarafta önemli ayakları da var. Mesela tasarım, hikaye anlatıcılığı, pazarlama, oyuncu topluluğu yönetimi gibi. Bizim evet, bu alanlarda güçlü ve eksik olduğumuz taraflar var mı?
0: Aslında bir önceki soruyla çok bağlantılı. Yani genelde bu altını çizdiğiniz tanımlar, yani hikaye anlatıcılığı, uzun süreli bir değeri oluşturma noktasındaki aslında yetenekler genelde PC ve konsoldaki oyunlar için daha geçerli. Yani oradaki markayı büyütme, o markanın bir yere oturması, onun devamlılığı, başka platformlara açılması, yani oyundan çıkıp bir diziye, filme konu olması, başka işte aksesuarlarının ve itemlarının çıkıyor olması, bunların hepsi ekonomik büyüklüğü ve sürdürülebilirliği arttıran şeyler. Fakat burada evet biraz gelişmeye ihtiyacımız var. Çünkü mobil oyundaki kaslarımız burada tam aynı şekilde çalışmıyor. Ben reklamcı kökenli birisi olarak aslında bu tarafa çok daha fazla heyecanlanıyorum. Çünkü o global marka yaratma hikayesi bizim aşama kaydetmemiz gereken yerlerden biri. PC konsolda mesela tabii ki işte Tailwords gibi, Zula gibi, yani Mad Bite'in geliştirdiği oyunlar gibi aslında çıkmış stüdyolar ve IP'lerimiz var. Ama devamının gelmesi lazım. Yani mobilde de bunu gördük. Peak işte 2018'deki o şey satışıyla beraber 1.8 milyarlık. Ondan sonra aslında bütün sektör değişti. Yurt dışındakilerin buraya bakışı değişti. Oradan ayrılanların kurduğu stüdyolarla yeni akımlar geldi ve biz o üretim kapabilitesini devam ettirdik. Şimdi bizim PC'de de bu başarı örneklerine, bu başarı örneğinin çoklanmasına ihtiyacımız var. O rol modeller aslında sektörün önünü inanılmaz derecede açıyor.
2: Yapay zeka da tabii işin içine girince burada üretimde maliyetler ve geliştirme süreleri açısından önemli bir aşama. Bu durumda küçük stüdyoların küreselde rekabeti güçlenir mi? Ne dersiniz?
0: Vallahi şimdi bu çok tartışılan konulardan biri, çok haklısınız. Yani hem evet hem hayır. Yani üretmek çok kolay hale geldi, doğru, ama rekabet de bir o kadar artmış durumda. Çünkü herkes çok hızlı ve çok sayıda üretebiliyor. Yani ben geçenlerde bir işte yapay zeka ile oyun üretimi tarafında uzmanlaşmış bir ekiple konuştum. İşte son 3 ay içerisinde 100'e yakın oyun geliştirdiklerini söylüyorlar. Müthiş, öyle baktığınız zaman. Ama bir yandan da bu işte dediğimiz gibi aradan sıyrılma ve istenilen noktaya ulaşma tarafındaki rekabeti inanılmaz arttırıyor. Yani şu anda oyuncu kazanım maliyetleri çok artmış durumda. Onun için de aslında bir finansal güce, yani belli bir eşiği aştıktan, oyun mekaniklerinin çalıştığına emin olduktan sonra o kritik eşiği aşıp gerekli kullanıcıya ulaşmak için ciddi bir finansmana ihtiyacınız var ki o oyuncu kazanım maliyetlerini karşılayabilin. Zaten yatırımların geldiği noktada biraz orası. O yüzden de şey, evet, yapay zekanın inanılmaz bir desteği, katkısı var. Bu bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Ama bir yandan da dediğim gibi aradan sıyrılmak için o satır aralarına odaklanacak çok fazla yeri çıkartıyor. Yoksa gerçekten rekabet çok kızışmış durumda.
2: Gaming İstanbul 2026'yı düzenlediniz Eylül ayının sonunda. Oradan neler çıkardınız ve çıkan sonuçlar sebebiyle 2027'de neleri hedeflediniz?
0: Vallahi 2026 bizim için çok özel bir seneydi. Çünkü biz yeni yönetim olarak devraldığımız ilk etkinliğimiz oldu. Ve Gaming İstanbul 2025'te bir sene ara vermişti. Aslında sektörün hem konferansları hem de gerçekten bizim son kullanıcıya, yani oyuncuya ulaşan aslında fuar ve işte festival tarafını sahiplenen bir etkinlik. Çok beklendiğini, çok heyecanla çok fazla oyun severin beklediğini biliyorduk ama bizim tahminimizden de çok güzel bir aslında enerji ve festival oldu. Sonuçları bizi 2027 içinde inanılmaz derecede umutlandırdı. 2027 bizim için çok özel bir sene. 10. senesi olacak Gaming İstanbul'un. Aslında çok bölgenin ve Türkiye'nin çok eski bir etkinliği. Amacımız Gaming İstanbul'u sadece Türkiye değil, bölgenin en büyük etkinliği haline getirmek. Bir hedefimiz daha var. 2030'da dünyanın ilk 5 etkinliğinden biri haline gelmesi. Amaç tabii ki oyun severlerin yeni oyunlarla, teknolojilerle, oradaki üreticilerle bir araya gelmesi, oyun stüdyolarının publisherlarla, yatırımcılarla bir araya gelmesi, bunun için bir platform haline gelmesi Gaming İstanbul'un. Bunu yaparken de aslında en büyük heyecanımız, eğer biz bu platformu doğru geliştirebilir ve bölgesel bir güç haline getirebilirsek, bu Türkiye'nin oyun ekosisteminin büyümesi için de inanılmaz bir itici bir güç haline geliyor. Çünkü orada yüzlerce stüdyo, yüzlerce yatırımcıyla temas edebiliyor, iş ilişkilerini kurabiliyor, oyuncular oyunları deneyimliyor ve o heyecan sektöre bir enerji ve ekonomi olarak dönüyor.
2: Teşekkürler. Yolunuz, yolumuz açık olsun bu anlamda küreselde de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler. Değişim zamanında bugün 3 önemli başlığı ele aldık. Sürdürülebilir üretimi konuştuk. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını sorguladık. Türkiye'nin oyun ekonomisindeki küresel iddiasını da değerlendirdik. Ekonomik değer yalnızca sahip olduğumuz kaynaklarla ölçülmüyor. O kaynaklarla ne ürettiğimiz, hangi becerileri geliştirdiğimiz ve dünyaya ne sunduğumuzla belirleyici. Ve bir ülkenin gerçek rekabet gücü de ham maddeyi ürüne, bilgiyi teknolojiye, yeteneği üretime, fikri ise küresel başarıya dönüştürebilmesinde yatıyor. Çünkü geleceği yalnızca değişimi izleyenler değil, değişimi ekonomik değere dönüştürenler şekillendiriyor. Ben Sema Ertekin, yeni fikirlerin, yeni fırsatların ve yeni ekonomik dengelerin izini sürdüğümüz değişim zamanında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
5: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel gibi. Letam, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
7: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
8: Merhaba.

0: Partisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Cimri'ye bak, Cimri'yle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava.

çapraz kuru. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba, Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. Önce bakalım günlüğüne çıkan haberlerini, ardından piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız konuklarımızla.
1: Cari denge Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ağustos'ta 4.05 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bu dönemde 8.21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası Para Fonu yapay zeka kaynaklı piyasa düzeltmesi, devlet tahvili faizlerindeki sert yükseliş ve siber saldırıların küresel finansal istikrar açısından oluşturduğu risklerin giderek arttığı uyarısında bulundu. Kurum paylaştığı raporda küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'ten %3,1'e çıkarırken, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyümesini beklediğini belirtti. City Research, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretimini aksatması ve petrol dışı ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemesi nedeniyle Körfez ekonomisinin 2026 yılında %3,1 daralacağını tahmin etti. City Research'ın

değerlendirmesine göre bölgesel çatışmaların enerji üretimi üzerindeki etkileri körfez ekonomilerinde sert bir daralmaya yol açacak. Banka, petrol sektöründeki üretimin 2026 yılında %13,7 azalmasını bekliyor. Çin, küresel altın ticaretinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir adım atıyor. Hong Kong'taki altın depolama kapasitesinin 2000 tonun üzerine çıkarılması planlanırken, işlemlerde dolar yerine yuanın kullanılması hedefleniyor. Uzmanlara göre Pekin'in bu hamlesi, altın piyasasının çok ötesine uzanan bir stratejinin parçası.

0: Ve şimdi de konuğumuz yanımızda Doktor Semra Demircioğlu, ekonomist. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi yönetmeninizden rica edelim, bir küresel haritamızı alalım, bakalım oradaki genel görünüm nasıl, oradaki renk bize neyi söylüyor. İçeride BIST endeksinde yukarıdayız, 1.98'lik yukarı yönlü hareket, 12.269. Avrupa'da hava pozitif. Bugün Asya tarafında özellikle Güney Kore'deki geri çekilmeler dikkat çekiciydi. Çin'den haberler vardı, yeni teknoloji hisselerine ve çiplere yönelik olumlu tarafta hızlıca hareket ettiklerine dair şirketlerin. Bu da biraz kaygılandırmış gibi görünüyordu Güney Kore'deki şirketleri. Dolayısıyla orada geri çekilme gördük. Aynı şekilde bu haberler dün kapanışta Nasdaq'ı da etkiledi. Nasdaq ekside kapattı. Hatta Micron hisseleri de %4 düştü. Şu anda da vadeli tarafta 0.48 gerideyiz. S&P'de pozitif yatay bir görünüm. Dow Jones'da 0.59 yukarı yönlü hareket. Tabii global tarafta bu hafta odağımızda yarın ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisi olacak. Diğer taraftan bugün bilanço sezonu başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bankalarla başlayacak bilançolar. Nelerle başlıyor onu da bir hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine yönetmenimizden rica edelim. Bilanço sezonuna ilişkin detayları aktaralım. Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup ve Wells Cargo'nun bilançoları bugün açıklanacak. Bu arada S&P 500 şirketlerinin 3. çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %25'te artması bekleniyormuş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Orada tabii hep konuşulan konular artık aynı noktalarda yoğunlaşıyor. Evet. Yapay zeka şirketlerinin performansı, işte yükselen tahvil tarafında yapay zeka şirketlerinin etkisi, tabii enflasyon artıyor çünkü malum bu dizel fiyatlarının geldiği nokta. Ne dersiniz? Oradaki görünüm sizce bize neyi söylüyor? Riskler sizce neyin üzerinde şekilleniyor?
1: Yani genel anlamda zaten global ekonomiye baktığımız zaman ABD'deki büyümenin genelde yapay zeka destekli şirketler ve teknoloji şirketlerinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Zaten geldiğimiz noktada geçtiğimiz seneye baktığımızda bu Big Tech dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinin çıkarmış olduğu ÖST'ler neredeyse 3-4 katına kadar gelmiş durumda. Haliyle S&P 500'de de ve diğer borsa tarafında da ve dünya tarafında da tedarik zinciri açısından da çip üretimi vesaire diye baktığımızda yapay zekanın ön plana çıktığını görüyoruz. Yapay zeka destekli yatırımların da ön plana çıktığını görüyoruz. Ama tabii küresel ekonomide şu an için jeopolitik risklerin biraz daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Özellikle petrol tarafındaki fiyatlamalar biraz daha ülke ekonomilerinde baskı yaratıyor. Hem de enflasyon üzerinde de baskı yaratıyor.
0: Evet. Peki şimdi tabii malum o tahvil tarafını çok konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Tahvillerde de çünkü ciddi ve hızlı bir hareket oldu yükseliş olarak. Waller, Christopher Waller'ın açıklamaları var derken Mehmet Şimşek'in bir attığı sosyal medyadan açık yorum var. Bugünkü açıklanan cari dengeye ilişkin, ödemeler dengesi ilişkin ki şu anda son dakika olarak da ekrana yansıyor. Ağustos'ta cari fazla 4.1 milyar dolar oldu ve Şimşek'te yıllıklandırılmış cari açığın 42.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguluyor. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz diyor. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1.1 trilyon dolar aynı dönemdeki toplam cari açığın 1.6 katına, mevcut brüt dış borç stoğunun 2 katına karşılık vermektedir. Bu tablo yeşil dönüşümün ülkemiz açısından stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye, sağlık, turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da arttırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz diyor Mehmet Şimşek. Siz nasıl değerlendirdiniz bugün aldığımız rakamı?
1: Evet.
0: 4.1 milyar dolarlık bir cari fazla, yıllıklandırılmış cari açıkta 42.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugünkü veriyi sabah 10'da aldık. Bu şekildeydi veri.
1: Evet, cari dengede biraz daha geçtiğim, yani beklentilerin biraz daha üzerinde cari fazla verdi. Ama tabii 12 aylık birikimliğe baktığımız zaman geçmiş geçen yıla göre kıyasla hesaplama yaptığımızda 12 aylık birikimli cari açıkta geçtiğimiz aya göre biraz daha yükseliş söz konusu. Sene başına başladığımızda gayet Ocak ayı ve bu İran ve ABD arasındaki savaş patlamadan önce daha stabil bir görünüm beklerken, sonrasında petrol fiyatlarındaki artış ve savaşın patlaması, biz neyin üzerine duruyorduk? Hem enflasyonun hem de petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisine odaklanmıştık. Neyse ki beklendiği gibi, öyle işte yaptığımız o tahminlerdeki gibi, cari açıkta sürdürülemeyecek bir açıkla karşılaşmadık. Tabii ki zaten doğası gereği mevsimsellik açısından baktığımızda cari açığın fazla verdiği dönemlerdeyiz. Büyük ihtimalle
0: turizmin de katkısı var.
1: Turizm gelirlerinin de katkısı var. Birinci denge de biraz beklentilerden fazla gelmiş. Bunları değerlendirdiğimizde zaten rezervlerde de bir olumlu katkı sağladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gelecek olan bir sonraki veride de belki bir miktar cari fazla görebiliriz. Ama yıl sonuna geldiğimizde gene yaklaşık olarak 45-46 milyon dolar bir cari açıkla bu yılı kapayacakmışız gibi gözüküyor.
0: Evet, peki şimdi hazır Türkiye'ye geçmişken o zaman devam edelim enflasyon tarafıyla. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta aldık verileri. Genel olarak konsensusun altında bir veri geldi. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Öncelikle siz nasıl karşıladınız enflasyon verisini ve ne beklersiniz yıl sonu?
1: Yıl sonu zaten baktığımız zaman hem Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda revizeye gittiğini görüyoruz. Enflasyonun yıl sonu beklenti tahminini %28'e revize ettiğini görüyoruz. Piyasa beklentisi de baktığımız zaman en son piyasa katılımcı anketinde de 29.6 gibi beklenti söz konusu. Tabii burada hem piyasanın hem reel sektörün hem hane halkının bir önceki dönemlere göre beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar gördük. Tabii ki hem enerji fiyatlarını çıkarttığımızda çekirdek rakamların da yaklaşık olarak 28.7, yani çok uzun bir aradan sonra ilk defa enflasyon %30'un altında bir seyir izledik ki elimizde olmayan dış konjonktür tarafında baktığımızda petrol krizi, petrol fiyatlarının yansıması, ki bu sadece petrol olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Petrolün kullanıldığı alanlar ve haliyle geçişkenliği ile birlikte fiyatlarda, bütün fiyatların genel seviyesinde de bir etkisi söz konusu. Tabii ki gelen rakamla birlikte şu an baktığımızda Merkez Bankası %37 fonlama maliyetiyle, faiziyle birlikte bu toplantıda büyük bir ihtimalle 100 bas puan gibi bir faiz indirimine gideceği yönünde zaten piyasanın da genel beklentisi söz konusu. Sene sonunda da belki gene bir 100 bas puanla bu seneyi %35 civarında bir politika faiziyle tamamlayacak gibi gözüküyor. Tabii burada enflasyonun da yaklaşık olarak piyasa beklentisinde %30 civarında olduğunu düşünürsek gene %5 gibi bir reel faizle bu yılı kapayacakmışız gibi gözüküyor.
0: Evet, peki. Şimdi tabii malum şu an Türkiye'nin gündeminde önemli bir konu bu fon konusu ve fon tasfiye süreci. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı ve de bunun bir taraftan da işte makro dengelere nasıl yansıyacağı da bir gündem. Ters servet etkisi yaratabilir, işte ekonomik soğuma artabilir şeklinde yorumları görüyoruz. Nedir sizin değerlendirmeniz?
1: Ya şimdi ters servet etkisi, evet, zaten altın fiyatları yukarı çıktığında da borsadaki almış olduğunuz senetlerinde bir artış gözlemlediğiniz zaman burada bir servet etkisi söz konusu. Ama tabii şu an gelinen noktada fonun büyüklükleri, fonun içindeki varlıklar ve sadece reel sektörle ya da kişi bazlı olarak sınırlandırmamak da gerekiyor. Bu fonda tabii ki tüzel kişiler de söz konusuydu. Yapılan açıklamalar, hani gelinen nokta, nasıl oldu bu iş, nereye geldik vesaire gibi noktalarda

0: ziyade zaten hani bunu dile getirmenin ya da söylemenin çok bir etkisi olmuyor. Gerekli önlemler alındı. Hani bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin zaten düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından gün be gün alındığını da görüyoruz. Tabii ki burada fonları da iki şekilde de ayırmak da gerekiyor. Yani şimdi para piyasası fonlarıyla hisse senedi fonlarının içerikleri de aynı değil. Geçtiğimiz hafta birçok kurumda zaten tamamen ödemelerini yapıp olağan bir süreçte zaten tasfiyelerini gerçekleştirdi. Zaten önümüzdeki dönemde esas beklediğimiz nokta işte 1 milyona kadar olan yatırımcıların 1 milyon TL tutarındaki giriş ücretlerin giriş tutarlarını, yani eğer 1 milyonunuz sizin 1,5 milyon olduysa, kabaca örnek veriyorum, o 500 bin lirayı çektiyseniz siz gene 1000 lira üzerinden değerlendirilerek tasfiye işlemlerine konu olacaksınız. Tabii ki para piyasası fonları riskleri en düşük sermaye piyasası araçları, yani mevduata yakın riskleri olduğu için burada para piyasası fonlarına öncelik verilmesi söz konusu. Diğer tarafta hisse senedi fonlarının büyüklüğü, içindeki hisseler vesaire gibi kavramlar, şu an borsada fiyatlanan hisseler var. Bunların satışları nasıl olacak? Önümüzdeki dönem işte o tüm yatırımcıların özellikle tüzel tarafta çok yüksek montanlı bu fonlarda giriş yapmış tüzel kişiliklerde tabii ki ekonomiye etkisi olur, ama büyük bir ekonomide ne kadar bir etkisi olacak? Çıkarılan ÖST'ler ödenebilecek mi? O şirketlere yapılan ÖST'lerin durumları ne olacak gibi bir takım soru işaretleri gündemde. Fonun mal varlıkların tamamen hani ne oldukları, ÖST'lerin ne olduğu, işte bunların ödenip ödenmeyeceği ya da işte bu fonda parası olup çok yüksek tutarlı olup bunların ödenmemesi, geri almaması durumunda şirkete olan katkıları ne kadar bir etkileyecek bu şirketleri gibi bazı faktörler var tabii ki, ama sistematik bir sistem bahsetmemiz de söz konusu değil. Birkaç şirket ya da birkaç kurumun tüzel kişilik olarak etkilenmesi söz konusu olabilir, ama genele yayılan bir risk çok da masada gözükmüyor.
1: Evet, peki ne önerirsiniz? Yani hani bundan sonra böyle risklerden kaçınması için hem yatırımcıya hem de düzenleme anlamında neyin altı çizilmeli sizce?
0: Ya biraz daha finansal okurluk, okuryazarlığa ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz bir yatırım aracını değerlendirirken bunun risklerini de değerlendirmemiz gerekiyor. Biz bir hisse senedi aldığımızda hani kabaca bizim maksimum bir günde kaybedeceğimiz tutar %10 değil mi? Riske maruz değer olarak hesapladığımız bir günde Türkiye hisse piyasasında bir hisse aldığınızda başınıza gelebilecek en büyük kayıp %10'la sınırlı. Ama siz bunu ertesi günde o hissenin derinliği, o hissedeki mesela satış yazarsınız, ertesi günde belki o fiyattan satamazsınız, derinliği vesairesi gibi önemli unsurlar var. Burada önemli olan piyasada risklerini insanların, yani ne kadar riskiniz artıyorsa getiriniz de o kadar artıyor ve riskiniz ne kadar düşüyorsa getiriniz de ona göre dengeli bir şekilde düşüyor. Burada finansal okurluğu arttırmak için bu fonların içindeki varlıklar nelerdir? Biraz daha böyle tabana yayılacak, anlaşılır bir şekilde açıklanması, ki hani burada gerekli devlet tarafından da önlemler, bu finansal okuryazarlığı arttıracak teşvikler de söz konusu. Bunun biraz daha yayılması, insanların aldığı enstrümanında ne gibi risklerle karşılaşacağı vesaire gibi konuların da gündeme gelmesi bence önemli. Diğer tarafta denetleyici ve düzenleyici kurumlar zaten şu an hali hazırda hem fon cephesinde hem sermaye piyasalarında bir takım düzenlemelerle zaten regülasyonlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemde biz biliyorsunuz 2001 bankacılık krizi yaşamıştık. Daha sonrasında dünyada da böyle krizler gördük, ama şu an geldiğimiz noktada bankacılık tarafında yapılan düzenleme ve denetlemeler sonrasında yapılan regülasyonlar sonrası çok daha sağlıklı bir bankacılık altyapısına sahip olduk. Aynı şekilde burada yapılacak düzenlemelerin devamı gelmesi söz konusu da olabilir, ki hani Ağustos ayında da önlemler alınmıştı. Önümüzdeki dönemlerde de daha sağlıklı, daha stabil bir piyasa bizi bekliyor olabilir.
1: Evet, peki. Bu arada bugün IMF'nin raporunu aldık. Tabii IMF toplantıları var Bangkok'ta devam eden. Orada büyüme tahminlerini yeniledi IMF diyelim. Küresel büyüme tahminini yükseltti. 2026 küresel büyüme tahmini %3'ten %3.1'e çıkmış. Burada tabii yine küresel büyümenin artmasında yapay zeka şirketlerinin payı dikkat çekici. Diğer taraftan Türkiye'nin büyüme tahminini ise düşürüyor. Temmuz ayındaki 2.9'dan 2.7'ye indirmiş. 2027 beklentisini ise 3.6'da sabit tutmuş. Şimdi büyüme tarafındaki bu revizeyi siz neye bağlarsınız? Çünkü büyüme küresel tabii tarafta tabii tahmini yükseltti diyoruz. Orada da 3'ten 3.1'e gerçi ama hani yapay, evet, zekanın ağırlığına vurgu yapılmış.
2: Ya şimdi yapay zeka bence oturulup

0: düşünülüp sürekli böyle zaten hem yurt dışı basınında da hem Türkiye'de de çok fazla tartıştığımız bir konu. Bu yapay zekanın almış olduğu yatırımlar, biraz önce de örnek vermiştim. Bu sene yılın ilk 7 ayında 132 milyar dolar ÖST çıkartmış büyük fintech şirketleri ABD tarafında. Şimdi baktığımız zaman bir tarafta ABD'de faizlerin yükseldiğini görüyoruz. %5'ler civarında. ABD ekonomisi 2008 yılına dönecek olursak orada bir Japonya ve Çin en büyük ABD tahvil alıcısı
1: pozisyonundaydı. Evet, onlar artık satıyor.
0: Artık onlar, ki geldiğimiz noktada Japonya'nın 10 yıllık tahvilleri rekor seviyelere, %3'lere geldi. 2008 yılında Çin ve ABD bu kadar çok tahvil piyasasına girdiğinde, şimdi siz bir şey ürettiğinizde her zaman için açık serbest piyasa, alıcı ve satıcının olması gerekiyor. Zaten fiyatta alıcı ve satıcının verdiği fiyatlar üzerinde biz talep koşullarına baktığımızda.
1: Bu arada şu kısmı da bir aktaralım. Çünkü küresel istikrar raporunda IMF'nin öne çıkan konu tahvil piyasaları ve yükseliş uyarısı oldu. Artan enflasyon, kamu borcu ve yapay zeka şirketlerinin borçlanması piyasada sert getiri artışlarına yol açabilir. Tahvil getirilerinde kontrolsüz bir yükseliş yaşanabilir ve bu durum küresel finansal istikrar açısından da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Tabii bir de buradaki noktalardan biri hedge fonların Amerikan tahvillerindeki pozisyonlarının artmış olması ve yapay zeka yatırımlarıyla birlikte şirketlerinde yapay zeka tahvillerine de yöneliyor olması.
0: Evet, ABD tarafında zaten 40 trilyon dolar bir borç söz konusu ve yaklaşık olarak zaten faiz borçlanmaları 2 trilyon dolar seviyesinde, ki önümüzdeki dönemde eskiden ucuz maliyetli aldığı tahvillerin günleri de geliyor. 5 milyar dolara yakın, yanlış hatırlamıyorsam 4.2 trilyon dolar bir tahvil faizi geri ödemesi söz konusu. Eskiden ortalama 1.5'tan borçlanıyordu.
1: Şimdi evet.
0: Yaz aylarına geldiğimizde bu oran %3 seviyelerine çıktı. Önümüzdeki dönemde de şimdi yeni tahvil basacak. 4 ile 5 arasında bir faiz oranıyla borçlanacak. Dediğim gibi hem piyasada tabii ki Japonya ve Çin'in piyasada biraz daha az alıcılı seyirde olması tamamen bu tablonun ana kaynağı değil, ama borçlanma maliyetlerinin artması, özellikle enflasyon, ABD ekonomisinde petrol fiyatlarının, petrol krizinden sonra dünyada yaşanılan tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte enflasyonun ABD halkı tarafından da hissedilmesi, ki FED'de önümüzdeki toplantısında biz ilk başta hem Trump'ın göreve getirdiği, hem Hazine Bakanı'na baktığımızda, hem FED Başkanı'na baktığımızda, göreve giriş amaçları faizleri düşük seviyelere getirmekti, Trump'ın istediği gibi. Ama geldiğimiz noktada tam tersi, FED çok uzun bir aradan sonra faizleri arttırmak durumunda kaldı. Haliyle ABD tahvillerinde de %5'in üzerinde bir seviye, ki bugün baktığımızda bir miktarda 10 yıllıklarda biraz geri çekilme söz konusu. Ama bu yıl önümüzdeki dönemde %6'lara yaklaşan bir faiz oranıyla da karşılaşabiliriz. Durum böyleyken IMF tarafından da yapılan, dünya tarafında büyüme oranlarında evet ufak bir revize yapıldı, ama biraz daha işte Rusya-Ukrayna savaşının biraz daha sanki yapılan, oradan gelen açıklamalarda biraz daha ılımlı bir havanın olması. Dönüp baktığımızda Trump'ın şimdi önümüzdeki Kasım'da bir ara seçimi var. Orada bir güven oyu tazeleyecek mi, tazelemeyecek mi? Orada destek alabilecek mi, almayacak mı? Bu da tabii ki ABD piyasalarına olumlu ya da olumsuz etkileri olacak. Buradaki savaşın biraz daha İran tarafında yapılan açıklamalar, ama tabii tedarik zincirinin kırılma noktası, ki biz yapay zeka diye bahsediyoruz. Çin tarafında üretilen malların ya da işte mineraller, silikon vesaire gibi maddelerin işlenmesi için bütün dünyadaki global sistemin tedarik zincirinde bozulmama gerekiyor. Bu kadar kaos ve kaotik bir ortamda bu tedarik zincirinin bozulması, yapay zekada kullanılan çiplerin de üretiminde aksama olması ve tedarik zincirinin bozulması anlamına geliyor. Haliyle burada da yapay zeka şirketlerine bir sıkıntı olabilir. Önümüzdeki dönemde balon olarak değerlendirilen, ki herkes tarafından çok fazla dile getiriliyor, biz 2001 yıllarında dotcom krizinde de gördüğümüz teknoloji hisselerinin patlamasıyla oluşan o, ki o dönemde de ABD faizleri arttırmıştı. Aynı dönemi yaşıyor gibiyiz, ama inşallah öyle sonuçları olmaz ki bu sefer hani tahmin ettiğimizden de bir büyük balonla karşı karşıya kalmış oluruz. Dediğim gibi biraz jeopolitik risklerin dinmesi, belki IMF tarafından da dünyada biraz borçluluk aranına da çok fazla atıfta da bulunmuş bu raporunda. baktığımız zaman dünyada 165 trilyon dolar bir borçluluk evet. oranı da var. Kamu borçlarına da baktığımızda %100'lere gayri safi yurt içi hasılalarının %100'lerine yaklaşan bir borçluluk var ki ilk sırada ABD geliyor, sonrasında Çin. Ki Türkiye buna bu noktada %40 civarlarında bir borçlulukla görece daha iyi konumda. Dediğim gibi dünyada bu gelişmeleri, jeopolitik krizleri izleyerek önümüzdeki dönem büyümesindeki etkilerine de bakıyor olacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Semra Hanım, Doktor Semra Demircioğlu.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Süremizin bugünlük sonuna geldik. Yine bekleriz. Teşekkür ediyoruz efendim, kısa bir ara.

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Piyasaları yorumlamaya BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu sevgili Belgin Maviş bizimle birlikte. Belgin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi içeriğiyle başlayalım sizinle de. Öncelikle bu fon sürecine ilişkin geldiğimiz noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani dikkat edilmesi gereken soru işaretleri olduğunu düşündüğünüz noktalar neler?
1: Evet, 3 tane portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesiyle ya da ara ödemeleriyle başlayan, para piyasası fonlarıyla başlayan bir süreç ve sonrasında da 9 maddeden oluşan fon tasfiye teklifinin mecliste yasalaşması. Ve bununla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı hiç kuşkusuz. Ancak tabii ki bazı noktalarda özellikle ödenecek miktarlar noktasında ya da bunun enflasyona oranlanması, en azından ana para artı enflasyon kaybımızı burada giderelim şeklindeki yorumlar hiç kuşkusuz meclisteki plan ve bütçe komisyonunda ele alınacaktır. Belki ek maddeler buna eklenebilir mi? Bunu hep birlikte takip edeceğiz ama özellikle fon tarafına baktığımızda likit fonların tasfiyesi sonrasında sorumlu fonlara doğru bir yöneliş var. TEFAS'a açık fonlar ve TEFAS'a kapalı olan fonlar ve içinde hisse senedi ağırlığı olan fonların zaman içerisinde çözümüne dair bir yasa tasarısı da diyebiliriz buna. Süreç biraz uzayacak, yani 3 aydan 6 aya çıkacak ama ortadaki o hisselerin performansları, fiyatlamalar hiç kuşkusuz ki zaman alacak süreçleri işaret ediyor. Burada maddeler içerisinde özellikle fon teklifinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da yaptığı açıklamalarda diyelim ki bir kişinin 2 milyon parası var. Bu 2 milyonuna 2 milyon da değer kazandı, bir kar elde etti. Bu 2 milyonunu çekti, ana param 2 milyon şeklindeki bir beklenti içinde olmamaları yönündeki o madde ya da açıklama ciddi anlamda kafaları karıştırmış durumda. Yani burada tabii ki insanlar ikiye ayrılıyor. Bu süreçten hiç haberi olmayan, almış olduğu fonun değer kazanımını kullanmış olanlar ve bu fonun bir noktadan bir noktaya gideceğini bir tür insider trading de bilen ve buradan ciddi kar elde etmiş olanlar aynı terazinin ayrı kefesinde bulacak şeklinde. Temeldir ki bu ve buna dair öngörüler, görüşler, tepkiler bu fon tasfiye teklifi içerisinde yer alacak. En azından bu sürecin kanunlaşması, daha akıcı hale gelmesi, bir yandan devam eden hukuki süreçlerin yaratabileceği o engellemeler, yani engelleme tanımını biraz açacak olursak mal varlıkların el konması, mevcut hisselerin temerrüte düşmesi ya da borsadaki performansları gibi gibi birçok konunun da belli bir prosedür ve kanun çerçevesi içerisinde ele alınmaya çalışılacağı bir süreç. Hepimiz yakın takipçisi olacağız. Fakat tabii ki burada yaklaşık 43 bin yatırımcının bir ön ödeme almış olması sürecin Ekim ayı sonuna kadar daha da hızlanabileceğine dair görüşleri de olumlu görüşleri beraberinde getirdi. Ama güven kırılımı noktasında hiç kuşkusuz ki fon yatırımcısı da hisse yatırımcısı.

0: Bu süreçte yani bu bir fon tasfiye süreciyle ilgili bir yasalaşma ama bence burada evet fon yatırımcısı ciddi anlamda bir güven kırılımı yaşadı. Ama en büyük darbeyi hangi yatırımcı aldı dersen borsadaki yatırımcı. Bu fonlar içinde olmayan hisseleri değer yatırımcılara, temettü yatırımcılara, beklentisi olan hisselerde pozisyon olan yatırımcılar dahil olmak üzere en büyük şeyi, darbeyi burada hiç kuşkusuz borsa yatırımcısı aldı. Endekse bakacak olursak bunu zaten çok net bir şekilde görüyoruz. 12.000'in üzerinde durmaya çabalayan ve haber akışını, gelişmeleri takip eden bir borsa var. Yani onların içindeki yaklaşık olarak o sorunda olan 26'ya yakın hisse senedin performansını ayıracak olursak endekse yön veren BIST 30, BIST 50 hisselerin performanslarını da diğer kayıplarını da yatırımcıların portföylerinde ciddi anlamda tahribat yarattığını net bir şekilde görebiliriz. Gönül isterdi ki bu fon tasfiye süreciyle ilgili kanun tasarısı içerisinde hisse senetli yatırımcısılığını da ilgilendiren fon hisse senedi birlikte ele alınacak olan 9 maddeyle değil de belki 18 maddeyle, yani hisse yatırımcısının da böyle bir süreçte mağdur edilmemesi için sorunlu olan hisseler varsa çok hızlı bir şekilde işleme durdurulup bunların farklı pazarlara alınarak kontrol altına alınması, bu süreçte gecikmenin olmaması gibi ek önemli maddeler eklenebilirdi. Yani yıllar itibariyle ki borsanın en eski yatırım uzmanlarından, portföy yöneticilerinden bir tanesi olarak şunu söyleyebilirim. Bu borsa çok badireler atlattı. Ancak hep bu badireler sonrasında bir takım yasalar oluştu. Hani hep söylerim, sermaye piyasası kanunu da büyük kayıplarla yazılmış kurallar içerir. Tıpkı havacılık sektöründe olduğu gibi. Ama burada fon yatırımcısıyla birlikte hisse yatırımcısını da koruyacak. Fon hisse senedi göbek bağını belli noktalarda ciddi sert tedbirlerle kontrol altına alacak bir yasa, kapsamlı bir yasa olmasını daha çok isterdim diyebilirim.
1: Evet, şimdi Belgin Hanım, tabii burada en riskiz olarak görünen para piyasası fonlarının içindeki özel sektör tahvilleri de önemli bir gündem maddesi olabilir gibi görünüyor. Ne dersiniz? Çünkü hani bu para piyasası fonlarına yatırım yapanlarda da hani çoğunda da böyle bir bilgi yok aslında. Hani o ters repo, işte özel sektör tahvilleri. Dolayısıyla siz buradaki riski ne kadar görüyorsunuz özel sektör tahvillerinin içinde bulunmasını bu fonların?
0: Şimdi en başta en çok sakıncalı gördüğüm hususu söyleyeyim. Bu kişisel görüşümdür. Bir fon neden TEFAS'a kapatılır? Bence fonun TEFAS'a kapalı olmaması denetim süreci açısından ve şeffaflık ilkesi açısından son derece önemli. Çok detaylarını bilmiyorum, hukuki detaylarını, ama TEFAS'a, bütün fonlar bir kere TEFAS'a açık olmalı. Çünkü portföy yönetim şirketleri bu portföy yönetimini kuran aracı kurumlardan farklı bir sistematik içerisinde olmalı. Bağımsız olmalı, denetlenebilir olmalı. Bu fonu portföy yönetim şirketini kuran aracı kurumla herhangi bir teması olmaması, birinci şeffaflık ilkesi içerisinde olması gereken bir husus. Bununla birlikte bu fonların içerisindeki konulacak olan menkul kıymetler, bunun içerisinde neler var? Para piyasası araçları, repo, ters repo gibi. Öte yandan finansman bonoları, özel sektör tahvilleri gibi, kira sertifikaları gibi, gayrimenkul sertifikaları gibi birçok menkul kıymet eşit oranda ya da portföyün yapısına göre belirlenmesi gerekiyor. İyi analiz edilmesi ve ona göre oluşturulması gerekiyor. Yani bir aracı kurum ya da portföy yönetim şirketi bu fonu ihracını gerçekleştirecekse, oluşturacaksa belli bir takım önemli kriterler olması gerekiyor. Bir fonun içinde %87'si hisse senedinden oluşur, %13 kadarı da diğer menkul kıymetlerden oluşursa, bu hisse senetleri, ki bunu yaşadığımız süreçten örnek veriyorum, bu hisse senetlerindeki sert değer kayıpları domino etkisiyle diğer şeylerde, menkul kıymetleri de etkiler ve tasfiye süreci de çok daha zorlaşır. Kayıpların yanı sıra prosedürler, temerrüte düşmesi, kesilen stopajlar ve tabii ki o hisselerin değer kayıplarını yaratmış olduğu tahribat. Ana parayı bile kaybeden fonlar oluşur. Şimdi bunların içerisinde özellikle konacak olan

0: özellikle sektör tahvili finansman bonoları.
1: Belgin Hanım 30 saniyemiz kalmış bu arada. Ben hemen bir altını çizeyim.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Çok kısa söyleyeyim. Bunlarla ilgili belirli oranların ve yüzdelerin belirlenmesi oldukça önemli olacaktır. Aksi takdirde tasfiye süreci son derece sancılı bir süreç olur.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Maviş. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Efendim, yatırım günlüğünü de burada noktalayalım. Saat 15'te yine buluşacağız. Görüşmek üzere.

gökyüzünü kucaklayan muhteşem varlıklar. Yüzlerce yıllık tarihin sessiz şahitleri. Gölgesiyle huzur, gövdesiyle güven veren ulu çınar ağaçları. Şiirlere, şarkılara konu olan çınar ağacının ana vatanı Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Asya olarak bilinir. Ülkemizde ise doğal olarak yayılış gösteren tek tür doğu çınarıdır. Nehir yataklarında, dere içlerinde ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen çınar ağaçlarının boyları 50 metreye kadar uzanabilmektedir. Gövdesi 6 metre çapına kadar büyüyen çınar ağaçları tozdan ve gazdan fazla etkilenmediği için endüstri şehirlerinde, cadde, meydan, park ve bahçelerde özellikle yetiştirilir.

köklerinin çok sağlam olması, dallarının dağınık ve kalın yapısı çınarın en belirgin özelliklerinden biridir. Gübreli ve nemli toprağı seven çınar ağacı Türkiye'de neredeyse her şehirde yetiştirilebilmektedir. İlkbaharda dikilen çınar ağacı tohumlarının ihtiyacı olan ısı 15-20 derecedir.

Ekilmek üzere olan çınar ağacı tohumlarının bir gece önceden nemlendirilerek hazırlanması gerekmektedir. Mantar gibi zararlı maddelerden koruma sağlayabilmek için ilaçlama yapılmaktadır. Tohumlar ara sıra sulandıktan sonra büyümesi beklenir. Çınar ağacının dikim mevsimi ilkbahardır. İlkbahar aylarında dikilen çınar fidanları 15 derece civarında sıcaklığı ararlar. Uygun zamanda dikildikten sonra çınar fidanları ülkemizin hemen her yerinde rahatlıkla yetiştirilebilirler.

Yetiştirilmesi çok da zahmetli olmayan çınar ağaçlarının budanması için uygun zaman çok önemlidir. Çınar ağacı yapraklarını döktükten sonra budanır. Yani yaklaşık olarak 15 Kasım ile 15 Mart tarihlerinin budama için uygun olduğu söylenebilir. Düzgün ve doğru bir budamayla çınar ağacı sağlıklı biçimde büyüyecektir. Dünyanın pek çok coğrafyasında her türlü toprakta yetişebilen çınar ağacının bilinen 9 türü bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Arizona, Kaliforniya, Doğu Çınarı, Batı Çınarı, Kör,

şairlere, ressamlara ilham olan, çocukların dallarındaki salıncakta sallandığı, aşıkların isimlerini yazdığı, gölgesinde uzun ve keyifli sohbetlerin yapıldığı çınar ağacı, uçsuz bucaksız dallarıyla geçmişten geleceğe bir köprü gibi uzanıyor.

salatalık, kabakgiller familyasından bir bitki türüdür. Ana yurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitkinin tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır. İtalyanca salata kelimesi tuzlanmış sebze, turşu anlamına gelmekte olup Türkçe'ye de bu dilden girmiştir. Salatalığın sarılgan özellikteki ince yapılı ve boğumlu gövdesi, beş köşeli ya da 3-5 loblu tüylü yaprakları ve yaprakların koltuğundan çıkan tek eşeğli sarı çiçekleri vardır. Kimi zaman dikenli, parlak yeşil renkli bir kabukla örtülü, ince uzun ve silindirimsi meyvelerinin içinde çok sayıda tohum bulunur. Her türlü iklimde yetişebilen salatalığın tundra ve kurak iklimde yetişmesi oldukça güçtür. Besin değeri düşük bir meyve olan salatalık genelde kahvaltıda, salatalarda ve turşu yapımında kullanılır. Bazik özellikteki öz suyu çeşitli kozmetik ürünlerinin bileşimine girer. Yaklaşık 90 farklı cinsi ve 750 türü bulunan salatalık hem çeşitleri, hem şekilleri, hem de kullanım alanlarına göre sınıflandırılır. Kimi türler turşuluk olarak anılırken, kimileri sofralık adıyla kategorize ediliyor. Turşuluk olanlar küçük boylarda oluyor, büyüklerse sofralık şeklinde değerlendiriliyor. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan hoşlanmayan salatalık, açık arazide yetiştiriciliği için ılık iklim tercih ediyor. Düşük sıcaklıklar söz konusu olduğunda üşüme, yüksek sıcaklıklarda mantar hastalıkları ve kuraklık kaynaklı gelişim sorunları baş gösteriyor. Salatalık yetiştiriciliğinde tohumların iyi çimlenmesi için toprak ısısının en az 11 derece olması önerilirken, çimlenme için ideal görülen aralık 11-18 derece arasında ölçülüyor. Salatalık sıcak ve kurak dönemlerde sulanmazsa hem gelişimi yavaşlar hem de meyveleri acılanır. Bu nedenle özellikle ilkbahardaki soğuk tehlikesinin hemen ardından ekim yapılmalı ve salatalık yetiştiriciliği sıcak ve kurak döneme bırakılmalı. Su tutma kapasitesi yüksek olan salatalık besin açısından zengin, tuz konsantrasyonu fazla olmayan, fazla kireç ihtiva etmeyen topraklarda yetişebiliyor. Açık topraklar çiçeklenmeyi geciktiriyor ve kök çürüklüğüne zemin hazırlanıyor. Hafif topraklarsa organik maddeci zenginleştirildiğinde salatalık yetiştiriciliği için kullanılabiliyor. Toprak pH derecesinin 5.5'ta 5.8 arasında olması uygun görülürken, örtü altı yetiştiriciliğinde ise sıcaklığın 35 derecenin üstünde seyretmesi verimi ve gelişimi azaltıyor. Hastalık ve zararlılara elverişli olan salatalık yetiştirilirken dayanıklı çeşit seçimi önem kazanıyor. Salatalık yetiştirilirken genellikle yabancı ot ilacı kullanılmıyor. Çapayla temizlik yapılıyor. Külleme, mildiyo, yaprak bitiği ve kırmızı örümcek karşısında talimatlara uyacak şekilde ilaçlama gerçekleştiriliyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Fatma Yıldırım, yapay zeka yatırımları küresel tarafta büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla da bellek çiplerine olan talep de aynı ölçüde artıyor. Ama sektörde şimdi yeni bir rekabet söz konusu. Çinli bellek üreticisi olan CXMT dün açıkladığı açıklamalarda bellek teknolojisinde ilerleme kaydetmesi ki yeni nesil DRAM teknolojisinde küresel çip şirketlerini oldukça endişelendirdi ve teknoloji sektörü öncülüğünde dün zaten spot piyasalarda sert bir satış baskısını gördük. Dolayısıyla bugün 3 tane farklı bir bellek üreten şirket üzerinden nasıl bir bu habere tepki vermiş detaylarına bakacağız. Ama önce gidelim bir borsalara bakalım. Nasdaq endeksi. Teknoloji dediğimizde akla gelen ilk endeks Nasdaq'ta yarım puanlık bir geri çekilme var. Endeks kontratlarında dün spot piyasada benzer bir geri çekilmesi de vardı ki çip hisseleri Temmuz ayından bu yana da en uzun düşüş serisine de girdiğini de altını çizelim ve hemen bakalım. Büyük bir bellek üreten şirket Sandisk diyelim. Aslında verilerin depolanması sağlayan bu ürünleri üretirken yapay zekada bu kadar büyüdükçe veri merkezlerinde depolama ihtiyacı da bir o kadar da artabiliyor. Dolayısıyla da hissesinde zaten bu yıl birazdan detaylarına bakacağız. Yılın başından itibaren %510'luk da bir getiri sağlamış. Dolayısıyla bu beklentilerinde ne ölçüde satın alındığını da hisse performansında görüyoruz. Peki dün neden düştü? Çinli üretici CXMT dedik. Bu yeni teknolojisini tanıtmasıyla beraber ki Xiaomi de zaten akıllı telefonlarında bu bellekleri satın alacağını ve bunları kullanacağını da söylemişti. Dolayısıyla da diğer şirketlere yeni bir rakip de çıktı. Burada daha düşük maliyetli mi acaba üretim yapacak? Küresel tedarik zincirine ne kadarını sağlayacak? Bu da önemli bir nokta. Ne kadar verimli olacak derken yatırımcıların kafasında da bunun sürdürülebilirliği de sorgulanmaya başladı. Dolayısıyla da Sandisk de bu ortamda dün %6'lık da bir değer kaybetti. Dolayısıyla Çin'in geliştirdiği bu bellekler tabii Sandisk'in ürettiği bu belleklerle aynı, birebir aynı değil ama yatırımcılar tarafından sektördeki genel baskı, satış baskısından dolayı aslında Sandisk'te bir geri çekilme gördük. Bunu hesaba katmaya devam ediyor. Dolayısıyla yıl içinde bu kadar yükselen bir hissede de beklentiler sorgulanmaya başlayınca da satışı da sertleştirebiliyor diyelim. Buradan bir de gidelim S&P 500 endeksine bakalım. Yine ABD borsalarından. Orada da sınırlı bir yükselişi var. Aslında yatay bir seyir endeks kontratlarında takip ederken dün yine çip hisselerine sert bir satış vardı spot piyasada ama S&P içindeki diğer şirketlerin yükselişiyle bu satış baskısının biraz daha sınırlandığını gördük ki zaten endekste rekor seviyeleri yakın seyretmeye de devam ediyor diyeyim. Hemen endekse dahil olan Intel şirketine bakalım. Bir yarı iletken şirketi. Bilgisayar işlemcilerinden zaten çok yakından tanıyoruz ama çip üretiminde de son dönemde zaten yeniden de güç kazanmaya da başlamıştı. Birazdan yine ise performansa bakmadan önce Çin'den gelen bu haberle beraber doğrudan aslında bu şirketi etkilemiyor ama yine sektörü etkilediği için dolaylı olarak da şirketin hissesi de dün zaten sert bir değer kaybetmişti diyelim. Aslında buradaki tabii geneldeki satış baskısı ve yüksek beklentilerde etkili oldu diyelim. Hemen bakalım hissesinin performansı. Yılın başından itibaren %170'lik bir yükselişi olurken dün %3,5'luk bir değer kaybı söz konusuydu. Tabii buradaki bu haber başlığı yani Çin'deki bu üretimlerin artması, yeni teknolojiyi tanıtması CXMT'nin neden Intel'i etkiliyor? Sektördeki satış baskısından bahsettik ama burayı biraz daha detaylandıralım. Yatırımcılar sadece tek bir şirketin sonuçlarına bakmıyor. Çip sektörünün tamamındaki rekabete bakıyor. Üretim maliyetine bakıyor. Burada zaten BYD ile Tesla arasındaki bu maliyet tarafındaki rekabet de çok fazla görmüştük ve yapay zeka yatırımlarının her zaman konuştuğumuz gibi ne kadar kazanç sağlayacak, ne kadarı somut kâra dönüşecek bunu da sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla bu ortamda Intel de dün değer kaybeden hisseler arasında yerini aldı diyelim. Buradan bir de gidelim Asya piyasalarına uzanalım. Güney Kore Kospi Endeksi diyelim. Gecelik seansını %5,5'luk bir geri çekilmeyle tamamladı. Dünkü spot piyasada yine benzer bir kapanışı vardı. Hemen bakalım yine. Kospi endeksini taşıyan bir şirket Samsung diyelim. Hem telefon üreten bir şirket hem de bellek çip alanında dünyanın önde gelen isimlerinden bir tanesi. Çin'den gelen bu rekabet haberini diyoruz. Bakacağız Samsung nasıl etkiledi ama özellikle Samsung için diğer baktığımız iki şirkete görece daha da doğrudan bir önemde taşıyor. Çünkü yeni üreticiler daha az maliyetle bellek üretilebilirse eğer sektördeki fiyat rekabetinin artması Samsung gibi büyük bir teknoloji şirketinde çok yakından ilgilendiriyor. vardır. Tabii bu hemen Samsung'un pazar payının düştüğü anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte bu yeni teknolojinin, yani CXMT'nin bu ürettiği yeni DRAM teknolojisinin ne kadar verimli üretileceği oldukça kritik bir nokta. Az önce de bahsettik, yine piyasada ne kadar bunu dönüştürebilecek, ne kadar satış yapabilecek, bu da Samsung'u yine yakından ilgilendiren bir haber başlığı olarak da çıkacak diyelim ve hemen bakalım bu ortamdaki yine hissesinin performansına. Yılın başından itibaren yaklaşık aslında kabaca %100'lük bir getiri sağlamış. Yine dünkü spot piyasaya bakıyoruz, %7'lik de bir değer kaybettiğini görmüşüz. Yine tekrar altını çizelim, yatırımcılar sadece yapay zeka alanındaki bugünkü talebi bakmıyor, gelecekte gide bu pazarda ne kadar güçlü olunca olacağını da şimdiden fiyatlamaya başlıyor. Burada da zaten yine karşımıza rekabet çıkıyor. Dolayısıyla 3 tane farklı şirkete baktık. Çok güçlü yıl içinde yükselişler olsa da 3'ünün de dün yine yönünü aşağı çevirdiğini gördük. Yapay zeka yatırımları ve çip belleklerinin bu kadar talebin artmasıyla beraber ne kadarı bunu kâra dönüştürecek, ne kadarı sürdürülebilir olacak sorusu yeniden bu Çin'den gelen haberle de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yapay zekada bir balon var mı ve kâra ne kadarlarını pay alacak şirketler, bundan önümüzdeki dönemde takipçisi olacağız yeni ve hesaplasını burada noktalayalım. Saatler 17'yi gösterdiğinde de analiz programında tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey,
3: buraya. Buraya.
4: Onur Bey, buraya.
5: Onur Bey,
4: buraya.
5: Onur Bey. Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde

0: hiç de demiş. Demiş. 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
2: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.

Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: cabınızı açın.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, bank, kartım,
3: abi toplamışsın aileyi.
4: Aile çok önemli.
5: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
5: Öyle gideceğim.
6: Nerede harcayacağım?
4: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
4: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
3: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
4: Biraz rahat olun kızım.
7: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Fonlar gündemde kalmaya devam ediyor. Yarın gözümüz mecliste olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon taslağı meclise gelecek. Bir 10 gün kadar süre var bu taslağın yasalaşması noktasında. Bu açıdan baktığımızda bu süreç bizlere hangi argümanları beraberinde getirecek merak ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ayı içerisinde ara ödemelerin yapılacağını ifade etti. Bu süreci konuşacağız. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Dinçer Kurt bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Geçtiğimiz haftadan bu yana fon soruşturması ve krizinde geldiğimiz noktayı nasıl okumak gerekir? Bazı noktalarda eleştirilerin yoğunlaştığını görüyoruz. Değerlendirmelerin boyutunun sertleştiğini görüyoruz. Ama genel itibarıyla 140-131 fonun 17'sinde ödemeler tamamlandı. 114 fon kaldı. Bu 114 fonda da olağanüstü tasfiye süreci işliyor.
1: Sadece bir yatı aslında portföy yönetim şirketi belki olağanüstüne kalmayıp olağan tasfiyesini yapacak. Onu da iki gün önce sanırım yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cevdet Yılmaz açıklamıştı.
0: Geriye Atlas kalan, Portföy.
1: Evet. 3 tane daha tabii portföy yönetim şirketi var. Bunlar daha önce de söylediğimiz gibi aslında yani emri 16'sından önce verdim sonra verdim konusu olmadan 16 Eylül problemi olmadan yani PBLK konusunu konuşuyoruz ya ve tartışıyoruz. Bu olmadan herkes zaten tasfiyedeydi. Yani biz SPK duyurusundan da bunu almıştık. Tebliğden de bunu almıştık. Onun için olağanüstü tasfiye sürecinde herkes tasfiyede. Bunu bir artık anlamak gerekiyor. Tabii ki bazı hususlar var. Orada tebliğin özellikle 6A maddesinde işte PBLK'nın öncelikli olduğuna dair çıkarımlarda bulunabiliyoruz tabii ki. Ki kural olarak da aslında tasfiye

0: Tavsiyede şudur durum, ama olağan tavsiyede öncelikle fon borçlarını öder. Siz fonun alacaklısıysanız öncelikli olarak normalde parayı alırsınız, ama bu dediğim gibi olağan tasfiye sürecinde. Şu anda olağanüstü bir tasfiye sürecindeyiz. Bu yüzden şu tartışmaları görüyorum ben de. Hani takasın kesinliği, ben emir verdim, param blokeli, öncelikle ben almalıyım. Ara ödemeden de ziyade gibi bir hak isteme konusunu ben de sosyal medyada görüyorum. Belli başlı kurallar vesaire tabii ki var. Ben de bu kurallara uyulması gerektiği tarafındayım. Kesinlikle buna katılıyorum.
1: Haklılar mı peki?
0: Şöyle olağan şartlarda haklılar tabii ki. Ama şu an olağanüstü bir durumda olduğumuz için durumu tam kendi içerimizde de aslında göremediğimiz için, tam hakim olamadığımız için o fonların şu anda değerine, yani tasfiye tutarında insanların ana parasını bile ödemeye yetecek para var mı şu anda? Çünkü güncel olarak değer kaybediyor
1: Ama
0: fonlar.
1: yatırımcı da diyor ki 17 Eylül'de tasfiye edilecek fonlar açıklandı. İşte kapatılan fonlar ifade edildi. Ben 15 Eylül'de emri vermiştim. Hiç bu gelişmeler yaşanmadan 14 Eylül'de emri vermiştim. Yani sadece 16 Eylül'de emri verenlerden ziyade birkaç gün öncesinde de bu emri verenler de aslına bakarsak bu hususu gündemlerinde tutuyorlar.
0: Tabii ki, yani düşündüğümüz zaman kesinlikle emri önceden veren, bir tehlikeyi sezen ve belki de temerrüde kalmadan çıkmak isteyen yatırımcılar oldu ve bu emri verdiler. Şimdi belki de satışı yaptılar, satışı da yaptılar. Bu görünüyor da olabilir. MKK'da ya da işte PBLK durumu olmuş olabilir. Ama fon, bu sizin yaptığınız satışı, fiyat açıklamayan zaten fonlarda bu var. Sizin yaptığınız satışı karşılayacak miktarda bir içeride değer kalmazsa, para kalmazsa burada farklı bir konuya gidiyor olay. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Burada çünkü sadece hisse senedi takası gibi de değil bu durum. Fon piyasasında aslında işleyiş çok farklı.
1: O zaman yatırımcı emri verdikten sonra o fonun değerinin oluşması mı gerekiyor? O emrin hayata geçebilmesi için karşılığının olması mı gerekiyor?
0: Karşılığının olması gerekiyor. Belki yatırımcılar emri verdi, takas kesinleşti. O gün karşılığı var gibi görünüyor olabilir o fonlarda. Fakat bugün olmayabilir karşılığı. O yüzden ya benim paramı o gün niye vermediniz derlerse burada işte haklı olabilirler. O gün paralar ödenebiliyorsa neden ödenmedi deriz. Ama o gün paralar ödenmiyorsa, ki temerrüt durumu da zaten bir şeyden ödenemediği zaman olur. Ve o yüzden ikiye ayırıyoruz aslında fonları. Temerrüde düşenler ve temerrüde düşmeyenler diye. Bu yüzden olağan tahsiye süreci olağan olarak işledi. Bu tarafta, olağanüstü tarafta hala tartışılıyor işte bu sebepten dolayı. Fakat tabii sevindirici haberler de geliyor. Dediğim gibi bu husus belli başlı işte PBLK'lılar, olmayanlar, hisse yatırımcıları vesaire, herkes kendi hakkını savunur durumda şu an. O yüzden ne desek aslında hiçbir tarafı sevindiremiyor bir durumdayız. Ama sevindirici açıklamalarda şu, en azından hani 1 milyona kadar ara ödemelerin işte Sayın Cumhurbaşkanı bu ay içerisinde yapılacağını söyledi. Tabii yapılabilirse bu ödemeler yapılacak, ki devletin en üst kademesinden de böyle bir açıklama gelmesi en azından insanların o likidite krizini çözecek. Yani yakın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir paranın yatırılması burada tek sevindirici şu anda unsur. Onun haricinde yani para piyasası fonları belki biraz daha erken ödenebilir. Olağanüstü olsa bile tamamı. Ama özellikle hisse senedi tarafında ben bu sürecin 6 ayda bitebileceği tarafında soru işaretiyle karşılıyorum. Bitemeyebilir 6 ayda da. Çünkü olağanüstü bir tasfiye bu da. Şu anda planlanan ve yayınlanan 6 ay. Ama ne olacak, süreç neyi gösterecek bilmiyoruz.
1: Yani hisse senedi piyasasında görüntü dengelenme süreci 6 aydan önce netleşmez
0: hisse senedi
1: diyorsunuz.
0: Piyasasında değil. Bu fonların tasfiye süreci 6 ay olarak açıklandı ya, yani fonların tasfiye edilmesi, olağan hale dönmesi, insanların ana paralarını ya da işte fondan geriye kalanları paylaşması belki deyim. O bunlar 6 ay sürebilir. Yoksa hisse senedi piyasasını bu kadar uzun süre bocalayacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü o aslında fonlarda zaten tasfiye süreci başlandı. Bazı satışlar yapılıyor şu an likit olan tahtalarda ve bunun da yansımalarını zaten Borsa İstanbul'da görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz uzun bir süre boyunca, ama çok etkin olmayacak, ağırlıklı olmayacak en azından. Çünkü süre 6 ay kadar aslında uzun bir süre, ama fonun değerinin ortaya çıkması, hele ki ara ödemeler yaptıktan sonra mahsuplaşmalar, işte kimin ne kadar alacağı vesaire, bunlar çok fazla operasyonel süreç istiyor, bir zaman istiyor. Daha fazla zaman isteyebilir. O yüzden biraz daha sabırlı

0: olmak gerekiyor. Yani bir şey yaşandı, evet, bu başımıza geldi. Artık yani geçmiş geçmişte kaldı. Bugün sabrı gerektiriyor o yatırımcılar için. Oraya yatırım yapmak bir hataydı. O hata yapıldı. Kendi suçları demem ama kendi teveccühleri ya da başkalarının suçları hiç fark etmiyor. Tercihleri. Bunlar yapıldı. Ama bugün geldiğimiz noktadaysa elden bir şey gelecek durumda değil şu anda. Çünkü olağanüstü bir durum var. Yani hükümet tarafından da işte yapılan açıklamalarda biz bu konunun biraz daha ivedilikle çözülmesi gerektiği için çalışmaların yapıldığını görüyoruz. SPK'da bazı adımlar atıyor ki Merkez Bankası'na kadar adımlar aslında hızlı atılıyor diyelim şu anda.
1: Ekonomi yönetimi masada atılan adımlar var. Belki sonraki evrede gündeme gelmesi gereken noktalardan biri de tercih, istek, işte seçim diyoruz ya yatırımcı nezdinde. Şimdi bu yayınları yapıyoruz. Bu yayınları sosyal medyada paylaşıyor. Teveccüh edenler beğeniyor. İşte daha geniş kitleye ulaştırıyor. O paylaşımların altına çokça şu şekilde yorumlar da alıyoruz. Ya ben ne anlarım fondan? Bağlı olduğum, tasarruflarımı tuttuğum bankanın portföy yöneticisi, yatırım uzmanı. Ama efendim aylardır aylık %10, %20 getiri sunan enstrümandan bahsediyoruz. Fonlardan bahsediyoruz. Bunlara hiçbir şey olmaz dedi. Haftaya ev alacaktım, bir ay sonra araba alacaktım. Benim suçum ne? Serzenişinde haklı olarak bulunan çok kişi var. Çok yorum görüyoruz.
0: Evet.
1: Belki hani ilk etapta tabii öncelik sırasına göre de bu konular hukuki anlamda takip edilecek, işlenecek ama o fonu öneren, o fonu yatırımcının seçmesinde dikte eden kimse, onlar da bence bir şekilde gündeme gelmeli ve o sürece dahil olmalı. Çünkü bu olay sonrasında şöyle şeyler de oldu. Ya işte o uzmanın bir hedefi var. Şu bankanın bilmem şu hedefi var. Bu hedefi var. Ben o noktada nasıl bir durum var bilmiyorum ama en azından şikayetler ve serzenişler arasında bu bahsettiğim hususun geniş yer kapladığını görüyoruz.
0: Yani bir hedefin olması manipülasyona ortak olunması gerekiyor anlamına kesinlikle gelmez. Eğer böyle bir durum varsa, yatırımcı bunu yaşadıysa, yani bankadan, portföy yönetim şirketinden ya da aracı kurumdan, danışmanlardan vesaire kimse, her kimse bu suça çanak tuttuysa, bu değirmene su taşıdıysa kesinlikle bunlar da farklı bir şekilde değerlendirilmeli bu arada. Yani ki böyle bir açıklamada yanlış hatırlamıyorsam gelmişti SPK tarafından. Yani kurumların içerisinde de çalışanlar soruşturulacak şeklinde bir açıklamaydı. 7 tane şirkette sınırlı kalır mı bilmiyorum. Kalmamalı olduğunu da düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu değirmene su taşıyan, yani kendi de yatırım yapmış olabilir, yaptırmış olabilir, önermiş olabilir. Çünkü bu kişiler SPK tarafından belli bir danışmanlık vermek için bir lisansa hak kazanıyor, öyle değil mi? Belli başlı sınavlara geçiyor ve SPK'da onları bu mesleği yapabilirsin diye görevlendiriyor. Bizleri görevlendirdiği gibi. Ve biz tabii diyoruz ya, belki yatırımcı işte fonun risk değeri vesaire çok hakim olamayabiliyor diye. Ama yatırım danışmanlarının vesaire buna hakim olması gerekiyor. Şimdi bu hakimlikteki yetkilere, belgelere sahip olup da bu fonları önerenler varsa orada iş değişiyor Uğur Bey. Yani biraz önce konuştuklarımızdan çok farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Yatırımcının hakkını savunabileceği, arayabileceği farklı koşullar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu sadece önermekle de kalmamalı. Yani bu fona kimler yatırım yaptı? Neden yatırım yaptı? Yani şu mu mesela? Şu analizi mi yaptılar? Çok yükseliyor. Açıklamalar da beni tatmin ediyor. Gideyim ben de geri kalmayayım enflasyondan ya da işte bu kazancı kaçırmayayım diye bir analiz çeşidi, bir değerlendirme olup da yatırım olabilir mi böyle bir şey? Olamaz değil mi? Şunu gördüm biraz araştırdıktan sonra, yani borsada halka açık şirketlerin yatırımları var bu fonlara. Yani burada finans departmanları ne yapıyor? Yatırımcı ilişkileri ne yapıyor? Yani hani ya biz o şirketlere de yatırım yapıyoruz değil mi? Belki de şöyle bir durum olmuş olabilir. O şirketlerden birini mesela önerilmiş olabilir yatırım danışmanları tarafından ama kimse şey bilemez. o şirket gitti bu yatırım fonlarına, o şirketin işte finans departmanları veya kim yönlendiriyorsa yatırım yaptıysa, hani bu biraz farklı bir senaryoda gidiyor. Yani reel sektörde olsun, finans sektöründe olsun, bu değirmene kim nasıl su taşıdıysa herkesin bir noktada değerlendirilmesi gerekiyor. Bence bu süreç zaten çok uzun olacaktır. Yani belki yıllara yayılan, herkesin araştırıldığı, belki kalifiyeliğin ortaya, yeterliliğin ortaya çıktığı bir süreçte bizi bekliyor olabilir diye.
1: Şimdi bu 131 fonun tasfiye sürecini, buradaki yatırımcıları, buradaki tutarları, büyüklüğü konuşuyoruz ama genel itibariyle yatırım fonlarından çıkışların da hızlandığını görüyoruz. Siz biraz önce Borsa İstanbul'a yönelik ufak da olsa bir değerlendirme gerçekleştirdiniz. Bu dengelenme sürecine yönelik. Aynı kanaatler yatırım fonlarının geneli için geçerli mi? Çünkü ya ben para piyasası fonuna koydum. Risk oranı evet var ama en az noktada, ama bugün bu olaylar cereyan ediyor ve ben tedirgin oluyorum diyen yatırımcıların sayısı bir hayli fazla. Bu düşünce, bu bakış açısı yatırım fonlarına ilgiyi önümüzdeki süreçte azaltacak mı? Son rakamlara baktığımızda evet bir düşüş, bir geri çekilme, bir çıkış var. Bu devam eder mi?
0: 20 milyar dolara yakın bir çıkış var fon piyasasından şu anda. Sevindirici taraf, buradan çıkan paranın çoğunlukla yaklaşık belki de 15 milyar dolarına denk gelen, Türk lirası olarak civarı TL mevduata girdi. Yani bu biraz sevindirici. Diğer taraftan tabii ki işte döviz hesaplarının, altın hesaplarının, kıymetli madenler tarafının vesaire arttığı da var ama küçük bir kesim. Şimdi para piyasasındaki fonlardan çıkış tabii ki normal. Çünkü insanlar sistemik bir risk olur korkusuyla burada diğer sorun olmayan fonlardan da çıkışlar yapmışlar. Bu rakamlarla, verilerle görünüyor. Buralarda tekrar dönüş olur mu? Bence olur. Yani özellikle şu anda temerrütte olan fonlara yatırım yapmayanlar tarafından bu biraz daha çabuk gerçekleşir. Kaybedilen güvenin geri kazanılması ve para piyasası fonlarına tekrar girişler. Ama şu anda parası blokeli halde olanlar ya da tasfiyeye kalmış olanlar için o güveni toparlamak biraz daha uzun sürebilir. Şimdi sorduğunuz soruya istinaden kısa vadede tabii ki bu durum baskı yaratabilir. Tekrardan fon piyasasına girişler üzerinde. Bu para piyasası fonları olsa dahi diyeyim. Tabii ki hisse senedi tarafında da durum biraz daha karışık görünüyor. Oradaki güvenin tekrardan tesis edilmesi biraz daha zaman alabilir diyelim Uğur Bey.
1: Hemen grafiklerimize de bakalım. Hisse senedi piyasası siz demişken endekste gelinen noktayı konuşalım. TL bazlı grafik ekrana geldi. Buradaki görüntüyü nasıl okumak gerekir? 12.100 bandında dengelenmeye çalışan bir endeks var. Kısa ve orta vade için grafik ne anlatıyor bizlere?
0: Şimdi kısa vadede tabii 11.900 gibi bir bölge var ve 11.250 gibi bir rakam aslında bizim, hatırlayın, 2024'teki zirvemizdi ve 2025'te en çok konuştuğumuz bölgeydi. 11.250. Şimdi 11.900'de şu anda yakın bir destek bölgesi. Yakın bir dip olarak duruyor. Onun için 11.900 ve 11.250 olası geri çekimlerde kademeli olarak
1: 2025'te mi görmüş 11.900?
0: Yok. 2025'te. 2025'te görmüşüz 11.900'ü. 11.250 de dediğim gibi 2025'te aslında en çok hani gelip gittiğimiz, ATH yaptığımız, sonra destek direnç olan bir noktaydı. Şimdi 2026'da geldiğimiz noktalarda bu bölgelere yine yakınız. Bu olaylar yaşandıktan sonra düşüş bizi 11.900'e kadar neredeyse götürmüştü. Oralardan biraz toparladık şu anda. Yine de bu bölgelere yakınız. Buralar portföydeki hisse senedi ağırlığını artırmak için aslında cazip bölgeler gibi duruyor. Ben özellikle 11.250'nin altında bir kapanış görmediğim sürece bu noktada çok karamsar olmam. Yani şu an. Onun için yukarı tarafta da 12.600 bizim için kritik bir rakam. 12.600 geçildikten sonra biraz daha hızlı hareket olabilir. İnsanlar şunu düşünebilir, yatırımcılar. 12.600 eğer geçtiysek, bu direnci kırdıysak alışlar geliyor. Piyasa biraz daha hareketlenebilir demek oluyor. O senaryo gerçekleşirse de ben 14.500'e kadar yolun olduğunu düşünüyorum borsanın. İlk ciddi kar realizasyonu bölgesi 14.500 olacaktır. 15.200 ise bizim bir ATH bölgemiz, eski zirvemiz şu anda. Borsa İstanbul'un gördüğü en yüksek rakam. 14.500 geçilirse de 15.200'ü geçmek daha kolay olacaktır. Ama benim beklentim biraz daha, ya bu 11.250 altta, 14.500 yukarıda bir range dediğimiz o aralık bölgesinde Borsa İstanbul'un zigzag yapmasını ben daha olası buluyorum.
1: Onun testere için, yani.
0: Testere piyasası olabilir. Onun için burası range'in aralığın alt bölgesi. Hı hı. Buralardan yaşanabilecek bir toparlanmanın bizi 14.500'e kadar götürebileceği kanaatindeyim. Ama öncelikle 11.900 kırılırsa aşağı dikkatli olunmalı. 11.250'nin altında yani farklı senaryolar yaşayıp oraları görürsek bu sefer farklı bir kriz kapıdama. Yani bu içeride olabilir, dışarıda olabilir. Bunun soru işareti oluşabilir. Ama bu olmadığı sürece paniğe kapılmaya gerek yok.
1: Hemen o bıraktığınız noktadan şunu sorayım. Farklı senaryoların olmaması durumunda, farklı bir krizin yaşanmaması halinde en kötü geride kaldı diyebilir miyiz fiyatlama noktasında? Buna cevap vermek için 12.250, 12.400 o bahsettiğiniz seviyelerin üzerinde mi kalmamız gerekiyor?
0: Evet, teknik olarak öyle. Sizin dediğiniz teknik olarak çok doğru. 12.400'leri, 12.600'leri geçtiysek demek ki buralar en kötüsüydü ve bu dibi de geride bıraktık diyebiliriz. Fakat biraz daha temel taraftan değerlendirecek olursak aslında biz dünyada her zaman fiyatlamaların ilk şok anında en çarpıcı olduğunu ve en zarar verici olduğunu gördük. Yani bu Covid krizi de olabilir, Allah korusun bir doğal afet olabilir, işte içeride sistemik risk olabilir, dışarıda jeopolitik risk olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun. Onun için mesela bugün Hürmüz kapansa bile işte 110 doların üstünde kapatmayan bir fiyat görüyorsak petrol tarafında nasılsa, şu an farklı senaryolar gelse bile o ilk şokta gittiğimiz yeri geçmekte zorlanan bir petrol var. Hı hı. Bu da şoku yaşadık, düştük ve 11.900'e vesaire tutunursak, yani ki tutunuyoruz öyle de gözüküyor. Burada ilk şok atlatılmış demek. O yüzden yani eğer şu anki durumun dışarısında farklı bir olay gerçekleşmezse buralar bir dip bölgesi diyebiliriz. Nedir peki diğer olası senaryolar? Bahsediyoruz. Hani düşebilir de çıkabilir de gibi anlaşılmasın.
1: Bir de arkadaşlar canlıyı da rica edebilir miyiz? Yanına canlıyı da verelim. Buyurun.
0: Şimdi eğer bahsettiğimiz petrol fiyatları 150 dolara 200 dolara sıçrarsa çok muhtemel olduğunu görmüyorum ama bir olasılıktır bu. Ya da içeride farklı bir kriz senaryosu. Allah korusun bir doğal afet gibi.
1: Allah korusun.
0: Bir bugün bilmediğimiz bir takım olaylar yaşanırsa da işte aşağı senaryolarda mümkün. Biz bunun için aslında teknik analizi kullanıyoruz. Yani tek aslında fiyatların öngöremeyeceği tek şey doğal afet. Onun haricinde çoğu riski bize önden sinyal veriyor. Yani bu fon krizini biz 15.200'de yaşamadık Uğur Bey. O 15.200 aşağı kırıldı, eski zirvenin altında kapattık, sonra üstünde kapatamadık vesaire derken sinyaller veriliyor her şeyde hemen hemen. Bu işte belki programın geri kalanında yurt dışında konuşuruz. Orada da şimdi mesela sinyaller veriliyor. Onun için her zaman bir sinyal alıyoruz diyelim. Bu da teknik analizi. Bu yüzden kullanıyoruz. Ben dediğim gibi 11.250 benim için ciddi bir portföyde hisse senedi ağırlığını artırma bölgesi olur.
1: Hemen dolar bazlı grafiği de rica edelim yönetmenimizden. Geldi. 247 dolar bandını görüyoruz.
0: Evet.
1: Burada da 334 dolar 11 Mayıs'ta görülmüş. Çok hızlı bir şekilde 90 dolar, 87 dolar civarında bir geri çekilme var.
0: Evet. Şimdi 17 Ekim 2025'te gördüğümüz o dip bölgesine 240'lara doğru gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi
1: 330 dolardayken 500 doları konuşurken bir anda yarısına kadar indik.
0: Evet, gerçekten
1: konuştuğumuz noktanın.
0: Gerçekten durum şu an bundan ibaret. Bu arada 11 Mayıs'taki o 340 zirvesinde bir ikili tepe gibi bir nokta var. O ikili tepe grafiği mesela biraz daha arkaya atsak yine oluşuyor. Şimdi
1: ne demek o ikili tepe?
0: Şu fiyat aslında bir bölgeyi geçemediği bölgeyi, bir ATH'ı, yakın zirveyi tekrar görüp o zirvede tekrar satış yiyorsa burası bize iki tane en uç nokta olduğunu gösteriyor ve bu ikili tepede de o V şeklindeki hareketin derinliği kadar bir düşüş bizi bekliyor demek olabilir. Teknik terim olarak ki işte bu 280 ile 330 arasında, 280 dolarla 330 dolar arasında bu yaşanıyor. Ve şimdi neredeyse bakın o derinlik kadar bir geri çekilme görüyoruz. 250 dolara kadar, 240 küsür dolarlara kadar geri çekilmeyi de alıyoruz. İkili tepe bu demek. Şimdi bunun öncesinde bir ikili tepe daha olduğu zaman, şimdi iki tane tepe hatırlayın, işte buraya da omuz baş omuz formasyonu vardır. Ve terse çevirdiğimizde bunu ikili tepe

0: tepe. Alttan gelen bir akümülasyon bölgesi. Şu grafiğin solunu mesela o akümülasyonun sonu olarak düşünebiliriz. En sol tarafı. Dönerse. Ve şimdi bir ikili tepe daha. Ve biz burada şunu konuşuyorduk. 334 dolarlar yani bir önceki yakın zirve kırılırsa TOBO gerçekleşiyor ve o TOBO bizi 500 dolara kadar belki götürebilir vesaire diye yani çok kez bu durum konuşuldu. Fakat işte o geçilmeden burayı ya gidiyoruz biz diye heyecana kapılıp yani FOMO diyoruz buna, fiyatları kaçırma korkusu aslında. Bu şekilde alım yaptığımız zaman işte 330'lardayken 500'e gidecek borsa diye aldıysak şimdi de pişman oluyoruz. Bugünlerde geldiğimiz noktada ise şu anda ben yine dolar bazda yani 240 dolarların yine bir ciddi talep bölgesi oluşturduğunu düşünüyorum. Eğer buranın aşağısında bir kapanış olursa 230 dolar nasıl 11.900'de 11.250'yi konuşmuştuk. 230 dolarda 11.250 gibi düşünebiliriz. Hı hı. Yine ciddi bir fırsat bölgesi bana oluşturabilir ana tahtalarda BIST 100'de, BIST 30'da vesaire. Burada da zaten BIST 100'ü buralara getiren hisselerde şu anda BIST 100'ün içinde değiller. Yani o taban serisini yaşayıp Borsa İstanbul'u buralara çeken hisseler artık aramızda BIST 100'de değil. Onlar BIST 100 dışında devam ediyor. Orayı etkilemeye devam ediyor. Buraların ben o yüzden toparlanacağını düşünüyorum. Hele bir 3. çeyrek bilançolarını görelim. Biraz daha şu fon mevzusunu dağıtalım. Ondan sonra enflasyon verisi de geldi. Sevindirici. 5 yıl sonra %30'un altındayız. Bu dezenflasyon sürer. Biraz daha biz makroekonomik ortama geri döneriz. Konuları konuşmaya başlarız. Mikro tarafta da bilançoları konuşmaya başlarsak burada tekrardan bir toparlanma bence görebiliriz. 280 dolara kadar bir toparlanma yaşanabilir. 280'de de bir kar realizasyonu belki görebiliriz. Orası geçilirse de tekrar 330 dolarları bence hedefleyeceğiz. Hı hı.
1: Hemen BIST 30'a bakmadan önce BIST 100'de işlem gören şirketleri bir canlı ekrana getirelim. Bugünkü oransal dağılımı görelim. Sevgili izleyenlerle buluşturalım. 12.200 puan seviyesinin üzerindeki seviyeler BIST 100'de hakim. Fiyatı en fazla yükselen ve düşenler böyle. BİMAŞ, Koç Holding, Reysaş, Aselsan, Petkim, Astor yeşiller noktasında ilk 6-7 bu şirketlerden oluşuyor. Tekfen Holding, Anadolu Grubu Holding, Bin Yatırım Holding, Ülker, Çan İki Termik, Eczacıbaşı İlaç, CVK Maden, Zorlu Enerji, Gülermak fiyatı en fazla geri çekilen şirketler. An itibarıyla 46 şirkette yükseliş var. 3-4 tane nötr fiyatlama gösteren şirketi görüyoruz. 50 tanesine de yaklaşık düşüş görüyoruz. Bu oransal dağılım uzun süredir ya bu şekilde bize görüntü sergiledi ya da kırmızıların daha yoğun olduğu bir görüntüyü takip ettik. Eylül ayının başından itibaren, hı hı, en azından yarısından itibaren. Nasıl buldunuz bu görüntüyü? Evet, yükselenleri, anda, düşenleri.
0: Aslında biraz daha yoğunlaşmanın dağıldığını, yani kırmızı yoğunlaşmanın dağıldığını görüyoruz. Ve aslında en çok getiri getiren taraflara da baktığım zaman biraz daha burada işte bilançoya girerken, bilanço sezona doğru giderken bazı fiyatlamaların gerçekleştiğini de görüyoruz. İçerisinde gerçekten bu şu, özellikle bugün tepki verenlerin içerisinde iyi bilanço beklediğimiz birçok şirket var. Onu da söyleyeyim. Şimdi geri çekilenler içerisinde bu yok mu? Var. Hatta geri çekilen hisselerin içerisinde bu fonlar kaynaklı satış yaşayan ve belli seviyelere gelen fakat buralarında fırsatlar barındırdığı şirketler de var. Yani mesela yine yani bir yatırım tavsiyesi olarak anlaşılmasın lütfen. Türkiye Sigorta. Biliyorsunuz bir tedbir kararı geldi. Hemen geri kalktı şirketlere vesaire derken bir satış yaşandı. Burada şirketin de açıklamaları oldu yatırımcı ilişkilerinin. Yani içeride kendi içerilerinde de bir yanlış anlaşılma gibi aslında bazı hisselerin işte temettülerin kalması gibi düşünebiliriz burada. O durum atlatıldı fakat bu geri çekilme bazen fırsatlı yaratabilir. Yani şu an Türkiye Sigorta ile başlayacağız bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yine bilanço sezonuna 3. çeyreğe. Yani bileşik oranı tarihin en iyi seviyelerinde. Yani sigortacılık faaliyetinden çok ciddi mesela kar yapıyor. Türkiye Sigorta. Portföy karının yanı sıra. Şu anda hala faiz hatları biraz yüksek seviyede. Siz sigortacılık faaliyetinde de kar ettiğinizde burada aslında ciddi bir bilanço açıklamasının devamı görülebilir. Bu da bazı fırsatlar sunabilir. Sadece o değil. Diğer hisselerde de bu tarz fırsatlar ön plana çıkıyor. Mesela şu an gördüklerimi söyleyeyim. Otkar. Yani son zamanda Romanya'daki konulardan kaynaklı bir baskı vardı. Cezai yaptırımlar olur mu olmaz mı diye. Otkar bunları hafif hafif atlatmakla birlikte çok ciddi bir yeni iş ilişkisi açıkladı ve ondan sonra da yanlış hatırlamıyorsam mesela

0: olabilir ama şu anda da çok fazla şirketten fiyat yenilemesi, model portföy tavsiyesi vesaire görüyoruz. Yabancı kurumlardan da bunu görüyoruz. Ki yani şöyle söyleyeyim, hatta keşke Aselsan'ın mesela yatırımcı ilişkilerinin yaptığı sunumları keşke vatandaş bir görebilse. Yani ben bunları görünce şirketin aslında neden Türkiye'nin en değerli şirketi olduğunu ve neden hala fiyatının yukarı gidebilecek senaryoları aracı kurumların yazdığını anlayabiliyorum. Ön çok ciddi iş ilişkileri hala açıklıyor. Yani ikinci çeyrekten sonra açıkladıkları iş ilişkileri neredeyse toplam, yanlış hatırlamıyorsam, backlog'un %60'ına vesaire denk geliyor. Yani geçen hafta açıkladığı tek iş ilişkisi toplam backlog'un %10'u olabilir diye hatırlıyorum. Yani böyle ciddi rakamlarla yeni işler almaya devam ediyor. Yani yine enerji şirketlerinde mesela Tüpraş'ta Koç Holding'i görüyorum yukarıda ama biraz daha Tüpraş kaynaklı yine iyi bir bilanço açıklayabilir. Geçen çeyrekte mesela ikinci çeyrekte Koç Holding'i Tüpraş'ın çok fazla desteklediğini görmüştük. Şimdi banka holdinglere baktığımız zaman banka tarafından desteklenir belki diye düşünüyoruz ama enflasyon muhasebesinde olmayan bankanın kendi açıkladığı bilançoyla holdinge konsolide olduğunda, enflasyon muhasebesine girdiğinde farklı olduğunu görüyoruz. Çok destek almasa bile Koç Holding, Tüpraş çok ciddi kar ettiğinden dolayı holdingi yukarı itiyor ve hala mesela bunun fiyatlamasının holding tarafından da olduğunu görüyoruz. Bazı gelip pay geri alımı yapan şirketler var. Bunların aslında ön plana çıktığını görüyoruz. Yani enerji sektörü mesela Turkcell'i görüyorum yine. Orada biraz telekom şirketlerinde yatırım harcamaları, aynı yapay zekadaki bugünlerde konuşulan yapay zeka harcamaları gibi ön plana çıkıyor ama yine de Turkcell, Türk Telekom tarafında da gelinen seviye bazı fırsatlar sunuyor olabilir. Evet. Yanı başında enerjisi var mesela. Orada da varlık tabanının büyüdüğünü, yani 2038-2042'ye kadar sözleşmelerin olduğunu biliyoruz. Perakende tarafı, işte müşteri çözümleri tarafı, dağıtım tarafının hala enerji tarafında da aslında enflasyondan da bağımsız ilerlediğini görüyoruz. Saysam çok fazla potansiyel ve fırsat barındıran hisse sayabilirim. Fon, yani şirketlerin operasyonlarının dışında gelişen gelişmeler ve gelindiği seviyelerde bazı fırsatlar bulundurabilir. Bunların hepsini de toplayıp BIST 100 grafiğine koyduğumuzda neden işte buraların fırsat olduğunda aslında işin temel tarafı da anlatıyor.
1: Bugün bankalar da artıda. Bankaların hikayesini de soracağım. Hı hı. Bankacılık endeksinde ve BIST 30 endeksinin grafiğine de bakacağız. Ama önce kısa bir aramız var. Bir araya gidelim. Aradan sonra banka hisselerini, BIST 30 endeksini ve küresel kanatta öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinçer Kurt bizlerle olmaya devam ediyor. Banka şirketlerine bakalım. Bugün banka hisselerinde de yükselişler var. Akabinde bankacılık endeksi ve teknik grafiğine de bakacağız. Halk Bankası hafif geri çekiliyor. Kamu bankaları bugün sınırlı hareket ederken İş Bankası'nda %1.73'lük yükseliş var. Yapı Kredi'de alımların boyutu %1.5'a yaklaştı. Garanti Bankası 131 TL'den işlemlere devam ediyor. Bir de bankacılık endeksini görelim. Bankacılık endeksinde bugün yükselişleri görüyoruz ve arkasından da teknik grafiği rica edelim. 16.110 bankacılık endeksi %0.94 artıda. Neyi fiyatlıyor bankalar?
1: Yavaş yavaş 22 Ekim'e doğru giderken burada Perşembe günü bir faiz toplantısı olacak, faiz kararı açıklanacak ve artık konsensus 100 bas puan indirim yönünde oluşmuş durumda, toplanmış durumda. Ve bu faiz indiriminden de ziyade biraz makro ihtiyadi adımlar atılıyor tekrardan. Yani özellikle KOBİ tarafında işte kredi büyüme sınırı %4.5'tan %5'e çıkarıldı. Bu biraz daha en azından kredinin, yani paraya ulaşılabilir tarafın tüketici tarafından daha çok seçici olarak üretime, reel sektöre vesaire kayacağını gösteriyor.

0: Ve bankalarında işte zorunlu karşılık oranlarında biraz aşağı gelme durumu oldu. Bu durumda tabii bankaların elini rahatlatıyor ve bize de faiz indirimlerini daha fazla emin olabiliyoruz aslında faiz iner diye. Tabii ki emin olabiliyoruz derken şu anda yanlış anlaşılmasın. En azından faizlerdeki düşüş beklenti oranımız artıyor diyeyim. Ve bu durumda bizi muhtemelen yukarıya...
1: Yanlış anlaşılmasın, net bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Tabii ki düşer mi çıkar mı faiz. Yani çünkü 22 Ekim'e kadar çok var. Ve
1: haftaya anda, perşembe.
0: Yani bu coğrafyalarda 9 gün çok uzun bir süre aslında. Onun için petrol fiyatları çok önemli bunun için. Bugün petrol fiyatlarında bir geri çekilme var. 3 Kasım'a kadar Trump'ın o fiyatları baskılayabileceği beklentisi falan derken burada bir yukarı gidiş olabilir. Bir de şu durum var. Yani bakıyoruz, tabii ki fonda yaşanan olaylar vesaire de var ama iç talepte gerçekten ciddi bir soğuma var Uğur Bey. Onun için Merkez Bankası'nın ben burada adım atabileceğini düşünüyorum ve cidden yani kredi büyüme sınırları yükselse bile şu anda çok fazla kişi, kurum paraya kolay ulaşamıyor. Şimdi paraya kolay ulaşılamadığı zaman faiz oranlarının çok büyük bir önemi de kalmıyor. Tabii ki önemli politika faiz. Ama paraya ulaşılabilirlik de çok önemli. Onun için yavaş yavaş kademeli indirimlerinin gelmesini ben doğru olacağını düşünüyorum burada. Ki işte şu anda da reel faiz olarak kaç puan yukarıdayız? 7-8 puan yukarıdayız. Onun için alan var demek bu da gerçekten. Petrol fiyatları hala 110'un altında. İşte bu gelişmeler...
1: Göstergemiz petrol fiyatlarında 110 dolar mı olacak?
0: Benim için öyle. Yani
1: Merkez Bankası'nın öngörülerinde daha düşük petrol var. 87 miydi? 89 civarında bir şeydi.
0: 12 aylık ortalama beklenti sanırım öyleydi.
1: Ama hep böyle 105-106 dolarda olursa nasıl olacak?
0: Tabii biraz beklentilerin üzerinde bir petrol fiyatı gelebilir. Bu da işte aslında şöyle düşünmek lazım. Yani çok agresif bir faiz indirimi senaryosu başlıyor anlamına gelmiyor bu nedenle. Çünkü hala ölçülü petrol fiyatları beklentilerin üzerinde kalmaya devam ediyor anlık olarak. Tabii ki 12 aylık ortalamalar ölçülebilir. Ama yani bu indirim, beklenen indirim dediğim gibi alan olduğundan biraz daha yavaş yavaş iç talebi canlandırmadan yapılacak. O aradaki reel faiz makasını düşürecek bir indirim olacaktır. Yoksa yani mesela sabit de tutulabilir faizler bence. Bir olasılık vardır hala ama 250 mesela 300 bas puan vesaire indirim gibi bir senaryo aklımın ucundan dahi geçmiyor şu anda. Onun için bu indirim çok agresif olmayacaktır ve belki de işte Kasım ayında bir enflasyon raporu var sunumu. Aralık ayında da tekrardan bir para politikası kurulu toplanacak, bir faiz kararı daha var. Ben bir faiz indirimi daha bekliyorum. Eğer yani şu anki koşullar korunursa Aralık'ta da belki bir 100 bas puan indirimle birlikte yılı %35 seviyesinde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Kasım Aralık çünkü enflasyon verileri de bence çok ılımlı gelecektir. Belki beklentilerin altında gelen veriler görebiliriz.
1: Geçen sene birinin altında gelmişti. Evet. Kasım Aralık'ta.
0: Evet. Çok uzun süre sonra 2 ay üst üste öyle değil mi? %1'in evet, altında enflasyonlar. Bu aslında baz etkisi olarak biraz kötü. Çünkü...
1: Ama Ekim'de de 3.55 gördük geçen sene.
0: Evet. Doğru. Son bu Ekim'de, şimdi Ekim enflasyonunu Kasım'da aldığımızda bence geçen seneden daha düşük bir enflasyon göreceğiz. Ve bu da baz etkisi olarak pozitif yansıyabilir yıllık enflasyona. Fakat son aylarda geçen yılda çok düşük olduğu için baz etkisinden çok fazla yararlanamayabiliriz. Bu da kabaca %29 civarında muhtemelen seneyi kapatacağız. Ki OVP'de de %28,4'tü yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Merkez Bankası %28 tahmin ediyor. Yani biz de %29 tahmin ediyoruz kurum olarak. Bu civarda bir enflasyon verisi göreceğiz. Şimdi enflasyon buralardayken %37'lerde kalacak bir politika faizi çok fazla piyasaya etki etmeyebilir. 35'e düştüğünde de evet, çok şey değişmeyebilir ama en azından indirim yapmak, biraz piyasaları rahatlatmak açısından, biraz da fiyatlamaya hem yukarı upside vermek hem de likiditeyi daha açmak açısından biraz daha pozitif olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tekniğe ufak bakalım.
0: Tekniğe döndüğümüzde de tekniği unuttuk.
1: Temeli anladık.
0: Burada da zaten sıkışan bir görüntü var artık. Alçalan üçgen görüntüsü. Yani teknik olarak baktığımızda daha çok yurt dışı piyasalarda alçalan üçgenler aşağı kırılıyor. Ama ben burada aşağı kırılımdan ziyade düşenin, düşen trendin kırılacağını, o kırılımda yaklaşık 17 bin seviyelerinde olur. Şu an geldiğimiz nokta ve düşen trendin hitap ettiği nokta açısından, gösterdiği nokta açısından. O yüzden 17 binin üzerinde bir bankacılık endeksi burada fiyatların daha emin bir şekilde yukarı gideceğini bize gösterir. Ola ki 15.300 lira vesaire geri çekildi. O zaman buralar tekrardan bir alım fırsatı olabilir.

0: olabilir ki işte yaklaşık 7-8 işlem günü önce oradan dönmüşüz. Fon krizine de 14-15 tam 15 bin civarından tepki almışız. Yani buralar bizim tekrardan destek bölgelerimiz, gördüğümüz dip bölgelerimiz olabilir. Son dönemde ki Mayıs ayında da yani 2026'nın Mayıs'ında da mesela 14.592 görülmüş. Şimdi bir sonra yani Temmuz-Ağustos arasında tekrardan görülüyor 14.592 ve buradan yukarı tepki alıyoruz. Şimdi geliyoruz Eylül'e. Eylül'de de 15.000'den. Yani 15.000 kendini bu sene 3 kere kanıtlamış. Bazı krizler yaşıyorum ama 15.000'in altında kapanış yapmamaya özen gayret gösteriyorum diyen bir grafik var. O zaman tarih tekerrürden ibaret deyip burada bir risk alacaksak biz tarihi izleyip 14.592 rakamı yani kabaca 15.000 benim için yine potansiyel bir fırsattır. O da işte 11.250'lere bahsettiğimiz 11.900'lere vesaire denk geliyor. Bu destekler yine BIST 100'de buralara denk geliyor. Bankacılıkta da bu seviyeler önemli. Nasıl işte dolar bazlı tarafı da 240'lar vesaire önemliyse tüm grafiklerde artık biz bu rakamların belli bir toparlanma bölgesine gelindiğini işaret ettiğini görüyoruz. Temel gibi teknikte aslında bu yönün yukarıya dönebileceği sinyallerini şu an farklı bir senaryo olmazsa bize bu sinyali veriyor.
1: BIST 30'a bakalım.
0: Bakalım.
1: BIST 30 endeksi de gelsin arkadaşlar. Burada görüntü ne anlatıyor? Üst bant, alt bant, evet. Dip seviye 13.726'ymış.
0: Evet, şimdi baktığımız zaman bu ATH seviyesinde mesela 17.371'i görmüşüz. 17.370'ler, daha sonrasında 17.500'lerden bir geri çekilme. Yine ikili tepe dediğimiz görüntü burada da olmuş. Daha sonra Ağustos'un sonundan itibaren, Eylül'ün başından itibaren bir geri çekilme yaşanmış. Bu arada fonlardan da zaten Eylül'ün başında çok ciddi bir çıkış gözlemleniyor. Yani birileri bunu önceden bilme olayı var ya. Biz fon tarafında da gördüğümüz çıkışın işte endeks tarafına da yansıdığını görüyoruz. Onun için aslında fiyat bazı sinyalleri veriyor diyorum ya. Yani biz
1: 401 milyar liralık bir çıkış olmuş Sabah gazetesinin haberi. Haberli çıkış mı, habersiz çıkış mı araştırılıyor. Biz haberi böyle söyleyelim.
0: İnşallah yani. Araştırıldıktan sonra biz de gerçekleri tam anlamıyla öğreniriz. Kim satış yaptıysa hatta yani tek tek. Buradan para kazananın niye para kazandığına kadar aslında bir sorgulamak, öğrenmek lazım ki gerçekten nasıl para kazanılıyor biz de öğrenelim. Ondan sonrasında 17.500'lerden sonra bu geri çekilme fondaki satışlarla birlikte yaşanıyor. Ve geldiğimiz noktada 15.000 seviyelerindeyiz. Ben yine buralarda bakın üçlü dip gibi yani son dönemde hep bir geri sarkma ama hep de 15.000 civarından toparlanma görüyoruz. Benim için ciddi bir destektir. Şu anda sadece bu kanalın alt bandı olan işte 15.000 bir de sarı yükselen trendimiz var. Onun aşağısındayız şu anda. Biraz daha onun üzerine geçebilirsek 15.500'lerin üzerine atabilirsek bu grafik daha da rahatlar. Burayı daha iyi değerlendirmek için yani tekniği daha somut, daha güvenilir değerlendirmek için bir üçüncü çeyrek bilançolarını görmek, o bilanço sezonunu bir yaşamak gerekiyor Uğur Bey. O bilanço sezonunu yaşayalım. Bazı büyük şirketlerin hisselerini, bilançolarını alalım ve sonrasında teknik olarak da daha doğru değerlendirmeler yapacağız bence. Hı hı.
1: İçerideki grafiklerimiz böyleydi. Hı hı. Yönümüzü küresel tarafa çevireceğiz. Yükselen tahvil faizleri global ölçekte tahvil faizleri rekor noktada. ABD 10 yıllık tahviline bakalım. Burada 5.36 seviyesi 9 Ekim'de görülmüş. Rekor görüntü devam edecek mi ve ne anlama geliyor?
0: Evet bu muhtemelen haftalık bir grafik. Evet haftalık. Bu arada analistimiz Uğur'un hazırladığı grafikler. Onun da emeğine sağlık. Teşekkür edeyim burada. Şimdi bu grafik 27 Ekim 2023'ten daha yükseğe gelmiş. Yani eski zirvesini kırmış. Özellikle 2007'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 2007'de de 5.20 gibi bir rakamı görmüşüz ve oranın da üstüne çıktık. Yani son 20 yılın üzerine çıkan bir tahvil faizi var Amerika'da. 10 yıllık tahvil faizi de gösterge tahvil faizi aslında. Amerikalıların olduğu gibi dünyanın da en çok dikkat ettiği tahvil faizidir. Hı hı. Şimdi bu tahvil faizinin yükselmesi demek bize şunu gösterir. Uzun vadede enflasyon ve büyüme beklentilerinin ne kadar canlı olduğunu gösterir. Biraz daha kısa bacaklı, yani kısa taraf 2 yıllık tahvil faizleri Fed'in atacağı adımlara daha duyarlıdır. Hı-hı. Faiz kararlarına. Çünkü kısa vadelidir. O kararlara çok duyarlıdır. Burada asıl sıkıntının 10 yıllıklarda olduğunu görüyoruz. Çünkü hala işte bir PCE verisi aldık. Bu arada yarın da tüketici fiyat endeksi,

0: Enflasyon verileri var ABD'de. Biraz yükselecek muhtemelen enflasyon. Ama beklenti de bu yönde. Onun için altın fiyatlarında özellikle bir oynaklık olabilir. Oraya da yine tekrar geliriz. Şunu söyleyeyim. FED şu anda enflasyon olarak PCE verilerine daha çok dikkat ediyor. PCE verisi açıklandı. Beklentilerin altında bir veriydi aslında. Manşet veriye baktığımız zaman iyimser bir hava öngörebiliriz. Hem endeksler hem altın için. O gün öyle olmadı fiyatlama. Çünkü altında, alt kalemlerde Amerikalıların kişisel gelirleri ve kişisel harcama kalemleri de açıklandı. Ve gelirler düşmesine rağmen harcamayı hala yukarıda tutan bir Amerika halkı, vatandaşı söz konusu. Şimdi bu durumda bize iç talep devam ettiği sürece ABD'de, Türkiye'nin tersine, enflasyonun yüksek seviyelerde kalabileceğini açıklıyor. Ve bu nedenlerde nasıl yapay zeka harcamaları da bunu açıklıyorsa, bu nedenlerde 10 yıllık tahvil faizlerini yukarıda tutmaya devam ediyor. Dün yine Broadcom'un CEO'su sanırım açıklama yaptı. Yapay zekanın artık CapEx'ine, yatırım harcamalarının ne kadar yüksek olduğuna dair. Orada yapay zeka hisselerinde işte US Tech belki 100 endeksine vesaire geri çekilmeler oldu. Burada bir varlık dağılımı ile birlikte içeride bazı sanayi şirketlerinin, perakende şirketlerinin vesaire desteklediğini gördük. Ama geri çekilen Nasdaq, S&P var. Gerçekten yurt dışında şu anda en çok konuşulan konulardan birisi yapay zekanın yatırım harcamaları, sermaye harcamaları, tahvil faizlerinden daha kritik bir noktaya gelmiş durumda. Bazı analistlerin yazılarını okuduğumda da ben bunu görüyorum yurt dışında. Onun için buradaki yaşanacak bir durum altın piyasasını da etkileyebilir.
1: Hemen altını verelim arkasına.
0: Şimdi 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarıda olması ve buna rağmen borsaların yeni zirveler yapması Amerika'da bize ya normalde bir kriz var ama bunun etkilerini görmedik mi sorusunu sordurur. Şimdi o krizin sinyallerini hem dolar endeksi tarafından ama en çok tahvil faiz tarafından alıyoruz. Şimdi önümüzde bir 3 Kasım seçimi var. Ben aklıma şunu getiriyorum. Trump burada seçime Amerika'nın hane halkının geçimini sağladığı, yüksek geçimini sağladığı borsaları düşürerek girer mi? Bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum ki yapay zeka şirketlerini yanına toplayıp artık buna yapay zeka değil süper zeka diyeceğiz deniliyorsa, işte faizlerin Amerika'da %1'in altında olması lazım diyorsa Trump, hala bir baskı söz konusu da olduğunu düşünüyorum Fed'in üzerinde. Fed'in bağımsızlığı konusunda da tabii ki tartışmalar var ama yani bu sebepler bana 3 Kasım'a doğru giderken Amerika borsalarında bir endişe duymama sebep oluyor. Özellikle Nasdaq tarafı eğer 30 binlerin altında bir kapanış gerçekleştirirse, ki önceki zirvelerinden biriydi, önceki zirvesini geçti fakat tutunamadı.
1: Verelim borsaları Amerika'da.
0: Yani burada Amerika borsalarında şu anda görmediğimiz bir sorunun olma ihtimalini ben düşünüyorum.
1: 30.456 vadeli.
0: 30.456 muhtemelen işte o eski bir önceki zirvesinin de altında şu anda. Onun için tekrardan 30.700, 30.800 buraların üzerine atamazsa Nasdaq buralarda belli sinyaller veriyor olabilir. Bunun da yansımaları altın tarafına vesaire olabilir. Nasıl
1: Hemen
0: olur?
1: altını verelim.
0: Nasıl olur? Bu piyasalarda yaşanabilecek belki bir likidite krizi 3 Kasım'a doğru giderken altın tarafını etkileyebilir. Bu etkileme muhtemelen aşağı yönde olur eğer olursa. Yani yapay zekaya çok yoğun bir satış gelirse kıymetli metal tarafının akabinde de sıkışan pozisyonlardan kaynaklı, likidite arayışından kaynaklı altın tarafında da problem yaşayabiliriz.
1: Ortalamaların altında altın şu an.
0: Evet. Yani bu arada altın tarafında da yani bizim Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve şu an aklıma gelmeyen bir ülkenin daha yaptığı altın satışlarıyla birlikte bizim swap'ımız vardı ama altın satışlarıyla birlikte altının eskisi kadar merkez bankaları tarafından talep edilmediğini de görüyoruz. 2025'teki kadar güçlü bir talep yok. Şimdi küresel altın ETF'lerine baktığımız zaman, SPDR gibi mesela bir fona baktığımız zaman burada fiziki tutulan metrik ton cinsinden altınların aşağı geldiğini görüyoruz. Şimdi CFTC gibi kurumların açıkladığı spekülatif, aslında yani ticari olmayan spekülatif pozisyonlar var. Buralarda da long dediğimiz yukarı yönlü, alış yönlü pozisyonların azaldığını görüyoruz. Yani fiziki yatırım yapan yatırımcılar, merkez bankaları, spekülatif oyuncular, bunlar altında yükseliş beklemiyor. Bu durumda fiyatları baskılayan bir senaryoyu peş sıra getiriyor. Şimdi yarın açıklanacak enflasyon verisi de
1: 3.6 bekleniyor.
0: 3.6. Örnek veriyorum, 3.8 geldi. Bu yıllık bazda, öyle değil mi? Şimdi yıllık bazda geldi. Bu sefer altın fiyatlarını aşağıya çeker. 4.200'e yakın olan ons altın fiyatları eğer ola ki işte belli başlı saydığımız senaryolarla birlikte 3.900'e gelirse, 3.900 onsa, bu nasıl BIST %11.255

0: fırsatsa, ciddi fırsatsa, altında da 4000 pardon 3900 ciddi bir fırsat seviyesi olur ons bazında. TL bazında ise 5900 ile 6000 TL arası, bankalar arasındaki fiyatlamadan bahsediyorum. Benim için yine ciddi bir fırsat bölgesidir gram altın bazında. Ben buralara geri çekilmelerden belli başlı toparlanmalar yaşanacağını düşünüyorum. Eğer ki yatırımcı, altın yatırımcısı buraların altında, özellikle gram altın tarafında 5900, ons altın tarafında 3900'ün altında kapanış görürse biraz portföylerde altın ağırlığını artırmaya ara vermeli diye düşünüyorum. Tekrardan bu rakamların üzerine altın fiyatları çıkana kadar. Ya da bir düşüş gelirse altta bir sizinle destek bölgesi konuşana kadar. O yüzden altın tarafında belli başlı sayacağımız daha bir sürü şey var. Ya. Ben bir teraziye artıları ve eksileri koyuyorum Uğur Bey. Ama konuşmadığımız işte Fed'in bağımsızlığı, tarifeler, işte Amerika'nın 40 trilyon dolarlık borcu vesaire bir sürü konu var. Detayına insek. Bu sadece şirketlerin enflasyonları, yapay zeka harcamaları vesairenin dışında. Onun için yukarı senaryolarda olabilirse şunu söyleyeyim. Eğer oldu da altın yükseliyor belli başlı sebeplerden dolayı, o terazideki artılardan dolayı, 4400 ons bazında benim için bu sefer gram altın tarafında da 7500 lira benim için bu sefer bir üst kar realizasyonu bölgesidir. İlk direnç bölgesidir. Yani şöyle düşünebiliriz. Kötü haberlerle, altına yaramayacak haberlerle aşağı gelmelerde bahsettiğim 3900-5900, yukarılarda da ons bazında 4400, gram evet, altın bazında 7500 bir aralık. Ve aşağı ya da yukarı bir trend olmayacak bence. Biz bu aralık içerisinde gidip gelen bir altın fiyatı göreceğiz. Kırılım bahsettiğim rakamlardan yukarı veya aşağı olursa alışlar veya satışlar sertleşebilir. Onu da yine sizinle burada konuşuyor oluruz.
1: Bir dakika gibi bir süren var. Ons gümüşe de bakalım. Orada 60 dolar 45 senti canlı da görüyoruz.
0: Buralarda 58 dolarlar bana göre destek bölgeleri, 58-56. Yani gümüş tarafı biraz daha hareketlidir, altın tarafında daha dikkatli olmak gerekir. Özellikle hem yatırımcı tarafında hem trader tarafında. Ben 60 dolarlardan yukarı yönlü tepki alınacağını düşünüyorum. Ama yarın oldu ki enflasyon yüksek geldi ya da işte istihdam verilerinde iş gücü piyasasında bir iyileşme oldu ve Fed'in faiz artırım olanları yükseliyor diyelim. O zaman ons gümüş 58'lerin 56'ların altına gelirse burada da bir izleme tarafına geçmek gerekiyor.
1: Bakalım hem fiyatlamaları hem de gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey.
1: Dinçer Kurt bizlere eşlik etti yayın boyunca. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletledir.
6: Neydi ya?
5: 25.000 TL çip para yazan alevli çemberin içinden
6: yok artık.
5: Atlar ve gerçek Akses bize kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
7: Akses 25 yaşında.
5: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
8: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır.

0: yapmışlar.
1: Aa, 25. yıl.
0: Yani artık küslük olmaz.
1: Akses'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
0: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şık para.
2: Akses 25 yaşında.
3: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alışılmadık

0: Otomobil'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otomobil'de.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene. Sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için

0: hemen indir. Zamanın izinde asarım. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel günü. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton. Ne var sırada
1: Deniz Bank Burası. Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
3: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce günlere çıkan başlıklarına bir bakıyoruz. Cari denge 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari denge Ağustos'ta 4 milyar 5 milyon dolarlık bir fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabıysa bu dönemde 8.21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açık yönetilebilir seviyelerde kalacak diyor Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanı mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini söyledi. Ukrayna için 4 maddelik bir barış planı var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için 4 maddelik bir barış planı üzerinde çalıştıkları öne sürüldü. Plan kapsamında Rusya'nın Avrupa enerji pazarına dönüşü ve yaptırımların kaldırılması için de bir takvim oluşturulması değerlendiriliyor. Enerji ateşkesi içinde temaslar sürüyor diyor Kremlin tarafı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşma hakkında yorum yapamayacaklarını ifade etti. Kremlin tarafı Avrupa'nın eleştirilerine karşı çıkan Kremlin AB ülkelerinin Rus petrolü almaya devam ettiğini savundu. Bu arada Bank of America'nın Eylül ayı küresel fon yöneticileri anketine göre Fed'den Ekim ayında bir faiz artışı beklenmiyor. Küresel ekonominin önünde ki 12 ayda zayıflayacağını öngörenlerin oranı %4'e ulaştı. Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı %5 oldu. Yatırımcılar açısından en büyük risk tahvil faizlerindeki kontrolsüz yükseliş. İkinci sırada ise yapay zeka balonu olarak gösteriliyor diyelim. Verilere bir bakalım. İçeride BIST endeksinde 12.255 şu an 254 oldu. Fiyatlama 0.85 yukarıdayız. 12.270 günün en yükseği, 12.104 ise günün en düşüğü. Bankacılık 0.85, spor 0.93 ve teknoloji 1.5 yukarıdayken sanayi pozitif yatay, turizm endeksi 0.85, gayrimenkulde 0.27 geride. Sigortacılık negatif yatay, gıda 0.31 geride, bilişim 1.5, inşaat 1.40 gerideyken, kimya 0.91, madencilik 0.56 yukarıda. En çok artanlarda Reysaş 3.5'da ilk sırada BIST 100 endeksinde. BİM 2.96, Gürsel Turizm 2.68, Koç Holding 2.32 ve TR Altın İşletmeleri 2.16 yukarıda. Azalanlara gidelim. Tekfen Holding 6.10, Anadolu Grubu 3.22, BİN Yatırımlar Holding 3.16, TR Doğal Enerji 2.66 ve CVK Maden'de de 2.27'lik bir geri çekilme var diyelim. Ve ons altında da 0.35'lik yükselişi takip ediyoruz. 4.185 şu an seviye, 4.198 günün en yükseği, 4.151 de günün en düşüğü oldu. Ve petrol fiyatlarına da bir bakalım. Brent petrol 105 dolarda şu an, 1.55 geride. Ham petrol 92.35, 1.48 geride ve doğalgaz 3.13'te 1.23'lük bir orada geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyerek buradan Mehmet Aşçıoğlu'na dönelim. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı, hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bugünkü fiyatlamalarda sizce ne öne çıkıyor? Global tarafla başlayalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço sezonu açıldı ve bankalarında bilançolarını almaya başladık orada. Arka arkaya geldi bilançolar. Öncelikle genel bir değerlendirmenizi alayım bugünün fiyatlamasında öne çıkanlara dair.
1: Şimdi Amerika'nın durumuna bakıldığında özellikle de paranın etkisiyle neredeyse bilişim tabii ki başta olmak üzere mali sektörde dahil bilanço beklentileri 3 aşağı 5 yukarı tutarlı bir şekilde devam ediyor. Tek sıkıntı özellikle yapay zeka tarafında ciddi maliyetlere rağmen karın hızla büyüyemiyor olması. Kar büyümesi orada daha zayıf ve en değerli, en kıymetli olan da onlar. Tabii bu fiyatlamalar şirket değerlerinin de bir sürü firma için trilyon dolar değerinin üzerine taşıdı. Bunlar tabii ki pek çok ülkenin gayri safi milli hasılasıyla mukayese edildiğinde biz dahil inanılmaz büyüklükler. Ve yine bunun sebebi başında söylediğim şey, şu anda hala Amerika'da emisyon süratle artıyor. Yani dolar herhalde en çok ihraç ettikleri şey. içeriye ya da dışarıya bir şekilde o emisyonun etkisini de biz şirket değerlemelerinde görüyoruz. Benzer bir şeyi aslında pandemi sonrası bütün dünya ülkelerinde gördük. Bizde de gördük varlık fiyatlamasını. Enflasyondan kaçınmak için varlık fiyatlaması önemli bir hale aldı ve varlık fiyatları da yukarı gitti. Buna şirket değerleri dahil. Ama dünya normalize olurken, yani o değerlemenin köpüğü alınırken, Amerika'da hala ciddi bir köpük var. Bana göre bir müddet daha devam edecek, belki seçime kadar da sürdürülebilir ama ondan sonrası zor gibi duruyor. Çünkü rezerv para Amerikan doları hem borçlanmanın etkisiyle hem biraz evvel söylediğim emisyon etkisiyle artmaya devam ettiği sürece onun satın alma gücünün aynı şekilde korunması çok da mümkün görünmüyor. Tabii ki ticaret yapılan ülkelerin razı olmaya devam etmesi bu durumu değiştirir. Ama o rıza da tüm dünyada güçlüklere bakıldığında giderek Amerika için bir güçlük, bir sorun olmaya devam edecek. Trump'ın arzu ettiği gibi olmadı. Özellikle ticari partnerlerle yapmış olduğu ya da dayatmış olduğu diyelim biz tarifeler hikayesi. Bakıldığı zaman Amerika'da dış ticaret açığının düşmesine sebebiyet vermedi. Tam tersi genişleyen de bir dış ticaret açığı var. Tüm bunların etkilerini görmek, olumsuz etkilerini görmek muhtemelen seçim sonrasına kalır. O vakte kadar Amerika'da da bu asr-ı saadet devam eder diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada siz tabii bu tahvil konularına girmişken hemen IMF'nin küresel istikrar raporuna ilişkin son tespitlerini bir aktaralım ve ben yorumunuzu alayım. Şimdi tabii IMF toplantıları var malum, Dünya Bankası Tayland'da, Bangkok'ta devam eden ve arka arkaya tabii oradan hem raporlar geliyor hem IMF yetkililerin açıklamalarını alıyoruz. Küresel tahvil piyasaları için yükseliş uyarısı yaptı IMF. Artan enflasyon, kamu borcu ve yapay zeka şirketlerinin borçlanması piyasada sert getiri artışlarına yol açabilir ve tahvil getirilerinde kontrolsüz bir yükseliş yaşanabilir diyor IMF'nin raporunda. Bu da küresel istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir ve hedge fonların Amerikan tahvillerindeki pozisyonları risk yaratıyor. Çünkü orada tarihin en yüksek seviyelerine gelinmiş durumda hedge fonların ağırlığında Amerikan tahvillerinde. Bir de Morgan Stanley'nin tespitleri vardı. Onu da hemen hızlıca aktarmış olalım tahvil piyasasına yönelik olarak. Yine tabii uyarılar var oradan da gelen. Diyor ki tahvil piyasası Fed'in işini yapıyor. Şubat'tan bu yana 100

0: 20 puan yükseldi ve yükselen faizler finansal koşulları sıkılaştırıyor. Fed'in ilave faiz artırımı ihtiyacı azalabilir. Bir de BofA'nın anketi küresel yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonlarına yönelik ve yine tahvile yönelik beklentilerine dair. Burada da şöyle bir vurgu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi 6'ya çıkarsa hisseden tahvile yönelmeyi düşünüyormuş katılımcıların %37'si. Şimdi ne dersiniz bu görünüme dair? Bu küresel tahvil tarafında biz bir kamu krizine gider miyiz? Bu da çünkü yine tartışılan gündem maddelerinden biri an itibariyle. Tabii borçların çok fazla olması ve de aynı zamanda da tahvillerin son yılların en yüksek seviyelerine gelmesi nedeniyle tüm dünya.
1: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz tahvil dediğiniz şeyin tanımı borçlanma aracı ve burada konuştuğumuz tahvil de devletlerin ihraç ettiği ve bunun için yapıyorlar mevcut konumda açıklarını kapatmak için. Bütçe açıkları, konsolide bütçe açıkları açık durumu oluştuğunda borçlanarak kapanıyor. Çünkü eğer konsolide bütçe tutuyorsanız, denk bütçe kavramı var ve bunu denkleştirmenin yolu da açık kadar miktarı tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçları ihracı yoluyla tamamlamak. Şimdi doğal akışında 25 yıldır düzenli bir şekilde belli bir faiz bandında ya da borç yükü bandında diyelim devam eden bir borçlanma var. Peki niye böyle oldu? Bu pandemi sonrası yine yaşananlar buna sebep oldu. Evet, tabii 2 yılı aşkın bir süre neredeyse üretimin yok denecek kadar az seviyeye çekilmesi, mecburi bazı mecburi maddelerin, gıda maddeleri dahil olmak üzere, ilaç dahil olmak üzere üretiminin kesintiye uğramaması dışında pek çok şeyin kesintiye uğraması, tabii bunun ortaya çıkardığı açık ve sonrasında pandeminin ortadan kalkması, bir an için süratle artan talep, buna bağlı ortaya çıkan enflasyon ve onun enflasyonun artırmaya başladığı faiz oranları, tabii ki şu an geldiğimiz noktada borçlanmanın devamını zorlar hale geldi. Çünkü topyekun bütün ülkeler borçlanma ihtiyacı içinde. Şimdiye kadar hep Amerika'nın borçlanması konuşuluyor. Dünyanın en borçlu ülkesi ve dünyanın en çok para kabul eden ülkesi. Fazla veren ülkeler, Amerika ile ticaret tabii ki çok cazip, en çok da tüketen ülke. Ticari ilişkilerin devamı ya da şartı olarak Amerikan hazine bonolarını da almak zorundaydı. Ama ne zaman ki biraz evvel anlattığım bu tarife hikayesiyle Amerika'nın ticareti, özellikle başka ülkelerle olan ticaretinde yavaşlamalar görülmeye başladı. Bu durumda o başka ülkelerin Amerika'da borçlanma aracı, daha fazla borçlanma aracı tutması mecburiyetini ortadan kaldırdı. İlk Çin'le bozuldu bu ilişki. Şu an sanıyorum 600-650 milyar dolar arasında bir Amerikan hazine bonosu taşıyor ama bu rakamın 3 trilyon dolardan geri geldiği düşünüldüğünde, o artan miktarı da bir başka ülkenin yüklenmediği düşünüldüğünde, tamamen içeriye ihraç edilen biz borçlanma araçlarını konuşuyoruz. Yani evet, bir cepten bir cebe oynanıyor.
0: Bir parantez açayım şimdi, burada Mehmet Bey. Tam sizin dediğinize evet, zaten destek, hani altyazı gibi de olacak. Şimdi tabii en fazla elinde tutan da Amerikan tahvillerini Japonya. Onlar da evet, satmaya başladılar Amerikan tahvillerini. Tabii orada faiz artışlarının olması da başka bir gündem maddesini öne çıkartıyor. Hani carry trade konusundaki çözülmeleri. İşte bu da zaten Amerikan tahvillerindeki yükselişin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Dediğiniz gibi hem Çin'in satışı hem Japonya'nın satışları, işte carry trade'lerin çözülmesi.
1: Japonya evet 1.2 trilyon dolarla şimdi konuşmuyorum, sadece bir yıl önce en çok bono taşıyanken şu an 1 trilyon doların altına geldi. Daha da gelmesi muhtemel çünkü Avrupa bölgesi, Japonya, uzak doğuda Japonya, hatta şimdi Çin dahi. Çin ki her ay 190-200 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ülke ama belli bir büyüklüğü taşımak için o da borçlanmak zorunda. Ve bakıldığı zaman herkes borçlanma ihtiyacı içinde ama zorlananlar var artık. Japonya'yı bir kenara koyun, o neredeyse aslında son bir yılın olayı. En son Japonya'nın değer kaybı durumunda Amerikan hazinesinin, Fed'in destek vermesinin arkasında da borçlanma araçlarının Japonya tarafından daha fazla satılmamasını sağlamak vardı bence. Ama şimdi en büyük müttefik Avrupa aslında. Japonya'dan da müstesna bir sürü ülke var Avrupa Birliği içinde. Ama Avrupa Birliği içinde de kendi sorunları var. Bakın Fransa için acaba burada Fransa borçlanma konusunda müflis duruma düşer mi tartışmaları yapılıyor. Şimdi orada yaşamadığımız için oturup onları irdelemiyoruz ama Fransa'da da borçlanma şu an acayip güç bir duruma gelmiş durumda. Avrupa Birliği'nin en önemli ortak noktası Euro, birliğin ortak para birimi. E tabii Euro bölgesinin ortak para birimi her yerde geçerli ise Yunan'a gidin aynı parayı harcıyorsunuz, Bulgar'a gidin aynı parayı harcıyorsunuz. Geçtim gelişmiş Avrupalı sanayi ülkelerini. Ama eğer özellikle bu borç faizi ve borçlanma konusunda birbirinden ayrışma ve birbirine rakip olma durumu başlarsa işte o zaman pek çok ülkenin zincirleme kötü duruma düşmesi hikayesini konuşuyor oluruz. Ardına İtalya, baktığınız zaman Portekiz, tabii ki en son Almanya da gelir. Kuzey ülkelerini hariç tutuyorum çünkü onlar hala enerji tarafında Avrupa'nın tek tedarikçisi ve belki de hala Avrupa'nın sırtından en çok parayı kazanan onlar. Ama bunu niye anlatıyorum? Bu ülkelerin dönüp de Amerika'ya borç verme şansı yok. Bakın 40 trilyon doların üzerindeki borç, şu an konuştuğunuz Amerika'daki borçlanma faiziyle 1 trilyon doların üzerinde önümüzdeki yıl faiz demek. 1 trilyon dolar yeniden borçlanmaya çıkmak demek. 1 trilyon dolar çok büyük para. Şimdi Amerika'daki şirket değerlerine bakınca hiçmiş gibi görünen şey başka ülkeler için çok büyük para. Çünkü dolara hala atfedilen değer çok yüksek. Ha işte bu sebeple zaman içinde dolara atfedilen bu değerin düşme riski var. Yani tabii ki paçavra para olmayacak ama bu kadar değerli olmayabilir. İşte bunu, bu borcun çevrim hızı, bu borcun çevirme oranı ve nasıl çevireceği belirleyecek. Çok enteresan. Amerika'da seçimlerden sonra bu kadar tayin edilecek bence. Asıl dünya için riskler de burada oluşacak. Çünkü orada kıyamet koparsa biz dahi dünyada hiç kimsenin kaçma şansı yok. O sebeple de özellikle bu borç döngüsü hikayesi bizi daha çok oyalayacak ve çok konuşacağız gibi geliyor bana.
0: Evet. Mehmet Bey, bu arada şunu da atlamayalım. Christopher Waller'ın Fed Yönetim Kurulu üyesi, tahvillere yönelik yine bugün yaptığı açıklamalar var. Diyor ki yükselen Amerikan tahvil getirileri talebi azaltmaya yardımcı oluyor. Ve de sebebinin de yükselişin enflasyon beklentilerinden değil ekonomik büyümedeki güçlenmeden kaynaklandığını belirtmiş. Ve enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış durumda olduğunu ifade etmiş. Bu arada akademik araştırmalara da atıfta bulunarak Amerikan kamu borçlanma araçlarının son 2 yılda küresel güvenli liman niteliğinin bir bölümünü kaybettiğini ifade etmiş ve bu durumun tahvillere yönelik talebi azalttığını, güvenli liman avantajındaki kaybın faizleri 50 ila 70 puan arttırabileceğini ifade etmiş ve diyor ki bu avantajı kaybederseniz faizlerinizin yükselmesinin bir başka nedeni de budur. Üstelik önemsiz bir tutar değil, 50 ila 70 bas puan olabilir demiş. Aslında kendisi de endişeli gibi görünüyor durumla ilgili.
1: İlk önce bardağın dolu tarafına bakmış, sonra da boş tarafını ifade etmiş. Çünkü o söylediği iç piyasaya şov kısmı, efendim ekonomi canlı o yüzden gidiyor. Öyle bir şey yok bence. Az evvel anlattım işte, matematik çok net. Trilyon dolarlık şirketlerini siz satmaya kalksanız o trilyon doları alabilir misiniz bilmiyorum. Halk arzlarında başardılar, SpaceX'te çok ciddi 1.8 trilyon dolara yakın şirket değerlemesi üzerinden belli bir kısmı satıldı. Tamamını bence satmak mümkün değil. Alıcı da olacağını sanmam. Ama olsun, için değerlemeler önemli. Burada asıl olan şey o biraz evvel vurguladı, ikinci kısımda vurguladı.
0: Evet.
1: Kredibilite hikayesi onu kaybediyor. Zaten ben ona vurgu yapıyorum şu an.
0: Güvenli liman etkisi zayıflıyor diyor.
1: Yenilemek zorundasınız. Bakın şöyle dönüyor iş Amerika'da benim gördüğüm son bir yılda. Bir cepten bir cebe oynanıyor. Yani borçlanma devam ediyor. Bundan iki ay evvel bir borçlanmaya çıktığımda en düşük talep geldi. Hatta bir kısmını Amerikan hazinesi kendi karşıladı, borçlanamayan miktarı. Şimdi o bir cepten bir cebe dediğiniz şey, yani parayı basın, içerideki kurumlara verin, onlar ihaleye girsin, alsın. Sürdürülebilir değil. Yani bu, evet, uygulamada çok sıklıkla rastlanan aslında ama sürdürülebilir bir şey değil. Tam tersi, kendisinin de söylediği gibi kredibilitenin kaybı demek. şu anda sınırlı bir

0: bir kayıp var. Çünkü peyderpey geliyor bu itfalar. Ama itfaların yoğunlaştığı bir dönemde eğer talep dibe vurursa, dediğim bu bir cepten bir cep hikayesi işi çözmez. İnşallah olmasın ama benim gördüğüm risk sanki iş oraya doğru gidiyor gibi.
1: Evet. Bu arada şimdi tabii konular çok fazla malum son dönemde global tarafa ilişkin, ama biz içeriye bir dönelim. Şimdi fon tarafına ilişkin gelişmelere dair ben bir değerlendirmenizi alayım. Ne dersiniz? Alınan önlemler, sürecin işleyiş tarzı nasıl buluyorsunuz? Ve de işte atlanmaması gerekir şu kısım. Mutlaka bu işte altı çizilmeli dediğinizde ne var?
0: Şimdi benim gördüğüm 10 maddelik plan dahil, ki yarın herhalde oylanacak, orada
1: Evet.
0: da kanunlaşır. Bir kerelik çıkacak bu kanun benim anladığım. Nihayetinde burada ama iki aşamalı bir tasfiyeyi konuşuyoruz biz. Birinci tasfiye planı, hani fonun varlığı neyse varlığın tasfiyesi. Ha, yetmediği yerde resen ya da direkt olarak bu olayda haksız kazanç elde etmiş olanların mal varlıklarına tedbir geliyor şu an. Bugün de 141 kişinin geldi. Belli ki ilaveler de olabilir. Çünkü ilk vaz edilen rakamın şu an %60'ı bu sayı olarak. Şimdi ikinci safhada bu. Oradaki varlıkların zaman içinde paraya tedavül edilmesi ve kalan fon alacaklarının da buradan ödenmesi. Öncesinde gönüllü iade esası için bir hesap açıldı, bir fon hesabı kuruldu. Oraya ne kadar iade yapıldı bilmiyoruz. Başlangıçta 3-5 hesap, şimdi 10 mu olmuştur bilmiyoruz onu. Çünkü daha henüz net bir açıklama yok o konuda. Ama gönüllü olsun olmasın, o gönüllü iadelerde yargı yolu hala açık diye de bir ibare vardı. Çok belli ki buradaki varlıklar hesabı yapıldığında, ilk çıkan habere dayanarak söylüyorum, 200 milyar liraya yakın bir varlık konuşuyoruz. Ama bir varlık eğer likit değer değilse, o kağıt üzerindeki değeri sapmaya uğrayabilir. Yukarıda olabilir, aşağıda olabilir. Tabii o varlık eğer likit değilse, onun likidasyonu muhakkak zaman alır. Ha deyince olmaz. Otomobille haciz getirdiniz. Arsa, araziye, eve, taşınmaza haciz getirdiniz. Fabrikaya haciz getirdiniz. Bunların satışı zamana bağlı işler ve hesap ettiğiniz ve o anda ifade ettiğiniz değer olmaması olasılığı da çok yüksek. Belli ki o ikinci safa dediğim bu safa zaman alacak. Çünkü bu fonlar, içindeki varlıklar tasfiye edildiğinde kapanış tarihindeki değerlerin de olmayacak. Yani o günkü fon fiyatının aşağısında olacak. Hesap ediş şekli düşünüldüğünde, matematiği düşünüldüğünde, özellikle tera fonlarının içindeki şirketlerin çoğu hala taban fiyatta işlem görüyor. Yani burada nerede duracaklarını da kimse bilmiyor. Talep nerede gelir? Belki de nominal değerde gelir pek çoğu için. Onu da bilmiyoruz. Diğer fonlara bakıldığında belli bir varlık değeri oluşturması pusula dahil daha kolay gibi duruyor. Biliyorsunuz emlak katılımın, bu katılım evim, iktisat katılım ve bir evimi devri süreci belli ki başladı. Emlak tarafından bir açıklama gördük. Hatta bir fiyat hesabı yapmak bile mümkün oldu. Artık onların bir ederi, bir değeri var. Bir varlık değeri var. O sebeple de pusula tarafında varsa bu hisseleri taşıyan fonlar, onlar için bir değer oluşmuş durumda. O bile aşağıda. O ayrı, çünkü onun da bakıyorsunuz geldiği fiyata ve şu anda açıklanan fiyata neredeyse düştüğü yerden 6'da 7'de bir fiyat konuşuyoruz biz. 7'de birini konuşuyoruz. Burada tabii özellikle fonda alacak bekleyen, parasını almayı bekleyenler için muhakkak ki paralarının büyük bir kısmını bu iki plan, iki maddiyata dönüşecek plan dahilinde ben alabileceklerini düşünüyorum, zamana bağlı, ama muhakkak ki bir zaman geçebilir. Zaten tasfiye kurulu da bunu söylüyor. Başka türlü de olması zor, mümkün değil. Çünkü o fonların sadece varlığını satarak o fonların bedelini önceki değerle ödemek mümkün değil şu an. Maddenin doğasına aykırı bir durum var. Zamana bağlı ama muhakkak ki burada belli

0: bir miktar ortaya çıkacak. Hiç yoksa herhalde 200 milyar liranın üzerinde o fonlarda bir varlık vardır. Hesap etmek gerçekten çok zor. Şimdi bu ikinci yöntemle de bunun kadar bir değer ortaya çıksa 400 milyar liranın üzerinde bir tahsilat varlık yaratmak, varlık tahsilatı yaratmak mümkün olur. Evet, söz konusu değer 640 milyar ama fonun tasfiyesine bakıldığında fon olacakların bir kısmının da silindiğini düşünürsek zaten böyle bir değere ulaşırsınız kalan değer için. Bu durumda da o kalan değer gerçek ya da reel değer dediğimiz kısımda da o realitede bu hesap eğer benim bakkal hesabım doğruysa herkes parasını alır. Bunu tabii ki getirisiyle almayı konuşmuyoruz, yatırdıkları parayı. Fon tasfiye sürecinde üzerine işleyecek faiz neyse onunla almaları hikayesini konuşuyoruz. Zamana bağlı ben insanların alacaklarını tahsil edebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi tabii bu fon konularıyla birlikte öne çıkan yine gündem maddelerinden biri de bu özellikle para piyasası fonlarının içindeki özel sektör tahvilleri. Şimdi bu özel sektör tahvillerinin durumuna ilişkin sizin beklentiniz nedir? Çünkü hani acaba yeni bir kriz konusu olabilir mi diye de soru işaretleri var.
0: Şimdi özel sektör tahvili dediğiniz şey geçmişte de riskli. Yani tahvil dediğiniz risktir. Bugün aslında kamu tahvillerinin de riski var. Amerika'yı uzun uzun o yüzden konuşmadık mı biraz evvel? Ama sınırlı risk. Çünkü özel sektör deyince herkes her şey eyvah ne olacak moduna giriyor. Bugün A büyüklüğündeki bir firmanın A alfabenin ilk harfi A'yı alalım. Z büyüklüğündeki bir firmanın tahviliyle tahvilinin risk katsayısı aynı değil. Yani nihayetinde bir de unutmamak lazım, para piyasası fonlarının içinde de bu özel sektör tahvilleri o piyasa fonlarının tamamı değil. Muhakkak bir riski ihtiva ediyor ama bence gereksiz bir korku salınıyor ortama. Fon skandalı başladığında fon dolandırıcılığı deyin ne derseniz deyin. Ama maalesef dünyada bitmiyor, bize de bitmiyor. Yani Çiftlik Bank diye bir şey vardı bu ülkede. Todex diye bir şey vardı bu ülkede. Yani muhakkak ki her gün benim telefonum çalıyor. Birileri beni dolandırmaya uğraşıyor ya da insanları terör bilmem nesine adınız karıştı yine şu çöp kovasına para bırakın deyip yaşlı insanlar özellikle kandırmaya çalışan bir sürü insan var. Şimdi bu mevzu öyle bir şey değil. Bir kere o özel sektör tahvilleri o para piyasası fonlarının büyüklüklerine bakıldığında çok büyük bir meblağ teşkil etmiyor ve hepsini aynı kefeye de koyamazsınız. Hatta şimdi her biri için oturup da hadi hep beraber dertlenelim, evet böyle olacak diyemezsiniz. Muhakkak ki bazı tahviller şu an ödenemiyor. Özellikle bu fon skandalında fon yöneticisi firmalar ve iştiraklerine dair tahvillerin ödenemediğini gördük. Borsamızda da tahvil süreçlerinin, özel sektör tahvil süreçlerinde büyük firmaların dahi ödemelerini ötelediklerini de görüyoruz. Bunlar şu anki akışta çok normal. Ki pandemi sonrası özellikle öz sermaye yeterliliği olmayan firma sayımızın fazlalığı nedeniyle Türkiye'de firmalar sermaye terakimi yani birikimi hikayesini unuttu. Yani bundan 30 yıl evvel firmalarımız öz sermaye ile çalışırdı. Çünkü bankacılık sistemi çok da böyle kredi vereyim hadi bakalım krediyle işler dönsün modunda çalışmıyordu. Zaten faiz hep yüksekti. Onun için de herkes kendi yağıyla pişiyordu ama son 25 yılda paraya erişim kolaylaştı. Bu çok güzel bir şey. Bankacılık sistemi çalışmaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Fakat 3 yıldır özellikle yükselen enflasyonla beraber özellikle de azalan rezerv tamamlama ve buna bağlı fiyat kontrollerinin sağlanması için paranın sıkılaştırılması hikayesiyle bu alışkanlığa mecburen devam eden yani borçlanmaya devam eden firmaları yükselen faiz zorlamaya başladı. Onlar da bir kısım firma ki bunlar büyük çoğunlukta değil borçlanma tahvili ihraç ederek borçlanma bonosu ihraç ederek evet kaynak temini yoluna gittiler. Tekrar söylüyorum herkes aynı kefeye koyamazsınız. Neticede hasılat yaratan hala karlı olan firmalar bu borçlarını ödemeye de devam edecek. Burada zaten tahvili seçiyorken bir sürü böyle var. Onu da hani gidip de tezgahtaki elma seçmeye benzer. onu seçerken de ayrıştırmak lazım. Bu fonların içinde bu fonları yönetenler %95 nispetinde, bakın %5 her

0: çalabildiği bir ortam vardı bu şirketlerin. Bir de manipüle ettikleri bu hisseleri para piyasası fonlarına vermişlerdi. Onlar tabii ki ellerinde hisseyle kala verdiler. Şimdi burada bu konuştuğumuz bu değil. Bunu ayrıştırmak gerekiyor. Bu özellikle özel sektör tahvilleri para piyasası fonlarının ancak çok küçük bir yüzdesini tesis ediyor. Eğer böyle endişeleri olan ya da dur ya ben para piyasası fonuna bakmam lazım diyen varsa, o fonların içeriği zaten açık, kamuya da açık. Orada bakıp görebilirler. Pek çoğunda zaten görecekler ki bu bonolardan pek çoğunda da yok zaten. Ama varlığı da direkt bu evet acayip bir risk yaratıyor demek değil. Muhakkak ki belli oranda riskler vardır. Ama şu anda para piyasası fonları bence doğru akışında yönetiliyor ve devam ediyor. Zaten sistem bundan sonra alacak tedbirlerle pek çok şeye engel olacağı için öyle bir endişeye kapılmaya da gerek yok. Bir ara Türkiye'nin çok da takdir ettiğim tanınmış gazetecilerinden, program yapan ve ekonomistlerinden bir tanesi işte şimdi bu bitti, siz işte şeye bakın, bireysel emeklilik fonlarına, BES'lere bakın diye bir laf etti. Hemen ertesi gün BES'lerden inanılmaz bir çıkış oldu. 3 gün sonra da BES'lere çok ciddi bir giriş oldu. Bireysel emeklilik sistemi ve fonları zaten bundan çok çok müstesna. Fon dediğiniz şey cadı kazanı değil. Evet, birileri kötüye kullanmış. Düzenleyici kurum nerede hata yaptı bakar diye düşünüyorum. Çünkü denetleyici de aynı zamanda düzenleyici. Eğer denetim yapılıyorken başında tedbir alınsa bunları yaşamazdık, bu kesin. Eminim bundan sonra gerekli tedbirler alınacaktır. Yoğurdu üfleyerek yemeye de gerek yok bence.
1: Evet, peki. Şimdi bundan sonra da gerekli tedbirler alınacaktır dediniz ya. Orada sizce hani biz şunu mutlaka görmek istiyoruz dediğiniz nokta ne? Atlanmaması gerekir dediğiniz. Olmazsa olmaz.
0: Yani fonu yönetirken bu pay repolarla arkadan dolanma durumu söz konusu olmuş. Şimdi pay repo bitirilemez, bitmemeli de. Ama her pay eş değerlikli riske sahip diyemeyiz. Yani her hisse senedi. Çünkü her hisse senedi bir şirketi temsil ediyor. Bu durumda bunun kriterlerinin belirlenmesi gerekiyor bence. Bunu ben başından beri söylüyorum. Yani bir kriter ortaya konması lazım. Bu hisseler ve bunlarla ancak pay repo yapılabilir. Yapılacaksa da oranı bu olabilir denmeli ve bunun da denetlenmesi gerekiyor. Gerçekten o orana uyuluyor mu? Yani benim anladığım burada bir yerde sızmış bu iş. Ki burada para piyasası fonu dediğiniz şeylerin elinde acayip çöp denebilecek hisse senetleri kalmış. O nedenle de birinci husus bence bu. Onun ötesinde dikkat edilecek hususlar dediğimiz şeyler zaten raporlanıyor. Yani zaten piyasanın belli bir gözetim ve denetimi var. Şu olmalı. O gözetim ve denetimlerle ulaşacak bir sonuç varsa hemen hayata geçirilmeli. Beklememesi gerekiyor bundan sonra denetleyenin.
1: Evet. Peki o zaman Borsa İstanbul'a dair beklentilerinize devam edelim. Şimdi tabii bu sürecin ardından daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağımız hep vurgulanıyor. Otoriteler tarafından da, hükümet yetkilileri tarafından da. Ne dersiniz? Hangi seviyeleri görme ihtimalimiz yüksek bu sene sonuna doğru? Yeni bir rekor ihtimali de görüyor musunuz?
0: Şimdi endeksin bir matematiği var. Ben 2 haftadır katıldığım her programda söylüyorum. Destek finans, factoring en büyük paya sahipti. Onu ay başında çıkarttık endeksten. Bitti gitti artık. Şu an endeksin, özellikle 30 endeksin içindeki hisseler bulunduğu yeri de hak ediyor bence. Zaten onların o yapısı ve gücüyle de ayakta kalıyor endeks. 12.000 üstünde kalmaya da devam edecek bence. Burada rekor hadi ince gelemez. Çünkü tasfiye borsada yapılıyor. Bu tasfiye aşamasında o hisse senetlerine talep oluştuğunda, satıldığında piyasadan bir para çıkışı yaratacak. Bu da tabii ki o para çıkışı da bir müddet daha bize mani olacak. Ama 12.000 endeksler seviyesinde biz oturmayı başarırsak, ki başaracağımızı düşünüyorum, biraz evvel de söyledim, muhakkak bir yabancı ilgisi de oluşacak. Oradan bir para geçişi görürüz. Bunun için ama Kasım ayını beklemek zorunda kalabiliriz. Çünkü Kasım'da MSCI Türkiye için muhakkak ki fikrini söyleyecek. Bir sürü şey yapıldı. Özellikle yabancı yatırımcının kusur olarak gördüğü, ki gerçekten kusur olan şeyler düzeltildi. O gördükleri şeyler kusurdu bu arada. Ama bunların çoğu halloldu.

0: belli olurken de biz işte bu fon krizini yaşadık. Ağustos ayında onların içinde tutabileceği hisse senetlerinin yüzdesel değerine ilişkin getirilen kısıtlama belki de buna sebebiyet verdi. Bir uyum süreci yılın sonuna kadar ilan edildi ve aydan aya her ay o uyum parti parti yerine getirilecekti. Getirilemeden de şu an içinde bulunduğumuz bu fon krizini yaşıyoruz. Şimdi piyasa yaşadığı krizde kendi kendini düzeltti aslında. Maalesef borsamızda düşüşler pozisyon almaya fırsat yaratıyor, para kazanmaya. İşte o düşüşlerden birini yaşıyoruz biz. Dediğim gibi 12.000 endeksler etrafında kalırız, altına sarksak bile sarktık. Daha fazla ben düşüş beklemem. Bazen görüyorum işte bizi 7.000 endekse iter bu falan türünden bir sürü yorum görüyorum. Bunu geçmişte de yaptılar. Ben onlara şey diyorum, sokak ağzıyla goy goycu. Çünkü belli ki onlar da onu istiyorlar. Hani öyle olursa daha büyük fırsat oluşacak. Ama her şeyin bir mantığı var. Ve şirketlerin Amerika'da trilyon dolarları aştığı bir yerde bizim şirketlerin şu an geldiği değerlere bakıldığında pul olduk biz. Her şeyin bir ederi var yani. Bu edere de muhakkak alıcı olur. İstediği kadar içeride biz zorlanalım, para yaratmakta zorlanalım. Dışarıdan gelir yine alıcı olur. Bir alıcı çıkar. O sebeple de ben öyle çöküş möküş öyle bir şey beklemiyorum. 12.000 endeksin etrafında belki bir ay doyalanabiliriz. Arada bir şey olur, bir satış gelebilir. Ama kendi içimizde oluşturacağımız kaosu oluşturduğumuz görüşündeyim. Biraz evvel söylediğimiz kaosun büyüğü ise Amerika kaosun büyüğü. O sonraki mesele, daha bence seçim sonrasına kadar onun zamanı var. Onu sonra konuşuyor olacağız olursa eğer, inşallah olmasın. Ama kendi halimizle biz şu an bence dibi yaptık. İki hafta da önce de bunu söyledim, şimdi aynı şeyi söylüyorum. Bence biz endeks için ilk dibi yaptık. Endeksin burada olması ama pek çok yatırımcıya bir şey ifade etmiyor. Bugün endeks yukarıdayken şöyle bir tabelaya baksanız bir sürü hisse senedinin düştüğünü göreceksiniz. Hala o hisse bazlı düşüşler devam ediyor. Onlarda da satmak isteyen satış arzu ve ihtiyacını karşıladığı an o iş biter. Yani arz talep dengelenir. Hep öyledir. İktisadın temel kavramıdır. Biz de burada alıp satıyoruz. Mal diye ifade edebileceğimiz şirketlerin payları olan hisse senetlerini. Onun arzı talebi var. Şimdi bir talep kurması yaşıyoruz ama eninde sonunda bunun da dengeleneceğini düşünüyorum. %5 artı eksi bu endeks, şu an bulunduğumuz endeksin etrafında dalgalanır diye düşünüyorum. Yukarıda da muhakkak ki bir hareket görürsek Kasım sonrası tekrar 13.500, 14.000 hatta 15.000 endekslere çabuk gidebileceğimiz görüşündeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Bay bay.
1: Ve efendim buradan da dönelim. Doktor Deniz İstikbal bizimle birlikte, devam edelim ekonominin gündemini konuşmaya. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi sizin değerlendirmenizi de alalım. Fon gelişmelerine ilişkin olarak siz ne dersiniz geldiğimiz noktaya ve de neye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz bundan sonraki süreçlerde?
2: Tabii fon krizi ciddi bir algı yarattı diyelim, ciddi bir olgu, global ölçekli bir diyelim tepki uyandırdığını da söylemek mümkün. Ama Türkiye bunları aşabilecek kabiliyette, kudrette, özellikle hem siyasi olarak hem ekonomik olarak bunun üzerinden kolaylıkla gelebilir. Neden? Çünkü Türkiye ölçeğinde bir iktisadi büyüklüğe erişmiş bir ülkenin ödeyebileceği, üstünden gelebileceği, kalkabileceği bir rakam var karşımızda. Ben çok hızlı şekilde meclisten yasanın geçmesiyle birlikte ödemelerin yapılmaya başlanacağı, hızlanacağı, hatta tamamlanacağı kanaatindeyim. Tabii önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Bu kriz yönetimi de önemli bir sanat biliyorsunuz iktisatta, ekonomide. Bu sanatı iyi icra ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü genele yayılmayan, diğer sektörlere çok böyle ciddi bir etki yaratmayan bir krizde ya da işte ne adını ne koymak isterseniz bir süreçle karşı karşıyayız. Türkiye'de hızlı reaksiyon aldı, hızlı reaksiyon verdi. Özellikle bu krizin ortaya çıkmasında olan kişilerin de hukuk önünde büyük ihtimal hızlı şekilde ceza alacağı, ceza süreçlerinin devam edeceği bir süreçle karşı karşıyayız. Tabii hem Borsa İstanbul için hem Türk ekonomisi için de bir sınav. Bu sınavı da Türkiye şu anda içinden geçiyor. Bu sınavı ne kadar iyi verebilirsek ilerleyen vadede nasıl bundan ders çıkarabilirsek onu da buradan ifade etmek lazım. O da önemli. Yani krizlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Belli bir oranda farklı bir sorunla karşıya gelebilirsiniz. Bunu nasıl tepki verdiğiniz, nasıl yapısal reformlarla bunu daha korunaklı hale getirdiğiniz önemli. Türkiye bu süreçte şahsi kanaatim, şahsi tecrübelerimden söylüyorum. Türkiye'nin krizlerle mücadele tecrübesi de yüksek bir ülke. Özellikle 90'lı yıllarda karşı karşıya kaldığı finansal krizleri atlatmış ve yoluna devam etmiş bir ekonomi. 2001 krizi mesela Cumhuriyet tarihinden bir krizi olarak hala hafızalardadır. Bu krizi atlatabilmiş, bundan dersler çıkarabilmiş, kurumlarını inşa edebilmiş bir Türkiye vardı karşımızda. Yine hem yapısal bütünlüğü içerisinde bu finans piyasasını işte özellikle bu hisse senedi piyasasını domine edebilecek, kontrol edebilecek, yeni bir krizi ortaya çıkaramayacak şekilde bir reform da gündeme gelecektir ilerleyen günlerde diye tahmin ediyorum. O yüzden olumsuz olmamak lazım, olumlu olmak lazım. Bu kriz ortamında ya da bu krizlerle mücadele Türk ekonomisinin dayanıklılığını da kuvvetlendirir, güçlendirir diye.
1: Evet. Şimdi evet. Bu arada biz şu dizel tarafına da sizinle birlikte bir bakalım. Sizin yorumlarınızı da alalım. Bu hani petrol tarafında geldiğimiz nokta ve de bu dizelin hani bu kadar öne çıkması ve her taraftan artık uyarılar geliyor dizel fiyatlarına yönelik. Şimdi tabii Trump'ın hafta sonu yaptığı hamle Rusya'dan almayı planladığı dizel konusu malum gündemin ana maddelerinden biri oldu diyelim. Diğer taraftan da bir Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine dair Trump'ın açıklamaları. Tabii oradaki gelişmeleri bekliyoruz. Henüz bir netlik yok ama şimdi diyor ki Trump, Rusya küresel piyasalara hemen 300 bin ton, Kasım ayında 500 bin ton, Aralık'ta 1 milyon ton dizel tedarik edecek. Rafinerilerin durumuna bağlı olarak da 3 milyon tonluk ek teslimatta gündemdeymiş. Yani 4.8 milyon tona ulaşabilecek bir teslimattan bahsediyoruz. Henüz Rusya'dan bir doğrulama yok. Diğer taraftan dün yine kendisine sorulmuştu bu konu ve kendisi bu kararının arkasında olduğunu ifade etti Rusya'dan dizel alma. Hatta diyor ki Rusya ve Çin İran'a yardım etmiyor. Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine yönelik iddialara katılmıyorum. Yardım ediyorlarsa da bunun çok düşük seviyede olduğunu düşünüyorum. Çin ve Rusya'nın kaybedecek çok şeyi var diyor. Zaten böyle bir şey olsa biz bunu hızlıca öğreniriz demiş. Diğer taraftan şimdi tabii Rusya'dan gelecek dizelin de ne kadar bir etkisi olabilir fiyatlara? Bununla yönelik de bir tespit var Goldman Sachs'tan gelen. Onu da hemen aktaralım. Ve de şunu da belirtelim. Şu anda dizel fiyatları savaş öncesi seviyelerin iki katına gelmiş durumda. İki katından daha fazlasına gelmiş durumda. Pardon, 195 dolarlara kadar gelmiş. Diyor ki Goldman Sachs, Rusya'nın ilave 800 bin ton dizel arzının fiyatlara etkisi sınırlı kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da toptan dizel fiyatları varil başına sadece 1-2 dolar düşebilir. Avrupa'nın stratejik rezervlerinden olası 50 milyon varillik dizel satışı fiyatları 11 dolar azaltabilir varil başına. Tabii burada stratejik rezervlerin kullanılmasının önemine dikkat çekilmiş. Şimdi öncelikle siz bu gelinen tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü taraflar arasında bir uzlaşı yok aslında. Hani Ukrayna ve Rusya arasında bir enerji ateşkesi var dedi Trump ama iki tarafta henüz bu yönde bir uzlaşmadan bahsetmiyor. Ve Rusya vurulan rafinerileriyle 3.1 milyonluk bir kapasiteyi kaybetmiş tespitlere göre Ukrayna'nın yaptığı saldırılar yüzünden. Bu arada Yemen ve Husiler noktasında da gerilimin tırmandığını takip ediyoruz. Husilerden Suudi Arabistan'a yeni bir misilleme tehdidi geldi. Ve de Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun başkent Sana'ya yönelik operasyon hazırlığına tepki gösterdi. Ve olası bir saldırıya Riyad'a hedef alan ağır bir karşılık vereceklerini ifade etmişler. Ve koalisyondan da Sana için bir tahliye uyarısı var. Bu yeni bir gelişme. O yüzden aktaralım istedim. Şimdi ne dersiniz? Bu dizel konusu herhalde yeni gündem maddemiz olacakmış gibi görünüyor.
2: Tabii dünyanın farklı yerlerinde özellikle enerji sahalarının olduğu ya da enerji kaynaklarının ticaret rotalarının olduğu bölgelerde krizler var, savaşlar var. Birinde işte Körfez tarafında, bir tarafta Kızıldeniz'de, bir tarafta ise Ukrayna, Rusya tarafı Karadeniz'de devam ediyor. Dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip aktörleri hala bir çatışmanın içerisindeler ve enerji tedarikinde sıkıntılar ve problemler var. Enerji tedariki normale dönse bile

0: enerji tesislerinin aldığı zararları bir anda yeniden işte inşa etmek kolay değil. Bir süreç işi bu. Bir iki senelik bir vadeyi gerektirir. Güveni tekrar sağlamak ayrı bir ekstra bir efor sarf etmek gerekir. Şimdi bu bir realite, bu bir gerçek, onu ifade edeyim. Yani bugün bu çatışmalar bir anda dursa, işte Kızıldeniz normalleşse, Körfez'deki olaylar durgunlaşsa, Rusya-Ukrayna savaşı bitse bile o zarar görmüş tesislerin yeniden inşa etmek en az bir sene sürer herhalde. Çok hızlı hareket ederseniz 6 ay. 6 ayın sonunda normal şekilde dizel diyelim ki fiyatlarını normalleştirecek şekilde piyasaya böyle bir akışın olması gene zaman alır. Yani önümüzde bu zarar ortaya çıktıktan sonra 1-2 senelik vadede normalleşme beklemek lazım. Öyle bir majör bir iyileşme beklemek çok doğru değil bence. Çünkü bunu geçmiş tecrübelerden de alıyoruz. Örneğin salgının krizinin hala etkileri devam ediyor. Tam bitti derken şimdi ise enerji krizi var. İşte Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı enerji krizi yine ciddi bir etki kapasitesi geliştirmiş vaziyette. Hala etkilerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ABD'nin ortaya koymuş olduğu niyet beyanı, tabii Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle bazı kısıtları var ama bu kısıtlar kalktı diyelim ve sisteme yeniden hem petrol hem doğalgazın aktif şekilde dahil olduğunu olduğu süreci görelim. Yine fiyatlar tam anlamıyla normalleşmez. Yani burada hem krizlerin bitmesi hem de özellikle iktisadi tarafta ekonomi tarafında bunun ikna olmuş olması lazım. Eğer ikna olmadıysa ciddi bir problem olmaya devam edecek büyük ihtimal. Bir taraftan da tabii Çin farklı bir etkili. Çin biliyorsun dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden biri.
1: Evet, tam bu noktada Deniz Bey, tam bu noktada evet Çin tedarikçilerden biri. Çünkü İran'dan da bir açıklama var. Savaşa ve yaptırımlara rağmen 5.14 milyon ton petrol ürünü ihraç ettik biz diyor. İran'ın Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü. Ve de petrol ürünleri ihracatımız hiçbir zaman durmadı. 6 aylık süre içerisinde de 325 gemi operasyonu kaydedildi. Tabii burada hep konuşulan Çin'in alımlarına devam ettiği.
0: Tabii İran-Çin ilişkileri tarihsel bir bütünlük içerisinde önemlidir. Biliyorsunuz İran'ın en büyük yabancı yatırımcılarından biri Çinliler. Ciddi düzeyde hem projelerde hem işte ticarette Çin önemli bir faktör İran için. Tabii ki ihracat yapmış olabilir hem boru hatlarıyla hem işte yapabildiyse ticari limanlardan ama tam anlamıyla bir normalleşmeden söz etmek mümkün değil. Çünkü fiyatların geldiği nokta gereği hala maliyetler yüksek. Bu maliyetler hem Çin'in maliyetlerine yansıyor hem üretim maliyetlerine yansıyor. Bu da global ekonomiye yansıyor. Bugün işte Almanya'da son 3 senenin en yüksek enflasyon rakamı açıklandıysa, Fed faizleri arttırdıysa ve faizleri yeniden arttırabileceğini söylüyorsa büyük ihtimal bu süreç devam edecek. Yani İran'daki mesele sadece ABD, İran ya da İsrail meselesi değil, global ölçekli bir etki yarattı ve bu çok büyük ihtimal önümüzdeki 1-2 senelik süreçte de fiyatları etkilemeyi, özellikle enflasyon ve faiz tarafında fiyatları etkilemeye bence devam edecek. Ama şöyle bir realite var, şöyle bir gerçek var. Hem ABD hem Avrupa Birliği süreci özellikle enerji fiyatlarını düşürmek istiyorlar. Çünkü bunlar için ciddi bir maliyet ve enerji enflasyonunu besleyen bir şey. Bunu düşürmek için de çatışmaları durdurmak lazım. Çatışmaları sonlandırmak lazım. Ukrayna tarafında müzakereler sürüyor ama Ukrayna'yı Rusya'nın enerji tesislerine saldırması konusunda kim cesaretlendirdi diye de bakmak lazım. Benzer şekilde Rusya'da karşılık veriyor ama dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden birinin enerji nakliyatlarını vuruyorsunuz, enerji tesislerini vuruyorsunuz. Bu global ölçekli bir etki yaratıyor maalesef ve bu etkiyi de bütün dünya maliyet olarak ödeyecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii küresel tarafta da bu petrol fiyatlarının yanı sıra malum konuştuğumuz konuların başında tahvil fiyatlarının durumu ve teknoloji hisseleri ve yapay zeka şirketlerinin pozisyonu geliyor. Şimdi Bank of America'nın yeni bir anketi var. Küresel yatırımcıların teknoloji hisseleri pozisyonunun 6 yılın zirvesinde olduğunu ifade ediyor bu anket. Teknoloji hisselerinde ağırlığını arttıranların oranı %30'dan %37'ye çıkmış. Fon yöneticilerinin teknoloji pozisyonları Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyede. Bu arada yatırımcıların %45'i yapay zeka balonu bekliyor. Ve de özel şu da önemli bir nokta, küresel yarı iletken hisseleri piyasadaki en kalabalık işlem konumunda. Tahvili çok konuştuğumuz için katılımcıların %37'si de Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi %6'ya çıkarsa hisseden tahvile yönelmeyi düşündüklerini ifade etmişler. Şimdi bu noktada işte yeni bir gelişme BlackRock'tan tahvillere yöneldiğine

0: dair bir görüş geldi. Kısa vadeli Amerikan hazine tahvillerinde ağırlığını arttırmış BlackRock. Uzun vadeli Amerikan tahvillerinde ise ağırlığını azalt görüşünden nötr pozisyona geçmiş. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin de kısa vadeli oynaklık riskleri nedeniyle Amerikan hisselerindeki görüşünü de nötre indirmiş. Şimdi tabii bunlar da baktığımız zaman aslında piyasanın yeni dinamikleri olabilecek konularmış gibi görünüyor. Şimdi diyor ki çünkü burada BOFA anketinde yatırımcılar, evet biz zirvesine çıktık teknoloji hisselerinin, 6 yılın zirvesindeyiz ama bu faizler 6'ya çıkarsa biz hisseden tahvile geçeriz. BlackRock da diyor ki ben zaten tahvillere yöneldim ve Amerikan tahvillerindeki ağırlığımı arttırdım kısa vadeli. Uzun vadelilerde de azalttan nötre geçtim diyor. Ne dersiniz mevcut görünüme bu raporlardan çıkan sonuçlarla birlikte?
1: Tabii ABD tahvillerindeki ya da işte faizlerdeki meydana gelen artış ciddi oranda tabii ki firmaları bu alana yönlendirdi. Yönlendirmeye de devam edecek. Çünkü son 20 senenin, 25 senenin en yüksek rakamlarına çıkmış bir tahvil faizi var. Hele 10 senelik faizler ciddi oranda artmış düzeyde ABD'de. Ve borçluk düzeyi de artıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin borçluk düzeyi 40 trilyon dolara geçmiş. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki getirisi de fazla olan ve sabit faizlerin olduğu ya da işte değişken faizlerin olduğu bir ortamda şimdi daha fazla kar elde edebiliyorsunuz, gelir elde edebiliyorsunuz. Tabii ki firmalar buna öncelik vereceklerdir. Ama tabii bu uzun vadeli sürdürülebilecek bir şey değil. Orta vadeli şekilde bence şahsi olarak yaklaşacaklar ve ilerleyen vadede normal hisse senetleri piyasasına ya da normal işte yatırım fonlara geri döneceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ABD'nin faizlerinde ya da bu tahvil faizlerinde meydana gelen olgu önemli bir gösterge. 40 trilyon dolardan bahsediyorsunuz. 10 senelik vadede bir borça ya da tahvil faizine girdiğinizde getirisini senelik bazda siz düşünün kaç katına çıkabilir 10 senede. Bu bir realite, bu bir gerçek ve ödemeler aksaması mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi ve ABD Birleşik Devletleri'nin temelinde düşmesi demek. Dünya ekonomisinin büyük bir kaosa çıkmasa girmesi demek ve global ticaretin ana merkezlerinden birinden söz ediyorsunuz. Onunla burada vurgulamak lazım ama tabii ki reel sektörde üretime gitmesi gereken miktarın ya da ne bileyim işte fon piyasasına gitmesi ya da hisse senetlerine gitmesi gereken miktarın tahvillere yani faize sabit bir getirili bir olguya gitmesi problemdir. Bu üretimle alakalı sıkıntılara büyük ihtimal ilerleyen vakitlerde neden olacak ve uluslararası yabancı yatırımcıyı da tahvillere veya faize yönlendirebilir. Fed faizleri arttırıyorsa, enflasyon enerji krizi nedeniyle artıyorsa, faizler de artma eğilimini sürdürecek ise yatırımcı bu alana gider diyelim. Ama şöyle bir realitemiz de var. Çatışmalar biter ve salgın sonrası ortaya çıkan bu enflasyonist dalga sona ererse tabii farklı bir projeksiyon da yapabiliriz. O projeksiyonda da ilerleyen vadede bu çatışmaların bitmesi lazım diyelim.
0: Evet. Son iki dakikamız zannedersem. Burada da hocam ben sizden kıymetli metal tarafına dair yorum alayım. Şimdi burada tabii fiziki anlamda rekor seviyeler görüyoruz. Başta Çin olmak üzere altın alımlarında. Fakat fiyatlamalara baktığımızda da ekranın başındaki fiyatlamada işte bu fiziki alımlar tam olarak yansımıyor. Farklı unsurlar orada da öne çıkıyor. Ne dersiniz gidişatına dair altın tarafının?
1: Tabii altına ben salgın sonrası, salgın öncesi ve salgın sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Değerli madenleri de diyebiliriz. Salgın sonrası ciddi bir değerli madenlerde artış gördük. Şimdi bu artış belli bir noktaya geldi. İşte 1500 dolarlardan başlayan altının onsu 5600-5700 dolarlara kadar çıktı. Şimdi ciddi bir artış var. Tabii bu kar realizasyonu dediğimiz olguyu da unutmamak lazım. Global fonların altını sattığını, biraz daha satmaya devam ettiğini ve bu fiyatların normal fiyatlarda ne kadar olacağını görmek lazım. Evet, yatırımcı almaya devam ediyor. Merkez bankaları almaya devam ediyor ama özellikle fonlar, yatırım fonları altını satmaya devam ediyorlar. Fiziki olarak talep
0: hocam süre dolmuş. Son cümleyi alayım hocam. Süre dolmuş.
1: Değerli madenlerde biraz beklemek lazım. Uzun vadeli yaklaşmak lazım diyelim.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Deniz İstikbal doktor. Çok size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere hocam.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Efendim burada da noktalayalım. Bugünlük paranın yönünü yarın görüşmek üzere A Para ekranlarında. Hoşçakalın.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.

0: 18'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
0: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
0: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazan.

0: görürsünüz demiyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
5: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
6: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu Savaşçı kazanına sonra dövesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü

0: tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
1: Merhaba.
0: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Abi toplamışsın aileyi.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
6: Neyle gideceğim?
7: Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
4: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
5: Biraz rahat ol.

0: Piyasa notları başlıyor. Saatlerimiz 16 oldu. Piyasalardaki fiyatlamaları konuşacağız. Stratejist Yunus Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Hemen fiyatlamaları ekrana taşıyalım. BIST Düz Endeksinde gelinen noktayı siz değerli izleyenlerle buluşturalım. 12.200 bandını aşmakta zorlanan bir endeks var. An itibariyle 12.210 puan seviyesinde. Bakalım bugünkü kapanış nasıl olacak? Yarım puanlık yukarı yönlü hareket var. Gün içerisinde 12.270 puan seviyesi yukarıda görülmüştü. Bir de fiyatı en fazla artanlar ile fiyatı en fazla azalanları da görelim. Borsa İstanbul'da bu saat diliminde BİM %2.77 yükseliş kaydederken Gürsel Turizm, Koca Erçelik, Koç Holding ve İş Bankası sıralamayı oluşturuyor. Düşenler... BIST Düz'de en fazla geri çekilen şirketler Tekfen Holding, BİM Yatırımlar Holding, Anadolu Grubu Holding, TR Doğal Enerji ve Eczacıbaşı. İlk 5 bu şekilde. Yarın gözümüz mecliste olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon taslağı gelecek. Artık kanunlaşma sürecini takip edeceğiz. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu tasfiye sürecinde hemen hemen her yeni günde yeni bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ekim ayında ödemelerin başlanacağının altını çizdi.
1: Güzel gidiyor ama yavaş gidiyor. Şöyle bir şey, acele edip hata yapmaktansa yavaş yavaş yapalım ve bu süreci başarıyla tamamlayalım söylemi geçerli gibi duruyor. Mesela aracı kurumlardan görüş istendi. Bu son düzenlemeye katkı sunmak üzere Sermaye Piyasaları Birliği üzerinden katkılar da verilecek. Böylece kurumların da buraya müdahalesini görmüş olacağız. Normalde ne beklerdik? Sadece yasa düzenleyici bunu yapıp geçirsin ama şöyle bir istekte bulunulurdu. Ya piyasayı bilenler de buraya bir fikir versinler. O yüzden taslak metinde değişiklik göreceğiz gibi geliyor bana. Yani bu 9 maddelik düzenleme bir bakmışsın 10 madde olmuş, bir bakmışsın 9 maddenin bazılarında değişiklik olmuş. Sürpriz olmayacak. Ama yavaş ilerleyen bir süreç olduğu için önümüzdeki haftaya netleşecek gibi gözüküyor. Arkasından tabii onaylanmasının arkasından da bu sefer tasfiye süreci gelecek. Zaten bu düzenlemenin amacı mevzuatta olmayan bir şeydi. O da ara ödeme ve para kaçıranların paralarının el konulup tasfiye sürecine katılması yoluyla burada tasfiye havuzunun büyütülmesi. Mevzuatta böyle bir şey yok çünkü. Dolayısıyla bu fon da bir ara çözüm olarak mevzuata giriyor. Bundan sonra da bir tane daha muhtemelen gelecektir. O da genel bir düzenleme olarak SPK kanununda yeni maddeler eklenebilir diye düşünebiliriz. Ama şu an itibariyle önümüzdeki hafta sonuna kadar bu sürecin, yasal sürecin düzenlenmesi, Ekim ayı sonuna kadar da paraların ödenmeye başlamasını bekleriz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu 9 maddelik taslak birebir geçmeyebilir o zaman, sizin değerlendirmenizden anladığım.
1: Tabii piyasadan da görüşler alınıyor. Dolayısıyla burada bir miktar revizyon olacaktır, ek madde olacaktır gibime geliyor. Aynen geçeceğini beklemiyorum.

0: Süreç biraz yavaş işliyor. Hata yapılması önlenmesi adına dediniz. 28 Ağustos'ta SPK tarafından düzenlemeler geldi. 17 Eylül'de kapatılan ve tasfiye edilecek fonların sayısını ve içeriğini öğrendik. Bugün 13 Ekim'deyiz. Yani yaklaşık bir ay, hatta 28 Ağustos'tan itibaren bakarsak daha uzun süredir bu gelişmeleri konuşuyoruz. Buradaki tahribatı zaman zaman anlatıyoruz. Zaman zaman da ekonomi yönetiminin attığı adımları ifade etmeye çalışıyoruz ama bu gelişmeler geleceğe yönelik nasıl ipuçları veriyor? Sermaye piyasalarını neler bekliyor?
1: Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. 1960 darbesinden sonra Türkiye'de bankerlik öne çıkmıştı. Yani yüksek enflasyon döneminde bankalarla yarışabilen ve finansman bonoları, tahviller o dönemde popüler olmuştu ve bankerler 1980 darbesinden sonrasına kadar aktif olarak kullanılıyordu. 81'de süreç patladığında ya biz burada bir yanlış yaptık, bunu düzeltelim denildi ve sermaye piyasası kanunu çıkarılıp SPK bankerlerin tasfiyesi amacıyla kuruldu. Sonra sermaye piyasalarının gelişimi. Daha sonra bankacılık sistemi güçlendiğinde de bu sefer 2001 krizinden sonra 25 bankadan fazla batınca mevzuat bunu düzenlememişti. Dolayısıyla TMSF bir BDDK'nın altında bölümken özel bir kurum olarak kuruldu 2003'te ve tasfiye bölümü artık ona devredildi. Geldiğimiz noktada hiçbir mevzuatta düzenleme fon krizini öngörmüyordu. Dolayısıyla fon krizi öngörülmediği için her şey normal şartlar altında göre ayarlandığı için bugün bir bocalama içerisindeyiz. Hemen yapamıyoruz. 2 ay, 3 ay bu Terra'nın bazı fonlarında 6 ay belki daha uzun süre tasfiye süreci devam edecek gibi duruyor. Şimdi bu tasfiye süreci içinde ek düzenlemelere gidilmesi gerekmesi bundan kaynaklanıyor. Arkasından SPK'yı maddeleriyle fonların bir daha krize girmemesi için de düzenlemeler gelecektir. Yani bugüne kadar mevzuatı buna çünkü müsaade etti. İllegalite burada pek yok. Her şey legal ama denetleyen kurumların zafiyeti, uzun süre burayı boş bırakması, belki işlerini başka türlü halletmeleri, izinlerini öyle almaları falan süreçte kabak yatırımcının başına patlamış gibi gözüküyor. Bunun ceremesi bir süre sermaye piyasaları üzerinde duracaktır. Ama düzenlemelerin arkasından 2027'den itibaren Türkiye ekonomik olarak da bir miktar daha cazip hale geldiği zaman BIST'in yeni rekorlar kırmasıyla beraber tekrardan yatırımcı güveninin arttığını, bu tarafa doğru kayışın olduğunu göreceğiz diye tahmin ediyorum açıkçası.
0: Yani bu tarafa doğru yatırımcılar tekrar hangi periyotta gelir bilemiyorum ama sadece bu konuştuğumuz fonlar nezdinde değil, yatırım fonlarının genelinde bir çıkış olduğunu görüyoruz. Tedirginlik genele yayılmış gibi. Bunu böyle süreçlerde normal olarak mı değerlendirmek gerekir? Çünkü risk oranı çok düşük olan para piyasası fonlarında dahi ciddi çıkışlar var.
1: 200 milyardan fazla zaten aşırı zenginleşenler parasını kaçırmışlar. Yani çıkışlar dediğiniz belki onların paralarında önemli bir kısmı oradandır. Dolayısıyla tüm halk parasını çekiyormuş gibi bir izlenim olmasın. Zaten 200 milyardan fazla işte bu 100 milyondan fazla zenginleşenler artı onun altındakiler filan topladığınız zaman ciddi bir yekün oradaydı. Onlar zenginleşip kaçanlar. 450 bin de fonzede var. Şimdi bu fonzedeler konusu şu anda öncelikli ama yeni mi yapılan düzenlemeyle bu kaçanların da bir kısmının buraya konulmasıyla fonzedelerin hasarı azaltılmaya çalışılıyor. Doğru bir yöntem. Amerika'da Madoff örneği veriliyor bununla daha ziyade. Ama sürecin orada yavaş gitmesi yatırımcılar nezdinde biraz bozuntu yol açıyor. Devlet yönetiminde ne diyor? Bu fon kısmının %5'i kadar bir kısım. Dolayısıyla %95 sağlam. Zaten piyasalar sağlam. Kimsenin piyasalara bir şey dediği yok mesela. Borsanın en büyük kağıtları bu süreçte %5, %10 düştüler. Yani normal bir sarsıntı boyutunda bir yarattıkları hasar. Yabancı yatırımcı burada ülkede kriz çıktı diye basıp gitmedi. Önceki krizlerde ne görürdük biz? Yabancı yatırımcı en çok satan olurdu o dönemde. Şu anda.
0: Ama o dönemki yabancı yatırımcı dağılımıyla bugünkünü de eş mi tutuyoruz?
1: Total bakıyoruz yani toplam. Biz şimdi Eylül ayında ne gördük? Yabancı yatırımcı nette alıcı. Şimdi geçmiş krizde öyle mi?

0: 2001 krizinde, 2008 krizinde, 2018 krizinde, 2011 borç krizinde, öyle miydi? Hayır. Dolayısıyla biz şu an itibariyle buraya bakış piyasanın genelinde negatif değil, bir kriz içerisinde değiliz. Bir alt kademede fonların önemli bir kısmında bir kriz var. Ciddi yatırımcı etkilenmiş durumda. Oradan zenginleşenler kaçıyorlar. Eyvallah. 200 milyar liradan fazla bir para kaçtı oradan belli ki. O da önemli bir yekün. Türkiye'den kaçan bir para için baktığın zaman veya fonlardan çıkışta. Ama toplam yatırımcı nezdinde küçük yatırımcıların bir güven sorunu, kaçışı olduğunu gözlemliyoruz. Ama şunu unutmayalım. Hiçbir ülke yok ki sermaye piyasaları gelişmeden ülke gelişsin. Dolayısıyla Türkiye gelişecekse sermaye piyasaları gelişmek zorunda. Biz bunu yıllar önce BES'e adım atarak yapmıştık bireysel emeklilik fonlarıyla. Şu anda bir sarsıntı yaşıyoruz. 5-10 yılda bir yaşanan sarsıntılar diyelim. Bunu atlattıktan sonra Türkiye tekrar 5 yıl boyunca sermaye piyasalarının çok güçlü olduğu bir dönem yaşamaya aday diyebilirim.
1: Şimdi süreç tabii yakından takip ediliyor ama hala bazı net olmayan başlıklar var. Yani açıklamalar hemen hemen her gün geliyor. Ama kafada oturmayan noktalar da var. Onlardan biri 17 Eylül öncesi gerçekleşen emirler. Ne olacak bu yatırımcıya? Çünkü hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı 9 maddelik sunumun içerisinde ziyadesiyle bu 17 Eylül öncesinde satış emri verenlere yönelik bir not yoktu. Hem de sonrasında yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da evet biraz değiniliyor ama tam anlamıyla bu yatırımcıların akıbetine yönelik net somut cümleler de duymuyoruz.
0: Onları tasfiye bırakıyorlar gözüktüğü kadarıyla. Normalde mevzuat net. SPK da bunu kabul ediyor. P blok önceliklidir. Yani bunda bir sorun şu an itibariyle yok. Sorun P blok, şimdi Takasbank P blok olarak öne aldığında, hesabı alt kademeye aldığında burada yanlış olan bir şey, şöyle bir hataya düşüyor galiba yatırımcıların bazıları. Hisse senedi gibi düşünüyorlar. Ben fonumu sattım, karşıda birisi aldı. Dolayısıyla para bana gelmesi lazım. Ama asıl ben fonu mesela Garanti Bankası'ndan sattıysam bile TERA fonuysa, TERA Portföy Yönetim Şirketi o payı geri alıyor. Fonun dolaşımdaki pay sayısı azalıyor. Onun karşılığında parayı gönderiyor. Fakat biz satış emrini verdikten sonra para gelmediyse para fon tarafından gönderilmedi. Para likidasyon orada sorunu var demek ki. Dolayısıyla bizim önceliğimiz sıradayız ama bize para gelmediği için beklemedeyiz gibi gözüküyor. Tasfiye sonuna kadar bu sürecin tamamlanması lazım. Fiyatlandırma konusunda sıkıntı olan veya temerrüte düşenler, SPK bu ikisini net bir şekilde saydı. 16'sından önce emir versem bile diyor, fiyatı yoksa, temerrüte düştüyse fon, yani senin sattığım fon payını şirket değil de fon geri alıyor, portföy yönetim şirketi ve dolaşımdan senin payını alınca sana likidasyon, elindeki likitten göndermesi gerekiyor. Likit yok diye gönderemediyse bu temerrüttür ve fiyat da oluşmamıştır.
1: Dolayısıyla mesela ayın 14'ünde satış yapan kişi o esnada o fon temerrüde düşmedi ama sonrasında temerrüde düşmesi oradan
0: parasını alamadığı sürece
1: alamayacağı öyle anlamına mı geliyor?
0: Yok, parasını alamadığı sürece temerrüt vardır. Çünkü malı vermek için hazır bekliyorsun demektir P blok. Orada alt kademede bekliyor ama paran gelmedi. Demek ki işlem gerçekleşmedi. İşlem gerçekleşmeyince seni sürece bıraktılar. Senin arkanda da sırada bir sürü insan var. Fon için sıradalar. Fakat işlemi gerçekleşecek nakit akışı olmadığı için artık seni tasfiyeye bıraktı. Biliyorsunuz bir de bir ay süresi vermişlerdi. 15 gün sonraki fiyattan olacak filan ve o 45 gün sonraki işlem gerçekleşecek demişlerdi. O iptal oldu. Tasfiye direkt soktu SPK. Dolayısıyla bu süreç hala netliğe kavuşmadı. Ama sürecin arasına bir şey enjekte edildi. O da dediler ki ya kim olursa olsun herkese biz birer milyona kadar parasından verelim de likidasyon sıkıntısı giderilsin ve en az 350 bin kişi de tasfiye olmuş olsun. Dolayısıyla şu anda bu ara düzenlemeyle bu yapılıyor. P bloklara da deniyor ki siz kalan bakiyeniz için tasfiye sürecinde yine öncelikli olarak gözüküyorsunuz. Ama bu sizin illa paranızı erkenden alacağınız anlamına gelmiyor galiba bizim anladığımız.

0: şu an itibariyle oradaki hala da muğlaklık devam ettiği için net bir şey diyemiyoruz. Ama tasfiye bakiyesi ne kadar kalır? Ondan sonra onlara öncelik mi fiyattan verilir mi? O sonraki iş gibi gözüküyor.
1: O zaman şunu mu anlamamız gerekiyor? Bu olağan bir tasfiye süreci olsaydı bu bahsettiğimiz PBLK'lar öncelikliydi. Ama olağanüstü bir tasfiye süreci olduğu için tasfiyeye katılıyorlar. Önceden emir vermelerinin hiçbir önemi kalmıyor.
0: Yani o sistemde gözüküyor onlar zaten P blok olarak öncelikliler. Fakat hala daha orada muğlaklık var, ona bir şey diyemiyoruz. Sadece normal mevzuat, az önce söylemiştim mesela.
1: Açıklama gelmiyor ya, açıklama gelmediği için teori olarak evet öncelikli olabilirler ama eyleme döküldüğünde öncelikli olacaklar mı olmayacaklar mı onunla alakalı şu an bir malumat ben duymadım en azından.
0: Ben de duymadım. Ara ödemeden sonra bu sefer onlar gündeme geleceklerdir. Yani önce bir 350 bin kişiyi tasfiye edelim deniyor ki, şimdi P bloklu olmayanlar da tasfiye olacaklar. Burada şimdi P bloğun önceliği kalmamış gibi oluyor. Dolayısıyla herkes öncelik, devlet diyor ki küçük paydan büyük paya kadar tasfiye edeyim diyor. Bu tasfiyeyi başarırsa devlet, Ekim, Kasım sonuna kadar başardığını kabul edelim. Kasım'dan sonra bu sefer geri kalanlar arasında önceliklendirmeye bakılacaktır diye tahmin edebiliriz.
1: Ödenecek para kalmazsa ne olacak?
0: Bilmiyoruz. O zaman sistem tasfiye gitmiş olacak yani. Ama şöyle düşünün, devlet sadece fon mal varlığıyla bu işi yürütmüyor. Sadece 200 milyar lira dışarıdakileri bile içeriye çekmek için onları çağırıyor. O gelenlerden, gönüllü iadelerden filan toplanan havuz fon mal varlığının üzerine konulduğu zaman insanlara yine dağıtılacak bir şey kalacaktır.
1: Tabii 214 kişi 187 milyar 653 milyon TL geri gelmesi muhtemel tutar bu. Yani isteğinizde getirin, iade edin noktasında ifade edilen rakam 187.6 milyar TL. Bir de hafta içerisinde Sabah gazetesinde bir haber yer aldı. 401 milyar TL bu operasyon başlamadan önce bu fonlardan çıkış olarak gerçekleşmiş. Şimdi bu haberli çıkış mı yoksa habersiz bu konudan bir haberdi bir şekilde çıktı mı yatırımcı? O da araştırılıyor. Yani 401 milyar lira da çok büyük bir rakam ve tam bu gelişmelerden önce, artık o periyot nedir tam bilmiyorum, bu tutar bu fonlardan çıkmış.
0: Bir de buna hisse senetleri operasyonlardaki işlemlerden gelecek parayı ekle. Mesela birçok hisseyi alıp götürdüler, sonra geri düşürmediler, oralarda el değiştirdiler. Dolayısıyla oradan da ciddi para kazananlar var. Bunun için gönüllü iade hesabını TMSF bünyesinde değil, Birleşik Fon Bankası'nda açıldı. Birleşik Fon Bankası'na gönüllü iadeler için hisse senedi operasyonlarından kazançlar için açıldı. Oradan da bir ciddi para gelecektir. Bunu tersinden bir şey söyleyerek gidelim.
1: Buyurun.
0: 16 Eylül'de toplam tasfiye edilecek fonların büyüklüğü 850 milyardı. Para piyasası fonlarını falan dahil ettiğin zaman tasfiye bakiyesinin 350 milyar civarında olduğunu kalacağını düşünürsek yaklaşık 500 milyarlık bir fark oluşuyor. Orada kayıp ihtimali oluşuyor. Şimdi 200'ler, 400'ler, ekstralar falan koyduğumuz zaman bu 500 milyarlık tasfiyenin önemli bir kısmını geri getirebilir devlet gibi gözüküyor. Kaçan kaçar tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Almıştır parasını, kaçmıştır. 10 milyar, 20 milyar götürmüştür ülkeden. Bir daha dönmesine bile gerek yok. Adam 1 milyar bile götürse dönmesine bile gerek
1: yok. Öyle çok bir sayı yokmuş kaçma noktasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ifadesine göre.
0: Tüm şey hakim değiliz tabii. Biz sadece şunu demek istiyoruz.
1: Biz de peyderpey gelen açıklamaları
0: yani
1: üzerinde.
0: 200, 400 rakamlar havada uçuşuyor ya. Yani bizim bu kaybımızı ne kadar telafi ederse, havuza ne kadar para konulursa bir bakmışsın fazlası bile kalmış olabilir yani tasfiye fonunda. Bu devletin hiçbir kaynak kullanmadan tasfiyeyi başarıyla bitirmesi için büyük bir adım. Önemli bir adım. Çünkü fon mal varlığı o büyüklüğe yetişmiyordu. Yani yatırımcılar şu anda korkusu ne? Bize işte Terra'nın fonlarında 10'da 5 kalacak, 10'da 1 kalacak veya %5 kalacak şeklinde yaklaşımlar duyuyorum. O yüzden şimdi bu %5 değil de %50 bile olabilir, 70 bile olabilir bu ekstra gelirler sayesinde. Bu da Türk devletinin büyük bir başarısı olur açıkçası.
1: Şimdi Ekim ayı içerisinde o ara

0: ödemelerinin yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Bu ifade ettiğimiz mallara tedbir konma durumu, işte isteğiyle getir, iade et noktasında atılan adımlar. O zaman bu süreç biraz 2027'ye doğru kayar mı? Tamamen ödemelerin tamamlanma noktası.
1: Kayacak zaten. O kadar çabuk bitiremezler. İmkansıza yakın. Yani görüyorsunuz zaten süreci yavaş ilerletiliyor. Hiç kimsenin de acele edelim de başımızı başka bir derde sokalım diye bir düşüncesi yok gözüküyor. Bu nedenle 2027'nin Şubat'ın aşağısında itibariyle vade verilmiş durumda. 6 aylık vadenin sonu o zaman. Normal şartlar altında bu sürecin devam etmesini, hatta sürecin kalanların işte 20-30 bin kişinin tasfiyesi belki 2027'nin devamına kalacak gibi gözükebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi 100 şirkette isteyelim yönetmenimizden. Borsada işlem gören 100 şirketi görelim. Tablo bu şekilde. Ama 1 Ekim'den itibaren bu tablo değişti yeni endekslerle birlikte. Dolayısıyla 1 Ekim öncesine baktığımızda şu alt taraftaki her bir sütunda 20 şirket var. 20 şirketin 15-16'sında taban fiyatı görüyorduk. Şimdi endeks değişiklikleri sonrası daha makul görüntüler var. Evet, bu şirketler BIST 100'den çıktı ama o taban serisi birçoğunda da devam ediyor. Ve siz bir hesap yapmıştınız. Bu süreç başladığında sanıyorum ilk yayınlardan biriydi. 50-55 gün taban olacak şirketler var diyordunuz. İnanılmaz. Bu periyodun devam etmesi fon tasfiye sürecine nasıl sirayet edebilir? Çünkü o fonlardaki değerleme kendi mevcut değerinden tasfiyenin olacağı ifade ediliyor. Sonuç itibariyle o şirketler o fonlarda değil mi? Yani buradaki o geri çekilme o değerin oluşmasında da etkili olacak değil mi?
1: Tabii ki, yani tasfiyede elindeki o büyük hisseleri piyasada satabilmesi lazım. O yüzden çözüm önerisi olarak bu yeni düzenlemede ne diyor? SPK burada karar almakta yetkili bir yöne. İhale yöntemi yapabilirsin. Patrona geri aldırabilirsin. Şirkete geri aldırabilirsin. Çünkü bunların bazı şirketlerin konkordatoya gitme ihtimali var. Yani şirket boş. Dolayısıyla sen bu şirketi kaça satacaksın ki piyasadan? Kim alacak bu şirketi? Ama bu şirketi şirkete geri alım yaptırırsan, içinde para varsa, içindeki paraya koyamıyorsun neticede. Para varsa geri alım yaptırırsın. Patronuna zorla dersin, sen geri alım yap. Patronuna geri alım yaptırırsın. Bir şekilde daha yukarı fiyattan bunu, fonun elindeki malı buraya geçirebilirsin. Böylece fonun içerisine para girmiş olur. Bunlar hala da o seride taban taban giden serilerinde, şu anda 10-12 şirket galiba kaldı. Böyle taban taban giden.
0: Yani devam edecekler. Bir tavan yapar gibi olup tekrar tabana dönen şirketler de oldu. Özellikle evet. Cuma gününden itibaren. Orada herhalde ziraat yatırımın tasfiye sürecini başlatması mı etkili oldu?
1: Muhtemelen. Yani içeride bilgiye sahip değiliz. Ama satıcı ziraat yatırım gözüktüğü için, hani ziraat bankası üzerinden ve iş bankası üzerinden fonlar tasfiye gittiği için bunlar işlenme başlamış gözüküyorlar diye bir söylem gözüktü. Ama net bir şey zaten bağıra bağıra da yapacaklarını düşünmüyoruz. Yani biz tasfiye ediyoruz diye bağıracaklarını düşünmüyoruz. Ama piyasa içerisinde herkes beklentiler, ellerindeki hisseler belli. Onların da endeks üzerinde etkili olmaması için endeksten çıkarıldılar. 27 hisse çıkarıldı endeksten. %27'si çıkarıldı. Çok büyük bir rakam bu. Dolayısıyla şu anda endeks temiz. Ama endeksin de gidebilmesi için likiditasyon sorununun çözülmesi lazım. Hala da 1 trilyon liralık varlık yatırımcının kilitlenmiş durumda. Adamlara daha 1 lira para verilmiş değil. İlk defa geçen günlerde işte 17 fonun tasfiyesi gerçekleşti. 45 bin yatırımcı kurtarıldı. Yani 450 binin 45 bini kurtarıldı desek %10'u, yatırımcıların %10'u kurtarılmış durumda. Geri kalanlar hala da sürecin tasfiyenin devamını bekliyorlar. Bu süreç uzadıkça da piyasada gerilim devam ediyor diyebiliriz.
0: Ana parasını herkes alabilecek mi peki bu sürecin sonunda? Görüntü buna yönelik nasıl ipuçları veriyor size?
1: Ana paranın toplamını açıklamadılar. Mesela net yatırım tutarı dediğimiz rakamı o 400 bin kişi nezdinde aslında toplayıp nasıl kişi sayısını verdilerse net yatırım tutarını da verseler.
0: Ya şöyle mi, 455.758 kişi vardı. Bu 455.758 kişinin ilk yatırdığı tutarların toplamı şu kadar.
1: Evet, bunu demesi lazım ki piyasa ne kadar kazanabileceğini bilsin. demediği için bir şey demiyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir fonun parasını diğer fona veremez.

0: lazım ki? Para piyasası fonlarındakiler paralarının tamamına yakınını alıyorlar. Tasfiye olanlar da daha fazlasını aldılar. Yani bu güzel bir şey. Tasfiye olunca benim para kaybedeceğim diye düşünen adam tasfiye olduğunda daha fazla para aldı.
1: Para ama piyasası. Ama 3 kurum için söylüyorsunuz.
0: Fon, herkes fonzede burada. Şimdi hepsi için birlikte toplam konuşuyoruz.
1: Ama 4'ü için olağanüstü bir tasfiye süreci diye.
0: 4'ü içerisindekilerden de para piyasası fonlarından çoğunu alanlar olacaktır belki. Bu yüzden para piyasasında çoğunu alınca o toplamdan bakmak yanlış olacak. Toplamın çoğu para piyasasında %100'ünü alacak ama hisse ağırlıklı fonlarda %5'ini alacak varlığa bakarsın. Ama varlık dışı gelirlerle ki o da 2007'nin ortalarını belki sonlarını bulur. Çünkü adamın evini almışsın, arabasını almışsın. Bunun nakite dönmesi, başkalarına satılması, TMSF tarafından filan işler uzayacaklar. Ama uzadığı zaman bakiyen daha çok sana geri dönmüş olacaktır tasfiye sonunda diye düşünüyorum.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni adımlar bekliyor musunuz peki?
0: Tabii ki. Yani SPK buranın net lideridir. Gözetleyici, denetleyici kurumudur. SPK burada hata yapmıştır. Bir yıl önce müdahale etse belki 1 milyar dolar masrafla, zararla kurtaracakken bir yıl sonra 8-10 milyar dolarlık riske sokmuştur piyasayı. Bunda da yani görevdekilerin sorumluluğu vardır diyebiliriz ama şimdi bu kendilerine de çeki düzen verip devam etmeleri lazım. Burada tabii bakanlığın da devrede olması lazım. Yani Mehmet Şimşek'in de bu noktada biraz daha öne çıkması lazım. Çünkü şöyle bir şey var. SPK piyasanın üzerinde denetleyici, gözetleyici kurum ama gücünü çalışanlarından ve ekibinden alıyor. Ekibi zayıfladığı zaman SPK görüntüde var ama gerçekte ruh haline gelebilir. Şimdi Sermaye Piyasası Kurumu'nun uzmanları piyasa şartlarının çok altında maaş aldıkları için, uzun zamandır da böyle devam ettiği için SPK'da üstadlar, uzmanlar bir süredir ayrılıyorlar. SPK'daki elemanların tecrübeleri azaldı, toplam tecrübeleri. Ve bu da piyasaya müdahalede SPK'nın zorlayıcı bir unsur oldu. Yani bunu yılbaşında işte SPK uzmanlarına ve çalışanlarına 30 bin lira seyyanen zam şeklinde çözmeye çalıştılar. Ama yanlış bir şekilde piyasada diğer kamu kurumlarından da buraya dahil olunca hepten iptal ettiler. Yine uzman kadrosunun maaşı yetersiz kalmaya devam etti. Yani bunu yıllardır Mehmet Şimşek'e söylüyor SPK patronları. Ama oraya bir çözüm bulamadılar. Bu çok bana garip gelen bir şey. Mesela bunu doktorlarda da yapılmıştı. Kamu doktorları özel sektöre transfer olduğu zaman döner sermaye oluşturuldu ve oradan çalışanlara pay verildiği için doktorlar devlette kalmaya devam etmişlerdi. Önce bir SPK'nın güçlendirilmesi, çalışanların iyileştirilmesi lazım. Bak bu kelebek etkisiyle geliyor. Sen burayı zayıflatırsan bu adamı başkasının parasına muhtaç edersin. Aklını çeldirmeye muhtaç edersin. Ve bu gözetim işlerini zayıflatırsın. Halbuki buradaki adam güçlü olduğu zaman ki geçmişte öyleydi birçok sene. O zaman SPK'nın kamu üzerinde ve piyasa üzerinde etkisi daha güçlü olur. Böyle sen diyemezsin yani bir yıl önce niye müdahale etmedi demezdik. Etmiş olurdu şimdiye kadar çoktan diye düşünüyorum.
1: Burada halka arz olan şirketlerle, yeni halka arz olan şirketlerle süreci eş güdümde aynı masada, aynı eksende değerlendirmek doğru olur mu? Çünkü 2020 sonrasında dahil olan şirketlerin sayısı 240 yaklaşık. Şimdi dün bir çalışma yapmıştık, ekrana taşıdık. Yaklaşık bir 150 tanesi %50'nin üzerinde bu süreçte değer kaybı yaşamış zirvesinden. Yani tabii hepsini zan altında bırakmak değil niyetimiz ama son halka arz olan şirketlerin birçoğunda çok astronomik fiyatlamalar gördük. Ve böyle bir periyotta da siz ifade ettiniz ya değerlendirmenizin başında büyük şirketlerde gerileme %5, %10. Ama bu 2020 sonrası halka açılan şirketlerin birçoğunda %90, %98, %70, en iyisi %60, %70 düşüş gösterdi. Yani şimdi SPK'dan yeni adımlar tabii ki gelmeli. Denetimler noktasında da yapılması gereken hususlar var dediniz. Bu halka açılan şirketlere onay noktası da SPK'dan geçmiyor mu? O şirketlerin yapısında mı acaba bir sorun vardı ya da nasıl bakmak gerekir bu 2020 sonrası açılan

0: Şirket sayısı da 600'e çıktı. Halka arzlardan yatırımcı kazandıkça yeni yatırımlarını halka arzlarda devam ettirdikleri için bu süreç devam ediyordu. Şimdi bununla beraber bu sefer bakıldı ki yatırımcı ilgisi var. Bu sefer aracı kurumlar, öne çıkanlar daha fazla halka arz yapalım diye bir döngüyü beraberinde götürmüş oldu. Bunun bir yerde patlaması olabilirdi. Şimdi patlamış gibi oluyor ama önümüzdeki dönemde halka arz olmayacak diye bir şey yok. Şu anda 150'den fazla şirket halka arz için sırada. Fakat bunların ilginç bir şekilde Türkiye ekonomisini yansıtıyor bunlar. Yani Türkiye ekonomisi nasıl bir ekonomi? Ağırlıklı olarak geleneksel ekonomiyle ilerleyen bir sanayimiz var mesela. Sanayi dörtte birini oluşturuyor Türkiye ekonomisinde. Mali sektör güçlü. Ama bizde mesela batıdaki bir çip şirketimiz mi var mesela? Güney Kore'ye çip şirketleri sürüklüyor borsalarını. Bizde öyle bir şirket yok. Amerika'yı sürükleyenler 7 büyük teknoloji şirketi. Bizde öyle bir teknoloji şirketi mi var? Yok. Ya bizdeki şirketler daha ziyade karlılığı düşük ama dominant. Sektörde dominant olanlar büyük olarak kabul ettiğimiz şirketler oluyorlar. Demir çeliğinden, camcısından, bankasından falan hep öyle gidiyor bu işler. Bizde öne çıkan şirket sayısını artırmamız lazım. Yani büyük şirketleri artırmak daha evveliyatlı hedef olsa daha başarılı olur. Yoksa sıradan bir şirketin borsaya girmesinin, Türk borsasının büyümesine, sermaye piyasasının gelişmesine o kadar katkısı olmadığını da gözlemlemiş olduk diyebiliriz.
1: Şimdi önümüzdeki süreçte ise senedi piyasasında görüntü nasıl devam edebilir peki? Etkileri ufak ufak burada büyük şirketlerde azalır mı? Bir dengelenme süreci yavaş yavaş tamamlanır mı? 12.200'e demir attık. Ne bir ileri gidebiliyoruz ne geri gelebiliyoruz. İşte 11.800'den 12.500'e gittik ama bu arada sıkışlık kaldık.
0: Hala likiditasyon sorunu çözmeden nereye gidiyorsun? Yani milletin 1 trilyonu kilitlenmiş. Nereye gideceksin? Dolayısıyla ben buradan kalkıp da rekora gideceğim desem saçma olur. Ha, orta uzun vadede ben burayı rekora götürürüm. Neden? Devleti yöneten birisi olsaydım derdim ki burası rekora gitmeden vatandaşın ilgisi tekrar canlanmaz. Vatandaşın sermaye piyasalarından para kazanması için, hisse senedinden para kazanması için buranın tekrar rekora gitmesi lazım. Rekor 15.200'lerde Mayıs ayında gördük. O da destek finans faktöringle gördük.
1: Evet.
0: Destek finans o zamanlar endeks 30'u ve BIST 100'ü sürükleyen bir hisse olarak yükseliyordu ki rekor kırmıştık. O zamanki fiyatlamalar aşağıdaydı. Borsanın büyük oyuncuları piyasadan silinmiş durumdalar. Mallarına tedbir konulmuş.
1: Hacim durumda. 70 milyar. 1,5 saat var.
0: Oyuncu kalmadı. Oyuncu kalmadı.
1: Normalde 200 milyar lira, 250 milyar liraları artık yavaş yavaş görüyorduk.
0: Tabii 200 üzerindeydik, 200-250'ler. Ama şu an itibariyle hacmin normal olarak düşmesini makul karşılamak lazım. Alıcı yok, satıcı hevesli değil. Dolayısıyla piyasa şu anda yuvarlanıp gidiyor diyebiliriz. Cazibesini kazandıracak tedbirler lazım, likiditasyon lazım. Aksi takdirde bir süre daha böyle gider. Noel Baba rallisini kaçırmayalım.
1: Nedir yani o tedbirler, cazibesini arttıracak tedbirler?
0: Bir sürü şey söylenebilir. Yeter ki insanların
1: ilgisi. Birkaçını söyleyelim.
0: Yani likitte burada 1 numara. Krediler açılması, muslukların açılması 2 numara. Merkez Bankası faizinin indirilmesi 3 numara. Yani piyasada...
1: Mesela 100 bas puanlık bir faiz indirimi ne derece etkileyebilir ki piyasada?
0: 100'den bir şey olmaz. Yani çeşme dolmaz onlar. Ama sürecin devam edeceğine dair iyileştirme var. Bak şu fon krizi Türkiye ekonomisinin büyümesini %0.2, %0.3 aşağı çekecek. Çünkü o millet tüketimi kesmiş. Tüketimi kestiği noktada fondaki mağdurların ekmek alacak parası yok diye adam ağlayabiliyor. Yani bu noktada bu likiditasyon sorununu çözmeden ekonomi nasıl kalkınacak? Ekonomi kalkınmadan bu şirketler nasıl kar edecekler de yoluna devam edecekler. Eskiye dönüş olacak bir miktar. O da şöyle. Eskiden büyük bankaların, portföy yönetim şirketlerinin, kurumların güçlü hisseleri toplayarak büyük fonları oluşuyordu. Son dönemde son 2-3 yıldır ise dandik hisselerin, dandik şirketlerin toplandığı büyük portföyler oluştu, fonlar oluştu. Şimdi o balon patlayınca tekrar eskiye nur yağacak ve bu borsadaki şirketlerin de iyi şirket olmak için daha çok çalışmaları gerekiyor. İyi şirketler talep görmeye devam ederler ve önümüzdeki dönemde onlara rağbet artar diye düşünüyorum.
1: Bir es verelim. küresel kanadı da konuşalım. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İçeriği konuştuk. Küresel kanadı da size sorayım. Evet. Altında gelinen noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Enflasyon verisi Amerika'da görülecek.

0: Böyle düşündüğümüzde yeni bir yükseliş mi gözlemleyeceğiz yoksa daha çok baskılanan bir altın piyasası mı?
1: Bu hafta ve önümüzdeki hafta küresel piyasalar Amerika odaklı bir yoğun veri akışına gebe. Dolayısıyla enflasyon rakamları, Fed'in faiz kararı piyasalarda yakından takip edecek veriler. Şimdi bir dar bant aralığı var. Ons altın tarafında 4170-4200 dolar aralığı. Bu bant aralığında oyalanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisinden sonra kendine yeni bir trend belirleyecek. Tabii ki önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı küresel piyasaların odağında olacak. Muhtemelen Fed'in bu ay faizleri pas geçme olasılığı güçlü, faiz artırma ihtimali de Aralık ayına sarkacak gibi duruyor. Bu ortamda ons altın tarafında 4070 dolar seviyesini destek, 4300 dolar seviyesini kısa vadede direnç seviyesi olarak takip edeceğimi söyleyebilirim. Tabii beraberinde belirsizliğin arttığı bir dönem de bizi bekliyor. Özellikle Trump'ın işte Kasım'ın ortasına kadar, yani ara seçime kadar İran'a saldırmayacağım söyleme, altın tarafında tekrar 4000 dolar seviyesine uzaklaşmak istemeyen, yeni bir hikaye bekleyen bir tren çizgisi içinde. Ama beraberinde Husi'den tekrar Suudi Arabistan'a saldırması, burada jeopolitik gerilimi tekrar tırmandırırken acaba bölgesel bir savaşa mı gidiyoruz sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Tabii söz konusu körfez ülkeleri olunca petrol burada önemli olacaktır. İki türlü hikaye var karşımızda. Ya petrol fiyatları 110-120 dolar hikayesini tekrar satın almaya başlayacak yükseliş yönlü ya da tekrar yatay serine devam edecek. Buradaki belirsizlik şimdilik devam ediyor. Amerikan tahvil faizleri yüksek, dolar endeksi yüksek ve haliyle de sakin seyir altın tarafında devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Olumlu ve olumsuz haber akışları. Olumlu haber akışları şu: Rusya-Ukrayna tarafında bir kısa vadede bir ateşkes olasılığı. Muhtemelen Ukrayna'da tekrar seçime gidilecek. Burada jeopolitik gerilim biraz daha azalır. Altın burada olumlu yönde destek alır. Diğer yandan zaten ara seçimlere kadar Trump sözünü tutar ve burada bir saldırı yapmazsa burada tekrar petrol fiyatında sakin bir seyirde bizi bekliyor olabilir. Bu olumlu senaryolarda 4300 devamında 4400 dolar seviyeleri direnç konumunda. Ancak tekrar Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi, Fed'in tekrar bu ay faiz artırması gibi etkenlerden dolayı bir olumsuzluk yaşanırsa 4070 dolar hikayesi tekrar destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
0: Gümüşü de sorayım. 60 dolar bandını görüyoruz. Evet. 120 dolarlar görülmüştü. Şimdi yarısını takip ediyoruz. Artık öyle 100 dolarlı seviyeler yakın dönem için gümüşte söz konusu olmayacak mı?
1: Gümüşü ben altına kıyasla daha avantajlı gördüğümü söyleyebilirim. Her ne kadar bu yıl gümüşü şampiyon olarak ilan etmesem de 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan uzun vadeli yatırımcılar için bence bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Özellikle gram tarafında takip eden yatırımcılar da çok basit bir örnek veriyorum. Mesela Ocak ayında gram altın TL fiyatı 6157 lira seviyesindeydi. 8157 lira seviyesine kadar yükselirken gümüşün gram fiyatı 188 lira seviyesine kadar yükselmişti. Şimdi ocağın son haftasında 8157 lira seviyesinde olan gram altın TL fiyatı şu anda 6630 lira seviyesinde. Ancak Ocak ayında 188 lira olan gümüşün gram fiyatı şu anda 100 lira seviyesinin aşağısında, yani 96 lira seviyesinde. Dolayısıyla ben gümüşü altına kıyasla daha ucuz gördüğümü söyleyebilirim. Tabii bu yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesi burada kritik bir öneme sahip. Tekrar 3 haneli rakamlar beklemiyorum bu yıl sonuna kadar ons gümüş tarafında. Ama 2027 ve 2028 yılına baktığım zaman uzun vadede ben gümüşün tekrar altını tahtından edeceğini, tekrar gümüşün performansının altına kıyasla daha güçlü olacağını tahmin ediyorum.
0: İslam Bey, teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. Altında 4185 dolar seviyesi görülüyor. Pahalı mı bu seviyede altın? Gözümüz bir yandan da Kasım seçimlerinde. Trump daha düşük faizleri istiyor. Eylül'de bir faiz artışı Amerika'da gördük. Ekim'de de bu ihtimal neredeyse faiz artışı noktasına sıfırlandı. Nasıl bir periyot altın için?
2: Altın 3 yıl çok güzel rally yaptı. 1800 dolardan
0: 5000

0: 500 dolarlara kadar gitti. O dönem Trump Çin'e kafayı takmıştı. Ne zaman ki İran saldırıları başladı, orada geri çekilme gördük. İlginç bir şey, yılbaşından beri en çok satan Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Geçen istatistiklerde gözüküyor. 82 ton civarında bir satışı var. İyi fiyattan sattı Merkez Bankası. 4800 dolarlar civarından sattı. Burada tabii ki elini güçlendirdi çünkü yoğun bir para çıkışı yaşadı Merkez Bankası ve bundan baş edebildi. Şu anda da tekrar rezervleri doldurma sürecine sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Haftalık net ara sıra negatife gelse de hala da yoğun bir şekilde portföy artırma çabasını izliyoruz. Merkez Bankası müdahaleleri burada şeyde çok önemli, altında. Tekrardan Çin'le mücadelesinin arttığı bir dönem gelirse, ki muhtemelen bu İran savaşı biterse o dönem tekrar başlayacaktır diye düşünüyorum. Altının tekrar yukarı yönlü seyrinin de güçlenmesini beklerim. Yani 4400'leri bir daha geçerse bu sefer yine 5500'e doğru yolu devam eder diye düşünüyorum. Türk halkı da 4000 dolarlar seviyesinden iyi altın topluyor. Yani geçenki yükselişteki Haziran-Temmuz'da 2 ay 4000 dolarlar seviyesindeydi altın. Orada iyi altın topladığını gözlemledik. 4400'e gidince yine dolar bazında %10 kazanmış oldular. İyi bir getiri. Şu anda da geri çekilmeleri muhtemelen 4000'e kadar altın için, alım için sinyal olarak değerlendirebilirler.
1: Daha önce yaşadığı bir grafik var, gördüm. Herhalde 2000'li yılların başı. İnanılmaz bir yükseliş kaydedip sonra gerisin geriye çökmüş, gerilemiş, düşmüş. Benzer bir grafik olma ihtimali var mı? Mesela 4000 doların altını birkaç defa test etti. Tekrar 4000 doların altını görmesi baskıyı arttırır mı?
0: Muhtemelen, ama şöyle, 4000 doların altını gördüğünde de 100 dolar falan oynuyor. Halbuki 5500 dolardan 4000'e geldiğine bakarsak 1500 dolar gerilemiş zaten. O 100 dolar o kadar koymuyor da yatırımcıya. Daha kötüsü olması için ise ortamın değişmesi lazım. Rusya'nın başına gelenden, yani pişmiş tavuğun başına gelenden Çin dersini aldı. Çin'in rezervleri içerisinde altının payı %2 idi. %9-10'a yükseltti. Daha da yükseltmeye devam etmesini bekleyebiliriz. Neden? Çünkü dünyada dolaşan paranın çoğu dolar ve Amerika'nın egomanyasında. Rusya'nın 200 milyar dolara yakın varlığına Batı dünyası el koydu. O yüzden Çin de bunu gördükten sonra alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeye başladığını izledik. Sadece Çin değil, İran'da mesela ambargo döneminde ticaretin çoğunu altın üzerinden yürüttü İran'da. Yani yarın bir gün Batı dünyasıyla sorun yaşayacağın bir zaman seni altın ağırlıklı olarak kurtaran bir enstrüman olarak gözüküyor. Ve bu da portföylerde ağırlığını arttırıyor Doğu dünyası. Bu nedenle altının kalkıp da geri gelmesini beklemek biraz tuhaf olur. Çünkü dediğim gibi İran savaşı bittikten sonra Trump yine Çin'le uğraşmaya devam edecek. Hatta Trump gitsin 2 yıl sonra, ondan sonra gelen de Çin'le uğraşmaya devam edecek.
1: Niye?
0: Çünkü bir numarayla iki numaranın mücadelesi.
1: Yani Biden döneminde daha sakin geçmişti.
0: Biden'ın yapısı öyleydi diyelim. Ama arka planda Trump'ın hazırlıkları vardı. Yani Trump'ın birçok başladığı iş Biden döneminde de başlamıştı.
1: Peki tahvil faizleri inanılmaz yükseliyor global ölçekte. 10 yıllık tahvil faizi, 2 yıllık tahvil faizi Amerika'da. Son dönemde ne yüksek seviyesinde, ne anlamamız gerekiyor bu tahvil faizlerinin geldiği noktada?
0: İki şey orada dikkat çekiyor. Birincisi, petrol fiyatları yukarı gittikçe, baskılandıkça, artık 100 doların üzerinde kaldı. Orada enflasyonu yukarı ittirecek beklentisi var. Enflasyon yukarıysa tahvil faizleri de yukarı. Yani daha kötüsü gelecek beklentisiyle satarsın tahvilini. O da fiyatı yukarıydı. İkincisi de dünyada borçluluk çok ciddi boyutlarda, yani gayri safi miyasa 350 trilyon dolar borçluluk var. Ve bu borç azalmıyor, sürekli artıyor. Ve bunun ödenmesi için ne gerekiyor biliyor musunuz? Yani o ekonomilerin para kazanıp borcunun faizini ödemesi lazım. Borcunun faizini ödeyemez duruma gelenler var. Çünkü ekonomi büyümezse, ki ekonominin ana büyümece itici gücü nüfustur. Nüfus her yerde durmuş Batı dünyasında. O yüzden büyümediği için de bu sefer verimlilik artışına bakarsın. Verimlilik artışı da bir Amerika'da var biraz. yapay zekanın katkısıyla Avrupa'da da bile geriliyor. Türkiye'de bile geriliyor. Bakın Türkiye eskiden %5'ler ortalamasıydı. Türkiye artık %3 bile büyümekte zorlanan bir ülke. Nüfus artışı durmuş durumda, yavaşlamış durumda. Verimlilik zaten düşmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi de yavaş yavaş büyüme temposunu kaybediyor. Batı dünyası da öyle. Onlar da %1'leri büyük başarı.

0: sayıyorlar. Fransa mesela bunun en güzel örneği, Fransa'da şu anda bütçe açığını kapatmak için, büyüme zor olduğu için bütçede gelir olmuyor. Bütçe açığını kapatmak için tedbir alalım diyorlar. Azınlıktaki hükümet zorlanıyor. Macron burayı yıllardır zorla götürüyor. Fransa'nın CDS'i %150 arttı son 2 ayda. Bak 23, önümüzdeki hafta Cuma günü Moody's Fransa'nın notunu düşürecek mecburen. Diğer ikisinin seviyesini indirecek. Çünkü Fransa gibi bir ülke artık borç konusunda negatif sinyallerini ayyuka çıkardı. CDS patlamış yani. O kadar yoğun bir artış not indirimini beraberinde getirecektir. Arkasından Kasım ayında da Standard & Poor's'un gözden geçirmesi var Fransa'nın. Orada da indirirse zaten Avrupa ciddi karışacaktır. Çünkü hakikaten borcunu ödeyemez notuna doğru yavaş yavaş gidiyor olacaktır. Bunlar hep piyasalar üzerinde baskı, tahviller üzerinde baskı demektir. Hı hı.
1: Bir de gümüşe bakalım. 60 dolar bandında. Gümüş etkileniyor mu bu gelişmelerden?
0: Gümüşe yükselişinde geçen rallilerinde hep dünyada çok yoğun talep var. O sürükleyecek deniyordu. Şimdi talepte bir düşüş var. Yani dünya ekonomisinde bir yavaşlama ortamı oluşuyorsa gümüş teorileri biraz zayıflıyor diyebiliriz. Ancak düştüğü noktaya ve teknik olarak baktığımız zaman yine 65 dolarların üzerine çıkarsa alım için iştahın artacağı nokta olarak takip edebiliriz diye düşünürüm açıkçası. Hı hı.
1: Yunus Bey teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi sağ olun. Yunus Kaya stratejist bizlere eşlik etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Son olarak küresel kanada geçmiştik. Küresel kanatta kalmaya devam edelim. Philip Capital'e gideceğiz. Bizlere Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuyashi eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Küresel piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Bir yandan rekor düzeyde tahvil fiyatlamaları, altında stabil görüntü, gümüşte hafif geri çekilmeler. Ne anlama geliyor bu görüntü?
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Siz de konuşuyordunuz. Öncelikle tahvil tarafından başlayayım şimdi. Tabii yani kamu borçlanma araçlarının arzı talep karşılayamıyor gibi hissediyorum. Bunun üzerine de tabii ki enflasyon beklentileri koyabiliriz. Şimdi baktığımızda siz de söylediniz yani GDP'nin yani çok büyük bir kısmı, hatta daha fazla borç var yani. Küresel çapta, sadece Amerika, sadece Japonya değil, küresel çapta böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla yatırımcıların endişeleri biraz daha artmış olabilir tabii ki. Yarın enflasyon verisi açıklanacak Amerika'da. Bunu takip ediyor olacağız. Zaten 105 dolar petrol fiyatları varken benim açıkçası çok güzel bir yavaşlama, işte bu dezenflasyon sürecinin devam ettiğini düşünmüyorum. Şimdi Fed Watch'a baktığımızda bu ayın sonlarında gerçekleşecek olan Fed faiz kararında bir faiz artış şimdi %50 civarında fiyatlanıyor. Yarınki veriden sonra burada bir oynaklık olacağını düşünüyorum ben. Aslında siz zaten tahvil tarafında konuştunuz, devlet tarafında. Biraz daha özel sektör tarafına bakacak olursak, şimdi bir sürü teknoloji şirketlerin borçlandığını görüyoruz ki yüksek faizle borçlandığını gördük. En son bir tane Avustralya'da bir şirket, bir data center veri merkez şirketi IPO yani halka açık hale getirecekti. Onu da iptal etti diyebiliriz, yatırımcı ilgisinin yani tabana vurmasıyla, vurmasından dolayı. Aynı zamanda baktığımızda bu büyük Magnificent Seven şirketlerde ciddi borçlanma ihraçları olmuştu. Şimdi Japonya'nın mesela SoftBank şirketine baktığımızda 7,5 yıl vadeli bir tane borçlanma aracını ihraç etti ve bunun faizi ise %9'un üzerindeydi. Bu aslında devlet tahvilinin üzerinde bu kadar makasın olması ÖST'lerde beni biraz tedirgin ediyor diyebilirim. Şimdi bir tane şirketin CEO'su da konuşması yapmıştı. Singapur'da bir konferans vardı bu teknoloji şirketleri arasında. Oradaki yönetimlerde işte bu sermaye sıkıntıları, sermaye kısıtlılıkları olabiliyor. Aynı zamanda çip değil, bellek çipler özellikle. Bunlar da bir kısıtlamalar olabilir. Yani arz kısıtlamaları olabiliyor diye bir yorumları duyduk. O yüzden o taraftaki büyümenin hakikaten nakit akışına, yani monetarizasyona bağlayabilir miyiz? Onu aslında bilanço sezonunda görmüş olacağız. Ama buna dair yatırım endişelerinin arttığını görüyoruz. Yani KOSPI endeksi, Güney Kore'nin endeksi bugün %5

0: Çin üzerinde bir düşüş yaşadı. Keza Japonya'da aynı şekilde düşüş yaşadı. Şimdi bakıyorum Nasdaq Endeks o kadar etkilenmedi. Bugün açılışta çok boşluk açarak bir yani dipten açış yaptı. Ama şimdi baktığımızda aslında artıya geçecek gibi duruyor. Yani burada yatırımcıların endişelerin o kadar da derinleşmediğini görüyoruz. Bu da tabii ki tahvil faizlerinde yani bu son günlerde hafif bir düşüş vardı ama yani 5'in üzerinde 10 yıllık tahvil faizi var. Bu hiçbir şekilde benim için olumlu bir sinyal gibi gelmiyor. Tabii petrol tarafına baktığımızda 105 dolar söylemiştik ve yani çok yüksek seviye ama hafifleyeceğine dair sinyaller de almadık. Şimdi ancak yani Rusya tarafında, Ukrayna tarafında arzların artabileceğine dair mesajları aldık ama bu da yani ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Bu jeopolitik riskleri takip etmeye devam edeceğiz. Yarınki tüfe verisini takip edeceğiz. Ve bu hafta Warsh'un, Fed Başkanı Warsh'un konuşması olacak. Oradaki yani tonları da dikkati takip etmeliyiz diye düşünüyorum. Son olarak dediğim gibi bilanço sezonu başladı. Şimdi banka bilançoları açıklanmaya başladı ve burada aslında çok da şaşırtıcı bir şey çıkmadı. Fixed income tarafında ciddi bir yavaşlama var. Trading tarafında hisse senedi trading ekibinde veya bölümünde daha parlak bir görüntü var diyebiliriz ama bankalar tarafına baktığımızda aslında bu yani daha karlı tarafın o kadar sürdürülemeyeceğini yani o kadar stabil bir sektör olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yani ekonomide küçük küçük zayıflık çıkmaya başladı. Umarım yanlış düşünüyorum ama böyle devam ederse dikkatli takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Özellikle tahvil piyasasını.
1: Makotum Seşi'ye teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Küresel piyasalar döne çıkan başlıkları özetledi. Bizler de süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 23, Aydın 24, Muğla 19. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 24, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Karabük 23, Rize 28, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 20, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 ve Siirt 26 derece.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada?
6: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
7: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
8: Yazıyor muyuz?
6: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada.
9: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
10: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına Allianz seninle.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
13: Canım Cimri.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
15: Gündem böyle. Otobit'te.
16: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemeleri zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
17: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
18: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
19: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
20: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
21: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
22: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
21: Yok mu bunun bir çaresi?
23: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

0: Analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Bu bölümde hem küresel piyasalardaki son başlıklar hem de içerideki fon tasfiye sürecinden Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara kadar her bir fiyatlamanın detayını konuşacağız. Bir canlı yayın konuğumuz var. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte olacak. Üzeyir Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ABD 10 yıllıklarla başlayalım isterseniz. Küresel tarafta önemli bir başlık tahvil piyasaları. 10 yıllıklar bir 24 yılın zirvesini kadar görmüştü. Son tabloda biraz geri çekilse de hala %5'in üzerinde bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu noktada petrolün gevşemesi birazcık rahatlattı tahvil piyasasını. Diğer yandan Fed'in yakın vadede faizleri sabit tutacağı beklentisi aslında tahvillere bir nebze nefes aldıysa da hala %5'in üzerinde tahvil faizleri aslında küresel sermaye akışlarında oldukça olumsuz şekilde etkiliyor. Ne dersiniz bu son fiyatlamaları ilişkin? Nasıl riskleri beraberinde getirir?
1: Evet, yani Amerikan tahvil faizlerinin yüksek olması, dolayısıyla doların değerli olması aslında birçok dolarla fiyatlanan varlık üzerindeki baskı unsurlarından biri. Aslında şu ana kadar belli enstrümanlarda bunu kısmen gördük. Yani kıymetli metallerde, özellikle gümüş tarafında, altın tarafında kısmen bu fiyatlamalarda etkisini gördük, ama özellikle bu yüksek faizler hisse senedi gibi enstrümanlar üzerinde de baskı oluşturması beklenir normal şartlarda. Ama henüz o tarafta bu yüksek faizlerin çok büyük bir baskısını görmedik. Her ne kadar son dönemde özellikle Ağustos'tan itibaren Amerika'daki endeksler yukarı yönlü hareketlerinde yine zorlanmaya başlamış olsa da çok negatif bir tablo da yok. Yani biraz daha zirvelerde tutunma çabası var. Ama bu faizler yüksek kalmaya devam edecek olur ve hatta bir miktar daha yükselecek olursa bunun dolarla fiyatlanan diğer varlık fiyatlarında, hisse senetleri, emtialar, başta değerli metaller olmak üzere ciddi manada bir baskı oluşturması da söz konusu olabilir. Burada kritik olan nokta doların değerinin nasıl şekilleneceği. O tarafa baktığımızda da burada en önemli göstergelerden biri euro dolar paritesi. 1.12'nin altına kadar geldik. Ve aşağı trend de burada halen devam ediyor. Ve geldiğimiz noktada eğer 1.12'lerin altı, 1.11'lerin altı ve hani teknik göstergelerin de ifade ettiği böyle 1.08'lere, 1.09'lara doğru euro dolar paritesinde bir geri çekilme daha görecek olursak, bu dediğim gibi diğer varlık gruplarında, hisse senetleri de olmak üzere değerli metallerde ve diğer emtia gruplarında da çok sert satışlar getirebilir. Yani bu riski halen taşıyoruz. Peki bu risk nereye kadar devam eder? Benim şahsi kanaatim Amerika'daki seçimler sonlanana kadar, en azından o döneme kadar Trump için doların değerlenmesi kısa vadede onun ekonomik politikalarına ters olsa da kısa vadede Amerikan halkının alım gücünü arttırması ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle değerli dolar Trump'ın şu aşamada işine yarıyor. O nedenle Kasım ayına kadar ben bu sürecin devam edebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi doların değerlenmesinin de ilerleyen vadede hem hisse senetleri hem emtialar tarafında yeni bir baskı unsuru oluşturabileceğini düşünüyorum. Ama burada da emtialar özellikle kendi içinde de ayırmak lazım. Petrol gibi jeopolitik risklerden etkilenen emtialar diğer konuları, yani jeopolitik riskleri doların değerinden daha önce fiyatlayabilir ve orada bir ayrışma olabilir. Ama kıymetli metaller başta olmak üzere birçok emtia grubunda ve bu petrol vesaire dışındaki kalan ana emtia gruplarında, sanayi metalleri de buna dahil, güçlenen dolar baskısıyla bir miktar geri çekilme görebiliriz. O tarafta bence dikkatli olmak

0: da fayda var.
1: Evet Üzeyir Bey, size bahsettiniz bu tahvildeki hareketin bir diğer yansımasını da dolarda görüyor. Şimdi 18 ayın zirvesinden hafifçe gerileyen bir dolar endeksi var ama yine de son tablo itibariyle güçlü kalmaya da devam ediyor. Tabii bu noktada jeopolitik gerilimleri fiyatlamaların içine girdiğini görüyoruz. Bir yandan Avrupa'daki kaygılar da doları destekliyor. Yani euronun zayıflaması da bir o kadar doları destekleyen bir başlık. Dolayısıyla bu geri çekilme sizce ne kadar kalıcı olur? Yani dolar endeksinin 3 haneli seviyeler üzerinde kalınmasını nasıl yorumlamalıyız?
0: Ya şöyle söyleyeyim, biraz önce söylediğim gibi Amerika'daki seçimlere kadar bu olağan akışta güçlü dolar devam edecek gibi gözüküyor. Normal şartlarda Trump'ın ekonomik politikasında zayıf dolar ön plana çıkıyor. Bunu ilk döneminde de görmüştük. İkinci döneminde de aslında bu İran savaşı başlayana kadar olan süreçte de yine gördük. Trump çünkü zayıf dolarla dış ticaret açığının azaltılmasını, Amerikan mallarının dünyada ucuzlayıp ihracat potansiyelinin artmasını, böylelikle de istihdamın artmasını, Amerika'da yeni üretim tesislerinin kurulmasının buna bağlı olduğunu savunuyor. Ve ekonomik politikalarındaki ana dinamik buydu. Ama İran savaşıyla beraber artan petrol fiyatları, enerji maliyetlerindeki yükselişler ve bunun getirdiği enflasyonist baskılar, bir de doların değer kaybetmesi eklenecek olsa çok daha yüksek enflasyonist rakamlara ve problemlere sebebiyet verecekti. O nedenle Trump en azından enerji fiyatları normale dönene kadar, ki Kasım ayındaki seçimi kazanması da Amerikan halkının mutluluğuna bağlı, burada doların biraz daha değerlenip hem ithal malların Amerika içerisinde ucuzlamasını, yani bir enflasyon ithal etmekten ziyade enflasyonu baskılayacak bir unsur olmasını bu ithal malların dolar bazında ucuzlamasıyla, hem de Amerikan halkının alım gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bu nedenle Kasım ayına kadar biz 3 haneli rakamlardaki dolar endeksini, hatta belki şu anki 102'nin üzerindeki rakamları da görmeye devam edeceğiz. O açıdan dediğim gibi Kasım Amerikan seçimleri sonuçlanana kadar bu trend devam edecektir. Eğer seçimde Trump bir hüsrana uğrayacak olursa dolar daha da değerlenebilir. Yani o risk de mevcut. Ama Trump seçimleri kazanacak, Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmeyecek olursa, seçimi kazanmasına kastım da bu. Eğer çoğunluğu kaybetmezse iki kanatta da bu durumda tekrar doların değer kaybetmeye başladığını görebiliriz. Ama Kasım'a kadar trend dolarda yukarı yönlü diyebilirim açıkçası.
1: Evet, bu ortamda bir de hisse senedi endekslerine bakalım. Çünkü ABD tarafında hala zirve seviyeleri görüyoruz. S&P 500 endeksi zirvelere yakın. Nasdaq geçtiğimiz haftalarda yeni rekor seviyelerini test etmişti. Ki ABD tarafında bankacılık öncülüğünde de bilanço sezonu da başlıyor. Şimdi yatırımcıların önünde aslında iki tane ayrı soru var. Yani şirketler gerçekten güçlü kar üretiyor mu diye bakıyor. Bir yandan da mevcut hisse fiyatlarına bakıyoruz. Zaten çok güçlü sonuçları önceden mi satın aldı diyor. Çünkü tahvil faizleri yüksek, petrol fiyatları hala yüksek derken, ama borsaları dönüyoruz, zirvelerde fiyatlamalar var. Ne dersiniz, bilanço sezonunda girerken ABD tarafından piyasalar ne kadar pahalı olduğunu mu gösterecek? Yani çarpanlar, ki teknoloji tarafında da bir yoğunlaşma var. Nasıl yorumlamak lazım o tarafı?
0: Aslında birkaç dönemdir Amerikan endekslerinin hani çarpanlar bazında pahalı olduğu konuşuluyor ama bu özellikle teknoloji şirketlerine yönelik hikaye henüz daha satın alınma aşamasında, yani henüz daha bir düzeltmeye başlanmadı. Ama önümüzdeki günlerde işte bu çarpanların yüksek çıkması, şirketlerden beklenen nakit akımlarının gerçekleşmeyeceğini ya da daha düşük oranlarda gerçekleşeceğinin algılanması bu şirketlerde bir realizasyon getirebilir. Yani orada aslında beklentiler son birkaç yıllık dönemde ciddi manada fiyatların içerisinde, henüz tersine bir fiyatlama görmedik. Bu da seçim atmosferinde olabilir ya da öncesi sonrası doların değerinden kaynaklı olabilir, doların faizinden kaynaklı olabilir. Bir yerde aslında geçtiğimiz dönemlerde kısmen görmeye başlamıştık. Tekrar yeniden bir teknoloji şirketleri öncülüğünde bir realizasyon durumu söz konusu olabilir. Yani o tarafta bana kalırsa pamuk ipliğine bağlı. Yani evet, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Son birkaç günde biraz düzeltme olmuş olsa da halen zirvelerdeki seyir korunuyor. Ama dediğim gibi herhangi bir kıvılcım burada da ciddi manada realizasyon da getirebilir. Çünkü şirketlerin nakit akımları, çarpanları, işte ortaya çıkacak değerlemeler biraz sanki realiteden kopup, özellikle bu hani bir furyaya dönüşmüş durumda orada. Özellikle dediğim gibi teknoloji şirketleri tarafındaki fiyatlamalar. Bu nedenle oralarda da bir realizasyon imkanı söz konusu olabilir. Dediğim gibi ben

0: Özellikle bu kadar yüksek Amerikan faizlerinin olduğu bir atmosferde ve doların güçlendiği bir atmosferde hisse senetlerindeki bu zirvelerdeki tutunma sürecinin dediğim gibi bir kıvılcıma bakabileceğini, pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. O nedenle ben oralarda da temkinli olmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Yani önümüzdeki dönemde ilk belki realize edilme riski taşıyan piyasalardan biri de Amerikan piyasaları. Aslında geçtiğimiz dönemlerde Güney Kore'deki satışlar özellikle Haziran-Temmuz dönemindeki bu tarafa yansımasında daha sert olabileceğini düşünüyorduk. Özellikle SpaceX'in halka arzından sonra işte 200 dolarların üzerini görüp tekrar halka arz fiyatlarının altına inmesi acaba buradaki balonu söndürebilir mi dedik ama bunlar gerçekleşmedi. Ama dediğim gibi risk var mı? Evet bence şu son dönemdeki getirileri de dikkate aldığımızda Amerikan piyasaları en riskli piyasaların başında geliyor bence. Dediğim gibi seçim dönemi olabilir, başka bir belirsizlik olabilir. Ama herhangi bir sebeple bir realizasyon başlarsa bu sefer daha sert olabilir endişesini taşıyorum. Dediğim gibi bu faiz atmosferi de bunun için bir risk oluşturmaya devam ediyor hisse senetleri tarafında.
1: Evet, buraya yönelik zaten Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız diyelim. Bir de bakalım değerli metallere de değindiniz. Ons altını biraz daha açalım istiyorum. Şimdi o tarafta bir yandan altın en yüksek faizle mücadele ediyor. Diğer yandan da belirsizlik döneminde aslında portföyün sigortası olma özelliğini de koruyor. Bir yandan da merkez bankalarının özellikle Çin'in altın alımlarını takip ediyoruz. Destekleyen bir unsur olarak da karşımıza çıkıyorken. Şimdi tahvil faizleri yüksek dedik. Enerji maliyetleri bir o kadar yüksek dedik. Ama altına bakıyoruz. 4200 dolar bandının hemen altında bir fiyatlaması var. Görece hala 4000 dolar üzerinde kalması da aslında mücadele etmesi de önemli bir başlık. Ne dersin son fiyatlamaya ilişkin? Çünkü çoğu kurumun ortalama beklentisi yıl sonuna ilişkin 4900 dolarla yılı kapatırız diyor. Ne dersiniz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben yıl sonu için değil ama Amerikan seçimlerine kadar olan dönem için altında riskin aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim. Ve aslına bakarsanız mevcut dolar endeksini, euro dolar paritesini, Amerikan faizlerini dikkate aldığınızda şu an buralarda tutunabiliyor olması bile bence mucize. Yani altın açısından ciddi bende bir direnç söz konusu aşağı yönlü hareketler tarafında. Ama özellikle 4000 doların altına yeniden sarkılacak olursa, ki burası çok uzak rakamlar değil, altının kendi tarihsel volatilitesini özellikle son dönemdeki volatilitelerini dikkate aldığımızda, yani 4000 altında bir fiyatlama tam anlamıyla bir panik satışı getirebilir bu değerli dolar ve yüksek faizler eşliğinde. Aslında bana kalırsa dediğim gibi buralarda tutunabiliyor olması bile büyük başarı altın için. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde ama riskin bu değerli doların devam edeceği varsayımında aşağı yönlü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hem yüksek faiz hem güçlü dolar altının en büyük düşmanı. Yani diğer tüm gelişmeler bir tarafa, altının ve doların değeri ve Amerikan faizleri burada ana belirleyici olmaya devam ediyor. Biz bir dönem İran-Amerika savaşı başladığında korelasyonu ağırlıklı olarak petrol fiyatı üzerinden arama yönüne gitti piyasa ama o zaman da ben eleştirmiştim. Asıl sorun petrol fiyatları değil, doların konumu diye. Son birkaç aylık dönemde dolar değerlenmesine, euro dolar paritesi aşağı yönlü hareket etmesine ve faizler yukarı gitmesine rağmen altındaki geri çekilme bu trende göre sınırlı kaldı. Bu tarafta da dediğim gibi bir yüksek örneğin enflasyon verisi, bir yüksek istihdam verisi gibi bir koşul bir anda bu desteklerin kırılmasına da sebebiyet verebilir. Dediğim gibi ben riski en azından Kasım seçimlerine kadar Amerika'daki aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim ve 4000 doların altında özellikle panik satışlarında başlayabileceğini düşünüyorum altın tarafında.
1: Evet, şimdi Kasım ara seçimi demişken o zaman bir de Trump'ın söylemine bakalım petrol piyasaları için. Ara seçime kadar İran'a saldırmayacağım dedi. Hatta seçimlerden sonra savaş bitecek, petrol fiyatları hızla düşecek yorumu da vardı. Şimdi Brent petrolün güncel fiyatına bakıyoruz. 103 dolara kadar bugün bir gerileme gösterdi. Burada tabii Rusya'dan bir ilave dizel arzı aslında fiyatları aşağı çekmişti ama hala bakıyoruz bir savaş ortamı var. Hürmüz kapalı. Oradaki arz sıkıntısı her ne kadar işte Suudi Arabistan ihracatı artsa da asıl arz sıkıntısı hala devam ediyor. Güvenlik riskleri var. Ne dersiniz? Bir de petrol piyasasına da bakalım isterseniz. Brent petrolü hala 100 doların üzerinde. Sınırlı olsa geri çekilse de yine de riskler devam ediyor oraya yönelik.
0: Evet, yani orası artık 100 doların üstünü kendine yer edindi petrol fiyatı. Şu an Brent petrole baktığımızda da 105-106 dolar civarındaki seyir devam ediyor. Burada en büyük risk

0: 20 doların geçilmesi, yani şu ana kadar bu olmasın diye büyük çaba ve gayret var. Ki 120 dolar geçilirse bu savaş sonrası gördüğümüz, anlık olarak gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Buralar geçilirse tam anlamıyla yeni bir panik havası oluşabilir petrolde. Buranın geçilmemesi için ekstra bir çaba var. Ama petrol fiyatları bu çabaya rağmen de aşağı yönlü de çok fazla hareket etmek istemiyor. Yani bu da riskin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Her ne kadar piyasa buralara alışmış gibi gözükse de aslında sancılı süreç devam ediyor kısmen diyebilirim. Ve özellikle bu jeopolitik risklerdeki artış, yeni gelişmeler, özellikle Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gelişmeler de petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini sınırlayan temel etkin haline dönüştü. Her ne kadar Amerika İran'a işte seçime kadar saldırmayacağım gibi bir açıklama yapsa da seçim sonrası burada ciddi bilinmezlik içeriyor. İkincisi, Amerika'nın saldırması dışında Rusya'nın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve bölgede yeni çatışma alanlarının açılma ihtimali petrol fiyatlarını yine yüksek tutan seyirlerden biri. Bununla birlikte Karadeniz'de karışık. Yani özellikle son dönemde Karadeniz'de doğrudan savaşın tarafı olmayan ülkelerin gemilerine yönelik saldırılar da yine bu bölgede de risk oluşturuyor. Her ne kadar Trump Rusya'dan işte dizel rezervi, mazot rezervi bunları açmasını ya da ihracatını talep etse de son dönemde Rusya'nın da önemli rafinerilerinde hasar aldığını biliyoruz savaş nedeniyle. O nedenle arzu edilen o arz miktarına ulaşılabilir mi? Bu tarafta özellikle dizel tarafında. Bu muamma, yani bir süre daha dediğim gibi savaş sakinleşip işler yoluna girene kadar, bölgedeki tansiyon düşene kadar sanki yüksek petrol fiyatlarına alışacağız gibi bir görüntü var. Bizim projeksiyonlarımızda da, uluslararası projeksiyonlarda da bizim kastımızda özellikle Merkez Bankası ve orta vadeli program projeksiyonlarını kastediyorum. Şu anki seviyelerin oldukça altında petrol fiyatları söz konusuydu. Bunlar gerçekleşmedi. Yukarı yönlü fiyatlar gördük ve hatta da daha da yukarı gitme potansiyeli olan fiyatlar görüyoruz. Bu açıdan o taraf, bu savaşla ilgili ciddi bir sönümleme, bölgedeki karışıklıklarda ciddi bir azalma ortaya çıkana kadar hem Hürmüz Boğazı'nın hem Kızıldeniz tarafının normal trafiğine dönene kadar biraz daha bu yüksek seyrini devam ettireceğini görüyoruz. Seçimden önce çok büyük bir beklenti yok piyasada gördüğüm kadarıyla, Amerikan seçimlerinden önce. Sonrası da seçim sonrası Trump'ın yeni uygulayacağı politikalara ya da söylemlere bağlı olur. Ama dediğim gibi yüksek petrol fiyatları bir süre daha hayatımızda olacak gibi gözüküyor.
1: Evet, bir de Fed'i konuşalım isterseniz. Yayın girişinde bir konuştuk ama Fed'in toplantısından ne beklersiniz diye soracağım. En son istihdam rakamlarını almıştık, enflasyonu almıştık ABD tarafından. Şimdi son tabloyu sizinle değerlendirdik. ABD tahvillerini konuştuk, hala yüksek seyir devam ediyor. Enerji maliyetleri yüksek dedik. Bir yandan bilanço sezonu ABD cephesinden başlarken bir de Fed'e dönüp bakalım o zaman. Ne beklersiniz? Çünkü piyasa en son 2 faiz arttığını fiyatlıyordu. Ama Ekim ayı için ihtimaller bir %70'den %20'ye kadar da bir geri çekilme göstermişti ama hala yine de 2 faiz artımı piyasalarda fiyatlamanın içine girdi. Siz ne dersiniz? Yıl sonuna kadar nasıl bir tablo görürüz Fed tarafından?
0: Yani şu anki gelişmede bir de seçimlerin hemen öncesine denk gelecek olması nedeniyle Fed toplantısının, yani Fed faiz arttırarak Trump'ın tepkisini bir kez daha üzerine çekmek istemez diye düşünüyorum. Ama piyasayla beraber ben de Aralık ayında bir faiz artışını oldukça güçlü olasılık olarak görüyorum Amerika tarafında. Mevcut trendleri dikkate aldığımızda bir faiz artışında bu tarafta ben yıl bitmeden kaçınılmaz olduğu kanaatindeyim. 2 faiz arttırımı biraz iddialı olur. Yani 50 bas puanlık artış. Ama 25 bas puanlık bir artış bu tarafta muhtemelen Aralık ayında göreceğiz. Devamı eğer bir kez daha artacaksa bunu da biz Ocak ayı ya da Mart toplantısında görebiliriz. Ama şu aşamada dediğim gibi seçim öncesi bir kez daha Fed faiz tuşuna basmayacaktır diye düşünüyorum. Piyasanın genel beklentisinde, pas geçme öndeki beklentisindeki artışın sebeplerinden birinde bu olduğu kanaatindeyim. Ama seçimlerden sonra siyaset biraz daha gündem dışı kaldıktan sonra 9 Aralık'taki toplantıda muhtemelen Fed bir 25 bas puanlık daha faiz artışı yapacaktır. Ve belki devamında Ocak ayındaki toplantıda yine bir faiz artışı daha belki görüyor olacağız. Her ne kadar Aralık Ocak arada bir ay gibi gözüküyor olsa da toplantı tarihleri arada bir buçuk aydan uzun bir zaman ifade ediyor. 9 Aralık'ta Fed'in bu yılki son toplantısı, bir sonraki toplantı 27 Ocak'ta. Yani o açıdan baktığımızda oldukça uzun bir zaman dilimi olacak, bir buçuk ay gibi bir

0: zaman. Eğer şartlarda çok büyük bir değişim olmaz, petrol fiyatları çok sert bir şekilde gerilemezse 27 Ocak'ta yeni bir faiz artışında o şartlarda konuşuyor olabiliriz.
1: Evet, burada yine o zaman Kasım ara seçimlerine gözleri çevireceğiz. Bakalım Trump nasıl bir seçim sonucuyla karşılaşacak. Burada tabii güven oylarına ne kadar düştüğünü görmüştük. Bu da önemli bir nokta. Öncesinde de Fed'in faiz kararını takibimizde olacak diyelim. Üzey Bey, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
1: Çok sağ
0: diliyorum.
1: olun. İyi akşamlar diliyoruz size de. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi. Küresel piyasalardaki son tabloyu değerlendirdik. Bir de fiyatlamalara teknik açıdan bakalım. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar Fatma. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Şimdi şöyle bir genel resimle başlayalım isterseniz, her zaman olduğu gibi. Çünkü bir yandan faizler, petrol, jeopolitikler fiyatlamaları zorluyor. Diğer yandan hisse piyasalarına bakıyoruz. Fiyat arama içerisinde. İşte iki farklı hikayeyi gördük. Yükselişten çok yükselişlerin kalitesini konuştuğumuz bir ortam. İçeride bunu çok fazla takip ediyoruz. İşte Borsa İstanbul düştüğü yerden toparlanma çabasında. Bir yandan fon tasfiye süreci devam ediyor. Buradaki son adımlar, ödeme süreçleri yine aslında piyasayı ezmeden, satış dalgası getirmeden yürütmekte bir o kadar önemli bir başlık diyelim. Dolayısıyla genel bir çerçeve yine sizinle çizelim. Ne dersiniz, hem küresel hem de içeriye ilişkin?
2: Yani zor bir dönem global piyasalar için, çünkü petrolün yüksek kalmaya devam ettiği ve buna bağlı olarak faizlerin de yüksek kalmaya devam ettiği bir dönem devam ediyor. Ve bu dönemin süreci uzadıkça, süresi uzadıkça maalesef global piyasalardaki potansiyel risk fiyatlaması endişesi de artıyor. Bu özellikle tahvil tarafına alım gelmemesi, hatta The Economist'in kapağında bu işin artık yer alması daha da ilginç. Yani bir bono, bir tahvil krizi kapıda mı başlığı gerçekten dikkat çekici. Bu bir, hani tersten okursak, bir alım zamanı mı tahvil tarafında? Ama bunu ne tetikleyecek, katalizör ne olacak, o da ayrı bir konu. Yoksa hakikaten bir uyarı mı? Bunu zaman içinde göreceğiz, ama deadline'ımız global piyasalar için her şey aynı kaldığına göre, savaş süreci, petrol yüksekliği, jeopolitik riskler ve başlıklar, o zaman aynı kalmayı değiştirecek tek faktör FED ve FED toplantısı olacak deadline olarak. Orada FED ne yapacak? En fazla bu toplantıda bir faiz artışına gitmeyebilir. Bekle göre geçebilir. Bir faiz arttırmama ihtimali piyasalar için en azından ehvenişler olur ve mevcut politika faizi üzerinden FED bir miktar daha yoluna devam eder. Bilanço küçültmeyeceğini beyan ederse, ki öyle bir söylemleri vardı, bence onu geri alacaklar. Çünkü zamanı değil. Hani enflasyonist politikalara bağlı olarak bunu söylemişlerdi, ama orada da bir değişikliğe gideceklerdir. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Enflasyon hedeflemesinde bir değişiklik olur mu? Şimdi piyasa alttan alta bunu konuşmaya başladı. Global tarafta bu okumaları çokça görüyorum. Özellikle enflasyon hedeflemesindeki değişiklikten kastım, %2 bir enflasyon yerine, kalıcı %2 ve 6 bir enflasyon beklentisi yerine, biraz daha bu dönem geçene kadar, jeopolitikler normalleşene kadar, süreç normalleşip petrol fiyatları hani istenen düzeye geri çekilene kadar enflasyon hedefini FED'in biraz daha yukarıda görmesi bir dönemliğine. Yani %2,5-3 deniyor. Bu değişim olur mu? Hani pek alışılagelmiş bir durum değil FED için, ama böylesi bir süreç piyasalar için olumlu algılanır. Çünkü hani bu hedefe bağlı olarak en azından FED yeni bir faiz artışına gitmez. Mevcut politika faizini ne zaman indirir? Orada da analizler zaten ya da beklentiler 2027'nin erken ikinci yarısı diyor. Birçok kurumdan bu yönde raporlamalar geldi. Dolayısıyla tahvil tarafındaki süreç devam ettikçe, dediğim gibi petrol fiyatlarındaki yükseklik devam ettikçe, yavaş yavaş iş hisse senetleri tarafına gelir demiştik ya önceki haftalarda Fatma. Hı hı. Şimdi global tarafta bir miktar onun endişesi artmaya başladı. Şimdilik hani KOSPI endeksin o %6'lık düşüşüne tam ayak uydurmayan bir Nasdaq var. Biraz daha düşük bir eksiyle günü açmaya hazırlanıyor. Nazik vadeliler. S&P vadelilere bakıyorum, orada da durum farklı değil. Biraz daha hani kabullenebilir bir piyasa beklentisi içinde piyasa var. Birazdan konuşacağız. Hani Avrupa borsalarında da şu an radikal bir değişim yok. Ama şu bir gerçek. Biz sadece oradan okumayacağız artık. Hatta bugün yayında da işleyeceğiz. Mesela bir Çin borsasına da bakmak zorundayız. Gelişmekte olan piyasalardan gelişmiş piyasalar noktasına ilerlemiş bir Çin'in borsası ne durumda? Ona da bakmak noktasındayız. Global tahvil piyasasına bağlı olarak riskler azalırsa önümüzdeki dönem daha iyi bir piyasa görme fırsatı var globalde, ama bu olmuyor. Ve hakikaten de ekonomistin başlığı tersten okunmuyorsa, düzden okunuyorsa, o zaman bir hani potansiyel bir tahvil üzerinden sorgu risk iştahını azaltacak ve özellikle ABD borsalarında daha sert ve kalıcı satışların gelmesine sebebiyet verebilir. Biz bunu izlerken referans olarak geçen hafta DAX'ı izlemenin daha öncül bir sinyal bize getireceğini söylemiştik. Aynı noktadayız. DAX'a da bakmaya devam edeceğiz. Özetle globalde işler bu şekilde. Bu arada ABD seçimleri de yaklaşıyor. Seçim sonrası, seçim sonuçlarına göre nasıl bir Trump olacak? Tabii dünya için de önemli bir soru işareti. Onu da ekleyelim. Bize gelince tabii dediğin gibi fon tasfiye kurulunun aldığı kararlar, ilk ödemelerin yapılması, ilk tasfiyelerin yapılması, ama bekleyen daha yüksek miktarda hani bu işten mağdur olmuş yatırımcının bulunması, özellikle likit fonların tamamının hızlı bir tasfiyeye sokulması ve bundan sonra kalan o daha riskli grupta yer alan fonların da tasfiyesinin istenen şekilde, arzu edilen şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, kuralına uygun bir şekilde, bu arada adli sürecin, yargı sürecinin devam etmesi, hani vicdani noktada tüm kamuoyunun da desteğini alacak şekilde devam etmesi önemli olmaya devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da referans kabul edilmeli bir noktada. Çünkü biz resmi açıklamalar üzerinden gidiyoruz ve gitmeliyiz. Bunu defalarca da konuştuk. Orada da ana paranın, en azından ana paranın alınma önemli olduğunu, bunu yatırımcı kitlesine ulaştırmanın birinci noktada hedef olduğunu, daha sonra kademe kademe özellikle fon tasfiyesinde kullanılacak kaynak miktarı havuzda arttıkça diğer ödemelerin de belki mümkün olabileceği ve bunun da yapılırken minimum, belki hiç ama belki de minimum diyelim, devlet kaynağının kullanılması süreci. Tabii bunlar bir de mecliste bekleyen bir bunu süreçle ilgili bir yasa süreci. Onun da çıkışıyla beraber daha net konuşmak mümkün olacak, ama en azından şu an ortada bir plan var. Bu planın işleyiş süreci hani sosyal medya üzerinden çok spekül edilse de ben dediğim gibi resmi haber akışının çok daha kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir kararlılık var, bir amaç var ve amaç en kısa sürede bu işin hani çözülüp piyasanın normal işleyişine devam etmesi. Şu ana kadar piyasanın etkileşimi olmadı. Çok fazla geri kalan kısım diyeyim, öyle daha doğru ifade. Tamam, borsa üzerindeki satışlar çok net, yani borsa üzerindeki etkisini ayrı konuşmak gerek, ama ben para piyasaları üzerinden konuşmak, yani paran daha çok ne tarafa doğru evriliyor bu dönemde. Hani mevduat dedik, bir miktar DTH'larda artış var, evet döviz tevdiat hesaplarında bir miktar artış var, ama şimdilik öyle çok ekstrem bir yani eksen değişimi gözlemlemiyoruz, bu da önemli. Bir de bizim Merkez Bankamıza dair beklentiler var. Bir 100 bas puanlık indirim beklentisi. Hatta ikinci toplantıda da bir 100 bas puanlık indirimle en azından politika faizini 35'e çekip sürece devam etmek. Enflasyonla arasındaki makası olabildiğince maksimum noktada kullanmak. Ama burada da tabii Merkez Bankamızın veri seti, hem globali takip etmek, hem içerideki dinamikleri takip etmek, hem de tahvil ve kur tarafındaki dengelerin kalıcılığını devam ettirmek. Finansal istikrar deyimi tam olarak da bu. Evet, bir yandan fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele ama bir yandan da finansal istikrarın devamı oldukça önemli. Bu konuda da Merkez Bankamız proaktif bir şekilde davranacaktır. Bu toplantıda alacağı karar kadar vereceği sinyaller de geri kalan dönem için, yılın son bölümü için oldukça önemli olacaktır. En azından bu dönemde Borsa İstanbul önemli desteklere geri çekildi. Oradaki şu an yatlanma süreci devam ediyor.

0: genele yayılan ve yabancı alımlarını içeren bir sürece evrilmesi biraz zaman alacak. Merkez Bankamızı da görmek gerekecek. BET ve Merkez Bankamızı, ama şimdilik dediğim gibi desteklere gelip orada tutunmaya çalışan bankacılık endeksine destekleri bir endeksimiz var. Şimdi grafiklerle istiyorsan bu genel çerçeveyi anlatmaya kademe kademe çalışalım.
1: Evet Cüneyt Bey, hikayeleri tek tek tüm grafikler eşliğinde bakalım isterseniz dediğiniz gibi. O zaman konuşmanın başına dönelim ve ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle başlayalım. 24 yılın zirvesinden bir miktar geri çekildi ama hala %5 üzerinde bir seyri de takip ediyoruz. Bir yandan petrolün gevşemesi fiyatlanıyor, bir yandan Fed'in yakın vadede faizleri sabit tutacağı beklentisi var ki Ekim toplantısı için piyasa ihtimallerine bakıyoruz. Faiz artış beklentisi %70'lerden %30'lara kadar da bir geri çekilme gösterdi. Tahvil piyasası bir nebze olsun nefes aldı. Ne dersiniz son fiyatlamaya ilişkin?
0: Yani kısa kısa konuşmak gerekirse, çünkü çok fazla değişim yok bir haftada, ama bu grafikleri paylaşmak zorundayız. Nedenlerini defalarca da anlattık. Şimdilik çok fazla radikal bir değişim yok. 5.5 bandında kaldıkça, hatta 5.5'un üzerinde yükselme eğilimini korudukça tahvil faizlerinin tüm grafikleri etkileme, tüm piyasaları etkileme dinamiği devam edecek, kriteri devam edecek. Özellikle de Amerika'da mortgage kredilerinin 7.5-8'lere varmış olması orada da konut sektörünü etkilemeyi sürdürüyor. Daralma devam ediyor. Yavaş yavaş real sektörün tüm detaylarına yansıyacak gibi gözüküyor. Bir yere kadar AI üzerinden verimlilik konuşulacak. Yani yapay zeka onun getireceği yeni dinamikler. Orayı da yatırım noktasında yüksek faizle karşı karşıya getirmek açısından bu tahvil faizlerine de bakıyoruz. Oradaki çünkü bir düzeltmenin gelme ihtimali yüksek. Nasdaq üzerinde ve S&P 500'e etkileyecek düzeyde. Faizler hala yüksek. Bu görünüm değişmedikçe de kalıcı olarak iyileşmeden bahsetmek için henüz erken, hala temkinli olma zamanı diyor grafikler.
1: Evet, tahvildeki bu hareketin bir yansımasını da dolarda görüyoruz. Bir de dolar endeksine bakalım. 18 ayın zirvesinden geri geldi ama hala güçlü bir endeks var karşımıza. Burada sizinle diğer analiz programında da konuştuk. Avrupa'daki mali kaygılar çok önemli. Euro'nun zayıflaması dolar endeksini güçlendirmişti. Yani diğer para birimlerinin zayıflığından da güç bulan bir dolar var. Ne dersiniz son fiyatlama ilişkin?
0: Evet, çok doğru. Hep anlatmaya çalıştık. Özellikle ikinci dediğin, yani diğer para birimlerinin güçsüzlüğünün dolar endeksi üzerindeki yukarı yönlü performansı desteklemesi çok önemli. Euro dolar paritesi 1.12 civarında, hatta 1.12'nin hemen altında işlemlerine devam ediyor. Dolar yen paritesine bakıyorum, 158'lerde, 158-159 bandında. Oradaki o güçsüz seyir dolar endeksini yukarı çekmiş durumda. Bir miktar tabii nakdin etkisi de var, yani nakde dönüşün etkisi daha doğru ifade. Likitte ağırlıklı olarak doları seçmeye devam ediyor. Ama çok radikal bir, hani şimdilik 102 üzerindeki bir fiyat oluşumu var ama kalıcılık devam ederse yukarı yönlü sert çubuklarla devam etme, yani daha yüksek volümlü bir yükselişle 105'lere doğru bir hareketin oluşma ihtimali hala masada. Ama tabii FED toplantısı öncesi ve sonrası, özellikle FED'den bir faiz artışı gelmezse 102 altına gevşemesi de piyasalar için önemli olacak. Hem paniteler açısından, tüm paniteler açısından, hem de riskli varlıkların etkileşimi. Yani bunun içinde hisse senetleri de var, altın da var, tüm emtia grupları da var. Onun için dolar endeksinde yakından takip ediyoruz. 102'nin üzerinde kalıcılık mı? Daha sert bir yükseliş mi, yoksa 102'nin altında tekrar bir denge arayışı mı? Bu sorunun cevabını almaya çok az kaldı. Şimdilik piyasa bu sorunun cevabını belli bir denge fiyatlaması içinde sürdürüyor. Fatma.
1: Evet, doların yönünü etkileyen bir diğer başlık da petrol. Brent'le devam edelim. Şimdi yaklaşık 103 dolara kadar bugün gerilemişti ama yeniden bir 105 dolara son fiyatlamayı ekranlara getirmiştik. Rusya'dan bir ilave dizel arzı var. Bu fiyatları biraz aşağı çekti ama Orta Doğu'daki güvenlik riskleri hala masada. Bunu hep konuşuyoruz. Her ne kadar geri çekilme görsek de aslında bir maliyet zinciri de tamamı henüz rahatlamış değil. Çünkü evet, fiyatlar biraz düşüyor ama hala nakliye ve sigorta da bir o kadar pahalı. Arzlar artsa bile enerjinin aslında bu kadar hızlı bir normale dönmesini de beklemiyoruz. Son fiyatlamaya bakalım. Hala bir 100 dolar üzerine fiyatlama var. Brent'te ne dersiniz?
0: Ortalama fiyatımız yüksek kalmaya devam ediyor. Hep söylüyoruz. Yani 3 aylık, 6 aylık perspektife bakarız. Savaş bitmedikse zaten 90 dolar ve üzeri bir performans bütün piyasaları negatif etkileyecek. Şu an zaten %4 civara gelmiş bir Brent petrol fiyatlaması risk demek. Bu riskin daha da artma ihtimali var mı? 110'lara, daha yukarılara doğru, o da var. Hürmüz'den gelen açıklamalar maalesef değil, hala arz problemi yaşanıyor.

0: Suudi Arabistan'a son dönem yapılan müdahaleler Suudi Arabistan'ın sevkiyatını etkiliyor. Tamam, Rusya'nın arz yönünde giriyor olması belki de facto bu süreci bir miktar olumlu etkileyebilir ama bir yere kadar, bir noktadan sonra Avrupa'da oraya karşı mesafeli yaklaşıyor. Mecbur kalmadıkça da herhalde Rusya'ya alım yönünde başvurmayacaklarını söylüyor ama tabii süreç gösterecek. Ama reel gerçek, petrol fiyatları yüksek ve hani 90-100 dolar bandında bile kalsa, böyle devam etse bir iki ay daha, bunun önümüzdeki döneme de sarkma ihtimali tüm piyasalar için daha yüksek bir enflasyon, daha yüksek bir maliyet ve daha fazla borçlanma ihtiyacı demek. Özellikle petrol ihtiyacı ithalatla karşılayan ülkeler için ciddi bir risk demek. Türkiye'nin de etkileşimi bu noktada önemli. O yüzden petrolü de bu kriterlerle takip etmeye devam edeceğiz Fatma.
1: Evet, şimdi enerjide bir miktar olsa gevşeme gördük. Altın üzerinde de bu etkili oldu. Şimdi yüksek faizle mücadele eden bir altın var. Elde tutmayı zorlaştırıyor ama yatırımcının da bir yandan koruma ihtiyacını da ortadan kaldırmıyor. Hep portföylerin sigortası olarak da konuşuyoruz altını. Ne dersiniz son fiyatlamaya? 4.185 dolar görüyorum sizin yaptığınız son grafikte. Orada nasıl bir fiyatlama var teknik açıdan?
0: Çin'in alımlarının çok konuşulduğu, speküle edildiği bir dönem devam ediyor ama neticede bu kontrat tarafına yansımıyor. Onun sebeplerini defalarca da anlattık. Çünkü bu kontratların bir fiziksel teslimatı yok ama Çin'in bu noktada alımlarını sürdürüyor olması, hatta geçen seneki hani 90 milyar dolar civarındaki alımın üzerine çıkarak şimdiden, daha yıl bitmeden 8-9 ayda 100, 110 hatta 120 milyar dolara yakın bir alım yapmış olması, fiziksel anlamda yavaş yavaş elindeki dolar rezervini de altına döndürüyor sürecini de gösteriyor. Hızlı yapmıyor ama yavaş yavaş hem tahvil tarafını, hem elindeki dolar rezervini kademe kademe azaltma hedefli bir Çin gerçeği. Zaten ABD için aslında gerginin sebebi de bu. Ve bütün bu hikayeden, tahvil tarafındaki problemlerden, jeopolitik risklerden ve sayabileceğim sayamayacağım tüm riskleri bir şekilde fiyatlamak isteyen bir altın performansı var ama şimdilik grafiğe yansımaması yukarı yönlü hani dikkatleri çekiyor. Fakat orada da yüksek tahvil ve yüksek dolar endeksi seviyelerini hatırlatmak isterim. Korelasyon terstir. Normalde daha aşağıda bir ons altın performansı oluşması gerekirdi. Yani 4.000'ler, hatta belki bir miktar trend desteklerini zorlayacak şekilde 4.000'in altını görebilecek bir ons altın grafiği olmaması bile altının yukarı yönlü ihtimalinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Teknik olarak baktığımda 4.300-4.450 bandı bir dirençtir, önemlidir. Orta vadeli hareketin yeniden başlaması adına o bölgenin kalıcı geçirmesi bizim için şarttır. Ama o olana kadar da alımlar devam ettiği için fiziksel tarafta bu bölgenin alım yönünde kullanıldığını bildiğimiz ölçüde destek olarak da aşağıda, hani 4.000'i de sayarsak 4.000-4.200, maksimum 3.850-4.200 bandı içinde denge bulacak bir ons altının 1-1,5 sene perspektifte ana hedefine, yani daha önce gördüğü tüm riskleri fiyatlayarak gittiği 5.600 bölgesine geri dönüş açısından da önemlidir. Bana göre altın portföylerde olmaya devam etmeli, ediyor da zaten birçok kurumsalda ve fon düzeyinde, merkez bankalarının rezervlerinde vesaire. Ama dediğim gibi alım yönünde iştahı arttırmadan önce özellikle ons altında 4.300-4.450 bandının geçilme gücünün çok önemli olduğunu izleyerek bu sürece bakmak kıymetli diye düşünüyorum.
1: Evet, ons altındaki bu hareketi Türkiye'de karşılığına da bakalım. Gram altın diyelim. Burada tabii dolar TL hareketi de oldukça belirleyici. Hatta ons altındaki yükseliş veya düşüş Türkiye'deki fiyata yansıması kurun hareketine göre de değişebiliyor. Burada tabii gram altın fiyatına bakarken ne kadar onstan geliyor, ne kadar kurdan geldiğini de ayırmak lazım. Bu son hareketi gram altın tarafından nasıl değerlendirirsiniz TL bazında?
0: Hatta bir miktar, hani ons altındaki düşüşe rağmen, çok sınırlı düşüşe rağmen, bugün için konuşalım, sınırlı yükselişte olan bir gram altın dediğin gibi dolar TL hareketlerini de yansıtıyor bir miktar. Merkez Bankası'nın potansiyel faiz indirimleri hakikaten gündeme gelirse piyasanın beklediği gibi, biraz daha günlük kur artışı hızlanabilir. Yani çok minik adımlarla yoluna devam ediyor. Belli bir, mesela örneğin grafiklerde baktığımda 10 haftalık ortalama üzerinde dolar TL hareketi gözlemliyoruz ve yıl sonunu 51'e

0: 2022'lerde bitirmesi, bir yıllık Petrol ve Merkez Bankası söylemiyle maksimum 60'lar civarına kadar, bir buçuk senelik perspektifte 60-65'lere kadar gidebilecek bir dolar TL performansı. Bu süreç devam ettikçe bunun gram altına yansıması da kademe kademe olacak. Yani TL'den dolayı, TL'nin değer kaybından dolayı gram altında bir yukarı yönlü hareketin, dolar TL'deki yukarı yönlü bir hareket ifade o. Etkisini bahsetmek için bence erken ve onun için zaten belli kriterler yok, ama en azından aşağı düşüşü dengeliyor. Bu önemli. Ve gram altta da 6.000-6.500 geniş bandı, zaten konsolidasyon bölgesi, destek bölgesi, ve o bölgeye yaklaştıkça ya da o bölgenin içine girdikçe alım yönünde reaksiyon gösterdiği bir piyasa denklemi var gözlemlediğim kadarıyla. Yukarıda yalnız daha önce gördüğü 8.000'lere gidebiliyor olması için gram altının 7.000 gibi grafiğin de gösterdiği önemli ilk bölgeyi kalıcı geçmesi gerekiyor ki yükselen kanal sürecine geri dönsün. Yani gram alta tek tek bakmak kolay değildir iki katalizörden dolayı. Sadece alım ve satım yerlerini netleştirmek açısından bile bu grafik bizim için önemli. Özetle 6.000-6.500 desteğine yaklaştıkça ve yakın oldukça alım, yukarıdaki hareket hızlanacağı bölgede 7.000 üzerindeki, tabii ons altına da bağlı olacak bu, 7.000 üzerindeki hareketlerin hızlanması, hatta 6.800 önce devamında 7.000-7.100'lere geçip yukarı yönlü bir potansiyelin zaten görüldüğü bir grafik var önümüzde.
1: Evet, altında o zaman korunma arayışı derken bir de buradan hisse tarafına geçelim. Çünkü yatırımcı hala fırsat kollamaya devam ediyor. Şimdi Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki bir miktar gerilemeyle destek bulmuştu. DAX endekste yeşil renkleri gördük ama piyasa genelinde güçlü bir alımda yok mu? Daha fazla bir ayrışma vardı. Küresel teknolojideki satışların baskısından çok da kaçamamıştı sanki DAX endeksi. Ne dersiniz? Burada biraz daha yükselişin tabanına mı bakmamız lazım? Ne anlatıyor bize grafik?
0: Evet, yani destekler şimdilik çalışıyor gözükse de 233 günlük gibi önemli bir 200-233 günlük gibi önemli bir desteğe yakınlık bir sorgu oluşturuyor. Potansiyel olarak 24.500-25.000 altında kalabilecek bir DAX endeksi demek ki şu an 25.200'lerle oraya çok yakınız. Daha sert bir düzeltme ve 20-23.000 bandına geri çekilip daha önce yaptığı gibi genelde bu bölgede tutunamayan DAX endeksi 500 günlüğe kadar mutlaka üstsel eksponansiyel olarak bir geri çekilme gösteriyor. O bölgeye geri çekilmesi nereden baksanız %10'luk %11'lik ilave bir düşüş. Bu da bütün gelişmiş ve gelişen ülke piyasalarında etkileyecek bir düşüşün tetiklenmesi anlamına gelir. Yani illa bizim S&P 500 ve Nasdaq üzerinden şu an değişimi görmemiz yerine ona bakarken bir yandan da DAX'taki öncü sinyali de takip etmemiz bana göre önemli. Hem Avrupa için hem tüm gelişmiş ülke borsaları hem de gelişen ülke borsaları için DAX'ın performansı oldukça önemli olacak. Takipteyiz Fatma.
1: Evet, bir de o zaman buradan Asya tarafına da uzanalım. Şangay Endeksi diyelim. Orada bir CXMT'nin ilerlemesi vardı. Teknoloji bellek üreten bir şirket. Buradaki teknoloji
0: evet,
1: ilerletmesiyle. Evet, aslında buradaki satış baskısının en önemli nedenlerinden biriydi. Çünkü rekabet konuşmaya başladık. Bu şirketin belleklerini ortaya, çip sektörünü ilerletmesiyle. Ne dersiniz? Şangay Endeksi buna nasıl tepki verdi? Çünkü hem ABD tarafına da bir satış baskısı getirmişti buradaki öne çıkmasıyla beraber şirketin.
0: Şimdi Çin bundan sonra bakılması gereken ülke her şeyi. Şangay Endeksi performansına dikkatle bakıyoruz. Çünkü ana endeks, yani birçok endeks var ama ana endeks olarak işlem görüyor ve tam düşen trende geri dönme bölgesinde. Yani özellikle işte etkileşim burada görüyoruz. S&P Nasdaq rekor kırarken işte KOSPI'deki hareket bir öncülü olur mu olmaz mı? Bu Nikkei Endeks'e yansır mı, Japonya'nın Nikkei Endeks'ine derken bir de Çin borsasını da yakından izlemek gerekiyor. Bundan sonra analiz programlarında da özellikle arada bakacağız. Önemli bir desteğe çekilmiş ama bugün %1.7'lik, 1.5'lik bir artı. İşte o dediğin haberden dolayı, yani Nvidia'nın ürettiği çiplerden daha iyi bir teknoloji ve daha hızlı bir hareketi getirebilir mi Çin önümüzdeki dönemde? Bunu yaparsa bunun tabii borsa performansı da olumlu olur ama aşağı yönlü, yalnız aşağı kırılma oluşursa, gördüğümüz o mavi trendin aşağı altına doğru bir sarkma olursa burada da düzeltme hızlanır. Bu yavaş yavaş gelişmişe

0: doğru bir borsa hareketinin de öncü sinyali olabilir. Yani sadece KOSPİ'ye ve Nikkei'ye bakmayacağız. Mutlaka Çin Şangay Endeksi'ne de bundan sonra performans olarak bakacağız Fatma.
1: Evet, küreselden o zaman dönelim, içeriye bakalım. Türkiye gösterge tahvilleriyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Şimdi 2 yıllıklarda bir %39,5'ları görmüştük. Yine sizin grafiğinize bakıyorum. 39,23 son fiyatlama aldığınız grafiğe göre. Ne dersiniz oraya yönelik? Yani likitte meselesi, güven meselesini konuşuyoruz içeride, fon tasfiye sürecine ilişkin. Tahvil piyasası nasıl karşılıyor bunu?
0: Şimdi şunun altını çok net çizelim. Yani bir sorunu çözüyoruz. Bir sorun var ama bu kesinlikle diğer piyasalara, bizim çalışan büyük piyasamıza ve Türkiye'nin ekonomisine, yani makro dengelere ulaşacak bir noktaya gelmedi. Bu, yani bir sirayet oluşmadı. Şimdilik bunu çok net söyleyebiliyoruz. Bunu biz sadece söylemiyoruz. Bunu kredi derecelendirme kuruluşları da söylüyor. Bize dair yorum yapan önemli kurumlar da söylüyor. Yani tabii ki bu çözülmesi gereken bir süreç. Mağduriyetin giderilmesi çok önemli. Daha iyi regülasyonlarla, daha iyi bir piyasa süreci, fonların bundan sonraki süreçleri, halka arzların devam etmesi ve tüm piyasanın sağlıklı işlemesi açısından önemli. Ama bir yandan da Merkez Bankamızın mevcut noktada yürüttüğü politikaların, özellikle aslında Maliye Bakanlığı ile eş güdüm yürüttüğü politikaların karşılığı bulması da önemli. Yani şu an bizim 39 tahvilde olmamız, bu kadar yüksek tahvil faizi varken dünyada, sakın yüzdeler görece olaraktır. Ekonomilerin performansına göredir. Bugün ABD 10 yıllıklardaki performans veya 2 yıllıklardaki performans da bizim gösterge tahvil, yani 2 yıllık tahvilin performansına eşit bakılmaz faiz yüzdesel olarak, sadece bulunduğu enflasyonu da içine katarak, dinamikleri de içine katarak bir etki analizi daha anlamlı olur. Bu noktalardan baktığımda en azından şu an tahvil tarafındaki problemlerden daha az etkilenen bir tahvil performansı, orada Merkez Bankası ve piyasa yapıcı bankaların kontrolünde bir piyasa bence çok önemli. Çünkü yukarı yönlü gitmemesi, 40'ın altına kalarak daha aşağılara gelmesi, hem bu tasfiye sürecinin daha sağlıklı işlemesi açısından, hem finansal sistemin sağlığının devam etmesi ve finansal istikrarın korunması açısından, hem de borsanın özellikle kademe kademe mağduriyetler giderilirken eski normallerine, fabrika ayarlarına dönmesi açısından kıymetli. Bankacılık sektörü başta olmak üzere tahvil faizin aşağıda kalması, özellikle yabancının tekrar alıma geçmesini de takip edeceğiz. Ve bizim hedeflediğimiz Merkez Bankası faiz indirimine de biraz fiyatlanıyor gibi. Aşağı yönlü bir tahvil faizi görürsek bu bizim açımızdan iyi senaryo olacak. Onun için takipte kalacağız sevgili.
1: Evet, bir de geçelim buradan o zaman Borsa İstanbul'a bakalım. Bugün bir tepki alımı gördük, sınırlı bir toparlanma. Yine SPK'nın ara ödemesiyle beraber paraya yeniden erişebilmek için yatırımcının güveni yeniden kurmanın bir parçasıydı. Şimdi tasfiye yürütmekte piyasanın dengesini korumak arasında doğru ritim bulmak da oldukça önemli. Yine yayın başında da bahsettik, borsa ezmeden, yeni bir satış dalgası yaratmadan bu süreci tamamlamaya çalışan kurumlar var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a nasıl karşılık buluyor? Ne dersiniz? Yani bu satış dalgasını yaratmadan yani ne kadarını absorbe edebiliyor sizce Borsa İstanbul?
0: Şimdi bir kere olayı bir ayırmak lazım. Yani tasfiye sürecinde olan onların içindeki hisseler var. Onların durumu biraz farklı. Onu ayrı bir kulvarda konuşmak gerekiyor. Bir yandan ana endeksi etkileyen ve bundan sonra özellikle 1 Ekim'deki değişikliklerden sonra MSCI endeksin beklediği kriterlere daha uygun hale gelen BIST 30 ağırlıklı işleyen BIST 100 endeksinin performansı çok daha önemli. Yani burada güçlü hisseler, temeli olan hisselerin performansı çok kıymetli olacak bundan sonra. Ha bir de üçüncü kriter olarak da halka açıklık sürecini iyi takip etmek. Son birkaç yılda halka açılan şirketlerin de içinde oldu. Hani halka açıklık endeksini de iyi takip etmek gerekiyor. Orada durum ne? Orada çünkü beklenenden daha düşük bir performans var. Alıştığımız o 2020, 2023, 2024 arası performanstan daha farklı bir performans var. Çok son iki senede özellikle. Bundan sonraki halka sürecine de örnek olması açısından onu da takip etmek gerekiyor. Ama ana endekse baktığımızda, çünkü kriter o, şu an için en önemli bir destek civarında dengelenme çabası bence çok kıymetli. Yani 11.800-12.300 bandı içinde kalabilmek önümüzdeki dönemde, en azından bu bandın kırılmadan Çünkü bu bandın kırılması daha alt seviyelerde bir borsa endeksi ihtimali demek. Bu tüm hisselerin etkilenmesi anlamına gelecek. Buralarda direnmesi çok önemli ama gücünün kazanılması adına da 12.800 devamında da 13.300'lere gidebilmesi çok önemli. İşte Merkez Bankası toplantısına artık az bir süre kaldı. Bu haftayı buralarda kapamamız, önümüzdeki hafta yukarı yönlü bir hareket başlatmamız çok kıymetli olacak ana endeks için. Dediğim o iki kriterdeki hisseler için de yani bu tasfiye sürecinde daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve bunun borsaya daha minimum hasarla yansıması açısından onun için ana endeksi bu teknik seviyeler, bu temel hikayeyle takipte kalmaya devam edeceğiz.
1: Evet Cüneyt Bey, son 2 dakikamız kalmış. Hızlıca bir de isterseniz dolar bazlı da bakalım. Genel resmi görmek adına burada, çünkü dolar bazlı kayıpların da telafi edilmesi önemli. Bir de isterseniz hızlıca bankacılık endeksine değerlendirelim.
0: Yani dolar bazlı da aslında ucuzluk, görece ucuzluk devam ediyor. Daha mı ucuzlarız sorgusu masada. Onun için tabii 250'nin üzerinde kalmak ve 260'lara gidebilmek bizi bu riskten kurtaracak. 250'nin altında kaldıkça, çünkü hani 210-240'lar civarında bir denge arayışı, yani eski tabirle 2.10-2.40 civarında bir denge arayışı, yabancı alımı getirir mi bu ucuzluk? Daha önce oluştuğu gibi hep buradan son yıllarda konsolide olup yukarı yönlü tepkiler gerçekleştirmiş, görüldüğü gibi grafiğin daha az seviyelere inmemek için buranın defans göstermesi ve yukarı yönlü hareketi başlatması çok kıymetli olacak. Haber akışı ve temel analiz eşliğinde tekniğe bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Bankacılık endeksine gelince, bankacılık endeksinde performans çok önemli benim için. Hep söylüyorum. İşte bugünkü hani %1'lik artı da bu endekse verdiği desteği gösteriyor bankacılık endeksinin. Kümelendiği, ortalamaların kümelendiği bölgede yön arayışı devam ediyor. Yani 16.000-15.500 kırılmadan yukarıdan gelen o kırmızı trend çizgisini hedeflemesi ilk etapta, yani bir 17.000'ler ve üzerini hedeflemesi çok kıymetli. Evet. Alçalan trendden kurtulmak demek olacak. Ama bunu yaparken de aşağıda kesinlikle 14.500-15.500 bandında kırmadan bunu yapması önemli olacak. Bir daralım üçgen oluşmaya başladı. Bir yön belirleyişi olacak. Bunun da deadline'ı bu iki hafta diye düşünüyorum.
1: Evet, spot piyasasındaki tepkilerin bir de Viyop'taki karşılıkları vardı. Bir sonraki yayında da bunları da konuşalım Cüneyt Bey. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve grafikleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileyelim size de. Stratejist Cüneyt Paksoy ile küresel piyasaları, içerideki son durumdaki fiyatlamaları teknik açıdan değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Analiz programını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 21. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 23, Aydın 24, Muğla 19. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 24, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Karabük 23, Rize 28, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 20, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 ve Siirt 26 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı

0: çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
1: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Ya

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle hızlıca bültenimize başlıyoruz. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ağustos'ta 4 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bu dönemde 8,21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerinin dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirtti. Meclise sunulan 9 maddelik kanun teklifi yarın plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi görüşülmeye başlanacak. Detaylarına birazdan bakacağız. Borsada 3. çeyrek bilanço dönemi yaklaşıyor. Bilanço maratonu 19 Ekim'de Türkiye sigortayla başlayacak. Mevzuat gereği solo bilançoların 30 Ekim'e, konsolide bilançoların ise 9 Kasım'a kadar kamuoyuna açıklanması gerekiyor. 21 Ekim'de TAV Havalimanları'nın, 22 Ekim'de EBB'in, 27 Ekim'de Akbank, Anadolu Sigorta ve Aselsan'ın finansallarını açıklaması bekleniyor. OPEC küresel petrol talebindeki artış tahminini 2026 için günlük 380 bin varilden 180 bin varile düşürürken 2027 beklentisine 2,36 milyon varilden 2,55 milyon varile yükseltti. OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimi ise Eylül'de yaklaşık 903 bin varil arttı. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. BIST endeksi düne göre bugün sınırlı bir yükseliş söz konusu. BIST endeksinde yatay pozitif seyrini sürdürüyor. 12.242 seviyesinde gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye 12.270 seviyesiydi ve aşağıda gördüğü en düşük seviyede sabah saatlerinde açılış seviyesinde 12.104 seviyesini gördü. Sektörlerdeki genel duruma bakalım hızlıca. Bankacılık yükselişte 16 binin üzerinde, sanayi yatay negatif, turizm yatay pozitif, teknoloji %1,5'luk bir primlenme olduğunu görüyoruz. Teknolojide gayrimenkul yatay negatif, bir sporda yatay pozitif seyirde. Sigortacılıkla devam edelim. Sigortacılık endeksi %1'e yakın değer kaybı var sigortacılıkta. Kimya yatay pozitif, inşaat %1,5'luk bir düşüş var. Bilişimde %1,5'luk düşüş olduğunu görüyoruz. Madencilikte yatay pozitif ve gıdada yatay negatif seyirde. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Özgür Bey, hoş geldiniz. Mikrofonunuz kapalı zannediyorum ama beni duyuyorsunuz değil mi?
1: Evet, sizi duyuyorum.
0: Şimdi BIST 100'le başlayalım isterseniz veya kapanışta konuşacağız BIST 100'ü. Bankacılıkla isterseniz başlayalım. Bankacılığa baktığımızda düne göre bir yükselişte olduğunu görüyoruz. 16 binin üzerinde. Tabii faiz, Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli. 22 Ekim'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve faizi düşüreceğine dair beklentiler de oldukça güçlü. BIST bankada nasıl bir fiyatlama var şu anda ve önümüzdeki dönemlerde nasıl bir fiyatlama olacak?
1: Bankacılık endeksi günü %1'e yakın, %1'in hatta bir tık üstünde. Fena bir kapanış, iyi bir kapanışla bugünü kapatıyor. Biraz ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Devlet bankalarının, kamu bankalarının biraz daha negatif tarafta ama özel bankaların daha iştahlı bir yapıda günü kapattığını görüyoruz. Tek anlamda biz bankada 16.150 seviyesi üzerinde kapanışlar önemli. Bu seviye üstünde kapatabilirse tabii bankacılık endeksi de bu anlamda sizin de paylaştığınız ölçüde önümüzdeki dönemki faiz indirimi ihtimallerini fiyatlamak isteyebilir. Tabii faiz indirimi ne ölçüde gelir, hangi sıklıkla devam eder, bunu biraz da küresel taraftaki enerji fiyatları belirleyecek düşüncesindeyim. Ama baktığımız zaman fiyatlamaya, özellikle yılbaşından itibarenki fiyatlamaları göz önünde bulundurduğumuzda 2026 Ocak fiyatlamalarını, onun gerisinde bir bankacılık endeksi görüyoruz fiyatlama anlamında. Bu etkide yıl sonuna kadar olan süreçte bankacılık endeksinin tekrardan tabii tepki ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle 15.000 seviyesi üzerinde bir bankanın kalması önümüzdeki günler adına önemli. Kısa vadede de şu anki kapanış itibariyle direnç seviyesine yakın bir kapanış yaptı diyebiliriz. Eğer 16.150 üzerinde kapanışlar başlarsa BIST bankada da yukarı yönlü hareketlilik görülebilir. Burada en önemli etki tabii ki fiyatlama, yıl içerisindeki gösterdikleri zayıf performans. Tabii burada en önemli etki de küresel taraftaki enerji fiyatlarının yukarıya gitmesiyle birlikte yıl içerisinde tabii Merkez Bankası'ndan yine faiz indirimleri beklentisi oluşmuştu. Fakat küresel taraftaki enerji fiyatları etkisi buna çok fazla müsaade etmemişti. Şimdi tekrar bu beklentinin sınırlı da olsa oluşmuş olması yıl sonuna kadar bankacılık endeksi özelinde yukarı yönlü hareketleri destekleyici olabilir. Burada altını çizerek tabii tekrar belirtmek gerekiyor. Fiyatlama teması en önemli hususlardan biri şeklinde özetleyebilirim.
0: Sanayide nasıl bir görünüm var? Faiz indirimi beklentisi sanayi hisselerini nasıl etkiliyor? Özellikle finansman maliyetlerini düşündüğümüzde ve sanayi şirketlerinin finansallarını düşündüğümüzde nasıl bir seyir olacaktır bir sanayi endeksinde?
1: Sanayi tarafında da özellikle son dönemde tabii fon tasfiyesi sürecinde birçok hissenin etkilendiğini gördük. Geri çekilmeler oluştu. Biraz tabii piyasadaki bu etki domino etkisi yarattı ve birçok hissenin de bu süreçte geri çekilmesine sebep oldu. Bu tarafta da tabii sektör sektör analiz etmek, bakmak gerekiyor. Ama genel anlamda az önce bankacılıkta söylediğimiz ucuzluk temasını burada da görüyoruz. Fiyatların geriye çekilmesiyle birlikte. Önümüzdeki dönem için özellikle 2027'de büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilmiş olması, işte faiz indirim ihtimali, faiz indirim sürecinin oluşma ihtimali bu anlamda sanayi tarafında da olumlu katkı sağlayacaktır. Özellikle ihracat şirketlerin bu dönemki ve yurt içi yerleşiklerin de aynı zamanda likiditeye ulaşma zorluğu ister istemez tabii baktığımız zaman sanayi tarafını da ciddi anlamda etkiliyor. Euro-dolar paritesinin baskılı olması, dövizdeki yatay hareket, bu sırada likiditeye de kolay ulaşamamanın etkisi tabii sanayi tarafında da bir baskı yaratıyor. Bu açıdan da özellikle önümüzdeki dönemle ilgili bu beklentiler oluşursa, işte faiz indirimiyle ilişkili olarak bu beklentiler oluşursa sanayi tarafında da sanayi hisseleri tarafında da yukarı yönlü hareket görülebilir düşüncesindeyim. Burada da iki haftadır özellikle bu vurguyu, hatta bir süredir bu vurguyu yapıyorum. BIST 30 odaklı bir önümüzdeki dönem ilk etapta piyasa izlenmesi mümkün görünmüyor. O yüzden BIST 30 içerisindeki tabii sanayi hisselerinin önceliği önümüzdeki dönem için fiyatlama anlamında önem arz edecek düşüncesindeyim.
0: Peki yabancı nasıl bir pozisyon alacaktır önümüzdeki dönemde? Bu geçtiğimiz haftaya baktığımızda yabancı yatırımcı 189,9 milyon dolar hisse ve 484,7 milyon dolar tahvil satmıştı. CDS'e baktığımızda da 245 bas puan civarında. Bu hafta nasıl bir veri gelecek yabancı tarafında?
1: Evet, burada tabii CDS'lerin 200 seviyelerine yaklaştığını biliyoruz. Fakat jeopolitik risklerin devam ediyor olması, enerji fiyatlarının özellikle Brent petrolün 100 dolar üzerinde olması tekrardan CDS'leri 250 seviyesine yaklaştırmış durumda. Bu etki de tabii sınırlı da olsa bir baskı yaratıyor. Yabancı yatırımcının özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde yüksek faiz ortamında tahvile daha çok ilgi gösterdiğini görmüştük. Önümüzdeki dönemle ilgili faiz indirim sürecinin başlama ihtimali tabii ki ortodoks rasyonel politikaların devam etme ihtimali yabancı yatırımcı nezdinde de özellikle bir iştah yaratabilir. Burada evet, tabii fiyatla bakıyor yabancı evet yatırımcı. O anlamda ilk etki.
0: Evet. Özgür Bey araya girdim. Kapanışa gidelim. Sonra devam edelim isterseniz.

0: Haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.242 puandan tamamladı. %0,76 ile yatay pozitif bir seyir var BIST 100 endeksinde. Özgür Bey, yabancıyı konuşuyorduk. Kaldığınız yerden devam edin ve BIST 100'ü de değerlendirmenizi isteyeceğim. Dün %0,94'lük bir değer kaybı vardı. Bugün %0,76'lık sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz endekste. Nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Baktığımızda tabii yabancı yatırımcı nezdindeki teveccühe geçtiğimiz dönemde özellikle MSCI'den bir takım uyarılar gelmişti. Asöniteden uzak buluyordu. O anlamdaki etkiyi belirtmişti. Bu açıdan da tabii süreç içerisinde fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olması, burada özellikle fon içerisindeki aşırılaşmış fiyatlaması, piyasa değerinin daha doğrusu öz sermayesinin çok çok üstündeki şirketlerin birazcık daha bu anlamda rasyoneliteye geri dönüşü, biraz daha piyasanın BIST 30 özelinde hareket ediyor olması, yani onların o uyarıların dikkate alınıp bir şekilde normalleşme eğilimi burada tabii ki önümüzdeki dönem için etkili olacak. Tabii bunların hepsi bir sıralamayla olacak diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde de. Özellikle not kuruluşlarının bu anlamdaki Türkiye değerlendirmesi de mutlaka yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgi göstermesi adına önemli olacak. Ama genel anlamda baktığımız zaman gelişmekte olan ülke sınıfındaki ülkelere şu an için ciddi bir para akışı olmadığını görüyoruz. İlk etapta böyle bir durum oluşursa önümüzdeki dönemde tabii biraz daha enerji ihracatçısı ülkeler özelinde bir giriş olabilir. Ya da işte fiyatlamasıyla, fiyatlama temasıyla, ucuzluğuyla dikkat çeken tarafta olabilir. Biz biraz da ikinci kısımdayız bu anlamda. Tabii faiz indirimleri sürecinin de başlıyor olması, bunun için tabii ki uygun zeminin oluşması bir o kadar önemli. Yani borsaya tabii hızlı bir şekilde yabancı para girişi olsun ve bu anlamda tekrardan toparlanma eğilimi olsun istiyoruz ama baktığımız zaman işte hala önümüzdeki dönem için bir takım gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini de biliyoruz. O açıdan da burada süreçte ilk etapta tabii ki şu an için tekrardan rasyonelleşmek bu anlamda önemli. Fakat önümüzdeki günlerde bir faiz indirim, genel anlamda tabii borsaya karşı olan ilginin artması biraz bununla ilişkili. Faiz indirim sürecinin de başlaması aynı zamanda tabii ki not kuruluşlarının da yabancı not kuruluşlarında Türkiye'nin notunu özellikle yatırım yapılabilir seviyeye çekiyor olması bu anlamda önemli olacak. Tekrardan yabancının bu anlamda teveccüh göstermesi adına bununla ilgili başlanan bir takım adımların olduğunu görüyoruz. İşte fon tasfiye süreci bunlardan biriydi. Önümüzdeki dönemde az önce söylediğim etkiler, işte özellikle faiz indirimi ile ilgili süreç nasıl ve ne şekilde oluşacak? Mutlaka bizler gibi yabancı yatırımcı da bunu dikkatle, yabancı yatırımcılar da bunu dikkatle takip edecek. Yabancı yatırımcının tabii burada trade amaçlı, yani belli bir süre için işte fiyatlama ucuz bir seviyeye geldi, biraz yukarıya gitti, biz de burada bu aradaki makastan yararlanalım şeklinde değil, tabii daha kalıcı şekilde gelmesi bu anlamda önemli. Çünkü bu yatırımcı nezdinde de sonrasında işte hisse fiyatlamalarının geriye çekilmesine ve belli bir bant aralığında hareket etmesine sebep oluyor. Ve yatırımcı nezdinde de bu tabii ki bir hayal kırıklığı yaratıyor. Evet. O açıdan süreç içerisinde tabii ki bu etkilerin oluşması tekrardan yabancı yatırımcı etkiler adına önemli olacak düşüncesindeyim.
0: Efendim şunu da sormak istiyorum. 5. fon kurulu toplantısı yapıldı ve fon kanun teklifi de yarın mecliste görüşülecek. Süreçle ilgili değerlendirmeniz nedir? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Bu ay içerisinde 1 milyona kadar ara ödemelerin önemli bir bölümünün gerçekleştirileceğini söyledi. Yatırımcı güveni açısından süreci nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Alınan hızlı kararların iletilikle yerine getiriliyor olması, yerine getirilecek olması tabii yatırımcı özelinde İlk etapta olumlu bir etki. Fakat bu geri dönüşler hangi hızda olacak? Yatırımcılar bunu da özellikle takip edecekler. Bunu zaten Borsa İstanbul tarafındaki son 2 haftalık süreçteki, hatta son bir aylık süreçteki hacim azalmasında da görüyoruz. Biraz daha yatırımcının ürkek tarafta olduğunu, o az önce sizin de belirttiğiniz güven kaybı içerisinde olduğunu net şekilde hacimde de bunu görebiliyoruz. O açıdan da bu geri dönüşler nasıl ve ne şekilde olacak? İşte yatırımcı en azından kendi adına buraya yatırdığı parayı, ana parayı tekrar geri alabilecek mi? Ya da ne ölçüde geri alacak? Bunu tabii ki hem yatırımcılar hem de piyasa takip ediyor olacak. O açıdan da şimdilik baktığımız zaman tabii ki alınan kararlar, uygulanmaya çalışılan kararlar yatırımcıyı koruma odaklı, ilk etapta küçük yatırımcıyı koruma odaklı bir dağılımda göze çarpıyor. İşte 1 milyon TL'nin altındakilere öncelik verilecek olması, öncesinde sistemden ona para yatırıp kâr çekenlerin değil, mevcut ana parası sistemde kalan ve zarar eden bu süreçte yatırımcıların öne alınacak olması tabii ki yatırımcı nezdinde önemli bir etki. Bu da nasıl ve ne şekilde, hangi hızla geri dönüşümü yapılacak? Tabii ki bu da yatırımcı nezdinde önemli bir etki oluşturacak ki sonrasında tekrardan sermaye piyasalarına farklı etkilerle girebilsin. Ama baktığımız zaman konuşulanlar ve uygulanmak istenenler o anlamda önümüzdeki dönem için yatırımcılar nezdinde olumlu görünüyor. Ama bunun hızı ve geri dönüşümüz ne şekilde olacak? Bunu tabii ki piyasa biraz daha takip ediyor olacak. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sayın seyirciler, fonlarda tasfiye süreci devam ediyor. Ekonomi yönetimi ilk günden itibaren piyasaları düzenleyici adımlar atıyor ve süreci yönetiyor. Peki Türkiye ekonomisi yatırım fonları üzerinden hedef mi alındı? Fonlar üzerinden ne amaçlandı? Fiyatlar gerçek ekonomik değerlerinden uzaklaştırıldı mı? Birçok sorunun cevabı analiz haberimizde.

0: Bugün yaşananları anlamak için önce paranın izini sürmek gerekiyor. Çünkü ekonomide her rakamın arkasında bir hayat var. Kiminin emeklilik birikimi, bir diğerinin ev almak için kenara koyduğu para, bir başkasınınsa çocuğunun eğitimi için biriktirdiği tasarruf. Türkiye bugün fon piyasasında yaşanan krizi konuşuyor. Ama meselenin bir de ekonominin genelini ilgilendiren boyutu var. Yatırımcının güveni, piyasaların işleyişi, tasarrufların ekonomiye kazandırılması. Şimdi hem vatandaşın hakkını korumak hem de yaşanan sorunun ekonomi etkilerini sınırlamak için adımlar atılıyor. Fonlarda gerçekte ne yaşandı? Varlıklar nasıl değerlendirildi? Yatırımcının parası hangi işlemlerde kullanıldı? Kimler kazandı, kimler kaybetti? Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan kaynak çıkarıldı mı? Fiyatlar gerçek ekonomik değerlerinden uzaklaştırıldı mı? Ve bu işlemlerin arkasında Türkiye ekonomisini hedef alan organize bir amaç var mıydı? Bu soruların yanıtı somut belgelerle ve soruşturmalarla ortaya konulacak.
1: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar.
0: Ekonomi yönetimi iş başında. Bir yandan tasfiye ve ödeme süreci yürütülüyor, diğer yandan finansal piyasaların işleyişini koruyacak tedbirler uygulanıyor. Çünkü burada iki öncelik var. Yatırımcının hakkına ulaşması, sorunun ekonominin geneline yayılmaması.
1: Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
0: Merkez Bankası da piyasalardaki nakit ihtiyacını ve yayılma riskini gözeterek tedbirler aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, repo ihale tutarlarının aktarıldığını vurguladı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke oranları düşürüldü. Tasfiye dışındaki para piyasası fonlarına yayılma riskini sınırlamak için tahvil alımları da hızlandırıldı. Merkez Bankası bu adımları piyasanın nakde erişimini kolaylaştırmak, bir alandaki sıkışıklığın yeni satış baskılarına dönüşmesini sınırlamak, finansal istikrarı korumak amacıyla attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada fon piyasasının genelinin sağlıklı işlediğini belirtti. Karahan ayrıca önceliğin Türk lirasına güvenin devamı ve tekil fonlardaki sorunun sistemin geneline yayılmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.
2: Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikasını bu amaç doğrultusunda parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.
0: Ve beklenen ödeme sürecinde ilk somut aşamaya geçildi. A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda 43.643 yatırımcıyı ilgilendiren ödemeler 8 Ekim'de başladı. Bakan Mehmet Şimşek, ilgili tutarların bankalara transfer edildiğini açıkladı.
3: Bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi.
0: 17 fonda ödeme süreci tamamlandı ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Kalan 114 fonda tasfiye, mutabakat ve hukuki düzenleme çalışmaları sürüyor. Şimdi gözler mecliste. Hazırlanan düzenleme kanun teklifi olarak 9 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Amaç, tasfiyeyi adil, şeffaf ve etkin yürütmek, hukuka aykırı çıkarılan değerleri geri kazanmak ve kayıpların sorumlulardan tahsidini sağlamak.
4: 9 maddeden oluşan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
0: Düzenlemenin ekonomik açıdan kritik noktası varlıkların nasıl satılacağı. Çünkü tasfiyeyi hızlandırmak için alıcısı sınırlı varlıkları aynı anda piyasaya yığmak fiyatları daha da düşürebilir. Bu da yatırımcının kaybını büyütebilir. Teklif, varlıkların ekonomik değerini koruyarak nakde çevrilmesini hedefliyor. Toptan satış ve gerektiğinde borsa dışı satış dahil farklı yöntemler öngörülüyor. Böylece yatırımcıya ödeme yapılırken yeni bir piyasa baskısının önlenmesi amaçlanıyor.
4: Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz.
0: Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ödeme ve geri kazanım mekanizmaları birlikte kuruluyor. Teklifte belirlenen koşullarda 1 milyon liraya kadar avans niteliğinde ara ödeme imkanı var. Ayrıca fonlardan hukuka aykırı çıkarılan değerlerin ve sorumlulardan tahsil edilen tutarların yatırımcıya ulaştırılması öngörülüyor. Ödemelerde en önemli nokta kamu kaynağının kullanılmayacak olması.
5: Kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
0: Kaynağın fonların varlıkları ve geri kazanılan tutarlar üzerinden oluşturulması hedefleniyor. Bu nedenle her varlığın doğru değerlenmesi, her tahsilatın izlenmesi ve her ödemenin doğru hak sahibine ulaşması dikkatle takip edilecek. Fonlarla ne yapılmak istendiği soruşturmalarla aydınlatılacak. Ekonomiye verilebilecek zararı önlemek için ekonomi yönetimi masada. Ödemelerde ilk aşamaya geçildi. Yeni hukuki çerçeve mecliste. Şimdi önemli olan yatırımcının hakkına ulaşması, sorumluların hesap vermesi ve piyasalarda güvenin güçlenmesi.
1: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.

0: Ağlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt, fon tasfiye sürecinin nasıl ilerlediği ve bundan sonra nasıl devam edeceğini, söz konusu sürecin finansal piyasalara yansımalarıyla yatırımcı beklentilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Emri 16'sından önce verdim, sonra verdim konusu olmadan, 16 Eylül problemi olmadan herkes zaten tasfiyedeydi. Yani biz SPK duyurusundan da bunu almıştık, tebliğden de bunu almıştık. Onun için olağanüstü tasfiye sürecinde herkes tasfiyede. Bunu bir artık anlamak gerekiyor. Tabii ki bazı hususlar var. Orada tebliğin özellikle 6A maddesinde işte PBLK'nın öncelikli olduğuna dair çıkarımlarda bulunabiliyoruz tabii ki. Ki kural olarak da aslında tasfiyede şudur durum. Ama olağan tasfiyede öncelikle fon borçlarını öder. Siz fonun alacaklısıysanız öncelikli olarak normalde parayı alırsınız. Ama bu dediğim gibi olağan tasfiye sürecinde. Şu anda olağanüstü bir tasfiye sürecindeyiz. Bu yüzden şu tartışmaları görüyorum ben de. Hani takasın kesinliği, ben emir verdim, param blokeli, öncelikle ben almalıyım. Ara ödemeden de ziyade gibi bir hak isteme konusunu ben de sosyal medyada görüyorum. Belli başlı kurallar vesaire tabii ki var. Ben de bu kurallara uyulması gerektiği tarafındayım. Kesinlikle buna katılıyorum. Hakim olamadığımız için o fonların şu anda değerine, yani tasfiye tutarında insanların ana parasını bile ödemeye yetecek para var mı şu anda? Çünkü güncel olarak değer kaybediyor. Şimdi önceden veren, bir tehlikeyi sezen ve belki de temerrüde kalmadan çıkmak isteyen yatırımcılar oldu ve bu emri verdiler. Şimdi belki de satışı yaptılar. Satışı da yaptılar. Bu görünüyor da olabilir. MKK'da ya da işte PBLK durumu olmuş olabilir. Ama fon, bu sizin yaptığınız satışı, fiyat açıklamayan zaten fonlarda bu var. Sizin yaptığınız satışı karşılayacak miktarda bir içeride değer kalmazsa, para kalmazsa burada farklı bir konuya gidiyor olay. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Burada çünkü sadece hisse senedi takası gibi de değil bu durum. Fon piyasasında aslında işleyiş çok farklı. Belki yatırımcılar emri verdi, takas kesinleşti. O gün karşılığı var gibi görünüyor olabilir o fonlarda. Fakat bugün olmayabilir karşılığı. O yüzden ya benim paramı o gün niye vermediniz derlerse burada işte haklı olabilirler. O gün paralar ödenebiliyorsa neden ödenmedi deriz. Ama o gün paralar ödenmiyorsa, ki temerrüt durumu da zaten bir şeylerin ödenemediği zaman olur. Ve o yüzden ikiye ayırıyoruz aslında fonları. Temerrüde düşenler ve temerrüde düşmeyenler diye. Bu yüzden olağan tahsiye süreci olağan olarak

0: Cari fazla verdi. Cari işlemler hesabı 4 milyar 53 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar oldu.
1: Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 42.1 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı 78.4 milyar dolar olarak kaydedilirken hizmetler dengesi 63.9 milyar dolar fazla verdi.
2: Türkiye'nin cari dengesinde fazla verme hikayesinin devam etmesi ileri yönelik olarak aslında Türkiye ekonomisinin görüntüsü açısından da kıymetli. Burada hem büyüme verileri son derece önemli olacaktır ilerleyen süreçte. Enflasyonist patikadaki bu döviz açığı tarafında olmamak, burada dolarizasyon riskinin de önlenmesi tabii kıymetli.
1: Hizmet gelirleri cari dengeyi desteklemeyi sürdürdü. Ağustos ayında hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 9 milyar 711 milyon dolar oldu. Taşımacılıktan 3 milyar 265 milyon dolar, seyahattense 7 milyar 285 milyon dolar net gelir elde edildi. Doğrudan yatırımlarda 141 milyon dolarlık net giriş yaşanırken, portföy yatırımlarında 1 milyar 34 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Öte yandan resmi rezervler Ağustos ayında 7 milyar 138 milyon dolar arttı.
0: İhracatı geliştirme AŞ teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçılar için yeni bir destek paketini devreye aldı. İhracat kalkanı destek paketiyle 12,5 milyar liralık ek kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor.
1: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek paketi hayata geçirildi. İhracatı Geliştirme AŞ'nin İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi kapsamında 12,5 milyar liralık ek kredi hacmi oluşturması hedefleniyor. Paket, kredi değerliliği bulunmasına rağmen yeterli teminat gösteremediği için finansmana ulaşmakta zorlanan KOBİ'ler ve diğer ihracatçı firmaları kapsıyor. Destek kapsamında Türk lirası, dolar ve euro cinsinden nakdi kredilerin yanı sıra Türk lirası reeskont kredilerine de kefalet sağlanacak. Kredilerde vade 24 aya kadar uzayabilecek.
3: Desteklerimizi arttıracağız. Ticaret diplomasisini arttırarak yeni pazarlar bulacağız.
1: Pakette kredi üst limiti küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için 30 milyon lira, bu kapsamın dışındaki firmalar içinse 50 milyon lira olarak belirlendi. İhracatı Geliştirme AŞ'nin öz kaynaklarıyla finanse edilecek kefalet desteği için başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere yönelik destek programı kapsamında 4.476 proje için 6,4 milyar liralık destekleme kararı alındığını açıkladı. İş geliştirme desteği için yeni başvuru dönemi başladı. Girişimciler 31 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.
1: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 4.476 proje için 6.4 milyar liralık destekleme kararı alındığını açıkladı.
4: Ülkemizin potansiyeline ve sunduğu fırsatlara inanan, güvenen, yatırımlarını bu anlayışla Türkiye'de konumlandıranlar her daim kazançlı çıkacak. Ülkemizin geleceğine güvenen, yatırım yapan, üreten ve değer katan herkesin her daim yanındayız.
1: 2024 yılında uygulamaya alınan program kapsamında iş kurma desteğinden bugüne kadar 31.250 işletme yararlandı. Bu kapsamda işletmelere 645 milyon lira katkı sağlandı. İş geliştirme desteği kapsamında ise 2400 projeye 2.4 milyar liralık destek verildi. Programda girişimcilere 2.5 milyon liraya kadar destek sunuluyor. Bakan Kacır, girişimcilerin üretim, yatırım ve büyüme süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Yeni iş geliştirme çağrısı için başvurular 31 Ekim 2024'te 2026 tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi

0: üzerinden yapılabilecek.
1: Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi Brüksel'de yüzlerce iş adamını buluşturdu. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın katıldığı zirvede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği başta olmak üzere ticari ve ekonomik sorunlar ve işbirlikleri konuşuldu.
0: Türk iş dünyası Avrupa Birliği'ne çıkarma yaptı. Brüksel'de düzenlenen 2. Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi'ne Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talebi damga vurdu. Zirvenin açılışında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde ivme kazandırılması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz bugün de geçerliliğini koruyor dedi. Olpak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine değindi. Sözü Made in Europe yerine Made with Europe anlayışına getirdi. Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'nın sanayi ekosisteminin bir parçası olması, Avrupa'nın kendi ekonomik dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip dedi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz bugün de geçerliliğini koruyor. Aradan geçen bunca yılın ardından sürece yeni bir ivme kazandırmamız gerekiyor. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçınkaya'nın gündeminde de Gümrük Birliği modernizasyonu vardı. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu iş insanlarının seyahatlerinin ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması, teknoloji, enerji, ulaştırma, savunma ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın işbirliğinin önünü açabilir. Zirvenin açılış töreninde Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, EBS Genel Müdürü Arnaud Thyssen de konuşma yaptı.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tam kapsamlı acil durum ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması öncesinde düzenlenen tatbikatta Türkiye ve Rusya'dan ekipler olası acil durumlara müdahale ve koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak test etti.
0: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da tam kapsamlı acil durum ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması öncesinde düzenlenen tatbikatta olası teknolojik arızalar, yangın ve orman yangını senaryoları üzerinden müdahale süreçleri uygulandı. Tatbikatı Rusya'dan acil durum uzmanları da takip etti. Santralin birinci güç ünitesine ait tam kapsamlı simülatörde teknolojik aksaklıklar ve ekipman arızalarının bir arada yaşandığı varsayımsal bir senaryo uygulandı. İşletme personeli reaktörün durumunu değerlendirerek gerekli önlemleri aldı. Santral yönetimi ile dış müdahale birimleri arasındaki haberleşme sistemleri de test edildi. Yangınla mücadele bölümünde ise birinci güç ünitesinin yedek transformatöründe çıktığı varsayılan yangına müdahale edildi. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev tatbikatın önemli bir aşama olduğunu açıkladı. Devreye alma çalışmalarına başlamadan önce Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan işletme lisansı almamız gerekiyor. Tam kapsamlı acil durum tatbikatının gerçekleştirilmesi de bu lisansın alınmasına yönelik şartlardan biri. Ortak hedefimiz personelin her türlü senaryoda koordineli şekilde hareket etmeye hazır olduğunu görmek, teknik araçların, haberleşme sisteminin ve tüm müdahale sisteminin etkinliğini teyit etmek. Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Anatoly Suprunovski ise tatbikatın hedeflerine ulaştığını kaydetti. Hem nükleer güç santralinin hem de belediyenin ve Türkiye Cumhuriyeti yürütme organlarının ekip ve imkanları koordineli bir şekilde çalıştı, tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı. Görevler eksiksiz olarak ve yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi. Her biri 1200 megawatt kapasiteli 4 güç ünitesinden oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tatbikatlarla acil durum müdahale planlarının, haberleşme sistemlerinin ve kurumlar arası işbirliğinin etkinliği sınanıyor.
1: Müzik Türkiye'de elektrikli araç üretimi artmaya devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında üretilen elektrikli otomobil sayısı 40 bin adedin üzerine çıktı. Detay.

0: Haber haberimizde.
1: Türkiye küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli dönüşümün merkez üslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Elektrikli araçlarda üretim ve talepler artıyor.
2: Türkiye'de elektrikli araç pazarı her geçen yıl katlanmaya devam ediyor. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil sayısı 40 bin adedin üzerine çıktı.
1: Sipariş üzerine üretim modeli sürdüren TOG, yılın ilk 9 ayında iç pazarda 37.426 adetlik teslimata imza attı. Lojistik ve stok süreçleri de dahil edildiğinde TOG'un Ocak-Eylül dönemindeki toplam üretimi 40 bin adede yaklaştı. Markanın 2026 yılı genelindeki üretim hedefi ise 60 bin adedin üzerinde. Yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi ise 1 milyona yaklaştı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre toplam araç üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 azalarak 971.159 oldu. Sadece otomobil üretiminde düşüş %17'ye ulaştı. Bu dönemde 528.366 otomobil üretildi. Türkiye'nin ticari araç üretimi ise otomobillerden ayrıştı. Toplam ticari araç üretimi %12, hafif ticari araç üretimi %13, ağır ticari araç üretimi %7 arttı. Otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı ise %61 olarak gerçekleşti.
3: Türk Telekom Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesinde teknoloji gücüyle öne çıkacak. Master Partner olarak organizasyonun dijital altyapısını üstlenecek şirket, enerji ve kaynak verimliliğini artıran teknolojileriyle sürdürülebilir geleceğe katkı sunmayı hedefliyor.
1: Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in teknoloji altyapısını üstlenmeye hazırlanıyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Master Partner olarak yer alacak şirket, aynı zamanda küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olacak. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin'in yapay zeka destekli dijital ikizi aracılığıyla paylaşılan mesajda, şirketin güçlü fiber ve mobil altyapısının yanı sıra teknoloji alanındaki bilgi birikiminin de COP31'in hizmetine sunulacağı belirtildi. Organizasyonun dijital ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı hedefleyen Türk Telekom, enerji tüketimini azaltan ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan yeni nesil teknolojileriyle sürdürülebilirliği destekleyecek. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, teknolojiyi yalnızca bugünü dönüştüren değil, sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan en güçlü araçlardan biri olarak gördüklerini vurguladı. Şahin, COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve geleceğin COP organizasyonlarına ilham verecek bir modele katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Türk Telekom, COP31 kapsamında kuracağı dijital altyapıyla Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı ve dijital dönüşümle çevresel sürdürülebilirliğin birlikte hayata geçirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Şirket, bu yaklaşımın gelecekte düzenlenecek COP organizasyonlarına da örnek olmasını hedefliyor.
3: Yüzün üzerinde firmanın katıldığı Mobisat IMEX 2026 yeni teknolojilere ev sahipliği yaptı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı fuara ve sektöre ilişkin Ağparaya değerlendirmelerde bulundu. BDDK'nın yeni cep telefonu kredisi düzenlemesinin satışları ilk etapta %10 artırmasını beklediklerini söyledi Turnacı. Mobil iletişim sektöründe yerliliğin de arttığını vurguladı.
4: 6.sını gerçekleştiriyoruz bu sene. Her geçen senede artarak devam eden ilginin artarak devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Mobisat IMEX fuarımızda sektör paydaşlarımızı bir araya getirmenin memnuniyetini yaşarken aynı zamanda da yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın da yine mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada teknolojiyi içinde barındıran gelecek teknolojileri içinde barındıran bir fuar olması açısından da bütün vatandaşlarımızı süre gelen bir fuar haline gelen fuarımıza davet ediyoruz. Bu sene fuarımızda aynı zamanda startup alanımızla genç girişimcilere destek olmaya çalıştık. Çok da yoğun ilgiyle karşılaştık. Bu

0: Ondan sonra yine fuarlarımızda buna benzer organizasyonlarla sektörümüze değer katan, sektörlere değer katan birçok alanda faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Haliyle teknolojinin içinde barındırması, aynı zamanda sektör paydaşlarımızı bir araya getirmesi, sektör paydaşlarımızın iş birliktelikleri, ortak ortamlarının oluşturması açısından çok önemli çıktılar aldık. Çok da yoğun katılım var gördüğünüz gibi. Bu da bizi çok memnun ediyor.
1: BDDK'nın son düzenlemesiyle de 40 bin liraya kadar olan cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 aya çıkarıldı. Bu kararın ardından satışlarda bir hareketlilik başladı mı? Yıl sonuna kadar satışların ne ölçüde artmasını bekliyorsunuz?
0: Tabii biz sektörümüzün çok beklediği bir karardı. Uzun süredir beklediğimiz bir karardı. Karardan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim. İlgili kurumlara da bu vesileyle teşekkür etmek isterim açıkçası. Bu kararla birlikte aslında vatandaşımızın teknoloji ulaşımı daha da kolaylaşacak. Bu manada ülke vatandaşımıza da çok önemli bir etkisi olacak. Kararla birlikte daha çok modelin daha ulaşılabilir olacağı için de satışlarımıza da tabii ki olumlu bir etkisi olacak. Biz ilk etapta stok seviyelerinde ve tedarik problemleri stok seviyelerinde sorun yaşanmazsa, aynı zamanda tedarik sorunları yaşanmazsa ilk etapta %10 artış olacağını öngörüyoruz. Sonrasında da yeni yılla beraber yeni modellerin gelmesiyle, oradaki ürün gamının genişlemesiyle ve üreticilerin kampanyasıyla bu artışın devam edeceğini yine öngörüyoruz. Açıkçası vatandaşımızın teknolojiye ulaşması açısından da çok kıymetli bir adımdı. Sektörün nefes alması açısından da, daralan sektörün nefes alması açısından da çok kıymetli adım olarak görüyoruz.
1: Türkiye'nin mobil teknoloji ve tüketici elektroniği ihracatında 2026 yılı nasıl geçiyor? Sektörün yeni ihracat pazarları ve yıl sonu hedefleri neler?
0: Şimdi aslında mobil iletişim sektörü ithal olarak anılan bir sektör. Genelde ithal edilen bir sektörle karşı karşıyayız ama bu fuarda da bizi en çok mutlu eden, şahsen beni en çok mutlu eden yerli firmalarımızın, yerli üreticilerimizin fuarda yer alması ve yerli üreticilerimizin bu alanda faaliyet göstermesi. Bugün yerli üreticilerimizin bu gösterdikleri faaliyetler gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek teknolojilerde söz sahibi olmamız için bugün bu üretimin içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mobisat olarak da yerli üreticilerimizin gelişimini sağlaması için alınabilecek tüm önlemleri ve etkinliklerde bulunuyoruz açıkçası. Bu da yarın ihraç kalemi, özellikle yakın coğrafyada, ülkemiz çok stratejik bir konuma sahip, yakın coğrafyamızı da değerlendireceğinizde bu üretimler yarın çok ciddi ihraç kalemlerine vesile olabilir, sebebiyet verebilir. O yüzden bugün bu yerli üretime destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Aynı zamanda cari açığı sorunu olan bir ülkeyiz. Sektörümüzde maalesef cari açık üreten bir sektör olarak görünmekte ve algılanılmakta. Burada sektör olarak özellikle cari açığı önlemek amacıyla kurulan, ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan yenileme merkezlerinde, yine fuarımızda bulunması bizi çok mutlu ediyor. Burada da hem ürünlerin süresini uzatarak, yeniden ekonomiye kazandırarak gerçekten cari açığa önemli bir, cari açığı azaltmak için önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca da bir israf kalemini önlemiş oluyoruz açıkçası.
2: Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
3: Aksa Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kalecik Elektrik Santrali'nde 35 megawattlık kapasite artışı yapacak. Artırım sonrasında şirketin bölgedeki toplam kurulu gücü 223 megawata ulaşacak. Gen İlaç, Insight Biosciences International'la 5 yıllık tedarik ve distribütörlük anlaşması imzaladı. Şirket, anlaşma kapsamında ilgili ürünlerin ruhsatlandırma, satış ve dağıtım haklarını üstlenecek. Kale Seramik, sermaye artırımından elde ettiği kaynağın 2 milyar lirasını yurt içi yatırımlara, 143,5 milyon lirasını yurt dışı yatırımlara ayırdı. Şirket 528,3 milyon lirayı ise borçların azaltılmasında kullandı. Rekabet Kurulu Akbank'a 1 milyar 713,9 milyon lira idari para cezası verdi. Banka ayrıca 420 gün vadeli 173,8 milyon lira tutarında bono ihraç etti. Girişim Elektrik Global Corporate Finance ve bağlı kuruluşlarından 1.8 milyar lira tutarında pay alım taahhüdü aldı. Şirket taahhüde ilişkin inceleme sürecinin devam

0: ettiğini bildirdi. Mavi giyim pay geri alım programı kapsamında ortalama 37.65 liradan 249 bin adet pay geri aldı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %2,16'ya ulaştı. Aztek Teknoloji Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına yönelik geri alım programı kararı aldı. Programın 13 Ekim 2027'ye kadar geçerli olması öngörülüyor.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Hemen bakalım yarın hangi verileri takip edeceğiz. Almanya sanayi üretimi yurt içinde, hazine nakit dengesi ve ABD tüketici enflasyon beklentileri verilerini takip edeceğiz. Ve piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: Sunar Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Kamu borçlanması, bütçe açığının karşılanması ya da herhangi bir kamu işinde ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan yapılan borçlanmaya denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Her zaman içinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi? Bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da Profesör Doktor Ahmet Taşaral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye düşünüyoruz.
0: Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, hani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle dolu olmak beni mutlu ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
1: 20 civarında oldu.
0: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları. Tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları. Değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada önemli işlere imza attılar. Bizler de işte dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince o dönemlere gideceğiz. Sosyal hayatı konuşacağız ve önemli hususları ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bu eser mi? Hayır. İlk Türkler, Bozkır'dan dünyaya yayılanlar. Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız kaleme aldı. Kronik Yayın Evi'nden çıktı. Kitap okuyucusu bol olsun. Birçok eserinizde çok ciddi baskılara ulaştı. Normalde tarih camiası adına iki baskı bile çok önemliyken çift hanelere ulaşan baskılar da görüyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Yani tabii ki memnun ediyor esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi. Tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha da bundan daha da böyle teşvik iştiyaka kapılarak yenilerini yazmak, yazmaya gayret etmek lazım.
0: Bir diğer önemli eser Türk Kağanlığı Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıktı. Hocamızın kıymetli eseri. okuyucusu bol olsun. İfade ettiğim gibi hocamızın birçok eseri var Türkler üzerine, İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine.

0: ve yeni hususlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Hunlar belki bugün temas edeceğimiz başlıklar arasında da yer alacak, hocamızın anlattığı anekdotlar arasında. Hun tarihi, Teoman, Metehan, Hunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli, yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yeni programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen, hep konuşulan ama hep de sorulan konu.
1: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, ben Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, yani sempozyum dedim daha doğrusu. Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağlarının başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek. Bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
0: Milattan önce 3000'ler.
1: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Mesela şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, astroloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yenilerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama o sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıba oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerektiği zaman yerleşik
0: hocam,
1: olan.
0: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
1: Buluyorum, öğreniyorum. Önemli bir soru. Mesela Hunlar da Lon Çin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
0: Lon Çin.
1: Lon Çin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Lon ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Bilimde üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar da Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor.

0: o sağlam temelleri oturtmak istediği gibi ifade ettim, ifade de kullandım. Bence o sağlam temellerde oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam bazı bilim dallarına temas ettiniz. Hı hı. Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken bu konuları tabii araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediliyor, yararlanılıyor.
0: Tabii
1: bu bile önemli bir aşama.
0: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilim çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Düşünebiliyor musun? Hasta mıydı, değil miydi? Neler yedi, nasıl beslendi? Bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya. O sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında ve arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar ürettiği, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum. Şimdi.
1: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela.
0: Tabii.
1: Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin ama aslında insan yaşayışı adına
0: çok önemli bir
1: hepsinin
0: devrim
1: gerekli olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak ya yakın demir madeni, hani Ergenekon destanında geçtiği gibi üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar. Hani bazı yerlerde ise çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bir gün sana özel olarak görüntüleri çektim, onu da göstermek
1: tamam
0: isterim.
1: Tamam hocam.
0: Ağaç, çam ağaçları ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu sorunun cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
1: eksik olmuyor hocam. Sayenizde.
0: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. Şey biliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç, yani her dönemlerde 100 yılı büyük kitler halinde ekonomik.
1: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu, bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek

0: bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
1: Şöyle bir genelleme yapılabilir ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da diyelim 2000, Anadolu'da da 2000'miş. Yani bu niye Türklerin Anadolu'ya göç ettiği konusuna da bir destek oluyor aslında.
0: Çeşitlilik var.
1: Ama genelleme, yani özelinde farklı da olabilir değil mi?
0: Tabii.
1: Bunu görüyoruz. Fakat dünyanın en zengin petrol yatakları da orada şimdi.
0: Doğru.
1: Hani Arap çölleri gibi bu şekilde. İlginçse de dünya gerçekten öyle. Mesela ormanlarda yaşayan Türkler çok kalabalık olamıyor. Çünkü ona imkan yok. Ormanlarda yaşadıkları için. Halbuki yiyecek bol. Et bol, ot bol. Esasına baktım, bitki de bu değişik ve o Güney Sibirya'da
0: avcılık yapıyor.
1: Avdan
0: yiyeceği
1: tabii,
0: eti yakalıyor.
1: Yiyeceği kadar ve müthiş
0: ot şekilde, dediğiniz gibi sebzesi var.
1: İşte, o vitaminleri alıyor. Ben bu sene Gobi Çölü'nde gezerken harmık diyor. Bizdeki karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve...
0: Gobi Çölü neresi hocam?
1: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya, oradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyorsun ama Gobi Çölü'nde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da ilginç olsun diye esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var yani, insan kalıntıları var Gobi Çölü'nde.
0: Çok önemli bir bilgi.
1: Tabii. O da o zamanlar yani. Belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
0: Yani. Eklenebilir ya da evet. Daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
1: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor. Yok diyorum ama bir gün biri ben ispat ederse niye kabul etmeyeyim? Ben ilim adamıyım yani.
0: Eldeki yoksa, verilerle şu an yok.
1: Yok diyoruz ama biri ispat ederse, burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkasların da mesela 118 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bugün vesaire. Ama hem Türk kökenli halkların hem orada mesela Hint-Avrupa kökenli, İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkaslar'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Biri yoğurt, diğeri çay.
0: Çay.
1: Evet, o yüzden bir çay gerçekten.
0: Afiyet olsun.
1: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler ama Kuzey Çinler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kızıl çay da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarihi açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu değil mi?
0: Doğru.
1: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
0: Nedir hocam?
1: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
0: Esnek bir davranış şekilleri var
1: kesinlikle
0: o zaman.
1: Kesinlikle.
0: Bozkır altının.
1: Şöyle düşünelim. Siz her bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada değil mi? Farklı toplumlar yapar. Burada bunu yapan başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider. O açık yönlülükleri. Ama ne olmuştur? Bakın az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
0: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı?
1: İhtiyaçları nelerdi? Ne götür vesaire odur.
0: Hepsi birbiriyle ilintili.
1: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum, 15 gün yazın yağmur yağmazsa çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri, hayvanlar besleniyor vesaire.
0: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar ataklı olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
1: Coğrafyayla uyumlarına tabii. Uyum sağlayan.
0: Etkisi var coğrafyanın.
1: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım ama şöyle, bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki pigmelerin de öyle. Avrupa'daki insanların, bu Hunların da öyleydi. Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
0: Ama işte atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta
1: tabii,
0: kalamazlar.
1: Tabii Uğur Bey. Orada
0: survivor yapamazlar.
1: Kesinlikle. Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarını, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri, yani coğrafi sebepler toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor. Orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra, gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun, yani Türk veya işte Moğol.
0: Çinleşiyor.
1: Çinleşiyor. Bu çok önemli bir şeydi. Tian Shui'de geziyordum.
0: Nerede hocam?
1: Tian Shui.
0: Şimdi telaffuz edeceğim. Sizin gibi söyleyemeyeceğim için hiç telaffuz etmiyorum.
1: Tian Shui gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe oldu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani o bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak. Keltler, Kimmerler, İskitler, Hunlar. Sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler. En son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani binli yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte. Yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabii Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var. Bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa, Germenler, Slavlar vesaire. Bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan, hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım. Yani
0: altını doldurabilmek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak şeyden, yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da, Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. geldik yan batıya, Macaristan'da da.

0: Romanya'da, Doğu Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
1: Evet.
0: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik teknoloji, değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim için uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler izleri. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih, yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
1: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
0: Ki çok haklısın, dolu.
1: Çok
0: işte,
1: yedirim.
0: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenlerin etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum bu açıdan. Yani yazılmış olan
1: büyük
0: şeyleri
1: iş onlara düşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış, farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay dağları bu dağlara nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerler çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
1: çok kıymetli.
0: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekleriyle diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı farklı şeye de uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografi çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan topluluklarda da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir İnan'dan kaynaklanmış bence. Onun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu'ya, Ön Asya'ya kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdıysak, ki değiştiysek, değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet, şeyde orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Mançu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvaca'da çok fazla şey var. Çince, hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. İşte ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvelki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Çünkü aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, öz Türkçe olduğunu zannediyorlar. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e de aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama gibi. Çünkü ya bana bir güvenilir ki var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına geliyor. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Tabii. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bunda hani üzülecek
1: etkileşim
0: ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler

0: fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri.
1: Evin girişine mi asarlardı?
0: Tabii girişine, kapının üzerine asarlardı. Korusun diye.
1: Yani bereket, o koç olsun. Boynuzunu evi koruyacağına inanılır.
0: Tabii ve de bereket. Buna benzer. İşte vesaire olurdu. Başka bir şey de anlatayım.
1: Tabii.
0: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez, gerçek anlamıyla hıdrellez, tam bir Türk çevre bayramı yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenleri bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle gör, yani hem birikildim, hem hoşuma gitti, hem heyecanlandım ama...
1: Bu kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
0: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması. En batısında bir de. Yani şey olarak değil mi?
1: Nasıl Ege, bir Avrupa'ya nasıl bir geliş?
0: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz. Ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzet etmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri, peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? O ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafesoğlu Hoca, o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin çekirdeği, ailenin sağlamlığı. İkincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur. Bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma, yani en, Bizans işte vesaire. Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler, yani çok yerleşik, yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Niye taklit edersiniz? Sizden daha iyi olanı alırsınız. Tabii. Daha alt seviyede olanı niye alasınız?
1: Örnek alırsınız.
0: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Eskiden kanmış sonra ata, şimdi baba diye parçalanmıştı. Ve anne ök, mesela öksüz deriz değil mi? Ama Göktürklerde de ök anne demek.
1: İşte sız eki olumsuzluk.
0: Şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür iş anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. O, buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şey o. Teyze, dayı, amca, bütün Batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var. Evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama. İngilizce'de, bütün Batı dillerinde, Rusça'da ne iki anlamda?
1: Birliktelik.
0: Yok. Kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça'da öyle. Jenisa veya işte
1: falan. Erkeğin kadına sahip olması gibi. O şey, yani birken iki olmak.
0: Öyle, o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenmek.
1: Ya da tam tersi.
0: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun. Ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
1: Ne kadar bir de eski olduğunu da.
0: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu aile mesela levratus sistemi çok tartışılıyor. Mesela ölen işte baba ve anneyle evlenme veya işte yengeyle evlenme konusu bence çok faydalı yerinde. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak, Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı, kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı,
1: korumacı yönü mü ortaya tabii çıkıyor orada? Ailenin, koruma, ailenin kutsallığı belki de orada
0: kesinlikle,
1: anlaşılabilir.
0: Kesinlikle öyle. Yani en azından işte

0: kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir yani? De hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Tabii. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya. Yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile Tabii. var. Yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Evet. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabını yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda, yani bu sonbahardaki kurultayda tabii yaz, o toplantılarda yaz bitiyor ya, artık kışa giriliyor. Herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var. Bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey yani.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen İsimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, evet. işte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı. Evet. Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması, ama haksız yere işte savaş açmayacak, toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum, Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşe buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: Daha ne yapsın bir hükümdar esasında? Yani bu Coğuş'un 50. bölümündeki kayıtlı bilgi ilk orada, daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu insanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi? Belki Tabii. de diyorum o hafıza şeyden, o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla Göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açları doyurma, tok vesaire, bunun birçok şey yazı. Bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli, o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinden toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersine bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıp gidiyor.
1: Yerleşim yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey, orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen baldım. Çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinlerle işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle evet, onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş şey yapalım? Biz boş yere. Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bakın. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaşalım?
1: Ve halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip içine sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her güllük gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çimika şeyden şeye Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çimin Khan olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabımda. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedan dan gelen beyler devleti kurunca Çin'e gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. Değiştirir mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: Yeniden örgütleniyorlar. Büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl Irmağı civarında 634 yılında şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön Asya'daki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden
1: dolayı. Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama o örgütlenme biçiminden Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yavgu Devleti. Oğuz Yavgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Türkiye Selçukluları. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemi nedir? Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla,
0: her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimizde de Lajda Türk Fransızıyla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumruk halde hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak. Ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreçler.
0: Tabii, kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten süre zarfı içerisinde bakıyoruz. Ruslara karşı biz hiç savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8-9-10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De berabere kalıyor.
0: Yani onun gibi düşünmek lazım. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokulu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama tersi de olabilirdi tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani şey olarak hüküm vermek, farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var.

0: Rusların en büyük hükümdarının diyelim Ivan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işlere bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novokuznetsk şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama sabırla kendilerini yok olmadan belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rus uçarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire şey Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları, yani psikolojik veya şey tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler az önce senin de söylediğin gibi zirveye çıktıkları anda kaybetmeye başlıyorlar.
1: Hocam bu konu çok geniş tabii ama hazır ilk Türkleri, İslamiyet öncesi Türkleri ve gündelik yaşamı konuşmuşken bugünlerde Bakü'de bir komisyon toplandı 9-11 Eylül'de ve ortak alfabe hususunda Türkler uzlaştı. 34 harften oluşan bir alfabe. Bu gelişmeyi nasıl buldunuz?
0: Şimdi 1991 yılına itibaren sıklıkla ortak alfabe konusu gündeme geldi. Türkiye'de de başka yerlerde plan oldu. Özellikle Kazakistan'da benim de fikrimi aldılar zaman zaman. Ben çok yerinde ve önemli görüyorum. Ancak orada alınan karar uygulanabilecek mi? İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda. Şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da şu fikrim, tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak
1: bunu
0: lazım.
1: Bunu birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz, özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamıştır. Öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin başlıkları da görürüz. Şimdi son olarak şunu da merak ediyorum. Birçok başta temas ettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz. Ticaret savaşları diyoruz. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
0: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam yani o günkü şeylerde. 2. Dünya Savaşı'nda 56 milyon birinci vesaire. Dünyanın her zaman, her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Var mı öyle bir şey? Yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparatoru dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanları. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da İzin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
1: Birileri çomak sokuyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak geç onu Müslüman da Türk, onun dışında bir insan olarak
1: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
0: Ama Batı'da yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
1: Maalesef.
0: İnsan üzüyor yani. Üzen bu. Diğer taraftan ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
1: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın
0: yani içimiz
1: yanmasını istiyoruz.
0: Tabii.
1: Temenni ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan tabii bu iyi temennilerimizi de söyleyelim. İçimiz yanıyor dediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl tabii geçiyor anlamıyoruz.
0: Yine çağırırsan yine geliriz.
1: Bizim kapımız size hep açık. Program evet, sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ olun bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
0: Başarının anahtarında bu hafta yeni sezonun ilk programında çocuk eğitiminin temel unsurları konuşuluyor. Akran zorbalığı çocukların eğitimini nasıl etkiliyor? Her öğrenci kavgası zorbalık mıdır? Çocuklara temel değerler nasıl aşılanabilir? Dijital dünya, sosyal medya çocukların gelişimini etkiliyor mu? Aileler ve eğitimcilere düşen görevler neler? Eğitimci Cem Bıçakçı ve doktor, öğretim üyesi klinik psikolog Pelin Hazer kaliteli bir eğitimin ayrıntıları anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Apara'da.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Abi toplamışsın aileyi.
7: Aile çok önemli.
8: Hadi ben kaçarsın.
7: Aha.
8: Arkadaşlarla buluşacağız.
9: Paran var mı?
8: Öyle gideceğim.
9: Nerede harcayacağım?
7: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
7: Mobilde ailem var.
10: Çocuğuna ek kalmayacak.

0: unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika Kızı.

0: kurar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.
0: Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
1: Şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakları en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30.000 satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikli Hatıralar programından.
0: Elleri her gün ekmek derdinde, gün batarken her akşam bir kızı geçer

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: konservatuvar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta'yı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekiyor.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

Muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Resul Hamza Tol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine

Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş, bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır.

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Polay'ı eşlik ediyor.

Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düet çıkıyor.

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Panço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki de müzisyen, sonraki kuşaklara ilham vermeye devam.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyor.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Müzikte babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında

Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, grubun 1993 yılında çıkardıkları aynı anda albümlerinin lokomotif şarkısıydı.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Müziğe çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gün Doğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet programında.

2005 yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

Dinlediğiniz kayıt Bora Öztoprak'ın 30. Sanat Yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.

sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversite'de müzik eğitimi alan Mert Çolur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hiti olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da imzası

gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: söz ve bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman, ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman, müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yiarapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

6000 kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerinin Sezen Aksu'ya, bestesinin ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Vali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
4: Daha ne var?

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle...

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
4: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
3: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
5: Abi toplamışsın hali.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
7: Öyle gideceğim.
8: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kar.

0: Başarının anahtarında bu hafta yeni sezonun ilk programında çocuk eğitiminin temel unsurları konuşuluyor. Akran zorbalığı çocukların eğitimini nasıl etkiliyor? Her öğrenci kavgası zorbalık mıdır? Çocuklara temel değerler nasıl aşılanabilir? Dijital dünya, sosyal medya çocukların gelişimini etkiliyor mu? Aileler ve eğitimcilere düşen görevler neler? Eğitimci Cem Bıçakçı ve doktor, öğretim üyesi klinik psikolog Pelin Hazer kaliteli bir eğitimin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te A-Para'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: hastalar adadakileri arar. Bu olan başaracak.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
3: Hayırlı olsun.
2: Hoş
3: bulduk.
2: Hayırlı olsun. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Misafirlerle ilgilen oğlum.
2: Ne güzel olmuş burası. İnşallah talihi de güzel olur.
1: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz.
2: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler
2: haliciğim.
1: Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
0: Oğlum artık dikkatli ol.
1: Merak etme baba. Tamam.
2: İkrama ne zaman başlıyoruz? Her şey hazır.
1: 15-20 dakika sonra herkes gelmiş olur.
2: Tamam.
4: Tabii. Aa, çikolatalı mı giderken mutlaka bir tane alacağım.
2: Lezzetli şey yapıyor.
4: Çok lezzetli.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
2: Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler.
5: Hayırlı olsun.
1: Her şey çok güzel olacak.
6: Merhaba.
1: Ahmet, hoş geldin.
0: Hoş geldin.
6: Tebrik ederim.
2: Hoş geldin.
6: Merhaba. Çok güzel olmuş Necdet.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa sürede hazırlanmış.
2: Beni artık sevmiyor. Nasıl baktığını gördün mü? Duygudan eser yok. İşte,
1: ne kadar zor bir şeymiş.
2: Ben mutfağa gidiyorum. Bari Teo'ya yardım edeyim.
1: Şimdi benim bir açılış konuşması yapmam gerekiyor, tamam mı? Tamam. Görüşürüz bir saniye.
2: Merhaba Ayla, hoş geldin. Hoş geldin.
7: Sayın misafirler, sayın misafirler, affedersiniz. Bir dakika.
2: Merhaba Ahmet.
6: Merhaba Yasin.
2: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da, önemli.
7: Önemli günde, bizim için çok
6: tabii
7: önemli olan bugün de geldiniz.
2: Dışarı çıkalım mı?
7: Çok teşekkür ederim.
6: Tamam.
7: Bizler çok kısa zamanda hazırlandık. Dolayısıyla kusurlarımız varsa ki...
2: Seninle Yasemin hakkında konuşmak istiyorum. Sizin hususi meselenizi mevzu bahis etmek benim haddim değil biliyorum ama... arkadaşım o kadar üzgün ki dayanamadı.
7: Teşekkür ederiz.
6: Yasemin mi üzgün? Hiç öyle görünmüyor.
2: Sen deli misin? Günlerdir uyuyamıyor. Onu eğlendirmek için kendimizi parçaladık. Yüzünü bir türlü güldüremedik.
8: Çok başarılı olacak.
6: Nedense ben de onu hep neşe içinde görüyorum.
2: Sen onu bilmezsin. Duygularını hiç belli etmez.
8: Buyurun.
2: Hele üzüntüsünü. Gördüğün Yasemin seni yanıltmasın. Yoksa bizimle gece çıktı diye ona kızgın mısın?
6: Yok.
2: İyi. Ama Yasemin öyle zannetti, haberin olsun. Senin ona kızdığını düşündü. Bence bu dargınlığı uzatmak çok manasız. En azından karşı karşıya geçip konuşun artık.
6: Ben bilmiyorum Lale.
2: Ahmet, ne olur bari sen net etme.
6: Gerçekten üzgün mü?
2: Hem de nasıl. Gerçekten çok güzel bir yer olsun. İnşallah. Yasemin, ver beni kremi.

0: Sevincim sen de yorulmuşsun ama değmiş, çok güzel olmuş burası.
1: Nasıl burayı beğendin?
0: Kazancı da bol olur inşallah, değil mi kızım?
2: Evet, inşallah olur. Ellerinize sağlık Yasemin.
3: Ben çıkıyorum anne. Öğlene kadar adliyedeyim. Sonra da büroda olacağım.
0: Tamam canım, iyi mesailer.

τηλέφωνο. Año. Año.

0: Nezahat abla, bir dakika mutfağa gelir misin? Nezahat abla,
1: geliyorum.
2: Kimmiş?
3: Yanlış numara anne.

0: ne verem ne, ne bu telaş, ne oluyor Allah aşkına? Bu da nereden çıktı?
1: Rıza Bey yollamış. Sen aşağıdayken biz de getiren adamlarla yukarı çıkarıverdik.
0: Eskisi nerede?
2: Şimdilik yüklüye kaldırdım. İlk fırsatta adaya yollatırım.
0: Çok teşekkür ederim Rıza, çok şaşırdım. Nereden akla geldi birden?
2: Buzdolabını yaz kış taşımaktan şikayet edip duruyordun ya. Artık iki evinde de birer buzdolabı var işte. Bir eksiğimiz var mı?
0: Yok, biz hazırız.
2: Buzdolabı güzel güzel.
3: Savcı Bey.
4: Efendim.
3: Acil bir telefonunuz var efendim.
4: Telefon mu? Nerede?
3: Bilmiyorum efendim.
4: Peki sağ ol.
5: Güzel değil mi? Evet. Benim formam da yarın gelecek.
1: Benimki de.
5: Kokulu kalemler yeni çıkmış.
1: Üf, ne biçim kokuyor? Hiç beğenmedim.
5: Bence çok güzel kokuyor. Niye beğenmedin anlamadım.
6: Oh. Ne haber çocuklar?
5: İyiyiz.
6: Okul başlıyor ha?
5: Evet.
1: Evet.
6: Işık, bunu ablana götürür müsün? Ne zamandır bu kitabı arıyordu? Bir hafta buldum. Dako?
5: Dakor. Bak. Aa, şurası yazıyor.
4: Nasıl oldu da emir çıktı? Çok şaşırdım.
6: Sabah müdür bey arayıp size bildirmemi istedi efendim. Biliyorsunuz bu çok özel bir izin.
4: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sevim.
0: Abi.
4: Sevim. Nasılsın kardeşim?
0: Ha? Seni gördüm ya. Daha
4: iyisin,
0: iyiyim.
4: Değil mi kardeşim?
0: Daha iyiyim.
4: Gel. Otur şöyle. Ne zamandır bu halde? Ne zamandır bu halde dedim. Kardeşim iyisin değil mi? Sevim.
7: Bir iki gün oldu efendim.
4: Ve bunu bile bile oturup beklediniz mi ha? Neyi beklediniz? Komaya girmesini mi? Ha?
6: Bakın Savcı Bey.
4: Sevim. Canım. Dayan. Dayan. Buraya hemen bir ambulans istiyorum. Eğer ambulans gelmezse dünyayı başınıza yıkarım sizin. Kardeşim de rahat hastaneye gitmeli. Gel canım dayan. Yürü.
6: Ama biz emir gelmeden.
4: O emri beklemek sizin vazifeniz. Yürü canım. Okay.
0: Bak. Abi.
4: Biraz daha. Yürü canım.
0: Beni buradan kurtar abi.
4: Tamam canım merak etme.
6: Şevket Bey. Şevket Bey, bu yaptığınız kanunlara aykırı.
4: Senin kanunların benim umurumda bile değil.
6: Gel.
0: Buyurun.
8: Zahmet oldu Nezahat Hanım.
0: Ah, hiç olur mu? Ne kadar memnun olduk bilseniz. Nihayet sizi evimizde ağırlayabiliyoruz.
8: Fakülteler açılıyor. Sizin tercihiniz neresi oldu?
9: Güzel Sanatlar Akademisi efendim.
2: Ailemizden bir sanatçı çıkacak beyefendi.
8: Ne güzel.
9: Ben bakarım.
5: O kalemlerden ben de alacağım. Çok beğendim.
1: Nesini beğendin? Berbat kokuyorlar. Şşş.
9: Yavaş olun. Başvekil içeride. Hadi bakalım doğru yukarı.
5: Al. Ahmet abi sana yolladı.
9: Aa.
5: Bir kitap arıyormuşsun bulmuş. Şeyde bulmuş.
1: Sahafta.
9: Tamam hadi yukarı.
5: Sahaf ne demek?
1: Eski kitap satan dükkan. Babam hep gider de oradan biliyorum. Bir sürü...

0: NATO Genel Sekreteri geldiği zaman bunu da görüşürüz.
1: Ben notlarımı aldım efendim. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile olan görüşme Avrupa'nın alakasını çekmiş olabilir Sayın Başvekilim.
2: Evet, Rıza Bey'in evi.
1: Ama daha da önemli bir şey var. Beni mi arıyorlar?
2: Hayır Rıza Bey, Sayın Başvekili arıyorlar.
3: Yasemin, sana ne kadar hasretim tahmin edemezsin. Sanki hayat durdu. Sanki artık yaşamıyorum. Kalbim atmıyor, nefes alamıyorum. Sen benim ışığımsın. Senden ayrı bir saniye bile geçirmek istemiyorum.
0: Sevim Gürsoy'un durumu çok ağırlaşmış. Şevket Gürsoy için bir ziyaret izni vermiştik. Kardeşini o durumda görünce kimseyi dinlemeden alıp hastaneye götürmüş. Tabii bütün prosedür çiğnenmiş. Emniyet müdürü yardımcısı da paniklemiş.
4: Ay yazık kadına. Bir bilseniz ne kadar uzun zamandır çekiyor bu derdi.
3: Beni affet sevgilim. Sana olan aşkımın büyüklüğünü anlaman için birbirimizden ayrı geçen ilk saniye yetti de arttı bile. Şimdi lütfen pencereden dışarı bak.

0: Ama herkes aleyhimizde Ahmet.
1: Kimse bizi ayıramaz Yasemin. Kimse. Ben düşündüm. Bir süre görüştüğümüzü gizlememiz lazım. Kötü günler yaşıyoruz. Halam da dışarı çıkmadı. O zaman tekrar konuşacağım. Eğer hala karşı çıkarlarsa seni alıp buralardan götüreceğim. Benimle gelir misin?
0: Seninle her yere gelirim. Sen olmadan ben de yaşayamam.
1: Hiç öyle görünmüyordu ama. Gayet güzel yaşıyordu.
0: Ne zaman?
1: Necdetler'le yemeğe giderken mesela.
0: O gece asıl senin keyfin yerindeydi. Elinde çiçek meçhul arkadaşına yemeğe gidiyordun.
1: Ben aslında sana gelmiştim.
0: Yani o çiçekler benim için miydi?
1: Elbette.
0: Niye başka birine gittiğini söyledin?
1: O kadar güzel, o kadar neşeliydin ki. Kıskandım.
0: Ben de kıskandım. Meçhul arkadaşını yani. Kötü günlerimde Necdet bana destek oldu. Onunla dertleştim.
1: Necdet bizim birlikte olduğumuzu biliyor mu?
0: Tabii biliyor. Sen söylemişsin ya.
1: Yok, ben söylemedim.
0: Doğru. Ahmet söyledi demedi ki. Niyeyse ben öyle olduğunu düşündüm. Demek ki Lale gevezelik etti. Necdet de kardeşini ele vermek istemedi. Eve gitmem lazım. Başvekil bizde. Annem beni aramaya başlamıştır bile.

0: hak edeni Şevket. Hakkı çok iyi bir hekimdir. Bir an bile yanından ayrılmıyor.
1: Kurtar beni buradan abi dedi. Daha önce gidip alamadım ben onu Selma. Bu hale gelmesine ben sebep oldum.
0: Görmene müsaade etmediler ki. Kendini suçlama.
1: O benim çocuğum gibi Selma.
0: Biliyorum canım, biliyorum. Merak etme, iyileşecek.

0: Bütün gece başında nöbet tutulacak.
1: Merak etmeyin doktor bey.
0: Tahlil sonuçları geldi mi?
1: Hepsi burada efendim.
2: Sizin nasıl haberiniz oldu?
3: Adnan bey bize çaya gelmişti. Telefonda ona haber verdiler. Rıza, müjdeyi vermeyecek misin?
4: Ah, tabii tabii. Beyefendi Sevim'in tutukluluk halini kaldırdı Şevket. Size bildirmemi istedi.
5: Beyefendi ne kadar büyük bir lütufta bulunmuş Rıza.
4: Elbette büyük bir lütuf. Daha önce kimseye yapmadı biliyorsun.
5: Beyefendi biraz geç kalmadı mı Rıza? Kardeşim bir harabeye döndükten sonra bunun ne ehemmiyeti var? İlk oradaydım ben, ilk oradaydım. Bir an kucağımda kardeşimin cansız bedenini taşıdığımı sandım. Ama eğer ona bir şey olursa iki elim yakanızdadır bilesin Rıza. İnan bütün dünyaya rezil ederim sizi. Bu ülkede olup bitenleri bir bir anlatırım. Beni assanız da kesseniz de yaparım.
4: Sevim'in yüzü suyu hürmetine susuyorum. Yoksa...
5: Yoksa ne yapardı? Yoksa beni de mi içeri attırırdı?
4: Şevket! Yeter sus artık.
5: Susmayacağım. Yeteri kadar sustum. Sen de o diktatörün oyuncaklarından birisin. Sen bunu nasıl içine sindirebiliyorsun Rıza? Başını yastığa koyunca nasıl rahatça uyuyabiliyorsun?
4: Benim alnım açık Şevket. Bu ülkede kanunlar uygulanıyor diye kızamazsın. Şunu bil ki kardeşin kanunlara aykırı davranırsa gene tutuklanacaktır. Onu ikaz etsen iyi olacak. Ha, yaptıklarımızın bedelini öderiz. Bundan kaçış yok. Hastalık bile buna mani olamaz.
5: Elbette haklısın Rıza. Yaptıklarımızın bedelini öderiz. Er ya da geç.
4: Güle güle.
3: Rıza hadi gidelim artık. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
0: Düne göre daha iyi. Ama bir süre burada kalması gerekiyor. Sonra da ciddi bir bakım ve uzun bir nekahat dönemi onu bekliyor.
2: Bu konuda endişen olmasın Hakkı. Çok teşekkür ederiz.
0: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol.
2: Canım benim.
5: Merhaba. Buyurun. Gelin çocuklar böyle.
6: Hala.
7: Nasılsın hala?
8: Gidişat iyi görünmüyor Necdet. Vallahi bilmiyorum.
9: Ama babacığım biz daha çok yeni açıldık. Kimse tanımıyor bizi. Bak.
7: Buyurun.
9: Bir iki haftaya kadar burası nasıl dolup taşacak şaşıracaksın. Sen bana güven baba. Bak göreceksin. Biz haftaya iki tane garson almak zorunda kalacağız.
8: İyi. Biraz daha bekleyelim o zaman.
9: Tamam.
8: Ama işler bu sürede de açılmazsa... Artık bir şeyler düşünmek lazım Necdet.
9: Hayır, hayır. Babacığım, biz o noktaya kadar hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Sen merak etme, tamam mı?
7: Merhaba.
8: Merhaba.
9: Hoş geldin Ahmet, nasılsın?
7: İyiyim, sen?
9: Aynen. Hala babama dert anlatmaya çalışıyoruz.
7: Evet, epey sinirli görünüyor. Hmm.
9: Gelsene.
10: Hoş geldin Ahmet.
7: Hoş bulduk.
10: Sevim abla nasıl?
7: Daha iyi. Ben de hastaneden geliyorum zaten.
10: Sana güzel bir kahve yapayım mı?
7: Vallahi harika olur.
10: Tamam.
7: Necdet, seninle ne zamandır konuşmak istiyorum ama o kadar meşguldün ki.
9: Ha, evet.
7: Yasemin durumumuzu bildiğini söyledi.
9: Evet.
7: Ailelerimiz bu beraberliğe şiddetle karşı çıkıyorlar.
9: Bu nedenle görüşemediğinizi de biliyorum, evet.
7: Görüşemiyorduk, evet. Ama buna dayanamadık tabii. Birbirimizi görmeden yapamıyoruz. Şimdilik bunu gizli tutmaya karar verdik.
9: Tabii zor bir durum bu.
7: Necdet, yakında yardımını isteyebilirim.
9: Hangi konuda?
7: Sonra konuşuruz.
10: Evet, kahveler geldi. Buyurun. Sana da bir orta yaptım Necdet.
9: Teşekkür ederim Teo.
10: Daha neler yapıyorsun Ahmet?
11: Evet buldum. İşte Rıza Bey'in satış evrakları.
3: Verdiğiniz patrondan adresinizi buldum. Dolapta problem var. Daha doğrusu buzlukta.
8: Hiç mesele değil hanımefendi. Hemen birini yollar baktırırız. Diğerinde bir sıkıntı var mı?
3: Diğerinde mi?
8: Evet. Rıza Bey iki buzdolabı aldı. Diğerinde farklı bir adrese yolladık.
3: Anladım. Buzdolabını iki ev arasında taşıyıp duruyoruz da...
1: Affedersiniz. Bakar mısınız? Bu kuzinelerin fiyatı ne kadar?
8: Affedersiniz hanımefendi. Hemen geliyorum.

0: Buyurun. Ben Nalan Hanım'ı arıyordum. Burada öyle biri yok.
1: Kim geldi Safiye?
0: Bizim apartmanda Nalan Hanım diye biri var mı abla?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Ben de buraya yeni taşındığım için pek kimseyi tanımıyorum. O yüzden size yardımcı olamayacağım. Safiye yemeğe baktın
0: mı? Hemen bakıyorum abla.
1: Yanı verir yoksa.
0: Rahatsız ettim.
1: Akşama misafirim var da kusura bakmayın.
0: Yok, asıl siz kusura bakmayın. Apartmanı şaşırdım herhalde.
1: Mühim değil. İyi günler.

0: yapıyorsun burada tek başına böyle?
1: Oturuyordum.
0: Çocuklar nerede?
1: Odalarında. Defterlerini kaplıyorlar. Yemeğe seni beklediler ama.
0: İşim uzadı ne zaten.
1: Yemek yedin mi?
0: Aç değilim.
1: Buzdolabı için yarın tamirci gelecek.
0: Ne oldu ki?
1: Buzluğunda problem var.
0: Telefon mu ettin?
1: Hayır. Bizzat kendim gittim. İkinci bir dolap daha almışsın.
0: Hemen yumurtladı değil mi? Bak görüyor musun? Sürprizimi bozdu işte. Diğerinde adadaki ev için almıştım. Sana sürpriz yapacaktım. Şimdilik bir arkadaşın deposunda duruyor.
1: Biraz müsriflik olmuyor mu? Hani eski buzdolabı yüklükte duruyordu.
0: Yani Nezahat, sevineceğin yerde mesele çıkartıyorsun ya. Yüklükteki 1000 senelik buzdolabı Lendoa gibi diyen sen değil miydin ha? Ya Nezahat, seni memnun etmek ne kadar zor ya. Ben üstümü değişip biraz uzanacağım.

0: Pilavı sen mi yaptın?
1: Evet anne. Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Anne, senin bu kızın var ya, yemek konusunu iyice ilerletti artık. Hmm. Ne yemekler yapıyor bir görsen.
3: Artık bütün marifetlerinizi pastanede göstermeniz lazım. Lale de belki sana yardımcı olur.
2: Kızın okulu başlıyor baba.
3: Bugün hesapları kontrol ettim. Çok açılmışız Necdet. Artık kasaya para girmeli. Yoksa sonumuz berbat. Yani daha fazla bekleyemeyeceğiz galiba.
2: Babacığım, bu kadar emek boşa mı gidecek? Biraz daha sabret lütfen. Biraz daha.
4: Yasemin, uyudun mu?

0: Babacım saat daha 8:30. Baba, bu saatte kim gelir şimdi pastaneye Allah aşkına? İki masa.
1: Başka bir isteğiniz?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Tamam, peki. Tamam, bekliyorum. Buraya geliyor. Yandık yani. Vallahi yandık, billahi yandık.
1: Sakin, sakin. Tamam.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kahvaltı ettin mi?
0: Annemin elinden kurtulmak mümkün mü?
1: Necdet'in pastanesine gider birer çay içeriz.
0: Tamam ama bir saat sonra annemle buluşmam lazım. Okula uğrayacağım diye erken çıktım.

0: önemseyen iş gibi tutunma çabası içerisinde olan bir iş yeriyiz. Ve bu çok normal değil mi babacığım?
1: Neresi normal? Ben pastaneyi açtığımın ertesi günü dolup taşmaya başlamıştı.
2: Babacığım biz de düşündük ki...
1: Lale sen bu işe karışma.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Bu işi sana arkadaşlarını ağırla diye açmadım.
3: Baba.
0: Çocuklar. Babacığım teessüf ederim. Lütfen oturun, siz babamın kusuruna bakmayın. Otursanıza.
4: Önemi yok. Sonra gelirsin.
0: Lütfen. Işte. Ahmet. Yasemin hadi lütfen geçin şu masaya, geliyorum ben şimdi. Hadi lütfen.
1: Çok güvendiğin ortağını da gördük.
0: Babacığım lütfen bunları evde konuşalım. Lütfen.
1: Ne oldu? Kimden utanıyorsun? Sorumlu olduğun tek kişi karşında duruyor. Kusura bakmayın çocuklar ama artık sabrım taştı. Buraya bir servet döktüm sırf oğlumun isteği olsun diye. Ama sonuç bir fiyasko. Şimdi de bunu görmemek için bin dereden su getiriyor. Yok zaman gerekiyormuş, yok bir süre zarar edebilirmişiz. Kime anlatıyorsun bunları? 40 yıllık pastacıya! Zararın neresinden dönülürse kârdır Necdet. Artık burası için tek kuruş harcamam bilesin. Ben kararımı verdim. Pastaneyi kapatıyoruz artık. Sen de adadakine geri dönüyorsun.
0: Dönmeyeceğimi çok iyi biliyorsun.
1: Döneceksin.
0: Dönmeyeceğim çok.
1: Döneceksin.
0: Dönmeyeceğim.
1: Döneceksin.
0: Dönmeyeceğim.
1: Necdet.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
2: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
1: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
6: Sen Vadam.
4: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
8: Daha daha ne var?
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
8: Sigorta.

Başarının anahtarında bu hafta yeni sezonun ilk programında çocuk eğitiminin temel unsurları konuşuluyor. Akran zorbalığı çocukların eğitimini nasıl etkiliyor? Her öğrenci kavgası zorbalık mıdır? Çocuklara temel değerler nasıl aşılanabilir? Dijital dünya, sosyal medya çocukların gelişimini etkiliyor mu? Aileler ve eğitimcilere düşen görevler neler? Eğitimci Cem Bıçakçı ve doktor, öğretim üyesi klinik psikolog Pelin Hazer kaliteli bir eğitimin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te A Para'da.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilde

0: bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: doktor bey, ne olmuş? Neden kan durmuyor?
1: Brakiyer arter damarı kesilmiş. Oh. Bundan kanama durmuyor. Ameliyathane hazır değil mi?
2: Hazır doktor bey. Acilen kan lazım. Hastanın kan grubu nedir?
0: AB negatif. Ben babasıyım. Kan
2: hemen
0: grubumuz aynı. Kızım, annene haber vermek lazım.
2: Çabuk. Anne gel, danışmana telefon var, gel.

0: Anneciğim abim kuvvetlidir, göreceksin bak, iyi olacak. İyi olacak.
1: Ayla, okul harcını çekmeceye koyuyorum kızım. Ay, nihayet denkleştirebildim.
2: Teşekkür ederim anneciğim. Bugünleri sana unutturacağım, söz.
1: Ben halimden şikayetçi değilim ki kızım.
2: Biliyorum değilsin. Ama ben artık rahat yaşamanı istiyorum. Diplomamı alınca seni artık çalıştırmayacağım. İstanbul'daki bu yeni evimizde kraliçeler gibi yaşatacağım.
1: Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hem ben işimi seviyorum.
3: Gel.
4: Durum nasıl?
5: Ameliyathaneye aldılar anne. Hasan amca kan verdi. Şuradalar.
6: İşe yarar inşallah.
1: Geçmiş olsun.
6: Vücudundaki bütün kan attı sanki.
3: Metin ol Hasancığım. Genç çocuktur, atlatır.
1: İnşallah.
4: İyi şeyler düşünürüz.

0: Şimdilik durumu kontrol altına aldı. Ama birkaç gün burada müşahede altında kalması
1: lazım. Çok şükür.
0: Brekiyer arter damarı kesilmişti. Gerekli müdahaleyi yaptık. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederiz doktor bey. Bize dünyaları bahşettiniz.
0: Geçmiş olsun.
2: Oğlunuzu odasına aldık.
3: Görebilir miyiz?
2: Çok kısa olacak ama.
3: Tamam.
2: Beyefendi çıkınca sizi alalım.
1: Geçmiş olsun.

0: hastane. Bunların ne önemi var? Her şeyi feda etmeye hazırım. Ama seni kaybedersem yaşayamam. Yaşayamam. Yaşayamam.
1: Ne haber yenge?
2: Aa, hoş geldin Kamil. Ne oldu? Keyifsiz görünüyorsun.
1: Sorma yenge. Kendi evimde bile kalamıyorum artık. Borcumun tamamını ödeyemedim. Aa. Herifler hala peşimde.
3: Ne yaptın o kadar parayı?
1: Kızım, borcum var dedim ya. Vallahi hepsi ona gitti. Yetmedi, evde para eden ne varsa satıp savdım. Hala da para lazım.
2: Hay Allah. İstersen bir süre bizde kal Kamil. Yani borcunu halledinceye kadar.
1: Sahi mi diyorsun yenge? Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Vallahi senin gibisi yok. Ya ben boşuna mı Melahat Sultan diyorum sana?
4: Yenge mi benim?
1: Şey aşağıda kaldı.
2: Hı? Hı?

0: Tamam, tamam, bu taraf.
1: Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek Hasan? Necdet bizim de çocuğumuz.
1: Ama artık evinize gidin. En kötü zamanı atlattık Allah'a şükür. Bundan sonra sabahı beklemekten başka yapacak bir şey yok.
0: Sağ ol. Artık üzülme. Sağ ol.
2: Sabah tekrar uğrarız Hasan.
0: Anne, ben Lale'nin anneciğim yanında şey kalabilir miyim?
2: Kal tabii. İyi olur.
0: Tamam babacığım, sabah görüşürüz. Hadi. Sabah görüşürüz. Değil. Hadi hoşça kalın çocuklar.
2: Güle güle.
0: Hasan. Nasıl bir kabus yaşadık değil mi?
3: Evet. Neyse arkadaşımız iyi artık. Bu birlikte geçirdiğimiz ikinci gece...
0: İkisi de plansız oldu.

0: Rıza amca günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
3: Yani artık korkulacak bir şey kalmadı öyle mi doktor
4: evet.
3: bey?
4: Hastamız bünyesi sağlam bir genç. Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Teo. Ne? Demiştim size abim kurtulacak diye.
5: Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
3: Kızım.
2: Babacığım.
3: Canım kızım benim.

0: Neyse, iyisin artık.
1: İyiyim.
0: Sana çok kızgınım Necdet, haberin olsun. Ödümüzü kopardın. Bu kadar kızacak ne vardı? Babalar böyledir, bilmez misin? Söylenir dururlar.
1: Nasıl susturdum ama? Beğendin mi numaramı?
0: Hayır, hiç beğenmedim. Ne olur kendine dikkat et Necdet. Bu kadar fevri hareket etme. Sen benim için çok değerlisin. Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Dışarıdakilere haber vereyim. Hepsi merakla bekliyor. Bilhassa Hasan amca çok perişan.

0: Necdet gözlerini açtı.
1: Sahi mi?
0: Aha, evet, geçerken şöyle bir bakayım dedim, uyanmış.
2: Başka istediğim bir şey var mı? Yardımcı olabileceğim başka bir
3: şey var mı? Necdet iyi olduğuna göre artık eve gidebiliriz.
0: O zaman Lale'ye bir haber vereyim, geleyim ben.
3: Dur. Ahmet verir. Sen benimle gel.
4: Hoş geldiniz.
5: Necdet nasıl, iyi mi?
0: Gayet iyi anne. Kendine geldi. Bir iki gün hastanede kalacakmış. Değil mi baba?
5: Neyiniz var sizin?
3: Bilmem. Kızına sor bakalım, ne cevap verecek? Cevap veremiyorsun değil mi? Veremezsin tabii.
5: Ne oluyor Allah aşkına? E hadi söyleyin artık.
3: Kızın hastane köşelerinde Ahmet'e elini öptürüyordu. Dünyayı unutmuş bir halde hem de.
5: Yasemin ne ayıp.
0: Öyle değil anne, babam biraz mübalağa etti.
3: Mübalağa mı ettim? Annen üzülmesin diye detayları anlatmıyorum. Biz de kabahat ki gece orada kalmana müsaade ettik. Güya Lale'ye destek olacaktın ha? Böyle mi destek oluyordun arkadaşına? Biz seninle ne konuşmuştuk ha? Cevap ver bana. Bu iş bitecek demedik mi? Biz bu aileyle birbirimize girdik, bilmiyor musun? Hiç mi hasiyetin yok senin?
0: Ahmet'in size karşı saygısızlık ettiğini hiç görmedim.
3: Ama ailesi her fırsatta babana hakaret etmekten geri kalmıyor. Yardım gayretlerin bile takdir edilmiyor. Böyle bir aile seni nasıl kabul eder? Bunları hiç mi düşünmüyorsun?
0: Ama baba Ahmet...
3: Bak daha hala konuşuyor. Bu iş olmaz Yasemin. Bu iş olmaz. Anla artık. Bu iki aile yer yarılsa bir araya gelemez.
0: Rıza, sizin yüzünüzden biz niçin görüşemiyoruz hiç anlamıyorum. Haksızlık bu.
3: O zaman anlayıncaya kadar bazı tedbirler alacağız. Bundan sonra seni okula şoför götürüp getirecek. Evden okula, okuldan eve gidip geleceksin. Başka yere gitmeni yasaklıyorum.
0: Ama baba...
3: Kararım kesindir. Bu yaz aşkı hızla bitmeli Nezahat. Hemen. Gözün üstünde olacak. Bak, seni yumuşak buluyor ona göre.
5: Tamam. Merak etme.
6: Emine abla beni çağırdığını söyledi.
0: Evet Işık. Gelsene.
6: Ağladın mı sen?
0: Hı hı. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak.
6: Tamam söyle.
0: Bu kitabı Defne'ye vereceksin. O da Ahmet'e götürecek.
6: Bıktım ama aranızda kitap taşıyıp durmaktan ablaya.
0: Ne olur Işık lütfen.
6: Niçin ağladığını söylersen götürürüm.
0: Biliyorsun. Babamın bağırmasını sen de duydun.
6: Ahmet abiyi çok mu seviyorsun?
0: Hı hı.
6: Ama o da seni seviyor değil mi? O zaman niçin ağlıyorsun?
0: Doğru. Öyle ya. Niçin ağlıyorum?
3: Al bakalım.
6: Teşekkür ederim baba.
3: Gel.
7: Allah zihin açıklığı versin kızım. Parana dikkat et, düşürme.
6: Tamam anne.
7: Geçen hafta harçlığını okulun bahçesinde düşürmüş aşkın.
3: Ben de çıkıyorum Nezahat.
7: Akşam gecikir misin?
3: Neden sordun?
7: Hastaneye gidip Necdet'e bir bakalım diyecektim.
3: Ha, tamam gideriz.
7: Al kızım.
0: Lazım değil.
7: Aa, lazım olmaz mı kızım? Okul açlığı bu.
0: Şoförle gidip geleceğime göre paraya ihtiyacım olmayacak anne.
5: Buyurun, kimi aramıştınız?
1: Kamil burada mı?
5: Niye arıyorsunuz?
1: Çabuk çağır o herifi buraya, hadi. Bir işimiz vardı.
5: Amcam.
4: Geldim, geldim. Tamam, sen yukarı çık Ayla.
1: Adadan kaçınca elimizden kurtulacağını mı sandın Kamil?
4: Ya kaçmadım ki. Evde kalınacak durum yoktu. Bütün eşyaları sattım, biliyorsunuz.
8: Ama hala borcum var. Bunu da sen biliyorsun.
4: Ya biliyorum. Bana biraz zaman verseniz halledeceğim.
1: Sana lüzumundan fazla zaman verdik. Ya. Hadi yürü yukarı.

0: Yok, billahi de yok. Param olsa vermez miyim?
1: O zaman cezanı keseceğiz lan. Bunu çoktan hak ettin ya.
2: Abi, durun yapmayın. Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz siz?
0: Abi.
2: Bunu alın. Başka para yok. Gerçekten yok.
3: Ulan hergele. Yine eksik ama.
1: Bana bak Kamil. Sana bir hafta müsaade daha. Ya borcunu tamamen kapatırsın ya da bizden kaçamazsın. Bunu kafana iyice sok. Anladın mı?
0: Anladım abi.
2: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim, iyiyim. Ayla. Bu yengemin parası mıydı?
2: Hayır, benim paramdı. Annem okul harcımı yatırmam için vermişti.
0: Ben bunu en kısa zamanda geri ödeyeceğim sana. Merak etme.
2: Okula gitmem lazım. Geç kaldım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Dersten sonra toplantı var. Haber verdiler mi sana?
0: Yo, daha yeni geldim.
2: İyi, ben söylemiş olayım. Dersten sonra her zamanki yerde. Hı-hı, tamam mı?
0: Tamam.

0: Merhaba anne.
1: Hoş geldin.
0: İyi misin?
1: Gel bakayım sen. Biraz konuşalım seninle.

0: Babana kızma. Anlamaya çalış. Ahmet'in ailesiyle aramızda neler oldu unuttun mu?
1: En çok niçin üzüldüm biliyor musun? Bu yaz aşkı hemen bitmeli dedi. Yaz aşkı dedi anne. Halbuki bizim niyetimiz ne kadar ciddi bir bilse.
0: Öyle mi?
1: Öyle tabii. Okulun bitince evleneceğiz.
0: Evleneceksiniz demek.
1: Hı hı.
0: Güzel. Nasıl olacak bu? Babanı nasıl razı edeceksin?
1: Bilmiyorum. Nasılsa daha çok var.
0: Bak. Evlilik kararı hayatında vereceğin en mühim karar Yasemin. Bir adamı seversin. İyi günde, kötü günde ona destek olursun. Sonra bir bakarsın ki yanında yok. Dışarıda. Hayatın içinde koşuşturmaya dalıp gitmiştir. Sen evde çocuklarını uğraşır durursun. İyi bir eş olmak için çabalarsın. İyi bir eş olmanın bedeli zannettiğin kadar basit değil kızım. Bu mesuliyeti kaldırabilecek misin?
1: Evet, Ahmet için her şeyi yaparım.
0: Peki. Bakalım zaman bize ne gösterecek.

0: Hoş geldin abi.
1: Merhaba ufaklık. Ne haber, okul nasıl gidiyor?
0: İyi. Bulaşık getirdi. Yasemin abla sana göndermiş. Çok ödevim var. Bana yardım eder misin abi?
1: Tabii. Sen başla, ben hemen geliyorum.

Sevgilim, babam bizi o vaziyette gördüğü için o kadar kızdı ki artık okula şoförle gidip geleceğim. Yani seni görmem neredeyse imkansız hale geldi. Bir çare bulamadım. Belki sen bulursun.

0: Merhaba Ahmet.
1: Hoş geldin hala.
0: Neyin var senin?
1: Bir şeyim yok.
0: Var var. Yasemin'le mi ilgili yoksa?
1: Her şey gittikçe zorlaşıyor. Görüşmemiz bile.
0: Daha da zorlaşacak, emin ol. Çünkü memleketi zor günler bekliyor. Hadiseler sizi daha da etkileyebilir.
1: Bizim aşkımızın bunlarla ne alakası var?
0: Sizin için yok ama babam ve annen senin gibi düşünmeyecekler. Yasemin'inkiler de öyle. Söyleyebileceğim tek şey var. Biraz sabır Ahmet'ciğim. Biraz sabır, tamam mı canım?
2: Neyiniz var sizin? Niçin kimse konuşmuyor?
0: Sen çorbanı iç bakalım.

0: Babam nerede kaldı? Hani erken gelecekti?
1: Ben nereden bileyim? Gelince kendisine sorarsın.
2: Anne, benim canım bir şey istemiyor. Odama gidebilir miyim?
1: İyi, git.
0: Babam geldi. Geç kaldım babacığım. Nerede kaldın?
3: Toplantı biraz uzadı. Bunu annene ver.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Anne.
1: Şuraya koy.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim.
3: Güle güle kullan.
1: Herhalde aç değilsin.
3: Toplantı esnasında bir şeyler atıştırmıştım.
1: Hı hı.
3: Ama bu nefis çorbayı kaçırmam. Ne o? Sen bir yere mi gittin?
1: Bir yere gidecektik. Hastaneye.
3: Ah! Necdet'e. Hay Allah, unuttum gitti ya. Kusura bakma Nezahat. İstersen yemekten sonra bir uğrayalım ha.
1: Lüzum yok. Ben telefonla görüştüm.

0: Efendim?
1: Beni biraz idare eder misin?
0: Nasıl? Anlamadım.
1: Kısa bir süre dışarı çıkacağım. Mutfak penceresinden. Pencereyi aralık bırakacağım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ahmet dışarıda beni bekliyor. Onu görüp hemen geleceğim Emine. Ne olur beni idare et. Ne olur.
0: Bir tanem, ya baban seni sorarsa, bulamazsa ne kadar kızar Allah bilir. Tamam, git. Ama ne olur geç kalma lütfen.

0: ayıramayacağımı sandım.
1: Sana ne dedim ben? Kimse bizi ayıramaz, kimse.
0: Babam bizim şoförü sıkıca tembihlemiş. Kuş uçurmuyor. Ne yapacağız?
1: Merak etme sevgilim. Bir çare bulacağım. Şimdilik geceleri buraya gelirim ben.
0: Herkes yattıktan sonra gel. Babam ayaktayken hayatta olmaz. Senin için çok zor olacak.
1: Zor mu olacak? Seni görmek için ne lazımsa yaparım ben.

0: Yasemin yattı mı?
1: Bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun?
1: Yani odasında da ne yaptığını bilmiyorum.
0: Fazla mı üstüne gittim sence?
1: Fazla gittin. Bağırıp çağırmak çözüm mü?
0: Başka türlü anlamıyor ki Nezahat. O kadar söyledik, anlattık. Sen söyle, başka ne yapabilirdim ki?
1: Daha sakin konuşabilirdin. Kızımız aşık olmuş Rıza. Aşk mühim bir mevzu. Bilmem hatırlayabiliyor musun?

0: Yasemin! Yasemin! Allah, odasında da yok. Nerede bu kız ya? Yasemin! Yasemin! Emine! Emine!
1: Buyurun Rıza Bey.
0: Yasemin nerede?
1: Hiç görmedim. Yani
0: nasıl görmesin? Evin içinden kaybolacak
1: odasına
0: hali yok
1: çıkmıştı,
0: ya.
1: Çalışacağım diyordu. Bilmiyorum. Ben bakayım isterseniz.
0: Burada işte.
1: Ben size kahve getirirken gelmiş galiba.
0: Sana seslenip duruyorum. Duymuyor musun?
2: Duymadım baba.
1: Kahvenizi salona mı getireyim Rıza abiye?
0: Evet evet. Dargın mıyız? Babaya küsmek ayıp değil mi? Gel bakayım buraya. Gel gel gel gel gel gel gel. İleride çoluk çocuk sahibi olunca beni anlarsın. Senin hiç mutsuz olmanı ister miyim?
2: İstemezsin tabii.
0: O zaman. Babam niçin bu kadar tepki gösteriyor diye bir düşün. Yani böyle yapıyorsa bir sebebi vardır de. Barıştık mı? Gel.
2: Okula özel arabayla gitmekten çok utanıyorum baba.
0: Yakında alışırsın.
2: Ya.
0: Tamam tamam, uzatma.
3: Ne söylediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama ihtilali yapmaktan çok sonrasını planlamak mı? Sonrası için planımız var mı? Süngüyle iktidara gelinir. Ancak üstüne oturulmaz.
4: Ayrıca ihtilali meşru kılacak suçları iyi ifade etmemiz lazım. DP'leri cezalandırmazsak gayrimeşru duruma düşeriz.
5: Bundan kolay ne var? Sadece Menderes için bile bir sürü suç sayabilirim. Hususi hayatı da cabası.
3: Ciddi olun. Bu doğru dürüst bir gerekçe olabilir mi sizce?
5: Değil tabii. Ama düşünürsek müşkülat çekeceğimizi hiç zannetmiyorum.
6: Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Gürsel Paşa, Milli Savunma Bakanı'na bir mektup yazmış. Bayarı suçluyormuş. İstifa etsin, yerine Menderes geçsin istiyormuş.
3: Bakan da paşayı 3 ay izinli saymış. Sonra da emekliye ayrılıyor zaten. Elimizi çabuk tutmazsak lidersiz kalacağız.
5: Merak etmeyin, az kaldı. Yarın Ankara'da mühim bir toplantı var. Artık detaylara son şekli verilecekmiş.
7: Yavaş.
8: Anneciğim, iyiyim ben. Yata yata yoruldum ben aslında.
7: Doktor dinlensin dedi ama.
9: Gitmesin, ağır kaldırmasın demek istedi. Anne kolunu bir süre kullanamayacak ya.
7: İyi madem.
8: Gel.
10: Hastaneyi merak etme Necdet. Bizzat başında duruyorum. Sen gelinceye kadar böyle idare ederiz.
8: Hastane konusunda Teo'ya güvenebilirsin baba. Sen adadakini ihmal etme istersen.
10: Tabii ya, doğru. Teo var.
8: Adada kim duruyor şimdi?
10: Bizim Hayri'den rica ettim.
8: Ne? Hayri abi mi?
10: Evet.
8: Ama olmaz ki. Hayri abi pastacılık işinden anlamaz. Siz en iyisi adaya dönün. Ben iyiyim. Hem Lale de var yanımda. Siz beni merak etmeyin.
10: Bilmem ki.
11: Melahat Sultan, nereye böyle?
1: Selma Hanım bir müşteriye tavsiye etmiş de beni, ölçü almaya gidiyorum.
11: İyi, hadi hayırlı işler o zaman.
1: Yemeğin altına bakıver kızım.
2: Tamam anne.

0: kadar parayı?
1: Bir arkadaşından ödünç aldım. Gerçi önce biraz yokuşa sürdü ama sonra hallettik. Neyse, sen lazım olanı al içinden. Götür yatır okula, tamam?
0: Tamam. Neyse, annem fark etmeden mesele çözüldü.
1: Öderim demiştim sana.
2: Nerede kaldı bunlar?
3: Önce Yasemin'i alacak, sonra Deniz'i.
2: Yasemin'i şoför mü alıyor?
3: Ama sorma.
4: Hoş geldiniz, buyurun.
5: Babacığım.
2: Boyun mu uzadı senin?
5: Evet,
3: uzadı
5: ya.
3: Babası, uzadı.
6: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
7: Hoş geldin dayıcığım.
5: Alo, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
6: Ben de iyiyim.
2: Nasıl gidiyor okul?
6: Çok keyifli, çok iyi dayıcığım.
2: Aferin.
0: Yasemin abla çok güzel resim yapıyor.
3: Yasemin, telefon lazım sana.
2: Hadi bakalım.
7: Dayıcığım, sana bizim köpeğimizden bahsettik mi?
0: Adı Arkadaş.
6: Alo?
8: Benim. Birden annen karşıma çıkınca konuşamadım. O da anladı, çok ayıp oldu.
6: Boş ver.
8: Necdet çıkmış hastaneden, ona gidiyorum. Belki sen de gelirsin diye düşündüm.
6: Tamam, anneme sorarım, belki izin verir. Kapatıyorum. Anne.
5: Efendim?
6: Necdet hastaneden çıkmış, evdeymiş. Bir geçmiş olsun değil mi?
5: Kimmiş telefondaki?
6: Tamam, gittim.
3: Şoför kapıda zaten, o götür getir seni.

0: bak kim geldi.
1: Merhaba Necdet.
2: Aa, hoş geldin Ahmetciğim.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi gördüm seni.
2: İyiyim ben, iyiyim. Zaten neden eve hapsoldum hiç anlayamıyorum.
1: Sana birkaç polisiye kitap getirdim.
2: Aa, çok teşekkür ederim. Ben de zaman nasıl geçecek diye kara kara düşünüyordum. İsabet oldu, sağ ol.
0: İçerideler. Merhaba. Nasılsın Necdet?
2: Teşekkür ederim, hoş geldin.
3: Onu evde nasıl tutacağız bilmiyorum. Şimdiden pastanenin derdine düşmeye başladı bile.
2: Ne yapayım Lale? Zaten işler parlak değil. Benim aklım hep orada tabii.
1: Bizim bir faydamız olur mu sana?
2: Nasıl olabilir? Benim bu arada düşünecek bol bol vaktim oldu. Sonra bir çare geldi aklıma ama...
0: Neymiş?
2: Reklam yapmak.
3: Nasıl reklam?
2: Bayağı reklam işte.
1: Gazete ilanları falan gibi mi? Çok iyi fikir. El ilanları bile çok işe yarayabilir.
2: Bizim gazeteye verecek paramız yok ama... El ilanlarını yapabiliriz belki.
0: Ben hazırlarım. Okulda bir serigraf atölyesi var. Orada da çoğaltabilirim belki.
3: Bu çok iyi bir fikir. Ben de yardım ederim.

0: Bundan sonra pastane çok iyi çalışır bence.
1: O zaman çocuklara verelim, dağıtmaya başlasınlar bunlardan, değil mi?
0: Gerçekten çok güzel. Bunlar kesinlikle işe yarayacaklar.

0: arkadaşlar. Gazeteleri okudunuz. Meclis Tahkikat Komisyonu kurulmuş bugün. Biz bu geleceğin gençleri olarak ne yapıyoruz? Bizim de bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu?
1: Arkadaşlar bakar mısınız şu gazetedeki yazıya? Ne yazmışlar? Haksızlığa bakar mısınız?
2: Evet, haksızlık!
3: Beyazıt Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. Üniversiteler bir ay süreyle kapatıldı. Çocukların üzerine ateş açmışlar. Gencecik çocuklar ölüyor. Buna kim dur diyecek? Kim?
4: Kardeş kardeşi vuruyor. Sıkı yönetim ilan ederek olayları bastıramadılar. Şimdi de bu yolu deniyorlar.
3: Ya tahkikat komisyonu? Herkesi sorguya çekmenin kılıfını uydurdular. Asıl onları kim sorguya çekecek, kim?
4: Bence çok yakında olacak bu zaten. Bıçak kemiğe dayandı abi, görmüyor musun?
5: Ahmet nerede kaldı? İçim hiç rahat değil. Çocuklarımı güvende hissetmiyorum.
6: Duydunuz mu? Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş.
4: Güzel çözüm buldular işte.
7: Bütün bu olanlar Halk Partisi'nin bir avuç anarşisti kışkırtmasıyla gelinen son nokta. Türk ordusu çok yaşa diye bağırıyorlar. Tam bir tezgah. Görünen o ki el ele verip bize karşı nümayişlere devam edecekler. Her şey öğrencilere mal edilecek.
8: Millet de öğrencilerin bize karşı olduğunu düşünecek efendim. Tablo bu yani.
7: Tabloya doğru bakmaları lazım. Bu bir avuç Halk Partili'nin işi. Ülkenin geri kalanı sükut içinde. Meydanları doldurarak bu hakikati değiştiremezler.
8: Biz de meydanları doldurabiliyoruz Sayın Başvekilim. Bazı şeyler duyduk. Ne derece doğrudur bilemiyoruz ama 5 Mayıs'ta saat 5'te Kızılay Meydanı'nda Demokrat Partili gençler bir nümayişe hazırlanıyorlarmış.
7: İyi.
1: Arkadaşlar beni dinleyin. Kızılay'da yapılacak gösteriyi duydunuz. Sahte gösterilere son.
9: Sahte gösterilere son.
1: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
9: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
1: İktidar partisine mensup gençler başvekili ve cumhurbaşkanını alkış yağmuruna tutacaklarmış. Sahte alkışlara son!
9: Sahte alkışlara son!
1: Buna karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız arkadaşlar! Sesimizi duyuracağız!
9: Sesimizi duyuracağız!
1: Sesimizi duyuracağız!
9: Sesimizi duyuracağız!
10: Tamam, anlaşıldı.
11: Beşinci gün saat beşte Kızılay'da buluşuyoruz.
1: Hadi arkadaşlar!

0: Kızılay'da büyük bir talebe nümayişi oldu. Nümayende talebeler saat 5 sularında Kızılay Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Bütün üniversitelerden planlı bir şekilde...
1: Babam ne zaman dönecek Ankara'dan anne? Şimdi yolda olması lazım.
0: Cumhurbaşkanı Celal Bayar...
1: Hayırlısı da bir gelsin. Çok endişeliyim.
0: Talebelerin arasında...
2: Ben bakıyorum.
1: Gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk.
1: Melat, hayırdır inşallah.
2: Kusura bakmayın gecenin bu vakti. Yakında telefon da yoktu, haber veremedim.
1: Aşk olsun. Aramızda teklif mi var Melat? Ne oldu?
2: Sorma başımıza gelenleri Nezahat Hanım. Ayla bugün Ankara'daki öğrenci olayları sırasında tutuklanmış.
1: Ne? Bir yanlışlık olmasın? Aylan Ankara'da işi ne?
2: Bana gece arkadaşımda kalıp ders çalışacağım dedi. Meğer trenle o da Ankara'ya gitmiş.
4: Buradan bütün öğrenciler gitti ya. O da o trenle gitmiş.
2: Elim ayağım kesildi Nezahat Hanım. Aklıma siz geldiniz. Belki Rıza Bey bir şey yapabilir diye düşündüm.
1: Rıza yolda. O bir şey yapamaz da. Gel şöyle geçin içeri. Ben Mehmet'le konuşurum. Ay, belki o yardım.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kesinlikle Kamil abi.
5: Ayla Gündüz.
2: Benim.
5: Benimle gel.

0: Teşekkür ederim Mehmet abi.
1: Rica ederim. Annen çok endişelenmiş. Bir yerden telefon edelim istersen.
0: Gece arkadaşımda kalacağım demiştim. Herhalde çok kızmıştır.
1: Hepimiz yaptık böyle şeyler. Demek sen de Milli Türk Talebe Birliği mensubusun.
0: Evet. Güya gizliydi ama.
1: İyi gizlemişsin. Hiç ihtimal vermezdim. Öyle halim selim bir halim var ki.
0: Sizinle pek çok mevzuda aynı fikirdeyiz aslında. Ama pek konuşma fırsatımız olmadı.
1: Çok kritik günler yaşıyoruz hala. Kendine dikkat et, tamam mı?
0: Tamam, ederim. Siz de dikkat edin.
1: Seni kendi ellerimle trene bindirmek üzere ablama söz verdim.
2: Doğum günün kutlu olsun.
1: Bu kadar mı?
2: Hayır, değil. Seninle buluşmak için annemden izin almaya çalışacağım. Babam zaten evde yok.
1: Seni çok özledim. Sesini duymak bana yetmiyor.
2: Bana da sevgilim. Annem geldi, kapatıyorum. Onunla konuşur konuşmaz seni ararım.
1: Tamam sevgilim.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Of, çok yoruldum. Bütün Mahmutpaşa'yı dolaştık. Aradığım ipliği hiçbir yerde bulamadık. Of, kanepem yarım kalacak.
2: Anneciğim. Anneciğim.
3: Efendim?
2: Bugün Ahmet'in doğum günü. Anne, öğleden sonra onu görebilir miyim? Lütfen anne, ne olur.
3: Cevabımı biliyorsun.
2: Anne, geç kalmayacağım. Zaten babam akşam gelecek demedin mi? Lütfen, ne olur.
3: Duyarsa ikimiz de öldürür.
2: Nereden duyacak?
3: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Tamam, tamam. Hediyeni aldın mı?
2: Hayır.
3: Ne alacaksın peki?
2: Aklımda bir şey var ama...
3: Paran yetmiyor. Git şu çantayı getir bana, başımın belası.
2: Anneciğim.
4: Bugün hiç şansım yok.
3: Aa, bu ne rahatlık?
5: Ne yapmamız gerekiyordu?
3: Bugün Ahmet'in doğum günü değil mi?
5: Yaptığını gördüm Şevket. Aa, arkamı dönmeye gelmiyor, aşk olsun.
4: Ne yapayım, sen de oyununa sahip çık.
5: Her şey hazır. Akşam Ahmet'e harika bir sofra hazırlıyoruz.
4: Necdet, bir pasta yaptım.
3: Ben de kime soruyorum zaten? Biri annesi, diğeri babası. Günün kahramanı nerede?
4: Kardeşine ders çalıştırıyor.
6: Of, ne zormuş bu müfredat ya.
3: Ya biz de seni az çalıştırmadık.
6: Demek ki sıra bana geldi. İleride bunun acısını defneden çıkarırım. Ben dışarı çıkıyorum. Bir iki kitap bakmam lazım.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sevindim.
1: Ne kadar zorlandım bir bilsen. Kılı kırk yardım denebilir.
0: En kıymetli hediye sensin. Benim de sana bir sürprizim var. Niçin burada buluştuk dersin?
1: Bizi kimse görmesin diye.
0: O kadar mı?
1: Başka ne olabilir?
0: İpucu vereyim. Pasajın sonunda bir tiyatro var.
1: Çöl faresine bilet mi aldın yoksa?
0: Ya, işte. Hadi bak bakalım. Birkaç dakika sonra oyun başlıyor.
1: Tamam.
0: Hesabı alabilir miyiz?
1: Hepsi çok güzel. Ben nasıl seçeceğim şimdi?
2: Acelemiz yok.
1: Nasıl? Çok güzel değil mi? Bu nasıl Rıza?
2: Efendim?
1: Bu nasıl dedim, güzel mi?
2: Güzel güzel.
3: Efendim afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Yine

0: Galiba iki tane garson daha almamız gerekecek.
1: Öyle görünüyor.
2: Ne oldu? Geciktin babacığım. Vapur saatleri mi değişti yoksa?
1: Yok. İskeleden buraya yürümek zorunda kaldım.
2: Neden?
1: Bütün yollar kesilmiş. Yine bir protesto gösterisi var. İpin ucunu iyice kaçırdılar canım. Öğrenciler derslerinden başka her mevzuyla ilgilenir oldular.
0: Bence bu gösterilerin en önemlisi harp okulu öğrencilerinin sessiz yürüyüşüydü. Tabii bunun göründüğü gibi sessiz olmadı muhakkak. Şimdi öğrencilerin derslerinden fazla önem verdikleri meseleler var. Doğrusu ben de bunları dikkatle takip ediyorum.
3: Menderes istifa! Menderes istifa! Kahrolsun! Zorbalar kahrolsun!
4: Bir tek taksi.
5: Ne yapacağız?
4: Bana sorarsan beklemeyin. Vakit kaybediyoruz. Ara sokaklardan yürürsek geçmeden eve varırız.

0: Bakıyorum abla. Hoş geldiniz.
1: Yasemin geldi mi Emine?
0: Hayır Rıza Bey.
1: Biliyordum zaten. Yasemin nerede Nezahat?
2: Kırtasiyeciye gitti. Resim kağıdı, guaş boya falan alacaktı.
1: Resim kağıdı alacakmış ha. Sen öyle zannet. Gizli gizli Ahmet'le buluşuyor. Sen uyuyorsun.
2: Ahmet'le mi buluşuyor? Sen nerede gördün ki?
1: Ya işte yolda el ele yürüyorlardı. Ben arabadaydım. Beni görmediler. Zaten etrafı görecek halleri yok ki. Üstelik hala ortada yoklar. Pes vallahi.
3: Bir de yalan söylüyorsun Ayla. Ya insan Ankara'ya gider de arkadaşımla kalacağım der mi? Ay vallahi yüreğime iniyordu. Hem sen bana ne söz vermiştin? Bu öğrenci hareketlerine karışmayacağım anne dememiş miydin?
4: Şimdi durum çok farklı anne. Neler oluyor anlamıyor musun? İhtilal kapıda. Öyle oturup seyretmemi mi istiyorsun?
3: Evet. Oturup seyretmeni istiyorum. Ya başını belaya sokmanı istemiyorum. Seni nezaretten toplamak istemiyorum.
4: Tarihi bir dönem yaşıyoruz anne. Çok önemli şeyler olacak. Hayır, oturup seyredemem.
5: Merhaba hanımlar. Ne haber kaçak? Evet. Al bakalım Melah Sultan.
3: Aa, nereden buldun bu parayı sen?
5: Artık benim de bir işim var Melah Sultan. Bundan sonra benim de sana düzenli olarak ödeyeceğim.

0: Sizi çok bekletmedim değil mi?
1: Yok canım, Ahmet de gelmedi henüz.
2: Nasıl olmuş?
3: Sen çocukların yemeğini mutfakta hazırlayayım Erim'le. Sonra da hemen odalarına gitsinler, tamam mı?
2: Tamam abla.
4: Yok. Hala yok ortada. Gevşeksin gevşek. Karşısında dirayetli bir anne olacak ki. Bak yapabiliyor mu bunları? Seni parmağında oynatıyorlar. Haberin yok, haberin. Her şeyle ben uğraşacak değilim ki.
5: Saat kaç oldu?
6: 9:15 var.
5: Mahvoldum ben. Babam mutlaka gelmiştir. Ne yapacağım şimdi? Nasıl gireceğim eve?
6: İstersen senle geleyim. Bütün mesuliyeti üzerime alırım. Belki kızmaz o zaman.
5: Seni hiç görmesin daha iyi. Evet, dolap çevirdim ama buna babam sebep oldu. Beni bu kadar korkutmasa ona yalan söylemezdim.
6: İşte böyle konuş onunla. Çok doğru söylüyorsun.
5: Tamam.
6: Seni merak ederim şimdi. Nasıl haberleşebiliriz?
5: Bu gece haberleşemeyiz artık.
6: Olmaz. Gece arka sokağa gelirim ben, tamam mı?
5: Tamam canım.
6: Hadi korkma.

0: Hoş geldiniz küçük hanım.
1: Akşam üzeri bir yürüyüş vardı baba. Bütün yolları kesmişler. Vasıta bulamadım, yürümek mecburiyetinde kaldım.
0: Yürümek mecburiyetinde kalmış. Tabii Beyoğlu'ndan buraya yürümek epey zamanınızı almıştır. Sakın bana yalan söyleme. Seni gördüm çünkü. Babanın söylediklerini hiç umursamadığın belli ki hala onunla el ele dolaşıyorsun.
1: Sana yalan söylemek istemiyorum baba. Ama beni mecbur bırakıyorsun.
0: Ah. Bir de suçluyum öyle mi?
1: Suçlusun demedim. Ama anlamıyorsun.
0: Niye anlamıyorum?
1: Ahmet'i çok seviyorum baba.
0: Yani babanı karşına alacak kadar mı? Onu bana mı tercih ediyorsun?
1: Niye tercih yapmam gerekiyor? Ahmet'i seviyorum. Seni de seviyorum. Niçin beni arada bırakıyorsun?
0: Kes ağlamayı. Gözyaşlarınla beni ikna edemezsin. Çok kızdım sana, çok. Onu görmeni kesinlikle yasaklıyorum. Bir daha tekerrür ederse okula da gidemezsin, bilmiş ol.
1: Bunu sahiden yapar mısın?
0: Evet, evet yaparım. Çünkü başka türlü sana söz geçiremiyorum ki.
1: Sözünü böyle mi geçireceksin baba? Yasaklar koyarak mı? O zaman sizin için söylenenler doğru demek. Haksız yere insanlara yasaklar getiriyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olsun diye. Bunlarda da demokrasi diyorsunuz.

0: Yemek istemiyorum anne.
1: Yine de bırakıyorum. Yanında kalmamı ister misin?
0: Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Kasemi? Ne zamandır buradasın?
1: Evde kalamadım. Çok kötü şeyler oldu.
0: Ne oldu Yasemin?

شو تعرفت؟ نصف ايت كالتن كالمر ne olacağı belliydi.

0: nasıl geldim ben? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç.
1: Bütün bunlara ben sebep oldum. Dışarı çıkman için ısrar etmeseydim bunlar olmazdı.
2: Onur, böyle konuşma Ahmet. Buluşmayı senden çok ben istedim. Zaten mesele bu değil ki. Okula gidemeyeceğimi bile söyledi. Seninle görüştürmemek için beni eve hapsetmeyi bile düşünebiliyor.
1: Bu durumda yapılacak tek şey kalıyor.
2: Hala yapılacak bir şey var mı?

0: Evlenmek.
1: Evlenmek
0: mi? O zaman kimse bir şey söyleyemez bize. Kimse karımla görüşmeme mani olamaz.
1: Rüya gibi bu.
0: Yarına kadar iyice bir düşünmem lazım. Mükemmel bir plan yapmalıyım. Yarın mutlaka görüşmeliyiz. Necdet'in pastanesine gelebilir misin?
1: Gelirim. Önce okula giderim. Şoför beni bırakıp dönünce de okuldan çıkar pastaneye gelirim.
0: Tamam. Yarın buluşuyoruz.

0: Ahmet, biraz zamanın var mı? İşe gitmeden önce seninle bir hususta konuşmak istiyorum. Ahmet, ben dün gece hiç uyuyamadım. Acaba sana bir haksızlık mı ediyorum diye düşündüm durdum ama hayır. Hiç şüphem yok. Bu yanlış bir ilişki. Sen o ailenin yetiştirdiği bir kızla mutlu olamazsın. Onları küçümsediğim için böyle konuştuğumu sanma. Elmalarla armutlar yan yana gelemez oğlum. Sen şu anda bunu anlayamıyorsun. Ama düşünmelisin. Bizim bu hususta bu kadar karşı çıkmamız seni biraz düşündürmeli. Eğer sen buna rağmen onunla görüşmekle ısrar edersen ailenle aran açılacak, bilmiş ol. Biz bu ilişkiyi asla tasvip etmiyoruz Ahmet. Ne ben ne de anne.
1: İyi günler baba.
0: İyi günler.

0: Düzgün şey.
1: Aa, günaydın Ahmet.
2: Buyurun çayları.
3: Teşekkür ederiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Geçen gün. Hayrola, uyuyamadın mı?
4: Doğrusu uyuyamadım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Ayrıca yardımınıza ihtiyacım olacak. Dün gece Yasemin'le çok önemli bir karar aldık. Çok önemli bir karar.
1: Ben bakıyorum. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Buyurun. Buyurun. Ah!
3: Hoş geldin Mehmetciğim, nasılsın?
4: Hoş bulduk.
5: Merhaba enişte.
6: Hoş geldin Mehmet, buyur.
5: Hoş bulduk.
3: Kahvaltı ettin mi?
5: Ettim, teşekkür ederim.
3: Olsun, yine de bir şeyler atıştırırsın.
5: Sabah erkenden Galatasaray Lisesi'ne gidip oğlanı gördüm.
3: Nasıl, iyi mi, alışmış mı okuluna?
5: İyi görünüyor abla.
3: Bu gece kalacak mısın?
5: Hayır, akşam treniyle Ankara'ya dönmem lazım. Yarın tekrar gelmem mevzu bahis.
3: E canım gitme o zaman. Bir gün için o kadar yol yapılır mı?
6: Sen karışma çocuğun işine Nezahat.
5: Cemal Gürsel'in Ethem Menderes'e yazdığı mektubun başvekile intikal etmediği doğru mu?
6: Bilmiyorum.
5: Sen ne kadar İstanbul'dasın enişte?
6: Başvekili Eskişehir'e gidecektim. Ama son anda iptal oldu. Şimdilik buradayım.
5: Keşke bir süre uzaklaşabilsem. Senin için endişeleniyorum.
6: Niçin endişelendiğini anlıyorum Ahmet. Ama korkma. Utanılacak hiçbir şey yapmadım ben. Kanun karşısında alnım açık. Kendime müdafaa edebilirim.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne demeye çalışıyorsun sen?
6: Bu mevzuyu kapatalım mı artık? Şu anda konuşmamızın bir manası yok zaten.
7: Herkese merhaba.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba Yasemin.
0: Hoş geldin.
3: Bakar mısın?
0: Hemen geliyorum. Buyurun efendim.
3: Bir çay istiyorum. Ben de lütfen.
6: Nasılsın?
0: Tamam.
7: Kötü.
0: İki tane çay. Tamam, hemen getiriyorum.
4: Yarın uçakla Paris'e gidiyoruz.
7: Paris'e mi?
4: Evet, biletlerimizi aldım bile. En hızlı şekilde ancak böyle evleniriz. Konsoloslukta her şey ayarlandı. Evraklarımızı bekliyorlar.
7: İnanamıyorum. Sahiden evleniyoruz. Hı-hı.
4: Evleniyoruz. Sonra dönüp herkese ilan edeceğiz.
7: Ne diyorsun bu olanlara?
1: Bence çok iyi düşünmüşsünüz. Kimsenin size kızmaya hakkı yok. Çünkü buna mecbur bırakıldınız.
8: Sahiden onları havalarına bırakacak mısın Necdet?
4: Paris'te evlendiğimiz için bize kim?
6: Sen de duydun işte. Gerçekten. Babamın arabasıyla onları havalarına götüreceğim. Kendi ellerimle. Belki o vakit Yasemin'i tamamen kaybettiğimi idrak edebilirim.
4: Birkaç gün sonra karım olacaksın. Kimse seninle görüşmeme mani olamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek.
7: Evet.

Konuşmamız lazım Yasemin. Bana darılmakta bu defa yerden göğe kadar haklısın. Ne var ki çok sinirlendim. Adeta kendimi kaybettim. En çok senin açından bir zorba gibi göründüğüm için. Yoksa Ahmet'i ne kadar severim bilirsin. Ama mesele o değil. Memlekette son zamanlarda olanlar o aileyle aramızdaki uçurumu iyice derinleştirdi. İki ayrı uca savruldu kızım. Bunu anla Yasemin. Bir araya geldiğimiz an gerginlik başlıyor. Sen de kaç defa şahit oldun. Hem biz durumu kabullensek de onlar istemez zaten. İstenmediğin bir eve gelin mi gideceksin? Bu söylediklerimin hiçbiri sana o tokatı atmamın mazereti olamaz biliyorum. Beni affet Yasemin.

0: Burası Türkiye Radyoları Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder.
1: Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı, vazifesi ne olursa olsun hiç kimsenin

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Dün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Hangi krediye girin

0: başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam, gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane, evet.
2: Abiciğim.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho, sen hangi devirde kaldın?

0: ısı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir bonus devri.
2: Devir bonus devri.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
4: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da sıfır komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
5: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

Alper ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle yeni sezona başlıyoruz ve çok değerli konuklarımla birlikte klinik psikolog Doktor Pelin Hazar ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı bizimle birlikte olacak.

0: Pelin Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sizler
2: hoş
1: nasılsınız?
2: Bulduk. Teşekkürler.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Pelin Hocam sizinle başlayalım. Akran zorbalığını konuşarak başlayacağız. Ne yazık ki ülkenin gündeminde, eğitimi ne zaman konuşsak akran zorbalığını konuşuruz. Ülkenin gündeminden düşmeyen hususlardan bir tanesi. Niçin bu noktalara ulaştı akran zorbalığı? Nerede yanlış yapıyoruz?
2: Aslında biz bu konuyu çok uzun yıllardır sizle birlikte ele alıyoruz ama her yıl sanki bir önceki yıldan çok daha ilerleyerek ve katmanlanarak arttığını görüyoruz. Burada tek bir sebeple açıklamak çok mümkün değil ama dünya genelinde bu şiddetin giderek arttığını, belki de duyguların giderek daha çok azaldığı ve eylemin ve bu eylemin göstericilerinin daha fazla arttığına tanık oluyoruz. Bu da oradaki şiddetin artışı ve merhametin belki de azalmasıyla bir paralellik gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Ahmet Bey, akran zorbalığı maalesef çok yaşanan bir durum. Özellikle çocukların en çok vakit geçirdiği yerler okullar olduğunu düşündüğümüzde biz eğitimciler bununla en çok baş başa yüz yüze kaldığımız durumlar akran zorbalığı.

0: Şimdi akran zorbalığı deyince tabii ki şöyle değerlendirmek gerekiyor. Ebeveynler haklı olarak her hareketi akran zorbalığı olarak da görebiliyorlar. Çünkü çok gündemde olan bir kavramda olduğu için bu. Şimdi bir olaya bizim akran zorbalığı diyebilmemiz için 3 tane unsura bakıyoruz. 1. Bir kasıt var mı? 2. Süreklilik var mı? 3. De güç dengesizliği var mı? Eğer bu 3 unsur varsa biz o ortamda akran zorbalığı olmuş diye değerlendiriyoruz.
1: Her şiddeti akran zorbalığı diye.
0: Her diyemedi. Şiddeti, her çatışmayı akran zorbalığı olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Ama tabii ki bir yerde bir çatışma varsa, bir şiddet varsa bunun mutlaka yine müdahale edilmesi gerekiyor. Ama akran zorbalığı ayrı bir kavram. Bir de her zaman fiziksel de olmuyor. Hayalet zorbalık dediğim bir tür de var, bir kavram da var. Görünmeyen akran zorbalık. Şimdi ikiniz burada oturuyoruz. Ben sonradan geldim. Ben gelince siz sandalyenizi dönüp ikiniz konuşmaya başlıyorsanız veya yanımdan kalkıp gidiyorsanız bu da bir zorbalıktır. Ve bu çocukta fiziki bir iz bırakmaz. Gözle görünür bir yer morluk görmezsiniz. Şiddet yok çünkü. Ama ruhunu yaralayan zorbalıktır bunlar. Hayalet zorbalıklar aslında en sinsi olanı da bunlardır. İşin bir de dijital boyutu var. Belki konuşuruz onu da ilerleyen zamanda.
1: Yani sistematik ve süreklilik olacak. Fiziksel veya psikolojik olarak bir saldırı olacak sürekli.
2: Evet. Güç dengesizliği. Şimdi burada Cem Bey'in söylediğine ilaveten şunu da söylemek istiyorum. Akran zorbalığı dediğimiz şey artık akran zorbalığı tanımını da birazcık daha aşmış oluyor. Evet. O da işin içerisinde fiziksel şiddetin şu an artık okullarda silahla, çatışmayla veya zarar verici eşyaların da sisteme daha görünür bir şekilde devreye girmesiyle beraber yeni yasalar da buna göre değişmeye başladı. Yani artık akran zorbalığı dışında akranların birbirine uyguladığı fiziksel şiddetin görünürlüğü diye de bir kavramı biz muhtemelen ele alacağız. Yani akran zorbalığını evet çok fazla tanık oluyorduk ama belki de bu versiyonu için yeni bir tanım geliştirilecek. Şu an en çok gündemde gördüğümüz ne yazık ki can sıkıcı olaylar bununla şekillenmeye de başladı. Evet. Tabii ki görünmeyen taraflar, dalga geçilme, dışlanma, gruba ait hissettirmeme gibi dinamikler Cem Bey'in söylediği gibi çok daha içsel yaşanıyor ama bizler şu an artık tüm dünya genelinde fiziksel sonuçlarını çok daha çarpıcı bir şekilde görmeye başladık gibi geliyor bana.
1: Evet, maalesef. Peki hocam hangi davranış değişiklikleri görebiliriz akran zorbalığına maruz kalan bir çocukta?
2: Şimdi burada akran zorbalığına maruz kalan çocuklar genellikle okula pek gitmek istemeyebiliyorlar. Şimdi ailelere de aslında burada hemen bir link atayım. Yani programın belki de sonunu söyleyeceğimiz bazı noktaları şu an söylemenin de bence tam sırası. Çünkü ani değişimler bizim için çok belirleyicidir. Ani değişimler derken okula çocuk severek gidiyordur ama okulda bir zorbalığa maruz kalmıştır ve gitmek istememeye başlamıştır. Çok fazla somatik bir takım dediğimiz bedensel olarak bir takım yakınmalardan bahsediyordur. Baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı ve bunlar bir yerden sonra süreklilik haline alıyorsa, arkadaşlarının yanına gitmek istemiyorsa, dışarı çıkmak istemiyorsa, yatağından çıkmak istemiyorsa, bunlar özellikle notlarında da çok bariz bir düşme varsa, bunlar ilk etapta dikkat edeceğimiz noktalar.
0: Bir ek yapabilir miyim size?
2: Tabii ki.
0: Özellikle okullarda bu iş pazar akşamları çok olur. Eğer normal giden çocuk okuluna pazar akşamları birden mide bulantıları, baş ağrıları, hocamın dediği gibi başladıysa, ben servise gitmek istemiyorum, anne baba beni sen bırak servise binmek istemiyorum demeye başladıysa, orada hemen bir soru işaretinin bence düşmesi gerekiyor.
1: Pazar sendromu.
0: Ebeveynlerin aklına. Evet.
2: Çünkü yani, hafta sonu bir rahatlıyor, regüle oluyor aile içerisinde
0: yani,
2: muhtemelen.
0: Orada okula gitmemek değil sadece olay. Okulda çocuğun yaşadığı bir durum var, ondan kaçınması.
1: Yani, peki şimdi aile şunu gözlemledi. Çocuğunun akran zorbalığına maruz kaldığına dair belirtiler var. Bunu gözlemledi aile. Evet. Bu noktada ailenin ilk yapması gereken şey nedir?
0: Bir kere gözlemlediyse harika. Çünkü akran zorbalıkları çocuklar genelde anlatmazlar evde. Ama eğer anlattıysa ben hep şunu söylüyorum ailelere. Çocuktan dinleyelim ama yargılayıcı dinlemememiz gerekiyor. Sen ne yaptın da sana öyle yaptılar? Veya o sana vurdu, senin elin armut mu topluyor? Sen de ona bir tane karşılık verseydin ya. Eğer bunları dersek, sen ne yaptın dersek bu sefer çocuğu yargılamış oluyoruz. Sen de ona vur dersek kendi zorbamızı yaratmış oluyoruz. Bir kere hiç yargılamadan nerede oldu, nasıl oldu? O an ne hissettin? Çocuktan sadece

0: böyle yorumsuz bir şekilde yaşananı almamız gerekiyor. Ondan sonra da genelde okulda yaşanıyor dedim ya. Okula gidip okulla bir görüşme yapmamız gerekiyor. Ama tabii bu okula gitmekten kastım okula baskın yapmak anlamında değil. Randevu alıp çocukla ilgili bir görüşme plan istediğinizi, rehberlik servisini söyleyip okulu bir de çocuğun durumunu bir de okuldan dinlemek gerekiyor. Çünkü çocuğu en çok gözlemleyebilen onlar. Rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni, kat nöbetçi öğretmenleri, okulda çocuğu rahatsız eden, mesela teneffüslerde tuvalete gidiyor ve bütün teneffüsü tuvalette mi geçiriyor? Bütün teneffüsü sırasından kalkmadan mı geçiriyor? Derslerde nasıl? Okuldan da bunu öğrendikten sonra, yani 360 derece bir bilgi topladıktan sonra işte zaten bir sorun varsa ortaya çıkacaktır. O zaman da çözüm için oturup rehber öğretmen, veli, sınıf öğretmeni, gerekirse idare, bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Tabii burada okulların da şunu yapması gerekiyor. Tamam, merak etmeyin, biz bununla ilgileneceğiz. Yetmez. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl ilgileneceğiz? Ne yapacağız? Planlamamız nasıl? Çocuk bir daha böyle bir sorun yaşarsa kime başvuracak? Kimden yardım isteyecek? Ve biz hangi adımları atacağız? Bunlar da çok önemli. Tabii bir de işin zorbalayan ayağı var.
1: Onu soracaktım
0: ben de. Evet dediniz, siz onu soracaktınız.
2: Ben de buraya geçmeden önce şöyle bir katkıda bulunabilirim. Aslında birazcık daha desteklemek amaçlı da olabilir. Aile çocukla iletişiminde önceden hani okul nasıl geçti soruları zaten artık oraları geçtik.
0: Evet.
2: Ancak burada şöyle bir şey olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylarda ebeveynlerin konuşmalarını ben de haber bültenlerini takip ediyorum ve çocuk ilk etapta gelip aileye söyleyemiyor. Şimdi söyleyememesinin nedeni, orada çocuk şunu düşünebiliyor. Şimdi ailem okula baskın yapacak gibi diye düşünüyor.
0: Evet.
2: Ve bu olduğunda arkadaşları tarafından daha çok zorbalanacağına dair de bir inanç gelişiyor. O nedenle belki şöyle bir dil de oluşturmak. Yani okulda sen buna maruz kaldığın zaman gel bana anlat ve biz birlikte yol alalım.
1: Ailenin güven yani, vermesi gerekiyor.
2: Evet, yani. Ama bu şu değil. Yani hemen ben okula gideceğim diye bir şey yok. Biz bir ne yapalım? Biz seninle bir kararlaştıralım. Şimdi benim amacım tabii ki senin önce güvenliğini sağlamak, ama orada bir hiyerarşi sorunu var ya, akran zorbalığı dediğimiz şeyde. O hiyerarşi için gel birlikte çözüm arayalım. Ben senin istediğin adımların ilerisine ilerlemeyeceğim. Şimdi çocuk bunu bildiğin zaman birazcık sakinleşebiliyor. Çünkü diyor ki annem babam okula gidecek, oradaki hocalarla tartışacak. Hocalar beni gördüğü zaman akıllarına o gelecek. Arkadaşlarım beni ispiyoncu, yani şikayetçi olarak tanımlayacak.
0: Evet.
2: O yüzden ben en iyisi bunun gidebildiği yere kadar gideyim diyor. Bugün bir örneğini gördük, çocuk kolonya
0: ile. Harika bir noktaya yapıyormuş. Geldiniz hocam. Kesmiyorum sizi umarım.
2: Yok esnaf.
0: Katkınıza bir katkıda, evet. İspiyonculuk dediğiniz için ben yapayım. Şimdi çocukların bunu söylememelerinden en büyük nedenlerinden bir tanesi de ispiyoncu damgasını yemek.
2: Evet.
0: Burada çocuklara şu bilinci vermemiz gerekiyor. İspiyonculukla bir şeyi ihbar etmek, bildirmek ayrı şeylerdir. Ben şimdi elimde burada bir çakmakla buraları yakmaya çalışıyorsam, siz bunu bir yetkili söylüyorsanız veya sınıftan örnek verelim çocuklarımızda. Arkadaşın diyelim okula kibrit getirdi, çakmak getirdi ve teneffüslerde bunu çakmaya çalışıyor. Bunun sonucunda arkadaşın da, sen de, okuldaki diğer öğrenciler de, herkes zarar görebilir. İşin sonunda zarar görme varsa bu bildirimdir, ihbardır. Bu ispiyonculuk değildir. Ama diyelim derste kendi başına ağzına sakız attı arkadaşın, sakız çiğniyor. Bunun arkadaşına fiziksel bir zararı var mı? Yok. Sana bir zararı var mı? Yok. Çevresine zararı var mı? Yok. Bunu söylemen bir ispiyonculuk olur. Bunu söylemeyebilirsin.
1: Evet.
0: Diye ispiyonculukla bildirimde bulunma, ihbar etmenin farkını çocukları eğer çok iyi oturtabilirsek kafalarında, o zaman belki hocam biraz daha rahat açılabilirler diye düşünüyorum.
1: Belki. Peki hocam, şimdi bir çocuk niçin akranlarına zorbalık uygular? Yani bunun tabii çok farklı yaklaşımı, aile ortamı, yetiştirilme biçimi, çevresel faktörler. Biraz bu detayları da konuşalım.
2: Şimdi burada evet, aile çok önemli bir faktör. Çevre çok önemli bir faktör. Çocuğun büyüdüğü ortam çok önemli bir faktör. Ancak ben burada şu anki gençlere de çok böyle suçlayıcı bir yerden bakmıyorum, ama bence ikiye ayrılan bir dünya düzeni oluştu. İki versiyon çocuk oluştu. Şimdi biz genellikle bu kadar basit tanımlar yapmayı sevmeyiz, ama benim gözlemlediğim bu. Bir tanesi çok fazla empatik çocuklar. Bir tanesi de empatiyi kaybetmiş çocuklar. Şimdi bir tane çocuk bir tarafta zorbalığa maruz kalıyor ama bunu ebeveynine söylerse üzülebileceğini, ebeveynin de üzüleceğini düşündüğü için bunu kendi başına halletmeye çalışan bir çocuk versiyonu. Bir tarafta da diğer arkadaşının canının yanma limitini dahi gözetmeden orada onun hayatını yok edebilecek noktaya kadar ilerleyebilen bir süreci de beraberinde getiriyor. Şimdi o zaman burada...

0: kayboluyor ne kazanılıyor. Belki oradan bakmalı. Yani duyguyu biz kayıp mı ediyoruz? Yoksa artık o kadar fazla duygu, yani önceden şu vardı ya, ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların bir sorumluluk, bir suçluluk duygusu oluyordu. Yani yemeğinden arttırdı, işte işinden arttırdı, bizi büyüttü, bizim şimdi onlara karşı bir şey yapmamız gerekiyor gibi bir vicdansal bir yük taşıyordu çocuklar. Şimdi onlar yetişkin oldular ve bu yetişkinlerin yetiştirdiği çocukların çoğu da o duyguyu hiç hissettirilmeden büyüyor. Şimdi böyle olduğunda çocuk sınırsız bir para kaynağı olduğunu düşünüyor. Sınırsız bir ulaşım kaynağı olduğunu düşünüyor. Ve sınırsız bir özgürlüğünün olduğunu düşünüyor. Bu karşıdaki arkadaşının canına kastetmeye kadar gidebilen bir şey. O zaman bizim ebeveynler olarak şunu da bir sorgulamamız lazım. Evet, kendi ebeveynlerimizden hissettiğimiz o suçluluk duygusunu bir şekilde başarıyla, işle bir şekilde çözümledik ama o çocukların da, yani yetiştirilen çocukların da bir yerde sorumlu hissetme, sorumluluk almaları, yani o kadar da biricik olmadıklarını da belki hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da bir duygu kaybını ortaya çıkarıyor çok yüksek ihtimalle. Ve bu, yani bir silahla okula girme veya canını yakarken buna karşı bir duygu hissetmeme noktasına ulaştıran bir ranja, yani aralığa götürdüğünü düşünüyorum. Evet. Aslında çok gerçekçi olarak gördüğüm şey bir yerde bu.
1: Şunu da sormak ya, gerekmiyor mu? Çok özür dilerim. Şimdi çocuklar bir öfke yaşıyor. O öfkeyi de şiddetle gösteriyor. Şimdi öfkenizi kontrol edebiliyorsanız kontrol edebilirsiniz içinizde veya gidersiniz bir yastığa yumruk atarsınız, bir şey yaparsınız. Başkalarına zarar vermeden öfkenizi geçiştirebilirsiniz. Ama bu akran zorbalığının normal literatürdeki eski adı, benim yüksek lisans yaptığım tez konumda aynı zamanda, psikolojik şiddetti, şiddet kavramıydı. Şimdi akran zorbalığı, hatta Milli Eğitim akran nezaketi diyor artık, zorbalık kelimesini de kullanmak istemiyor haklı olarak. Çocuklarımız neden acaba öfkelerini şiddetle göstermeye başladılar? Ailelerden mi bir şey görüyorlar? Toplumsal bir şey mi yaşıyorlar? Bu da aslında sosyologların, psikologların ciddi mesai harcaması gereken bir durum. Çünkü ya, biz bu tarz şiddet olaylarına hep şuna bakıyoruz. Niye yaşandı? Bir daha yaşanmaması için ne yapalım? Kapıda 10 güvenlik var, 20 güvenlik yapalım. Bu sorunun çözümü değil ki. Değil. Öncesine gitmemiz gerekiyor. Niye yaşandığını bulmamız gerekiyor. Öfkenin neden şiddete dönüştüğünü, öfkenin neden oluştuğunu, neden şiddete dönüştüğünü tespit etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
0: Evet, orada da zaten şey devreye girmiyor mu? Yani çocuk arabada giderken babasının arabada öfkelenip arabadan inip bir başkasına şiddet uyguladığını gördüğü zaman
1: modelliyor değil mi?
0: Modellediği şeyi de kendisinin de okula gidip, yani o şerit nasıl benim hakkım diyen bir ebeveyn varsa, çocuk da orada diyor ki burası benim masam. Hani burası bana ait, ya da hiçbir sebep artık gütmeksizin bu eylemleri göstermeye başlıyor. Evet, o yüzden o şiddetin kökeni nereden geliyor ve sağımıza solumuza baktığımızda varsa artık o da mı normalleşti veya onunla bizim yetişkin olarak da ne yaptığımız.
1: Aileler biraz da dönüp kendisine mi bakması gerekiyor acaba? Evet, yani dediğiniz sanki gibi trafikte ben bir sorun yaşadığımda onu nasıl çözümlüyorum? El frenini çekip hemen camı açıp müdahalede mi bulunuyorum, yoksa sakince tamam kusura bakma deyip yoluma devam mı ediyorum?
0: Veya hocam, da buna girmeden önce bunun önleyen şey sadece bir trafik cezası olması mı beni durduruyor? O yüzden bu da çocuğun okulda zorbalık yapmaması konusunda sadece ceza almasına bir engel oluşturuyor gibi bir takım soruları da beraberine getiriyor sanki.
2: Hocam az önce sizin söylediğiniz şeyden sonra aklıma geldi. Sizinle biz aslında daha önce de konuşmuştuk. Yani ne zaman akran zorbalığını konuşsak, oyunlar çocukları böyle yapıyor. Evet. İşte filmler çocukları böyle yapıyor. Evet, şiddet içeren diziler çocukları böyle yapıyor. Yani bu kadar basit mi?
1: Bence bu kadar basit değil. Şimdi öyle yaparsak çok yüzeysel bakmış oluruz mevzuya. Biraz daha derinliğe inmemiz gerekiyor. Dedim ya, aile noktasında.
2: Yani dediniz ya, 10 güvenlik var, 20 güvenliğe çıkaralım. Çocuklar zorbalık yapıyor. O zaman şiddet içeren oyunları oynamasın. Şimdi
1: televizyonda
2: şiddet içeren filmleri ve dizileri seyretmesinler.
1: Ne o kolay zaman, değil mi? Yani Ahmet Bey, ne kolay. Dizileri yasaklayın. Evet. Şiddet içerene şiddet bitsin. Oyunları toptan kaldırın, şiddet içeren
2: mümkün
1: olsun.
2: Mümkün değil hocam, 21. yüzyıldayız.
1: Mümkün
2: yani
1: değil. Etkileri yok mudur?
2: Yılında...
1: Etkileri illaki her şeyin etkisi vardır. Yani yolda gelirken yaşadığımız bir olayın da bizim şu anki davranışlarımız üzerinde etkisi vardır. Ama sadece böyle işi oyunların üzerine atmak, televizyon dizilerinin üzerine atmak bence işi basite kaçmak oluyor.
2: Hocam Japonya'da, yani çocukların en çok dijital oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış ve orada da oldukça düşükmüş yani akran zorbalığı.
1: Evet. Ya bu çünkü kültür. Ahmet Bey, yani ben okul

0: Okullarda da onu söylüyorum. Akran zorbalığını nasıl bitirirsiniz okullarda? Akran zorbalığı olmayan bir okul kültürü yaratacaksınız. Akran nezaketi olan bir okul kültürü yaratacaksınız. Evet. O zaman zorbalığı bitirirsiniz. Seyircileri nasıl engelleyecektiniz? Evet. Akran zorbalığı. Siz burada Pelin Hanım'a bir zorbalık yaparsanız, ben de burada sessizce oturup sizi seyredersem, evet, ben en az sizin kadar suçluyum.
1: Tabii.
0: Orada seyircileri de bilinçlendirmek gerekiyor. Kesin. Hayır, bunu yapamazsın. Bu yaptığın yanlış deyip tepkimizi ortaya koymamız gerekiyor.
2: Bir de şöyle de bir şey var. Yani şimdi oyunların etkisine bakıldığı zaman iki boyutlu yine çalışmalar yapılıyor. Yani o şiddetin nasıl uygulandığı kısmı, yani orada bir katarsis sağladığı da düşünüyor. Bazı çalışmalarda bunu destekliyor. Yani çocuk gidip dışarıda birine zarar vereceğine, oyunda bunu sağladığı zaman yine ruhsal anlamda bir boşaltım sağladığına dair de çalışmalar var. O yüzden yani bunu çok ayırt etmek mümkün değil.
1: Bunu söylüyorsunuz.
2: Evet. Yani burada yani bu bir azıcık neyin sonucu gibi bir şey de çok getiremiyor.
1: Hocam zaten ben... şöyle bir şey var. Yani şiddet, tamam, oyunlarda var, filmlerde var, kitaplarda da var şiddet. Yani bir çocuk oyunda şiddet uyguladığı için bunu normal hayatta, gerçek hayatta daha doğrusu, bunu normalleştirebiliyorsa, o zaman okuduğu kitapta da şiddeti gördüğü zaman her bunu türlü gerçek hayatta normalleştirebilir. Şimdi, herhangi bir yerde gördüğünde bunu normalleştirebilir.
2: Tabii ki.
1: O zaman sebep çok daha başka.
2: Yani. Şimdi burada şunu bir kabul etmek gerekiyor. Psikanalitik psikoterapiler diyor ki insan içerisinde öldürme dürtüsü de var, yaşatma dürtüsü de var.
1: Evet.
2: Bu ikisi aynı kanalda ortaya çıkar ama siz onunla ne yapmak istediğiniz önemli der. O yüzden çocuğun içerisindeki şiddet, yani şöyle söyleyeyim, ben akademisyen kimliğimle şu an mesela bu açıklamayı yapayım. Oyun terapilerinde çalışan psikologları yetiştirirken oyun odasına hangi oyuncaklar olmalı konusu her zaman bir tartışma konusu olur. Yani silahlar o oyun odasına girmeli mi?
0: Balta olsun mu, bıçak olsun mu?
2: Olsun mu, olmasın mı? Ama burada biz şunu görüyoruz. Oyun içerisinde hiçbir kesici, delici ya da silah eşyalarını koymadığımızda çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane defteri alıyor, onu silah gibi yapıyor. Yani sizin orada bir şey çağrışmanıza gerek yok. Onun imgesinde şiddete dair bir şey silahı temsil ediyorsa zaten onu orada sergiliyor. Şiddet, çünkü yani televizyonu kapattığımızda dünyadaki savaşlar yok olmuyor ki.
0: Ben size iddialı bir şey söyleyeyim mi? Oradan, filmden, oyundan falan değil. Ben de 40 yıldır oyun oynuyorum. 40 yıldır vurmalı, öldürmeli oyunlar var piyasada. 60 yıldır var belki çıktığından beri.
1: Evet.
0: Niye son yıllarda arttı? Buna bakmak gerekiyor. İddialı söyleyeceğim şu, aileler biraz dönüp aynaya bakmaları gerekiyor.
1: Hocam filmler diyoruz, Yeşilçam filmlerinde full şiddet var yani.
0: Vardır tabii. Yani her
1: eleştirmek için söylemiyorum orada. Yanlış anlaşılmasın var yani.
0: Her filmde var. Amerikan filmlerinde var. Japonya'da az dedik. Evet. Japon filmlerinde var. Yok mu samuraylar?
1: Aynen.
0: Kesmedikleri şey kalmıyor yani.
2: Orada da mesela aslında nasıl bir sonuç görüyoruz? Japon kültüründe de duyguları daha çok dışarı vurmaktansa oradaki kişiler içe vurdukları için intihar oranları çok yüksek.
1: Evet.
2: Şimdi onun da bastırılmış tarafının başka versiyonunu görüyoruz aslında şiddetin. Başka bir yüzü de oraya dönüşebiliyor.
1: Doğru. Şimdi akran zorbalığını konuştuk. Biraz sosyal medyayı da konuşalım. Veya işte dijital zorbalığı da bununla birlikte konuşalım. Yeni bir düzenlemeye gidildi. Türkiye'de de artık 15 yaşın altındakiler sosyal medya kullanılmayacak. Yasaklanacak. 1 Kasım'dan itibaren de yürürlüğe girecek. İlk başta zannediyorum Avustralya'da. Avustralya bu kararı almıştı. 16 yaşındaki 16 çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanmıştı. Nasıl değerlendirmek gerekir bu kararı hocam?
2: Yani ben oldukça sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yasa dediğimiz şey sadece kanunun geçerli olduğu bir şey değildir. Aynı zamanda ailenin içerisinde de yasalar vardır.
1: Evet.
2: Ama aile içerisinde o yasa sağlanırken dışarıda yasa sağlanmıyorsa, o zaman aile sadece çocuğuna telefon veya tablet vermeyerek o yasaları koruyamıyor. Çünkü ne oluyor? Çocuk okula gittiğinde de benzer bir oyunun oynandığını görüyor. Onların konuşmasına dahil olamıyor. Şu videoyu izledin mi? Şu reels'i çektin mi? Şu akımı gördün mü dediğinde
1: dışlanmış oluyor.
2: Dışlanmış hissediyor ve bu nedenle genel olarak bir şey norma dönüştürüldüğünde, yani norm olduğunu, çocuk artık normun olduğunu bilir.
1: Bu dediğiniz ortadan kalkmış oluyor yani.
2: Yani çok büyük oranda artmış olacak. Çünkü Avustralya'daki o çalışma, yani sosyal medyada bu düzenleme geldikten 3 ay sonra %52 küsur orandan %42 oranına düşmüş oluyor.
1: Evet.
2: Sosyal medya kullanımı. Yani bu da hatta 15 yaştan sonra bir kaydırma sınırı sanırım var. Hani Reels kaydırma
0: bizde
2: gibi.
0: Bizde o da geliyor şimdi.
2: Bizde o da geliyor.
0: Mesajlarda.
2: 18 yaşta canlı yayın açma ya dair bir kısıtlama getiriyor.
1: 15-18 yaş arasında bir kademe, kademeli bir uygulama geçiş olacak yani.
2: Bence bunların hepsi çok iyi. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu an izleyicisiz. Yani önceden sadece televizyon vardı. İnsanlar burada bir şey izliyordu ve seyir hali burası ne yansıtırsa onu alıyordu. Ama şu an herkes bir şey seyrettirebiliyor. Ve o seyir hali de özellikle zorbalık konusunda o kadar kritik bir nokta oynuyor ki. Çünkü bir seyirci yoksa onu çok fazla sürdüremezsiniz bu hayatta.
0: Evet.
2: Ama birden fazla izleyici varsa ve o izleyiciler alkışlıyorlarsa o zaman kritik bir nokta oluyor. Yani o yüzden hemen şuraya bir link atayım. Aileler çocuğuna şunu sormalı. Benim çocuğum okulda zorbalığa maruz kalıyor mu sorusunun hemen yanına şunu da sormalı. Bir arkadaşın okulda zorbalığa maruz kalırken sen ne yapıyorsun? Etrafındakiler ne yapıyor? Alkışlıyorlar mı? İzliyorlar mı? Gülüyorlar mı? Sen ne yapıyorsun?
1: Tam bu noktada Cem Hoca'ya sorayım. Hocam siz bir eğitimci olarak bunu gözlemliyor musunuz?
0: Çok
1: öğrenciler diğer arkadaşlarına, diğer bir herhangi bir arkadaşına zorbalık yapıldığını fark edebiliyor mu? Öyle sorayım.
0: Bu sorumuza gelmeden bir ek daha yapmak istiyorum ben hocama. Şimdi çocukların bir de en büyük kaygısı bu aralar, bu kanunla yürürlüğe girecek bir şey bu da. Mesajı gönderdikten sonra çift tik oluyor, mavi tik oluyor biliyorsunuz. Bu da görüldü attı bana cevap yazmadı mı diye bir kaygı oluşturuyor gençlerde. Evet. Kendi çocuklarımdan da biliyorum, çevredeki öğrencilerimden de biliyorum.
1: Hepimizde var bu, aslında o kaygı.
0: Hepimizde var bu, aman ayıp oldu hemen cevap vereyim diye. Bunu kaldırıyor.
2: Süper.
0: Bunu kaldırıyor şimdi bu yeni kanunda. Çocuklarınki böyle çift tik olmayacak. Attığı
1: tek
0: olacak.
1: Evet.
0: Artı yabancılardan mesaj alınamayacak. Bu çok bence kıymetli.
2: Çok güzel.
0: Yabancılardan mesaj gelemeyecek. Bu sonsuz kaydırma var ya. Sonsuz kaydırma reelslerdeki bitiyor bu çocuklar için. O da kontrollü şekilde çıkacak karşılarına. Yani koparacağız. Zorbalığa geliyorum.
1: Şimdi yani dijital zorbalığı sordum tabii.
2: Yetişkinlikte
1: yani.
2: Hala mavi tık açık olan insanlar varsa buradan da saygılar.
0: Evet, teşekkür ederim bana o zaman.
1: Ben de açık.
0: Elimizden gelince hızlı dönmeye çalışıyoruz.
2: Şahane.
0: Şimdi dijital zorbalık ve seyircilerden bahsettiniz. Evet. Oraya geçeyim. Dijital zorbalık aslında bu arada çok yakında Kaptanın Seyir Defteri isimli bir ebeveynlik kitabım çıkıyor. Onu da buradan size teşekkür ederim. Bilgisini vermek isterim. 4-14 yaş arası ebeveynler için bir yol rehberi niteliğinde deneyimlerimizden oluşan bir şey yazıyoruz. Onun içinde de bahsettiğim bir kavram bu. Dijital zorbalık işin aslında en sinsi kısmı. Çünkü hiçbir şekilde gözle görülmüyor. Çocuk eve geliyor, odasına giriyor, telefonunu eline alıyor. Tamam, güvenli bir şekilde odasında diyorsunuz. Odasından bir güvenli bir yer var mı çocuğun? Ama içeride bazen öyle bir zorbalamaya maruz kalabiliyor ki dışarıda çekildiği bir fotoğrafı sticker yapılıyor. Altına komik bir yazı yazılıyor. Bütün okul gruplarına, bütün arkadaş gruplarına gönderiliyor.
1: Evet.
0: Çocuk odasından çıkamaz hale geliyor. Dijital zorbalık çok daha tehlikeli ve sinsi kısmı. İşte seyirciler kısmı, sorduğunuz soruya geleyim diğer kısmına. Eğer sınıfta bir kişi bile ilk taşı atan olursa, bu gönderdiğin hiç hoş değil, ben bunu telefonumdan siliyorum, diğer arkadaşlar siz de silin mesajını atabilirse, bu sefer zorbalayan zorbalığıyla baş başa kalıyor, tek başına kalıyor. Onların en büyük güç kaynağından bir tanesi de zaten, zorbaların en büyük güç kaynağından bir tanesi de zaten seyircilerdir. Bir tanesi değil, en etkili güç kaynağı seyircilerdir. İşte seyircileri etkin hale getirmek, bu işi bir kültür haline getirmek. Ailede bile, bu ailede yine başlıyor. Biraz belki hep çok aile dedim bu akşam ama ailelerin görevi şurada başlıyor. Bizim ailemizde asla başkalarının fiziksel kusurlarıyla dalga geçilmez, alay edilmez.
1: Evet.
0: Zorbalığa bu evde izin verilmez. Birbirimize karşı ses yükseltilmez. Bunu daha sonra okula yansıtıp okulun bilinçli bir eğitim yapması, bir kültür oluşturması çok çok kıymetli Ahmet Bey. Yani biz zorbalığı bu okulda kabul etmiyoruz. Tamam, etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz kabul etmemek için?
1: Hocam, buyurun. Devam edin. Bir şey soracaktım.
0: Tabii buyurun.
1: Bu, tam bu anlattığınız konuyla ilgili. Şimdi dediniz ki zorbalığa karşı bir kişi bile harekete geçerse diğerlerini de etkileyebiliyor dediniz.
0: Evet.
1: Tam tersi geçerli mi peki bunun? Yani bir kişi zorbalık yapınca diğerlerini etkileyebiliyor mu?
0: Şöyle, güç alabiliyorlar tabii ki. Yani bu sefer tersi etkileşim de, doğru mu hocam? Tersi
2: tabii
0: etkileşim
2: tabii
0: de yaşanabiliyor. Çünkü diğer çocuklar gülünce bu sefer diyor ki o demek ki bak işte o güzel bir şey yaptı ki diğer arkadaşlar da gülüyor.
1: Etkileşim aldı diyor.
0: Etkileşim yani. Bravo, aynen sosyal medyadaki etkileşim alınca bu sefer ufak çapta diğer çocuklar da denemeye başlıyor. İşte kültür, kültür, kültür. O kültürü oluşturursak, buna müsamaha verilmezse bir okulda bunun önü kesilir bence. Ben öyle düşünüyorum.
2: Evet, orada da çünkü güç bir güç ve

0: mesela şiddet orada alkışlanan tarafsa, evet, alkışı alan kişi rüzgarın, evet, arkasına almış
1: aynen
0: oluyor
1: öyle
0: bir yerde.
1: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle.
2: Peki kaliteli eğitim konusunda konuşalım. Sizinle başlayalım bu konuya da. Hocam tabii biraz aslında biz konuşmuş olduk kaliteli eğitimi de, akran zorbalığını, dijital zorbalığı konuşurken kısmen aslında tanımlamış olduk. Kaliteli eğitim derken ne anlamalıyız? Kaliteli eğitim nedir? Akademik başarı mı yoksa karakter gelişim mi ön planda olmalı?
3: Evet. Şimdi bence bu yeni bir eğitim öğretim sezonuna da başladık. Evet. Ben ebeveynlere bir paradigma değişikliği öneriyorum. Çünkü okulda başarıya şöyle bakılıyor. İşte kaliteli okul, başarılı okul. Çocuğa iyi matematik, iyi Türkçe öğretiyorsa, notları yüksekse iyi okul. Hayat tamam, işimiz bizim okullarda akademik bilgiyi vermek. Ama okullar sadece, hep söylediğim, geçen sohbetlerimizde de söylediğim, evet, akademik bilginin verildiği yerler değil ki. Çocuklar sosyalleşmeyi de okuldan öğreniyor. Çocuklar en çok vakti okullarında geçiriyor. Uyudukları saati saymıyorum evlerinde. En aktif oldukları dönemleri okulda geçirir çocuklar. Okulda öğreniyor. Okul hayatın bir demosudur, sosyal laboratuvarıdır. Sosyal çatışmaları oradan öğreniyor. Akran ilişkilerini oradan öğreniyor. Bir sorun yaşadığında onu çözümlemeyi oradan öğreniyor. Büyüklere saygıyı oradan öğreniyor. Küçüklerle ilişkileri oradan öğreniyor.
2: İlk sosyalleştikleri yer.
3: İlk sosyalleştikleri yer okullar. O zaman okulları yalnızca akademik bilgilerin verildiği yer değil, sosyalleştikleri alanlar olarak da düşünmesi gerekiyor velilerimizin. Böyle bir paradigma değişikliğine gidelim bu sene. Sizin en başta söylediğiniz aile iletişimi, çocuklar okuldan eve geldiklerinde hemen okulu sorgulayıp, okulda ne yaptınız, kaç puan aldın, yazılın kaç geldi diye sormak yerine, bugün okulda seni en mutlu eden şey neydi? Çocuğunuz okulda mutluysa, kendini güvende hissediyorsa, bakın güvenlikli okulsa demiyorum, çocuk okulda kendini psikolojik olarak güvende hissediyorsa ve mutluysa, en kaliteli okul o okuldur.
2: Bitti.
3: En güzel okul bu okuldur.
2: Peki hocam, siz nasıl tanımlarsınız kaliteli eğitimi ve çocukların eğitiminde aile ve okul arasındaki dengeli ve sağlıklı iletişim nasıl olmalı?
0: Şimdi ben bu olayı birazcık daha dışarıdan ele alabilirim belki. Hepimiz çocuklarımızın ileride başarılı olmasını arzu ediyorduk önceden. Birçok nitelikle, evet, beraber. Ama belki de şu an şunu diyoruz. Benim çocuğum zarar görmeden hayatta nasıl kendine bir yer edinebilir?
3: Ayakları üstünde durabilir.
0: Ayakların üzerinde durabilir. Şimdi bunun için de belki de nitelikli insan yetiştirmenin tekrar bir doğasını yakalamamız gerekiyor. Bu ne olabilir? Senin sahip olduğun özellikler, fiziksel alan, duygusal alan, nelerse bunlar senin sınırlarını kapsıyorsa, etrafındakileri de gözetiyorsan ve bununla beraber ben senin yeteneklerin kısmında destekleyeceğim ama senin ödevlerini yapmayacağım mesela. Evet. Senin almadığın sorumluluğu ben almayacağım mesela. Şimdi bunu neden vurguluyorum? Zorbalıkla nasıl bağlaştıracağım? Şöyle ki, çocuğun sorumluluğunu almayan, çocuğun kendi sorumluluğunu almadığında bu sorumluluğu ebeveyn alıyorsa, o zaman suçun sorumluluğunu da ebeveyn alamıyor. Şu anki yasalar onu getiriyor bu arada.
3: Evet.
0: Yani diyor ki, çocuk ödevini yapmıyorsa okula öyle gidecek. Yarına uyumuyorsa onunla ilgili geç kalmasını öğretmene kendisi açıklayacak. Bakın burada o kadar ciddi bir rol karmaşası oluyor ki, çocuk yatacağı saate karar veriyor. Hayatında tatile nereye gideceğine karar veriyor. Tamam, bunlar çok güzel. Tamam, o paylaşımı birazcık abartmış da olabiliriz. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Arabada evet çocuklar olmalı. Evet ebeveynler de olmalı ama ebeveynler o sürücü koltuğunda olan kişiler olmalı.
3: Direksiyon yani, çocuk,
0: evet,
3: olsun.
0: Evet, çocuğun nereye gideceğini çocuk arzu edebilir ama bu mümkün mü değil mi, buna ebeveyn karar verebilir. O yüzden okula da sadece eğitimi bırakıp da, yani çünkü şuna bir gerçek, şimdi gerçekleri konuşalım. Evet, her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz şu an güncel hayatta. Ebeveyn de kendisine birazcık zaman ayırmak istiyor. Ve istiyor ki çocuk okulda her şeyini halletsin, enerjisini okulda atsın, öğreneceklerini okulda öğrensin, geldiğinde de ödevini yapsın, uyusun. Doğru. Ben de birazcık işten geleyim, başımı dinleyeyim, işte televizyonda dizimi izleyeyim. Şimdi böyle bir şey değil. O yüzden eğitimin yükü kadar çocuğun duygusal yükü de sadece okula bırakılmadan çocukla, yani bir insan yetiştirmenin zor olduğunu biliyoruz ama yani bunlar birikmeden yapıldığında bence çok dengeli bir eğitim sistemi zaten gerçekleşiyor.
2: Evet.

0: Nereye dönüyorum?
1: Kusura bakmasınlar, kusura bakmayın.
2: Evet. Çocuklar konuşuyoruz.
1: Yani hocam, çocukları konuşuyoruz. Yani. Ve çocukların yetiştiği yerde aileler.
0: Evet.
1: Şimdi anne baba bunu içselleştiremediyse çocuğun içselleştirilmesine siz istediğiniz kadar değerleri anlatın okulda. İstediğiniz kadar iyi insan olmayı anlatın. İstediğiniz kadar doğruluğu, dürüstlüğü anlatın. İşte doğruluğu, dürüstlüğü anlatıyorsunuz. Babası çocuğu okuldan alıyor. Eve götürürken kavşaktan diğer sırada bekleyen 10 arabanın önüne geçip giriyor. Geçmiş olsun. Gitti sizin bütün doğruluk, dürüstlük.
2: Peki hocam yani her ailede çocuklar ebeveynlerin aynası mıdır?
1: Vallahi bunun için tabii öyledir veya değildir demek için akademik bir araştırma yapmak gerekiyor. Çalışma evet. yapmak gerekiyor. Ama ben deneyimle size cevap vereceğim. Benim gördüğüm öyle. Çocuklar küçük prototipleri ailelerine.
2: Aileler.
1: Yani evet. küçük baba, küçük anne, anneden biraz bir şey alıyor, babadan biraz bir şey alıyor evet. ve onu okulda yansıtıyorlar. Çünkü nasıl görüyoruz? Bir çocuğun bir olaya verdiği tepkiye bakıyorum. Sonra babasıyla bir vesile bir yerde görüştüğümüzde, okula geldiğinde bir şey oldu, bir bakıyorum. Onun biraz daha büyüğü babası gösteriyor. Aa diyorum, hiçbir çocuk tesadüf değildir diyorum ben de o zaman. Evet. Anneler babalar neyse armut da dibine düşüyor.
2: Evet.
1: Bu bir gerçek.
2: Hocam siz ne dersiniz bu soruya?
3: Yani burada ben şöyle, yani çocuklarla artık çalışmıyorum ama çocuklarla çalıştığım dönemlerde şunu görüyordum. Oyun terapileri dediğimiz o sistemde çocuk neyse, ne yaşıyorsa aile içerisinde onu oyundaki kurgularla bize zaten anlatıyordu. Oradaki oyuncak evde, işte okulda ne olmuş, evde ne olmuş, kim kime ne söylemiş. Yani bütün dinamiği çocuk konuşmasa dahi diyeyim, orada zaten aynalıyor. Şimdi o zaman çocuk görmediği bir şey yani oraya koyamaz ki. Tabii. Onun bir belleğinde bir şey olması lazım ki o arşivden oradan çıkarsın, onu size versin. O yüzden ailenin tabii ki de yani ne demişler, görgülü kuşlar gördüğünü işler demişler. Yani o yüzden aile bu konuda en büyük etken. Yani okul da çok vakit geçiriyor ama okulda yani bazı çocuklar da şu an okuldan eve dönmek istemiyor. Şimdi önceden hani okula gitmek isteyen çocuklar evet. var ya, çünkü evet. orada yani çocuk güvende hissettiği bir okuldaysa, o zaman evin içerisinde o yangın varsa, bu sefer yani o zorbalık evin içerisinde oluyorsa, çocuk bu sefer okula gitmeye çalışıyor. Bakın bu da bir işaret.
0: Evet.
1: Tabii bize büyük bir işaret veriyor hem de evde yaşananlar hakkında.
3: Evet, evet. O yüzden hocam, zorba çocukları da bir yerde buradan ele almamız evet. gerekiyor bence. O yüzden güzel bir soru bu.
2: Şimdi yani dijitalleşmenin çok yaygın olduğu, işte yapay zeka çağındayız artık. Bir dönemdeyiz, böyle bir dönemdeyiz yani. Ve çocuklar böyle bir çağda doğuyor. Yani evet. işte akıllı telefonlarla, tabletlerle, işte bilgisayarlarla ve yapay zekayla. Biz daha yeni tanışıyoruz yani yapay evet, zekayla. Evet. Ama onlar
1: içine doğdular.
2: İçine doğuyorlar yapay zekanın. Bu anlamda anne babalar bu uyumu sağlayabiliyorlar mı çocuklarıyla?
1: Bir kere sağlamaları gerekiyor. Hı-hı. Yapay zekaları çok eleştiriyoruz. Ben de çok eleştiriyorum. Bizi tembelleştiriyor, beynimizi tembelleştiriyor diye. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Evet. Kaçınılmaz bir gerçek. Yani ben yapay zekayı hiç kullanmıyorum derseniz, ben buradan eve şimdi arabayla gitmeyeceğim de yürüyerek gideceğim. Bana atla bir gideceğim. At bulun, atla gideceğim demem gibi saçma sapan bir şey olur yani. Ki siz seversiniz değil mi?
3: Evet,
1: sizin
3: hoşunuza gidiyor.
1: Evet. Yani yapay zeka...
2: Trafiğe çözüm hocam.
1: Yapay zeka... Trafiğe çözüm. Yapay zeka şöyle bakmamız gerekiyor. Bizim yerimize düşünmesine izin mi vereceğiz? Evet. Yoksa biz düşünürken bize yardımcı mı olacak? Biz düşünürken bize yardımcı oluyorsa bir sorun yok. Ama artık kendi yerimize düşünmesine izin verdiysek sıkıntı orada başlıyor. Çok çevremde var. Eminim sizin de vardır. Şu elimizdeki cihazlardan navigasyonunu kurmadan bir kilometrelik yolu gidemiyor. Ben bilmiyorum ki diyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ki. Ya bizim zamanımızda dediğim yani birkaç sene öncesine evet. kadar böyle bir durum yoktu. Bu bakın beyinlerimizi tembelleştiriyoruz. İnanın kullanılmayan kaslar vücutta tembelleşir. Bu bir fizik kanunudur, bu bir doğa kanunudur. Tamam. Beynimizi de kullanmadıkça, akıllı telefonlara, yapay zekaya teslim ettikçe birazcık işten elden kaçırıyoruz gibi.
2: Çocuklarımızı da... Burada en büyük eksikliğimiz yapay zekayı nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz.
1: Tam oraya geliyordum, bravo. Yapay zekayı kullanabilmek çok önemli. Yani yapay zekaya koşulsuz teslim olmamak çok önemli. Çünkü yapay zeka şu an piyasadaki bütün bilgileri toplayıp bize sunuyor. Ama ne kadar doğrusunu toplayıp bize sunuyor? Sunduğunun ne kadarı doğru, ne kadarı spekülatif bilgi ne kadarı değil, buna çok dikkat etmek gerekiyor.
2: Çok fazla yanlış bilgi de veriyor.
1: Çok fazla yanlış bilgi veriyor. Bakın Amerika

0: Birleşik Devletleri'nde New York'ta şimdi 8. sınıfa kadar öğrencilerin okullarda yapay zekayı kullanması yasaklandı derslerde. Ama lisede dediler ki bu işten kaçış yok. Lisede belirli bir oranda belli derslerde kullanabilirsiniz dediler. Ve lisede zorunlu yapay zeka farkındalık dersleri koydular. Çocukları yapay zekaya karşı farkında olan olur hale getirmemiz gerekiyor. Yani kaçamayız. Kaçamıyorsak farkında olacağız. Bir video karşısına çıktığında çocuk şunu diyebilmeli. Ya bu yapay zeka değil ya. Çok görüyoruz. Yani bütün dijital mecralarda da böyle bir videoyu nasıl sen çekersin diye adama söylüyorlar. Video bas bas bağırıyor ben yapay zekayım diye. Ama çok değer verdiğimiz insanlar ortamlarda onu gerçek video ayırt edemiyor gerçek olup olmadığını. Bir kere sorgulamak, değil mi? Yapay zekanın gerçekliği, videoların gerçekliğini, farkındalık. Çocukları bu yönde biraz eğitmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi bu işten kaçamayacağız. Ama farkındalığı olan bilinçli çocuklar yetiştireceğiz. Ve bizim yerimize düşünen bir yapay zeka değil, bize destek olan, bize asistan olan bir yapay zeka modeli kullanmamız gerekiyor.
1: Elon Musk'ın bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yapay zeka önümüzdeki 3 sene içerisinde çalışmayı ortadan kaldıracak. Şu an bugün bildiğimiz meslekler olmayacak. Yani çok uzakta değil. Birkaç sene sonra bunlar olacak demişti. Bu eğitimde olabilir mi acaba hocam?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben üniversitede akademisyen de olduğum için şu anki öğrencilere yapay zekayı minimum düzeyde ne kadar kullanabildiklerine dair ödevler vermeye çalışıyorum. Çünkü oradaki promptları dahi silmeden getirebiliyorlar. Buradan öğrencilerime sesleniyorum. Bu şu anlamda bir şeyin yaratıcı tarafını, yani yapay zekayı kullananlar aslında yok olmayacak ama yapay zekayı iyi kullanabilen kişiler o mesleklerde kalabilecek deniliyor şu an. Buna evet katılıyorum. Ama kendi alanım için bunu söylemem gerekirse, insanlar artık bana gelirken terapiye şunu söylüyorlar. Ben önce yapay zekayı bir sordum. Bir onunla bir sohbet ettim. Ama bir yerde biz tıkandık. Yapay zeka artık bana şunu demeye başladı. Senle bunu konuştuk ya. Hani aslında istiyorsan birazcık mola ver. Tekrar konuşalım. Evet. Bugün de aynı konuyu konuşuyoruz gibi bildirimler aldıklarını ve burada her ne kadar duygu anlamaya yönelikmiş gibi reaksiyonlar verse de şu an henüz bizim mesleki anlamdaki yeri tam alabileceğini düşünmüyorum. O da şundan dolayı psikolojide özellikle bir insanı iyileştiren şey teknik ve yöntemlerin yanı sıra kurulan o ilişki. Yani biz şu an evet bunu online de gerçekleştirebilirdik ama ben sizi burada görüyorum, Cem Bey'i görüyorum. Yani burada fiziksel olarak birinin anlaşıldığını görme hissini henüz bir şeyin alabileceğini düşünmüyorum. Ama diğer mesleki gruplarda da bu yaratıcılığı yok edip tamamen oraya teslim ederse işini, o zaman yani o meslekler ortadan kalkabilir. Ama bunu arkasına alıp, yani yapay zekayı arkasına alıp onu geliştirip kendi işine nasıl bir katkıda bulunabilir getiren meslekler her zaman ayakta kalacak. Kesinlikle, bu da bir gerçek kesinlikle diye düşünüyorum.
1: O ilişkiyi kesinlikle yapay zeka kuramaz diyorsunuz.
2: Öyle olacağına inanıyorum. Yani birçok çalışma da var. Japonya bu anlamda birçok şeyde öne geçmiş ama yani insanlar orada şu an sanal kimliklerini oluşturdular ve onlar üzerinde buluşturmalar yapıyorlar.
0: Evet,
2: yani karakterleri anlatıyorlar, orada bir hikaye veriyorlar. Hani dışarı çıkmayıp orada sosyalleşmeye çalışıyorlar. Evet, harika ama bir yerde insanı iyileştiren şey nasıl ben güneşi camın arkasına alamıyorsam, güneşe çıkmak zorundaysam o vitamini almak için, bence antidepresan gibi ilaçların yerine bu şey olacak. Yani seni dışarı çık da bir göreyim, yüz yüze göreyim, bu bana iyi gelecek. Bence bu olacak.
0: Bir de her şey bizde bitiyor Pelin Hocam ya. Yani yapay zekayı ben hayatıma ne kadar sokacağımı ben karar veriyorum. Ona yapay zeka karar veremez ki.
2: İşte bir yerden sonra verecek mi acaba?
0: Evet. İşte biz insanlık olarak bunu eğer ipleri elimizden bırakmaz isek, bence o kadar da bizi, tabii ki yapay zekanın ortadan kaldıracağı meslek grupları olabilir. Şudur budur demeyelim şimdi, spekülasyon yaratmayalım ama illaki olacaktır. Zaten olmadı mı? Geçmişten bugüne geldiğimizde de yok olan bir sürü meslek yok mu? Nalbantlık mı kaldı şimdi mesela diyelim?
2: İşte.
0: Yine atlardan gidelim. Nalbantlık mı kaldı yani mesela? Bu doğanın bir gereği, hayatın bir gerçeği. Ama ne kadar teslim olacak? Sizin dediğiniz gibi ne kadar kendimizi yetiştireceğiz de onu yanım asistan alacağız. Bunlar çok önemli.
1: Peki hocam, şimdi size sormak istiyorum. Şimdi zaman geçtikçe Bu

0: dönüşümün vadesi de kısalıyor. Yapay zekayla ve dijitalleşmeyle birlikte. Her şey çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Meslekler çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Reel sektör de aynı şekilde bu etkiyi görüyoruz. Bu anlamda çocuklar nasıl meslek seçecekler? Yani bir lise öğrencisine baktığımızda, lise sonu bitirmiş bir öğrenciye, sınava girmiş bir öğrenciye baktığımızda işte kaç sene? Bir 5-6 sene sonra yapacağı mesleği seçiyor.
1: Evet.
0: Ama 5-6 sene sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Hatta 1 sene sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Evet. Yani eskiden öngörülebilirlik biraz daha netti herhalde. Şimdi öngöremiyorlar.
1: Şöyle tabii.
0: Ne yapmaları gerekiyor bu noktada?
1: Yapay zekanın hayatımıza getirdiği yeni meslekler de olacak. İşte yapay zeka mühendisliği olacak. Veya yapay zekanın işte doğru kullanımını tespit edebilen yeni bir meslek grupları
0: ama
1: oluşacak.
0: Ama o zaman olacak. Yani
1: çok
0: bu şimdi
1: o zaman
0: bugünün
1: çok
0: şartlarıyla
1: yakın zamanda
0: tercih yapıyorlar.
1: Bugünün şartlarıyla tercih yapan çocuklara mesela benim kızım şu an 12. sınıfta.
0: Evet.
1: Hukuk tercih etmek istiyor. Çevreden söylüyormuş arkadaşları. Ya 3-4 sene sonra hukuk mu kalacak? Sen bitirene kadar yapay zeka bütün avukatların yerini alacak. Ne gerek var? Ben buna katılmıyorum.
0: Bu mantıkla hiçbir meslek almıyor.
1: Hiçbir meslek. Zaten yapay zeka klonlarımız olacak. Evet. Her insanın şu an çalışılıyor yapay zeka klonları. Bizim yerimize de onlar gelsin buraya demin hocamın söylediği gibi. Onları konuşturalım buraya. Siz mesleğinizde ne kadar iyisiniz Ahmet Bey? Mesleğinde iyi olan bir insanın yerine hiçbir yapay zeka alamaz. 2 kere 2 4. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Siz mesleğinizde iyiyseniz yapay zeka sizin mesleğinizi elinizden alamaz. Biraz da tabii şartlara da uyacağız.
0: Ya kısa vadede alamaz.
1: Kısa vadede
0: hocam büyük konuşmayalım şimdi. Belli olmaz yani.
1: Bakın eğer işinizde çok iyiyseniz ben hala iddialıyım. 10 sene sonra YouTube'dan geri bakalım bu konuşmaya demişti dediğimi göreceksiniz.
2: Çok doğru. Evet. Aslında bence şöyle bir şey ekleyebilirim. Şu an sosyal medyada ben kendi alanımı takip ettiğim için psikoloji alanını takip ediyorum. Daha çok önüme de o tarz videolar düşüyor. Ve şu an bu alanı okumayan herkes psikolojiye dair bir video çekiyor. Bir içerik üretiyor. İlişkiler hakkında tavsiyeler veriyor. Evet, şimdi bunlar neden yoktu? Çünkü insanlar ne yapıyor? Yapay zekadan bir şeyler öğreniyor.
1: Orada anlatıyor.
2: Şimdi o yüzden benim birçoğunu izlemeye tahammülüm kalmadı. Birçok insan gibi. Neden? Çünkü o alanda çalışmadığını bildiğim için onun yapay zekada bir promptla üretildiğini ben anlayabiliyorum. O işin okulunu, lisansını, yüksek lisansını, doktorasını yapmış biri olarak. Yani o alanda sizin gerçek anlamda bir ustalık becerisi harcayacak kadar bir eğitim ve düzeyiniz yoksa onları artık ben nasıl anlıyorsam izleyenler de anlıyor ve artık oradaki bilgi kirliliği diyeceğim buna.
1: Öyle.
2: Çünkü yapay zekanın aldığı hem belli hem de doğru değil mesela. Şimdi ne oldu? Herkes video çekiyor ama izlediğimiz kişiler sınırlı kalmaya başlıyor. Yine ne oldu? İşini gerçek anlamda yapan kişi,
1: şimdi iyi olan,
2: orada iyi
1: mi?
2: Olan, o alanda çalışan, bir fiil çalışan ve doğru anlamda etik bir şekilde çalışan kişi yine o kadar videonun arasından yine izlenilebilen bir noktaya gidiyor.
1: Aynen,
2: şimdi
1: öyle.
2: Sizin bu programı yapmanızdaki sebep de o. Bizim burada konuştuğumuzu sosyal medyada insanlar okuyup zaten o görünür olma arzusuyla yapıyorlar.
1: Tabii,
2: ama
1: bu
2: burada sizin
1: yani
2: davet etmenizin burada bu anlamda bir amacı var.
1: Evet.
2: O yüzden bu programın izlenme kalitesi ve niteliğini o yüzden değiştirdik.
0: Bunun ayrımını yapmak da zor oluyor. Şimdi son bir dakikamız, toparlayalım hocam.
1: Toparlayalım.
0: Bir cümle.
1: Bir cümleyle. Bir cümleyi de çok zor ama
0: kısa
1: elimden
0: yani
1: geldiğince kısa toparlayacağım. Yapmamız gereken şu. Çocuklarımızı sosyalleşirken nasıl sosyalleştiklerini takip edelim. Çünkü içinde olduğumuz süreç geçmişten biraz daha farklı bir zaman dilimindeyiz. Farklı şeyler yaşıyoruz. Kimlerle arkadaşlık yapıyor? Davranışlarında bir değişiklik var mı? Farklılık var mı? Bunlara çok özen gösterelim. Dikkat edelim. Varsa hemen okullarımızla, rehberlik birimleriyle, sınıf öğretmenleriyle iletişime geçip ben evde şöyle şöyle bir şey dikkatimi çekti. Okulda sizin de çekti mi hocam deyip irtibatta kalalım ki dedim ya olayları olduktan sonra çözmek değil, olmadan önce çözmek çok daha kıymetli ve önemli.
0: Evet. Peki hocam sizden de.
2: Hayatın bütün yükünü, dünyanın bütün zorluklarını çocuklarımıza aktarmaktansa onlara hala umut dolu ve sevgi dolu olan bir geleceğin olduğunu göstermekle yükümlüyüz. O yüzden okullarda ve ileride bunu sağlamamız bence çok daha kıymetli olacak.
0: Peki Pelin hocam, Cem hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Klinik psikolog Doktor Pelin Hazer.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri

0: Kullanılan ilaçlar yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
1: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
0: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
1: Ama o kadar mı farklı yani iki tane ayrı uzmanlık dalı? Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam anladık onu.
0: Ama şöyle mesela biz pediatriz. İlk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
1: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
0: yetişkin
1: mı?
0: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde. İlk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Şey sadece değil. Uğraştıkları hasta
1: biraz
0: grubu.
1: Boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor.
0: Yaşlar fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
1: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
0: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
1: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
0: Özellikle
1: şimdi geçti.
0: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız. Yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
0: Da var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum nefes alamadıkları.
0: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
1: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, ona bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerlerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Yani su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallar

0: da satacak. İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğimiz.
1: Strateji mi, taktik mi?
0: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
0: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüş almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadro için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir? İlk amaç o zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
0: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki...
0: Yani evet, çünkü sürekli tüketici alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğünüz sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Hı. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Hı. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitme
0: araba
1: hikayesi.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey. Yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani
0: şu
1: çok
0: anda,
1: hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım, sadece mavi yakada değil, beyaz yakada, orada da

0: işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: robot
0: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile yapan.
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: kuruyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumlatıldığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar. Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirip gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
1: yani
2: tabii.
1: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok renci çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
2: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
2: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz sizin şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
2: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi bu database?
2: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğiniz size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına bu uygulamalara girmesi. Böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
2: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
2: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
2: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskopik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca

0: mic maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolları
1: var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok, var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyordu?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu. Anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjileri.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar
1: bak,
0: bile
1: bazen sivrisinekler bir şişiyor böyle. Kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Yani son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tüklüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı,
1: en
0: yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek o, diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden
0: o daha
1: mi?
0: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan
1: laktoz
0: çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Bağırsak... Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey öyle
0: çok
1: mi?
0: Karışıyor.
1: İntolerans ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: yok, onu
0: tansiyon
1: ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt iç, ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil
0: Çünkü
1: mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşak dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: sosyal yaptığı kırmak. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
2: ortaklık...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
2: Ya yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi değil. Ama ne bileyim tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
2: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani
2: da
1: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış. Bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
2: bir
1: şey yatıracağız alalım diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya giriyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online'da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
2: Bence değil. Yani 30...
1: Biz biliyoruz diyor her şey herkesi, değil. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
2: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30'sine baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
2: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
2: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okuryazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
2: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
0: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
0: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
0: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu sapladığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
0: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
0: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
0: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi. Ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa, şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela, yoksa?
0: Tabii, bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten, yumurtadan uzak mı tutacağız
0: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezaryen olmuş çocuklar daha
0: tabii,
1: alerjik oluyor.
0: Tabii sezaryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
0: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde, evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
0: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi? Isırır, korkar falan böyle bir anne ise.
0: Yok, o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
0: koruyucu
1: zaten.
0: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye alıyor, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
1: ya mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan olmaz
0: mesela
1: mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruz et devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmayı bırakayım. Ve vücut buna desensitize oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
1: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
0: bile
1: fıstığın, yumurtanın falan filan
0: tabii,
1: hepsinin
0: tabii
1: var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
0: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığına alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden
0: tabii,
1: siz çocuk alerji uzmanısınız zaten.
0: Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi
1: hiç
0: sizle
1: geçmiyor.
0: Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin
1: ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
0: Tabii. Hatta biz
1: kokuda,
0: çocuklara diyoruz.
1: Şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
0: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tadı
0: tabii,
1: güzel geldi değil mi?
0: Bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
0: Evet bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz
1: profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var öyle mi?
2: Evet. Çok
1: profesyonelleşme.
2: Evet, artık ticariye döndüğünüz zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
2: onlarla paylaşırken
1: şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu önceliklemeyeyim. Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
1: Aklınızdan.
2: Evet.
1: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık.

0: Sonra mı koyuyorsunuz mesela?
1: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü? Arada bir mi? Geceleri mi? Gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
1: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
0: sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
1: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda akşamları, hafta sonları bazen sketch defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
1: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum. Prompt veriyorum. Demin de yapay zekaya konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
0: çiziyor yani.
1: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
0: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
1: Çok sürekli. Yani zaten ikisi beni çok besleyen şeyler.
0: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
1: Ben telefonculardanım.
0: Telefonculardanım.
1: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
0: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
1: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
0: grafik tasarımcısı olması çok kolay olur değil mi?
1: Doğru. Kesinlikle.
0: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
1: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
0: akıllı
1: ama.
0: Akıllı değil yani şeyler manuel olarak da yapıyorlar ya.
1: Yapıyorlar işte şey çeşitli yazı bir sürü çeşitli isim vermiyor bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif.
0: Biraz bilmek lazım.
1: Ya evet sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
0: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
1: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
0: Yok,
1: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle. falan. Ondan sonra diyorlar ki Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
0: Şimdi ben şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
1: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi ondan sonra baktığınız yer açı. Bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici evet. Kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
0: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklarda? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum.

0: Özellikle çocuklarla siz orada poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: Çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
0: bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
0: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocuk da bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji olmasın
0: Özellikle
1: çocuklarda.
0: alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman
1: Sakın
0: alerji.
1: olan göze çöp
0: Aynen
1: atar, değil mi?
0: sakınmayacağız. Yani çocuk normal
1: Yani
0: doğasında
1: çamurun
0: yaşayacak.
1: içine de atmayacağız ama.
0: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobu?
0: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
0: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli
0: Ve
1: görüyor işte?
0: hekimlere şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş. O yüzden
1: Ama
0: orada
1: hekim neye göre karar veriyor ya?
0: hekim niye göre örnek vereyim mesela boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: Bir
0: yönelik
1: ateş
0: antibiyotik
1: ölçüsü
0: veriyoruz.
1: yok mu mesela? Ateş şunu geçtikten
0: Yok.
1: sonra verilir
0: Mesela
1: falan gibi.
0: viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama o virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
0: Diyelim
1: bakteri de
0: ki
1: büyüyebiliyor
0: o
1: ama
0: virüs
1: süremiz bitti bunları konuşmaya. Bir
0: virüs,
1: dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız, yoksa
1: Evet, virüs
0: başlamayız.
1: zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Yasemin. İçeri gir.
1: Babacığım ben...
0: Şimdi olmaz. İçeri gir dedim. Başına bir iş geleceği belliydi. Tamam, ne istiyorsan yaz ama ölçüyü de kaçırma kardeşim. Yasemin, bulsana şu gazeteyi bana. O makaleyi okumadım ben. Ver, sağ ol. O kadar da söyledik. İkaz ettik.
2: Memleketin meseleleri tek kişinin keyif ve iradesiyle kararlaştırılıyorsa, milletin hak ve hürriyetlerine sahip olabilmesinin artık tek yolu vardır. Bu yol, milletin hak ve hürriyetlerini diktatör bir rejimin avucundan gerekirse zorla almak olacaktır. Hiç şüphe yok ki, halkın gücünün yetmediği yerde milletin bağrından çıkmış kuvvetler, halkına bu mücadelenin ruh ve cesaretini vereceklerdir. Bu ruh ve cesaret halk için, halkın adına gücünü kullanma azim ve kararlılığıdır. Bu kararlılık ülkenin hürriyet ve huzuru için mücadele edecek kudreti harekete geçirmek olacaktır.
3: Ve Türk milleti bugüne kadar hiçbir ümidi bu kadar büyük bir hasretle beklememiştir. Evet.
4: Sevim Gürsoy tutuklandı başvekilim. Şu anda Sansaryan Han'a götürülüyor. Başka bir emriniz var mı efendim?
3: Hayır.
4: İyi akşamlar başvekilim.
3: İyi akşamlar.
0: Sevim için çok üzüldüm ama resmen ihtilal çağrısı yapmış.
5: Ya.
0: Bu hangi fikir hürriyeti?

0: giriyor anlamıyorum. Oldukça sert bir yazı. Beyefendi çok kızmış olmalı.
1: Yenilir yutulur bir yazı değil hakikaten.

0: Üstelik hasta. Çok kızgın. Çok.
1: Bu iki kardeş hep böyle nezahat. Provokasyona bayılırlardı. Bunların bütün yaptığı halkı tahrik etmek.

0: Ben malumat almaya karakola gidiyorum. Buradaki meselen bitince orada buluşalım.
1: Teşekkür ederim. Hemen gelirim baba.
0: Geç kalma.
2: Nereye götürdüler onu?
1: Babam sansar yanına götürdüklerini tahmin ediyorum.
2: Çok üzüldüm Ahmet. İnşallah hemen hallolur.
1: İnşallah.
2: Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapabilirim?
1: Sadece yanımda ol yeter. Bu bana kuvvet veriyor.
2: Her zaman yanındayım.
1: Ama şimdi gitmem lazım.
2: Bana haber verirsin değil mi?
1: Akşam bir fırsatını bulup seni görmeye gelirim sevgilim.
0: Amirin Sasan Bey'le telefonda görüştüm. Size malumat vermedi mi?
3: Hayır, vermediler. Zaten kaideler belli, görüşme izni yok.
0: Kaideleri siz benden iyi mi bileceksiniz? Ben bunca senedir bu ülkede savcılık yapıyorum.
3: Elbette sizi tanıyoruz Şevket Bey. Ama maalesef yetki benim elimde değil.
0: Bakın, kız kardeşim çok hasta. En azından ilaçlarını vermemiz, bir arzusu var mı diye sormamız lazım.
3: İlaçlarını bırakın, biz kendisine veririz. İsteklerine gelince bu konuda ona iltimas yapamayız. Sevim Hanım da herkes gibi siyasi şubenin koşullarına uymak zorunda.
1: Hasta olanlar için özel kaideleriniz yok mu? Bu nasıl bir prosedür?
3: Biz burada kanunların dışında bir şey yapmıyoruz. Buna rağmen bazı şahıslara iltimas yapıldığı konusunda da suçlanıyoruz. Şimdi siz benden kardeşiniz için hususi muamele istiyorsunuz. Bir kanun adamı olarak sizce bu münasip midir? Bu görüşmeye müsaade edemem. Siz de diğerleri gibi görüşme izninin çıkmasını bekleyeceksiniz.
0: Kardeşimi görmek için yine de ısrar ediyorum. Kardeşimi görmek istiyorum hem de derhal.
3: Sevim Gülsoy'un tutuklanması için emir Büyüker'den geldi. Yapabileceğim hiçbir şey yok.
0: Dur oğlum, Ahmet çıkalım. Boşuna vakit kaybediyoruz. İlaçlar.

0: sorgu için bekliyorlar.
1: İşimiz çok zor Ahmet. Duydun adam emir büyük yerden dedi. Yani başvekilin kendisinden.
2: Ben hiç anlamıyorum baba. Başvekil bu işlerle uğraşıyor mu?
1: Özel durumlarda evet. Sevim hasta olmasa bu kadar endişe etmeyeceğim ama.
2: Başka kime gidebiliriz?
1: Kime gitsek bu cevabı alacağız. Hep bir duvarla karşılaşacağız. Bu memlekette kim başvekilin üzerinde karar verebilir ki, bir düşünsene.
2: Rıza amca. Ben gidip konuşurum baba. Halamın durumunu Menderes ancak o anlatabilir.
1: Sen dur. Bu konuşmayı benim yapmam daha münasip olur.
2: Seninle geleyim mi?
1: Hayır. Ben yalnız gitmeliyim.

Artık toplandık sayılırız ha. Artık İstanbul'a taşınabiliriz. Bir tek şu buzdolabını taşımaktan bıktım usandım. Lenduha gibi bir şey. Ben bakarım. Aa. Kim bu saatte? Allah Allah.

0: Şevket amca.
1: Baban müsait mi Yasemin? Eğer yattıysa...
0: Yok, hayır, yatmadı, buyurun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nezahat.
0: Buyurun.
2: Haberler nasıl Şevket?
1: Pek parlak değil. Bu sebeple seninle konuşmaya geldim Rıza.
2: Tabii tabii, geç otur şöyle.

0: kusura bakmayın. Sevim bu kadar hasta olmasa seni rahatsız etmezdim bize.
1: Estağfurullah, ne demek? Biz arkadaş değil miyiz?
0: Tabii. Yine de böyle bir şey istemek benim için çok zor. Ama kız kardeşim tutukluk alacaksa önce bir hastanede bakılması lazım. Sansaryan Han onu perişan eder.

0: Rıza amca ile konuşması gerekiyor. Durum çok ümitsiz Yasemin.
1: Sevim ablayı görebildiniz mi?
0: Maalesef müsaade etmediler. Sen bizimle ilgili konuşabildin mi evdekilerle? Ne dediler?
1: Tahmin ettiğim gibi. Çok kızdılar.
0: Bizimkiler de öyle.
1: Ayrılmamız mı gerekecek?
0: Asla. Asla senden ayrılmam. Gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Sabırlı olmalıyım, sabırlı ol. Bunu bir yaz aşkı sanıyorlar. Biz hayatımızın aşkını bulduk, haberleri yok. Ama adam beni anladı, biliyor musun?
1: Öyle mi? Ne dedi?
0: Sonunda gerçekten aşık olduğumu. Ayrıca seni çok sevdiğini söyledi.
1: Sahi mi?
0: Seni kim sevmez? Göreceksin. Bu kötü günler mazide kalacak. Ama önce halamı o berbat yerden çıkarmamız lazım. Hadi git artık. Ortadan kaybolduğunu anlaşılmasın. Yarın her zamanki yerde buluşuruz, tamam mı?

0: Elimden geleni yaparım. Beyefendiyle hemen konuşurum. Mamafi Sevim'in makalesi de nasıl müdafaa edilir bilemiyorum.
1: Sevim'in makalesini niye müdafaa edeceksin ki? Sen sadece sağlık durumunu söyle. Bir de bir görüşme ayarlayabilirsen bu bana yeter.
2: Sağlık mevzu bahis olunca başvekilin daha anlayışlı davranacağını ümit ediyorum. Ne dersin Rıza?
0: Zaten mümkün olduğunca anlayışlı davranmaya çalışıyor. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki... Neyse. Hemen yarın konuşurum. Ama bu meseleyi büyütmemenizi tavsiye ederim Şevket. Yoksa işler iyice zorlaşır.
1: Büyütmemekten kastın ne anlamadım.
0: Yani en azından üzerine yazılıp çizilmesin bir müddet. Şimdi bütün muhalif gazeteler ortaya dökülür.
1: Buna nasıl mani olunur bilemem. Ama ben Sevim'in gazetesiyle konuşurum. Gecenin bu vakti sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın.
0: Yok canım.
2: Aa, ne demek, rica ederim, aşk olsun.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler. Ben görüşür görüşme sana haber veririm.
1: Sağ ol. İyi geceler.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Çok güzel bir yer baba. Görünce bayılacaksın. Bir kere merkez, sonra çok ferah. Bir de iyi dekorasyon yaptık mı mükemmel olacak bence.
4: Peki bütçe çıkardın mı? Maliyeti ne olacak?
3: Bütçeyi teorile çalışıyoruz babacığım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ben artık İstanbul'daki evde kalmak istiyorum. Buraya gelip giderken vakit kaybetmek istemiyorum.
4: Öyle mi? Olur. İyi fikir.
3: Tamam.
5: Ben de abimle kalmak istiyorum babacığım. Hem fakülte açılmak üzere. Buradan gidip gelmem zor olacak.
6: Aa, o koskocaman evde nasıl baş edeceksiniz?
5: Anneciğim Hasibe var ya, her gün gelir yemeğimizi de yapar. Sen bizi merak etme, artık kocaman olduk.
3: Gel bakayım.
6: Bütün gece uyuyamadım. Aklım hep sendeydi. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor.
7: Kimsenin elinden bir şey gelmiyor sevgi. Ayrıca yanımdasın. Bu bana yeter.
6: Bu kötü günler çok yakında geçecek, göreceksin.
7: Halam hala hastaneye götürülmemiş, biliyor musun? Şimdi doktor kontrolünde olması lazım. Öyle tutuyorlar, deli olacağım. Yani bir Allah'ın kulu da bu Menderes'e ne yaptığını söylemiyor mu? Bu cesaretli biri yok mu?
6: Babam var ya, hemen konuşacak, merak etme. Başvekil babamı dinler. Çünkü her zaman ona danışır.
7: Bence Rızancan'ın onun üzerinde bir etkisi yok.
6: Yok canım, olur mu öyle şey? Başkalarını bilemem ama babamın söylediklerine önem verir.
7: İnşallah. Tabii Rıza amca sahiden halamın bırakılmasını istiyorsa.
6: Ne diyorsun Ahmet? Neden istemesin ki?
7: Çünkü o da halamın yazısını sert buluyor ve içten içe cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.
6: Böyle bir kanaate nereden vardın?
7: Babama ettiği nasihatten. Bu konu üzerine haber yapılmamasını söylemiş.
6: Bu bir nasihat değil, olsa olsa tavsiyedir. Ama sen zaten babamla ilgili iyi şeyler düşünmüyorsun belli.
7: Bir mebus neyin haber yapılıp yapılmayacağının altını çiziyorsa onun demokrasi anlayışına şüpheyle bakarım.
6: Bu konuşmayı keselim mi? Sanki karşımda başka biri var. Beni şaşırtıyorsun.
7: Sen etrafına bakıyor musun Yasemin? Neler olup bittiğinin farkında mısın?
6: Elbette farkındayım.
7: Hiç sanmıyorum. Tabii senden bunu beklemek yanlış. Baban...
6: Lütfen babam hakkında kötü konuşma. Bak çok üzülüyorum. Ayrıca ben eminim. Sevim abla için de elinden geleni yapacaktır.
3: Oho, kızım bu evde çok iş var. Oo, şuraya bak, nasıl kalkacağız bunların altından?
5: Sen merak etme, ben hallederim. Biraz hürriyet için ne olsa yaparım.
3: Şş, bana bak. Hemen öyle gevşeme. Babam şu örtünün altından aniden çıkıverir, haberin olsun.
5: Ve derhal söylenmeye başlar değil mi?
3: Aman aman aman aman. Ağzından el alsın kızım. Ha?
5: Hasibe
3: de geldi.
5: Tam zamanında geldin.
8: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
8: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hmm.
9: Ne haber yenge?
8: Fena değil işte. Gel.
9: Karar çıktı mahkemeden.
8: Yok para diyorum Kamil. Olsa niçin saklayayım? Kim sokakta kalmayı ister?
9: Ya ben de kendime göre bir çare bulmaya çalışıyorum. Hani 3-5 kuruşunuz varsa kenarda, üzerine birazcık da borç buluruz.
8: Kimden? Kim bize borç verir? Yani vaziyet şu Kamil. Kim getirecek sen getir? Müteahhit mi? Borçlu olduğun adam mı? Kim alacaksa gelsin alsın. Halledelim bir an önce şu işi artık. Vallahi düşünmekten yorgun düştüm. Gel kızım. Evin satışı için gerekli mahkeme kararı çıkmış da.
9: Vallahi da billahi da başka çarem kalmamıştı. Bak, size de istediğiniz yerde janti bir daire bulmazsam bana da Kamil demesinler. Hem benim yeğenim doktor çıkacak yakında. Bu ev size yakışmaz artık.
8: Bu kadar yüzsüzlük görülmemiş şey. Hem bizi kapının önüne koyup hem nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?
9: Kızım, size yeni bir ev alacağız dedik.
8: Bırak
9: ya.
8: Bırak bu palavraları. Payımıza düşen parayla nerede ev alacağız? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Kumar borcunu kapatmak için utanmadan evin satış kararını çıkartıyorsun. Ya bunu nasıl yapabildin? Vicdanın nasıl el verdi? Buldum monist bir kadını, her şeye evet diyor. Öyle değil mi? Ama ben onun gibi değilim bilesin. Ve sen de boşuna doktor çıkacak yeğenini övünüp durma. Hasta olursan da sakın kapıma gelme. Bundan böyle senin gibi bir amcam yok artık. Haksız mı?
9: Ama çok ağır konuştu be yenge. İnsaf yani.

0: Teşekkür ederim Ayla. Derdinize hazırız sayılır.
1: Evet. Tahsihlerini de yapınca işimiz bitiyor. Sevim ablayla ilgili yeni bir havadis var mı?
0: Hayır. Bekliyoruz.
1: Çok üzüldüm. İnşallah uzamaz.
0: İnşallah.
1: Ben yarın gelemiyorum. Annemle ev bakmaya çıkacağız.
0: Neden? Taşınıyor musunuz?
1: Ev satılıyor.
0: Niye?
1: Amcam öyle istiyor.
0: Peki siz?
1: Bizim pek seçme şansımız olmadı. Yüksek miktarda borçlanmış.
0: Aşk olsun Kamil'e.
2: Hürriyet istiyoruz! Üniversite muhtariyeti! Menderes istifa! Bağımsız Türkiye! Kahrolsun diktatör rejim! Basın hürriyeti istiyorum! Türkiye!
3: Dün gördüklerim karşısında ürperdim. Meydan adeta bir savaş alanıydı. Bir düşmana bile bu kadar zalimce saldırılmaz.
4: Annem de olayları görmüş. Telefonda ağlıyordu.
3: Oradaydım. Gözlerimle görmesem inanmazdım.
5: Kahrolsun diktatör!

0: Bu olayların arkasında sinsi bir gelişme var. Böyle bir safsataya kim inanır? Bir komutan halka ateş açılması emrini verir mi hiç? Bütün suçu üzerimize yakacaklardı. Büyük bir felaket önlenmiş.
1: Şevket Bey geldi mi?
2: Evet. Evde Rıza Bey, buyurun.
3: Hoş geldiniz ha. Safalar getirin.
1: Hoş bulduk. Beyefendiyle konuştum.
3: Evet.
1: Maalesef tutuklu halinin devamında ısrarlı.
3: Hastalığından söz ettim.
1: Tabii ettim. Bir doktor yollamaya söz verdi. Yani en azından bu konuda içiniz rahat olsun.
3: Bir doktor o şartlarda ne yapabilir ki? Mucize mi yaratacak?
1: Elimden geleni yaptım, inan. Ama beyefendi Sevim'in makalesine çok kızmış belli. Keşke biraz daha yumuşak yazsaydı. Ben de gönül rahatlığıyla müdafaa edebilirdim.
3: Teşekkür ederiz Rıza. Sağ ol.
1: Fazla bir şey yapamadım maalesef. Görüşme izni için ayrıca uğraşacağım, merak etme.
3: Sağ ol.
1: İyi akşamlar.
3: Sana da.
0: Fazla bir çaba sarf etmediği o kadar çok belli ki.
3: Bütün yapabildiği bu. Bunu bile kim bilir ne kadar zorlanarak yapmıştır. Baksana, Sevim'e makalesini bile söylemekten kendisini hala alamıyor. Yani bize az gelen ona çok geliyor. Merak etme, pes etmeyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar.
2: Çok canım sıkıldı Melahat. Hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Yapılacak bir şey olsa.
2: Zamanında söyleseydin bir şeyler yapmaya çalışırdık.
4: Ay zaten senin de başında bir sürü problem var Seyma Hanım.
2: Kötü vakitler bunlar.
4: Hepimiz için öyle.
2: Birbirimize destek olarak yaşamaya çalışıyoruz işte. Melahat, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır düzeninizi bozuyorsunuz. İstanbul'a taşınsanız diyorum. Orada da terzilik yapabilirsin.
4: İyi ama benim bütün müşterilerim burada Seyma Hanım.
2: İstanbul'da da olur. Sen çok iyi bir terzisin. Hatta orada daha iyi olabilir.
5: Elbette. Bana sorarsan çok iyi bir fikir anne. Böylece artık okula gidip gelirken koşturmama gerek kalmaz.
2: Sen bir iki gün düşün. Karar verirsen hemen ev bakmaya başlarız.

0: merak ettim seni.
1: Az önce baban uğradı bize. Ondan geç kaldım.
0: Sahi mi? Konuşmuş mu başvekille?
1: Konuşmuş.
0: Bir şey yapamamış mı?
1: Hayır.
0: O zaman durum çok ciddi Ahmet. Yani başvekil çok kızgın.

0: ya da adalet yerlerde sürünüyor. Çünkü bu bir kızgınlık değil, intikam. Ve herkes buna boyun eğiyor.
1: Babam eğmez.
0: Bence Rıza amca da Menderes gibi düşünüyor Yasin. Yani adamı suçlu buluyor. Biraz da bunu ihsas etti zaten.
1: Sahi mi? Ne dedi?
0: Selim Gürsoy'un yazısının savunulacak tarafı olmadığını, sanki Menderes'le bu mevzuda konuşmak onu rahatsız etmiş gibiydi.
1: Bunu böyle mi söyledi, yoksa sen mi bu manayı çıkardın?
0: Alevyen söyledi canım.
1: Sevim abla keşke biraz daha yumuşak yazsaydı.
0: Evet, sert bir makale. Ama her satır doğru. Halamın düşüncesine tamamen katılıyorum. Ama mesele yazılanlar falan değil. Mesele olaylara nasıl baktıklarında. Halam gibilerini halkı tahrik ettiklerini düşünüyorlar. Rıza amca bile böyle düşünüyor.
1: Babam makalenin ihtilal çağrısı olduğunu düşünüyor. Haksız mı?
0: Bilmem. Buna sen karar ver. Babana düşkünlüğünü anlıyorum. Ama onu tenkit etmeyi de öğrenmelisin.
1: Sen Lozan'da hukuk okudun. İhtilal çağrısını doğru bulan bir hukuk var mı? Hangi Avrupa gazetesinde orduya gelişe el koy diyen bir davet yazısı okudun?
0: Babanın tesirinde olduğum çok açık.
1: Ben en iyisi eve gideyim artık. Senin öfken geçince tekrar konuşuruz.
0: Yasemin. Yasemin. Yasemin. Seni üzmek istemedim.
1: Ama üzdüm.
0: Bunları konuşabilmemiz lazım, yoksa olmaz. Ben ne düşünüyorsam sana söyleyebilmeliyim.
1: Söylemelisin zaten. Düşündüklerini söylediğin için sana kırılmadım. Sen de babamla ilgili peşin hükümlüsün. Kırgınlığın bu yüzden.
0: Ben de mi? Başka kim?
1: Annen, baban, halan. Demokrat Partili herkes onlar için hatalı, kötü.
0: Bence meseleyi tam anlamamışsın.
1: Anlıyorum, merak etme. Evet, son zamanlarda iyi şeyler yapmadılar. Ama bu daha önce yaptıklarını bir kalemde silmemiz aklı göstermez.
0: Yasemin, sen sahiden olanları idrak edebildin mi?
1: Bana çocukmuşum gibi muamele etme. Ayrıca aptal değilim, her şeyi anlıyorum.
0: Yasemin.
1: Babam için bu şekilde konuşmana çok kızıyorum. O benim babam, sen de bunu idrak et. Ayrıca demokratlar deyip küçümsediğin insanlar bu millet için gece gündüz çalıştılar. Hepsinde vatan aşkı ve millet sevgisi var. Sen ülkenden uzaklardayken bunları çok yakından izledim ben. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi düşüncelerini söyleyebilmen için burada yaşaman gerekiyor. Bence olayları asıl idrak edemeyen sensin.
0: Belki bir süre görüşmesek iyi olacak.
1: Efendim?
0: En azından halamın vaziyeti çözülene kadar. Yoksa bu gidişle kalbini kıracağım. Bu en son istediğim şey.
1: Ama kalbimi kırdın Milahmet. Hem de çok fena.
2: Ahmet, sinirlerine hakim ol, tamam mı? Bir de seni siyasi şubede bulmayalım.
0: Merak etme anne. İş teklifini kabul etmediğimi söyleyeceğim. Ama mutlaka halam için konuşacağım. Bu fırsatı hayatta kaçırmam.
3: Yalnız annen haklı. Kendine hakim olacaksın. Karşındakinin başvekili olduğunu bir an bile aklından çıkarma. Gördün işte, bütün ipler onun elinde.
4: Sen merak etme abla. Ben onu kendi ellerimle bırakırım yani.
5: Canım, zaten biz de bir iki güne kadar taşınmış oluruz İstanbul'a. Hadi yine Angarya'dan kurtuldun.
0: Merak etme abla.
6: Nasılsın Şevket abi? Sevim için çok üzüldüm.
3: Sağ ol Mehmet.
6: Benim yapabileceğim bir şey var mı?
3: Hayır, teşekkür ederim. Aslında kimsenin yapabileceği bir şey yok.
6: Yine de bir şey olursa söylersin.
3: Maalesef binbaşım.
6: Hadi abla.
3: Güle güle.
5: Güle güle.
3: Söylediklerimi aklından çıkarma. Güle güle.
5: Yumurta ister misin?
7: Yok, teşekkür ederim, sağ ol.
5: Bugün Yasemin geliyor bize. Öğleden sonra dayısı bırakacakmış buraya.
7: Öyle mi?
5: Hı. Hem de birkaç gün kalmaya. Ne güzel değil mi?
7: Hayrola?
5: Ahmet'le bozuşmuşlar. Sevim abla yüzünden aralarında münakaşa çıkmış. Durduk yere tartışmışlar. Ahmet Rıza amcaya biraz fazla yüklenmiş galiba. E o zaman Yasemin de babasını korumuş. Yani senin anlayacağın ikisinin de asabı bozulmuş. Ben diyorum ki bu akşam Yasemin'i alıp eğlenceli bir yerlere götürelim. Ne dersin? Belki biraz eğlenmek ona iyi gelir. Duydun mu?
4: Efendim?
5: Bu gece onu alıp bir yerlere götürelim dedim, eğlenceli bir yere.
4: Ha tamam, olur. Nereye isterseniz. Siz yere karar verin. Götürmesi benden olsun.
5: Tamam.

0: Kendimi arada kalmış gibi hissettim dayı. Bir yanda babam, diğer yanda... Üstelik ikisine dayanamadım. Babam da bana küstü galiba.
1: Merak etme, eniştemin siniri çabuk geçer.
0: Ne yapmalıyım sence?
1: Biraz zamana bırak. Eğer gerçekten birbirinizi seviyorsanız... Hiçbir şey sizi ayıramaz zaten. Ne insanlar, ne düşünceler, ne kavgalar, ne de zaman. Biraz zamana bırak. Tamam.
0: Tamam. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Her zaman bekleriz. Ahmet iyi çocuktur, severim onu.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim efendim.
1: Rica ederim. Galiba iş teklifimle ilgili bir karara vardınız.
0: Vardım evet. Ancak müsaadenizle daha önce konuşmak istediğim başka bir mevzu var.
1: Sevim Gürsoy meselesi.
0: Evet Sayın Başvekil. Halamın rahatsızlığı ile ilgili bilginiz var sanırım. Çok ciddi bir hastalık. Şu anda hastanede olması lazım. Bir süre için serbest kalması mevzu bahis olamaz mı?
1: Ülke çok zor günler geçiriyor Ahmet Bey. Demokrasiyi korumanın bazı bedelleri var. Hepimiz bunlara riayet etmek zorundayız. Halanız öyle bir makale yazdı ki onu görmezden gelirsek diğerlerine de haksızlık etmiş oluruz. Zaten yerden yere vurulduğumuz bir dönem. Bazı gazetecilere iltimas yaptığımız duyulursa kendimizi nasıl müdafaa ederiz? Bu ülkede kanunlar var, hukuk var. Biz de bunu uyguluyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok.
0: Hukuk konusunda tahlillerimizin farklı olduğunu düşünüyorum efendim. Ayrıca yollarımızın da farklı olduğu çok açık. Bu nedenle iş teklifinizi kabul edemeyeceğim. Lütfen beni mazur görün.
1: Ben de böyle bir karar alacağınızı tahmin etmiştim zaten. O halde yolunuz açık olsun Ahmet Bey.
0: Teşekkür ederim Sayın Başvekil.

0: Maliyeti artacak ama pastaneniz çok güzel olacak. O zaman masif ceviz kullanıyoruz.
1: Tamam.
0: Peki, anlaştığımıza göre ben kaçıyorum.
2: Güle
1: güle. Kolay gelsin.
2: Güzel olacak be. He?
1: Hı hı.
2: Masif ceviz de güzel duracak ha.
1: Yasemin bizde kalıyor.
2: Ne? Ne zaman geldi?
1: Bu sabah gelmiş olmalı.
2: Aa!
1: Ahmet'le bozuşmuşlar.
2: Ya!
3: Bak Teo, bak sakın hemen çöp çatanlığa başlama, tamam?
4: Tamam tamam, korkma.
3: Artık bu konuyu sen de unut. O defteri sen de biliyorsun. Bütün satırları Ahmet için yazılmıştı.
4: Öyle.
3: Bitti. Ben hayalimdeki kızı kaybetmiş olabilirim ama arkadaşım olan Yasemin'i kaybetmek istemiyorum asla.
2: Bence hayalindeki kızı da kaybetmedin ya. Neyse,

0: Merhaba Ahmetciğim, nasılsın?
1: İşte bildiğiniz gibi.
0: Bize mi geliyordun?
1: Ben kapınızı çaldım ama galiba evde kimse yok.
0: Emine ile alışverişe gittik, arkadan geliyor. Çocuklar da arka bahçedelerdir, duymamışlardır. Yasemin İstanbul'da. Bir iki gün Lale'de kalacak.
1: Öyle mi? Hı hı. Ben sizi tutmayayım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ahmet.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
3: Hadi abi, acele edelim, geç kalmayalım.
4: Tamam Lale. Önce yemeğe gidiyoruz, ondan sonra da müzikli bir yere gideceğiz. Yani uzun bir geceye hazırlıklı olun, tamam mı?
3: Harika değil mi Yasemin?
0: Evet.
4: Ahmet, bize mi geliyordun?
1: Hayır, bir arkadaşıma yemeğe gidiyordum. Kendisiyle sözleşmiştik. İleride oturuyor.
4: Yemekten sonra bize katılmak ister misin?
1: Zannetmiyorum. Eve dönüp bir dava dosyasını okumam lazım. Size iyi eğlenceler.
4: Teşekkürler.
1: İyi geceler.
5: Görüşürüz.
0: Kızdı mı? Bu gece çıkıyor olmama kızdı sanki.
3: Yok artık. Bizimle çıkıyorsun, yabancılarla değil ki. Hem biz ona kızıyor muyuz? Kimmiş bakalım arkadaş?
0: Çiçek de almış. Üstelik benim en sevdiğim kır çiçekleri.
3: Hadi Yasemin, üzme kendini ne olur. Her şey tamam mı? İstediğin bir şey var mı?
0: Hayır, teşekkür.

0: Lale.
1: Efendim?
0: Sence Ahmet beni hala seviyor mu?
1: Ne kadar aptalsın.
0: Sevmiyor değil mi?
1: Sevgiyi ne sanıyorsun sen? Grip gibi bir şey mi?
0: Keşke öyle olsaydı. Bir ilaç alırdım, bu kadar acı çekmezdim.
1: Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Necdet? Sen de mi uyuyamadın?
1: Evet. Sen niye kalktın?
0: Bir türlü uyku tutmadı. Baktım dönüp duruyorum. Lale'yi uyandırmamak için kalkayım bari dedim. O zaman birbirimize arkadaşlık ederiz biraz.
1: Ederiz tabii. Gelsene.
0: Ahmet'le bozuştuk biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Babam hakkında ileri geri konuşunca dayanamadım, ben de bir şeyler söyledim. Onu kızdıracak şeyler.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Haksız mıyım ama?
1: Sen babana düşkünsündür. Ben bilirim bunu.
0: Bilirsin.
1: Ama merak etme. Bu dargınlık çok fazla sürmez öyle.
0: Öyle mi diyorsun?

0: kadar zor?
1: Nedenini bilseydik zaten kolay olurdu. Bu da işin cazibesini yok ederdi tabii.
0: Doğru. Ne cazibe ama. Öldürücü. Necdet, sen hiç aşık oldun mu? Affedersin, bu çok özel bir soru galiba. Sormamam gerekirdi.
1: Yok. Ben buna cevap verebilirim galiba.

0: kızı aşık oldum.
1: Sahi mi? Tanıyor muyum? Kim?
0: İşte buna cevap veremem.
1: Peki nasıl biri? Biraz anlatsana ne olur, çok merak ettim.
0: Çok güzel, ışıl ışıl biri. O kadar parlak ki, o içeri girdiği zaman her şeyin rengi soluveriyor.
1: Ne güzel.
2: Çok canlı, çok neşeli.
0: O kadar neşeli ki onun yanındayken bütün sıkıntılar yok oluveriyor. Ve çok akıllı. O kadar akıllı ki yanındayken duygularımı anlayacak diye ödüm kopuyor.
1: Bütün bunlar ona söylüyor.

0: Çünkü o başkasını seviyor.
1: Haksızlık bu.
2: Niye?
1: Çünkü böyle bir aşka herkes sahip olmak ister. O kadar güzel ifade ediyorsun ki bunları duymalı.
0: Ama başkasını seviyor.
1: Aptalın tekiymiş. Bugün çok sulu gözlüyüm, kusura bakma.
0: Hissi olmanın nesi kötü ki?
1: Sen de öylesin. Bu tarafını hiç bilmiyordum. Bence ona söylemelisin. Mutlaka söylemelisin.
0: Söylemeye çalıştım. Anlamadı.
1: Ama bu kız da yani.
0: Bu arada bu konu aramızda sır olarak kalacak, tamam mı?
1: Tamam.
0: Lale'yi de gevezelik etmek de yok.
1: Yok.
2: Şimdi ne yapalım? Satranç oynar mısın?
1: Oynarım.
2: Anlaşıldı. Bu gece bize uyku yok.

0: Şeker yerine tuz koymuşum. Nasıl rezil olduğumu anlatamam.
1: Günaydın. Siz ne zaman kalktınız?
2: Hiç yatmadık ki.
1: Yatmadınız mı? Neden?
2: Beni uyku tutmadı, aşağı indim. Bir de baktım ki salonda Necdet oturdu.
0: Beni de uyku tutmadı.
1: Hadi bu şaşkın aşk mağduru, sen niye uyumadın?
0: İstedim. İstedim ama uyumak için fırsatım olmadı maalesef.
2: Aşk olsun.
0: Şaka yaptım. Benim için unutulmaz bir geceydi.
2: Benim için de.
1: Beni uyuttunuz ama, değil mi? Aşk olsun.
0: Hı hı. Öyle oldu biraz. Evet. Benim hazırlığım çıkmam lazım. Bugün çok önemli. Ustalar geliyor.
1: Kahvaltı etseydin bizimle.
0: Vaktim yok hayatım. Hem siz şimdi gevezelik etmek istersiniz. Ben bir an önce gideyim. Asma.

0: Anladık.
1: Bilgili abi.
2: Ne kadar şanslısın, Necdet gibi bir abin var. Harika biri.
1: Öyledir.
2: Hiçbirimiz onu yeterince tanımıyoruz aslında. Ne kadar da komikmiş. Gülmekten öldürdü beni dün gece.
1: Daha neler var onda bir bilsen. Ama marifetlerini gizlemekte üstüne yoktur. Hadi gel mutfağa gidip çay demleyelim.
2: Hadi.

0: hastalar adadakileri arar. Bu olan başaracak.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
1: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Misafirlerle ilgilen oğlum.
2: Ne güzel olmuş burası. İnşallah talihi de güzel olur Neşte.
1: Çok teşekkürler.
2: Hoş geldiniz.
3: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler Aileciğim.
2: Hayırlı olsun.
1: Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
0: Oğlum artık dikkatli olmaz.
1: Merak etme baba. Tamam.
3: İkrama ne zaman başlıyoruz? Her şey hazır.
1: 15-20 dakika sonra herkes gelmiş olur.
3: Tamam.
4: Tabii. Aa, çikolatalı mı? Giderken mutlaka bir tane alacağım.
5: Lezzet bu işi iyi biliyor.
4: Çok lezzetli olmalı.
1: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Hayırlı olsun.
6: Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler.
6: Hayırlı olsun.
1: Her şey çok güzel olacak.
7: Merhaba.
1: Ahmet, hoş geldin.
0: Hoş geldin.
7: Tebrik ederim.
2: Hoş geldin.
7: Merhaba. Çok güzel olmuş Necdet.
1: Çok teşekkür ederim.
7: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa sürede hazırlanmış.
2: Beni artık sevmiyor. Nasıl baktığını gördün mü? Duygudan eser yoktu.
1: Ne kadar zor bir şeymiş.
2: Ben mutfağa gidiyorum. Bari Teo'ya yardım
1: edeyim. Şimdi benim bir açılış konuşması yapmam gerekiyor, tamam mı?
7: Tamam.
1: Görüşürüz bir saniye.
8: Merhaba Ayla, hoş geldin. Hoş geldin.
1: Sayın misafirler, affedersiniz. Bir dakika.
8: Merhaba Ahmet.
7: Merhaba Lale.
8: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da, önemli.
1: Önemli günde, bizim için çok tabii önemli olan bu günde geldiniz.
8: Dışarı çıkalım mı?
1: Çok teşekkür
7: tamam
1: ederiz. Bizler çok kısa zamanda hazırlandık. Dolayısıyla kusurlarımız varsa...
8: Seninle Yasemin hakkında konuşmak istiyorum. Sizin hususi meselenizi mevzuba hissetmek benim haddim değil, biliyorum ama... Arkadaşım o kadar üzgün ki dayanamadı.
1: Teşekkür ederiz.
7: Yasemin mi üzgün? Hiç öyle görünmüyor.
8: Sen deli misin? Günlerdir uyuyamıyor. Onu eğlendirmek için kendimizi parçaladık. Yüzünü bir türlü güldüremedik.
2: Çok başarılı olacak.
7: Nedense ben de onu hep neşe içinde görüyorum.
8: Sen onu bilmezsin. Duygularını hiç belli etmez.
2: Buyurun.
8: Hele üzüntüsünü. Gördüğün Yasemin seni yanıltmasın. Yoksa bizimle gece çıktı diye ona kızgın mısın?
7: Yok.
8: İyi. Ama Yasemin öyle zannetti, haberin olsun. Senin ona kızdığını düşündü. Bence bu dargınlığı uzatmak çok manasız. En azından karşı karşıya geçip konuşun artık.
7: Ben bilmiyorum Lale.
8: Ahmet, ne olur bari sen net etme.
7: Gerçekten üzgün mü?
8: Hem de nasıl.
2: Gerçekten çok güzel bir yer olsun. İnşallah.
8: Yasemin, ver beni kremi.

baksan şu telefona.

0: Ne var Emine, ne bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına? Bu da nereden çıktı?
1: Rıza Bey yollamış. Sen aşağıdayken biz de getiren adamlarla yukarı çıkarıverdik.
0: Eskisi nerede?
2: Şimdilik yüklüğe kaldırdım. İlk fırsatta adaya yollatırım.
0: Çok teşekkür ederim Rıza, çok şaşırdım. Nereden aklına geldi birden?
2: Buzdolabını yaz kış taşımaktan şikayet edip duruyordun ya. Artık iki evinde de birer buzdolabı var işte. Bir eksiğimiz var mı?
0: Yok, biz hazırız.
2: Buzdolabı güzel güzel.
3: Savcı Bey.
4: Efendim.
3: Acil bir telefonunuz var efendim.
4: Telefon mu? Nerede?
3: Bilmiyorum efendim.
4: Peki sağ ol.
5: Güzel değil mi? Evet. Benim formam da yarın gelecek.
1: Benimki de.
5: Kokulu kalemler yeni çıkmış.
1: Üf, ne biçim kokuyor? Hiç beğenmedim.
5: Bence çok güzel kokuyor. Niye beğenmedin anlamadım.
6: Oh. Ne haber çocuklar?
5: İyiyiz.
6: Okul başlıyor ha?
5: Evet.
1: Evet.
6: Işık, bunu ablana götürür müsün? Ne zamandır bu kitabı arıyordu? Bir hafta buldum. Dako?
5: Dakor. Bak. Aa, şurası yazıyor.
4: Nasıl oldu da emir çıktı? Çok şaşırdım.
7: Sabah müdür bey arayıp size bildirmemi istedi efendim. Biliyorsunuz bu çok özel bir izin.
4: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sevim.
1: Abi.
4: Sevim. Nasılsın kardeşim?
1: Ha? Seni gördüm ya. Daha
4: İyisin
1: iyiyim.
4: Değil mi kardeşim?
1: Daha iyiyim.
4: Gel. Otur şöyle. Ne zamandır bu halde? Ne zamandır bu halde dedim. Kardeşim iyisin değil mi? Sevim.
8: Bir iki gün oldu efendim.
4: Ve bunu bile bile oturup beklediniz mi ha? Neyi beklediniz? Komaya girmesini mi? Ha?
7: Bakın Savcı Bey.
4: Sevim, canım, dayan, dayan. Buraya hemen bir ambulans istiyorum. Eğer ambulans gelmezse dünyayı başınıza yıkarım size. Kardeşim de rahat hastaneye gitmeli. Gel canım, dayan, yürü.
7: Ama biz emir gelmeden...
4: O emri beklemek sizin vazifeniz. Yürü canım.
1: Abi.
4: Bak,
1: abi.
4: Biraz daha. Yürü canım.
1: Beni buradan kurtar abi.
4: Tamam canım, merak etme.
7: Şevket Bey, Şevket Bey, bu yaptığınız kanunlara aykırı.
4: Senin kanunların benim umurumda bile değil.
7: Gel.
0: Buyurun.
9: Zahmet oldu Nezahat Hanım.
0: Ah, hiç olur mu? Ne kadar memnun olduk bilseniz. Nihayet sizi evimizde ağırlayabiliyoruz.
9: Fakülteler açılıyor. Sizin tercihiniz neresi oldu?
10: Güzel Sanatlar Akademisi.

0: efendim.
1: Ailemizden bir sanatçı çıkacak beyefendi.
2: Ne güzel.
0: Ben bakarım.
3: O kalemlerden ben de alacağım. Çok beğendim.
4: Nesini beğendin? Berbat kokuyorlar.
5: Yavaş olun. Başvekil içeride. Hadi bakalım doğru yukarı.
3: Al. Ahmet abi sana yolladı.
5: Aa.
3: Bir kitap arıyormuşsun. Bulmuş. Şeyde bulmuş.
4: Sahafta.
5: Tamam hadi yukarı.
3: Sahaf ne demek?

0: NATO Genel Sekreteri geldiği zaman bunu da görüşürüz.
1: Ben notlarımı aldım efendim. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile olan görüşme Avrupa'nın alakasını buyurun. Çekmiş olabilir Sayın Başvekilim.
2: Bu evet, Rıza Bey'in evi.
1: Ama daha da önemli bir şey var. Beni mi arıyorlar?
2: Hayır Rıza Bey, Sayın Başvekili arıyorlar.
3: Yasemin, sana ne kadar hasretim tahmin edemezsin. Sanki hayat durdu. Sanki artık yaşamıyorum. Kalbim atmıyor, nefes alamıyorum. Sen benim ışığımsın. Senden ayrı bir saniye bile geçirmek istemiyorum.
4: Sevim Gürsoy'un durumu çok ağırlaşmış. Şevket Gürsoy için bir ziyaret izni vermiştik. Kardeşini o durumda görünce kimseyi dinlemeden alıp hastaneye götürmüş. Tabii bütün prosedür çiğnenmiş. Emniyet müdürü yardımcısı da paniklemiş.
5: Ay yazık kadına. Bir bilseniz ne kadar uzun zamandır çekiyor bu derdi.
3: Beni affet sevgilim. Sana olan aşkımın büyüklüğünü anlaman için birbirimizden ayrı geçen ilk saniye yetti de arttı bile. Şimdi lütfen pencereden dışarı bak.

0: Ama herkes aleyhimizde Ahmet.
1: Kimse bizi ayıramaz Yasemin. Kimse. Ben düşündüm. Bir süre görüştüğümüzü gizlememiz lazım. Kötü günler yaşıyoruz. Halam da dışarı çıkmadı. O zaman tekrar konuşacağım. Eğer hala karşı çıkarlarsa seni alıp buralardan götüreceğim. Benimle gelir misin?
0: Seninle her yere gelirim. Sen olmadan ben de yaşayamam.
1: Hiç öyle görünmüyordu ama gayet güzel yaşıyordu.
0: Ne zaman?
1: Necdet Darya yemeğe giderken mesela.
0: O gece asıl senin keyfin yerindeydi. Elinde çiçek meçhul arkadaşına yemeğe gidiyordun.
1: Ben aslında sana gelmiştim.
0: Yani o çiçekler benim için miydi?
1: Elbette.
0: Niye başka birine gittiğini söyledin?
1: O kadar güzel, o kadar neşeliydin ki.

0: kıskandım. Meçhul arkadaşını yani. Kötü günlerimde Necdet bana destek oldu. Onunla dertleştim.
1: Necdet bizim birlikte olduğumuzu biliyor mu?
0: Tabii biliyor. Sen söylemişsin ya.
1: Yok, ben söylemedim.
0: Doğru. Ahmet söyledi demedi ki. Niyeyse ben öyle olduğunu düşündüm. Demek ki Lale gevezelik etti. Necdet de kardeşini ele vermek istemedi. Eve gitmem lazım. Başvekil bizde. Annem beni aramaya başlamıştır bile.

0: Bırakma kendini Şevket. Hakkı çok iyi bir hekimdir. Bir an bile yanından ayrılmıyor.
1: Kurtar beni buradan abi dedi. Daha önce gidip alamadım ben onu Selma. Bu hale gelmesine ben sebep oldum.
0: Görmene müsaade etmediler ki. Kendini suçlama.
1: O benim çocuğum gibi Selma.
0: Biliyorum canım, biliyorum. Merak etme, iyileşecek.

0: Bütün gece başında nöbet tutulacak.
1: Merak etmeyin doktor bey.
0: Tahlil sonuçları geldi mi?
1: Hepsi burada efendim.
2: Sizin nasıl haberiniz oldu?
3: Adnan bey bize çaya gelmişti. Telefonda ona haber verdiler. Rıza, müjdeyi vermeyecek misin?
0: Ah, tabii tabii. Beyefendi Sevim'in tutukluluk halini kaldırdı Şevket. Size bildirmemi istedi.
4: Beyefendi ne kadar büyük bir lütufta bulunmuş Rıza.
0: Elbette büyük bir lütuf. Daha önce kimseye yapmadı biliyorsun.
4: Beyefendi biraz geç kalmadı mı Rıza? Kardeşim bir harabeye döndükten sonra bunun ne ehemmiyeti var? İlk oradaydım ben, ilk oradaydım. Bir an kucağımda kardeşimin cansız bedenini taşıdığımı sandım. Ama eğer ona bir şey olursa iki elim yakanızdadır bilesin Rıza. İnan bütün dünyaya rezil ederim sizi. Bu ülkede olup bitenleri bir bir anlatırım. Beni assanız da kesseniz de yaparım.
0: Sevimin yüzü suyu hürmetine susuyorum. Yoksa...
4: Yoksa ne yapardı? Yoksa beni de mi içeri aktarırdı?
0: Şevket! Yeter sus artık.
4: Susmayacağım. Yeteri kadar sustum. Sen de o diktatörün oyuncaklarından birisin. Sen bunu nasıl içine sindirebiliyorsun Rıza? Başını yastığa koyunca nasıl rahatça uyuyabiliyorsun?
0: Benim alnım açık Şevket. Bu ülkede kanunlar uygulanıyor diye kızamazsın. Şunu bil ki kardeşin kanunlara aykırı davranırsa gene tutuklanacaktır. Onu ikaz etsen iyi olacak. Ha, yaptıklarımızın bedelini öderiz. Bundan kaçış yok. Hastalık bile buna mani olamaz.
4: Elbette haklısın Rıza. Yaptıklarımızın bedelini öderiz. Er ya da geç. Güle güle.
3: Rıza hadi gidelim artık. Tekrar geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
5: Düne göre daha iyi. Ama bir süre burada kalması gerekiyor. Sonra da ciddi bir bakım ve uzun bir nekahat dönemi onu bekliyor.
2: Bu konuda endişen olmasın Hakkı. Çok teşekkür ederiz.
5: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol.
2: Canım benim.
4: Merhaba. Buyurun. Gelin çocuklar böyle.
6: Baba.
7: Nasılsın hala?

0: Gidişat iyi görünmüyor Necdet. Vallahi bilmiyorum.
1: Ama babacığım biz daha çok yeni açıldık. Kimse tanımıyor bizi. Bak.
0: Buyurun.
1: Bir iki haftaya kadar burası nasıl dolup taşacak şaşıracaksın. Sen bana güven baba. Bak göreceksin. Biz haftaya iki tane garson almak zorunda kalacağız.
0: İyi. Biraz daha bekleyelim o zaman.
1: Tamam.
0: Ama işler bu sürede de açılmazsa artık bir şeyler düşünmek lazım Necdet.
1: Hayır, hayır babacığım. Biz o noktaya kadar hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Sen merak etme, tamam mı?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin Ahmet. Nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: Aynen. Hala babama dert anlatmaya çalışıyoruz.
2: Evet. Epey sinirli görünüyor. Hmm.
1: Gelsene.
3: Hoş geldin Ahmet.
2: Hoş bulduk.
3: Sevim abla nasıl?
2: Daha iyi. Ben de hastaneden geliyorum zaten.
3: Sana güzel bir kahve yapayım mı?
2: Vallahi harika olur.
3: Tamam.
2: Necdet, seninle ne zamandır konuşmak istiyorum ama o kadar meşguldün ki.
1: Ha, evet.
2: Yasemin durumumuzu bildiğini söyledi.
1: Evet.
2: Ailelerimiz bu beraberliğe şiddetle karşı çıkıyorlar.
1: Bu nedenle görüşemediğinizi de biliyorum, evet.
2: Görüşemiyorduk, evet. Ama buna dayanamadık tabii. Birbirimizi görmeden yapamıyoruz. Şimdilik bunu gizli tutmaya karar verdik.
1: Tabii zor bir durum bu.
2: Necdet, yakında yardımını isteyebilirim.
1: Hangi konuda?
2: Sonra konuşuruz.
3: Evet, kahveler geldi. Buyurun. Sana da bir orta yaptım Necdet.
1: Teşekkür ederim tabii.
3: Daha neler yapıyorsun Ahmet?
4: Evet, buldum. İşte Rıza Bey'in satış evrakları.
5: Verdiğiniz faturadan adresinizi buldum. Dolapta problem var. Daha doğrusu buzlukta.
4: Hiç mesele değil hanımefendi. Hemen birini yollar baktırırız. Diğerinde bir sıkıntı var mı?
5: Diğerinde mi?
4: Evet. Rıza Bey iki buzdolabı aldı. Diğerinde farklı bir adrese yolladık.
5: Anladım. Buzdolabını iki ev arasında taşıyıp duruyoruz da...
6: Affedersiniz. Bakar mısınız? Bu kuzinelerin fiyatı ne kadar?
4: Affedersiniz hanımefendi, hemen geliyorum.

0: Buyurun. Ben Nalan Hanım'ı arıyordum. Burada öyle biri yok.
1: Kim geldi Safiye?
0: Bizim apartmanda Nalan Hanım diye biri var mı abla?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Ben de buraya yeni taşındığım için pek kimseyi tanımıyorum. O yüzden size yardımcı olamayacağım. Safiye yemeğe baktın
0: mı? Hemen bakıyorum abla.
1: Yanı verir yoksa.
0: Rahatsız ettim.
1: Akşama misafirim var da kusura bakmayın.
0: Yok, asıl siz kusura bakmayın. Apartmanı şaşırdım herhalde.
1: Mühim değil. İyi günler.

0: Ne yapıyorsun burada tek başına böyle?
1: Oturuyordum.
0: Çocuklar nerede?
1: Odalarında. Defterlerini kaplıyorlar. Yemeğe seni beklediler ama.
0: İşim uzadı ne zaten.
1: Yemek yedin mi?
0: Aç değilim.
1: Buzdolabı için yarın tamirci gelecek.
0: Ne oldu ki?
1: Buzluğunda problem var.
0: Telefon mu ettin?
1: Hayır. Bizzat kendim gittim. İkinci bir dolap daha almışsın.
0: Hemen yumurtladı değil mi? Bak görüyor musun, sürprizimi bozdu işte. Bir yerinde adadaki ev için almıştım. Sana sürpriz yapacaktım. Şimdilik bir arkadaşın deposunda duruyor.
1: Biraz müsriflik olmuyor mu? Hani eski buzdolabı yüklükte duruyordu.
0: Yani Nezahat, sevineceğin yerde mesele çıkartıyorsun ya. Yüklükteki 1000 senelik buzdolabı Lendoa gibi diyen sen değil miydin ha? Ya Nezahat, seni memnun etmek ne kadar zor ya. Ben üstümü değişip biraz uzanacağım.

0: Pilavı sen mi yaptın?
1: Evet anne. Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Anne, senin bu kızın var ya, yemek konusunu iyice ilerletti artık. Ne yemekler yapıyor bir görsen.
3: Artık bütün marifetlerinizi pastanede göstermeniz lazım. Lale de belki sana yardımcı olur.
2: Kızın okulu başlıyor baba.
3: Bugün hesapları kontrol ettim. Çok açılmışız Necdet. Artık kasaya para girmeli. Yoksa sonumuz berbat. Yani daha fazla bekleyemeyeceğiz galiba.
2: Babacığım, bu kadar emek boşa mı gidecek? Biraz daha sabret lütfen. Biraz daha.
4: Yasemin, uyudun mu?

0: Babacım saat daha 8:30. Baba bu saatte kim gelir şimdi pastaneye Allah aşkına? Mickey Mouse.
1: Başka bir isteğiniz?
2: Teşekkür ederim, olur. Sağ olun.
0: Tamam peki. Tamam bekliyorum. Buraya geliyor. Yandık yani. Vallahi yandık, billahi yandık.
1: Sakin, sakin. Tamam.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kahvaltı ettin mi?
0: Annemin elinden kurtulmak mümkün mü?
1: Necdet'in pastanesine gider birer çay içeriz.
0: Tamam ama bir saat sonra annemle buluşmam lazım. Okula uğrayacağım diye erken çıktım.
1: Zaten ben de işe gideceğim.
2: Ne kadar?
3: 2,5 lira.
4: Necdet.
3: Baba.
2: Buyurun.
4: Söylediklerimi ciddiye almıyorsun ama iflasa doğru hızla gidiyoruz, haberin olsun.
2: İyi günler.
3: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Babacığım, müşterinin önünde nasıl böyle konuşursun Allah aşkına?
4: Hangi müşteri? Ben müşteri falan göremiyorum.
3: Anlatıyorum. Onu. Allah aşkına. Ama anlatıyorum ama sen anlamıyorsun ki. Biz her yeni başlayan iş gibi tutunma çabası içerisinde olan bir iş yeriyiz. Ve bu çok normal değil mi babacığım?
4: Neresi normal? Ben pastaneyi açtığımın ertesi günü dolup taşmaya başlamıştı.
5: Babacığım biz de düşündük ki...
4: Lale sen bu işe karışma.
0: Merhaba.
6: Merhaba.
4: Bu işi sana arkadaşlarını ağırla diye açmadım.
5: Baba.
3: Çocuklar. Çocuklar. Babacığım teessüf ederim. Lütfen oturun, siz babamın kusuruna bakmayın. Otursanıza.
1: Önemi yok. Sonra geliriz.
3: Lütfen. Işte. Ahmet. Yasemin hadi lütfen geçin şu masaya, geliyorum ben şimdi. Hadi lütfen.
4: Çok güvendiğin ortağını da gördük.
3: Babacığım lütfen bunları evde konuşalım. Lütfen. Lütfen.
4: Ne oldu? Kimden utanıyorsun? Sorumlu olduğun tek kişi karşında duruyor. Kusura bakmayın çocuklar ama artık sabrım taştı. Buraya bir servet döktüm sırf oğlumun isteği olsun diye. Ama sonuç bir fiyasko. Şimdi de bunu görmemek için 1000 dereden su getiriyor. Yok zaman gerekiyormuş, yok bir süre zarar edebilirmişiz. Kime anlatıyorsun bunları? 40 yıllık pastacıya! Zararın neresinden dönülürse kârdır Necdet. Artık burası için tek kuruş harcamam bilesin. Ben kararımı verdim. Pastaneyi kapatıyoruz artık. Sen de adadakine geri dönüyorsun.
3: Dönmeyeceğim, çok iyi biliyorsun.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim, çok
4: döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Döneceksin.
3: Dönmeyeceğim.
4: Necdet.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: durmuyor.
1: Brekiyer arter damarı kesilmiş. Oh. Ondan kanama durmuyor. Ameliyathane hazır değil mi?
2: Hazır doktor bey. Acilen kan lazım. Hastanın kan grubu nedir?
3: AB negatif. Ben babasıyım. Kan
2: hemen
3: grubumuz aynı. Kızım annene haber vermek lazım.
2: Çabuk. Anne gel, danışmana telefon var, gel.

0: Anneciğim abim kuvvetlidir, göreceksin bak, iyi olacak. İyi olacak.
1: Ayla, okul harcını çekmeceye koyuyorum kızım. Ay, nihayet denkleştirebildim.
2: Teşekkür ederim anneciğim. Bugünleri sana unuturacağım, söz.
1: Ben halimden şikayetçi değilim ki kızım.
2: Biliyorum değilsin. Ama ben artık rahat yaşamanı istiyorum. Diplomamı alınca seni artık çalıştırmayacağım. İstanbul'daki bu yeni evimizde kraliçeler gibi yaşatacağım.
1: Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hem ben işimi seviyorum.
3: Gel.
4: Durumu nasıl?
5: Ameliyathaneye aldılar anne. Hasan amca kan verdi. Şuradalar.
6: İşe yarar inşallah.
5: Geçmiş olsun.
6: Vücudundaki bütün kan attı sanki.
3: Metin ol Hasancığım. Genç çocuktur, atlatır.
5: İnşallah. İyi şeyler düşün Dişat'cığım. Hay Allah.

0: Şimdilik durumu kontrol altına aldı. Ama birkaç gün burada müşahede altında kalması lazım.
1: Çok şükür.
0: Brekiyer arter damarı kesilmişti. Gerekli müdahaleyi yaptık. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederiz doktor bey. Bize dünyaları bahşetti.
0: Geçmiş olsun.
2: Kolunuzu odasına aldım.
3: Görebilir miyiz?
2: Çok kısa olacak ama.
3: Tamam.
2: Beyefendi çıkınca sizi alalım.
1: Geçmiş olsun.

0: mi bilsen. Senin sağlığından mühim ne olabilir? Para, pul, pastane. Bunların ne önemi var? Her şeyi feda etmeye hazırım. Ama seni kaybedersem yaşayamam. Yaşayamam. Yaşayamam.
1: Ne haber yenge?
2: Aa. Hoş geldin Kamil. Ne oldu? Keyifsiz görünüyorsun.
1: Sorma yenge. Kendi evimde bile kalamıyorum artık. Borcumun tamamını ödeyemedim. Herifler hala peşimde.
3: Ne yaptın o kadar parayı?
1: Kızım, borcum var dedim ya. Vallahi hepsi ona gitti. Yetmedi, evde para eden ne varsa satıp savdım. Hala da para lazım.
2: Hay Allah. İstersen bir süre bizde kal Kamil. Yani borcunu halledinceye kadar.
1: Sahi mi diyorsun yenge? Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Vallahi senin gibisi yok. Ya ben boşuna mı Melahat Sultan diyorum sana?
4: Yenge mi benim?
1: Şey aşağıda kaldı.
2: Hı? Hı?

0: Kamil.
1: Tamam, tamam, bu taraf.
2: Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz.
3: Ne demek Hasan? Necdet bizim de çocuğumuz.
2: Ama artık evinize gidin. En kötü zamanı atlattık Allah'a şükür. Bundan sonra sabahı beklemekten başka yapacak bir şey yok.
1: Sağ ol. Artık üzülme. Sağ ol.
3: Sabah tekrar uğrarız Hasan.
1: Anne, ben Lale'nin anneciğim yanında şey kalabilir miyim?
3: Kal tabii. İyi olur.
1: Tamam babacığım, sabah görüşürüz. Hadi. Sabah görüşürüz. Değil. Hadi hoşça kalın de, çocuklar.
3: Güle güle.
1: Hasan. Nasıl bir kabus yaşadık değil mi?
4: Evet. Neyse arkadaşımız iyi artık. Bu birlikte geçirdiğimiz ikinci gece...
1: de plansız oldu.

0: Rıza amca günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
3: Yani artık korkulacak bir şey kalmadı öyle mi doktor
4: evet.
3: bey?
4: Hastamız bünyesi sağlam bir genç. Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Teo. Demiştim size abim kurtulacak diye.
5: Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum.
2: Allah'ım sana şükürler olsun.
3: Kurtulacağını
2: şükürler olsun.
3: Kızım.
2: Babacığım.
3: Canım kızım benim.

0: Neyse, iyisin artık.
1: İyiyim.
0: Sana çok kızgınım Necdet, haberin olsun. Ödümüzü kopardın. Bu kadar kızacak ne vardı? Babalar böyledir, bilmez misin? Söylenir dururlar.
1: Nasıl susturdum ama? Beğendin mi numaramı?
0: Hayır, hiç beğenmedim. Ne olur kendine dikkat et Necdet. Bu kadar fevri hareket etme. Sen benim için çok değerlisin. Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Dışarıdakilere haber vereyim. Hepsi merakla bekliyor. Bilhassa Hasan amca çok perişan.

0: Necdet gözlerini açtı.
1: Sahi mi?
0: Aha, evet, geçerken şöyle bir bakayım dedim, uyanmış.
2: Başka istediğim bir şey var mı? Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı?
3: Necdet iyi olduğuna göre artık eve gidebiliriz.
0: O zaman Lale'ye bir haber vereyim, geleyim ben.
3: Dur. Ahmet verir. Sen benimle gel.
4: Hoş geldiniz. Necdet nasıl, iyi mi?
0: Gayet iyi anne. Kendine geldi. Bir iki gün hastanede kalacakmış. Değil mi baba?
4: Neyiniz var sizin?
3: Bilmem. Kızına sor bakalım, ne cevap verecek? Cevap veremiyorsun değil mi? Veremezsin tabii.
4: Ne oluyor Allah aşkına? Hadi söyleyin artık.
3: Kızın hastane köşelerinde Ahmet'e elini öptürüyordu. Dünyayı unutmuş bir halde hem de.
4: Yasemin ne ayıp.
0: Öyle değil anne, babam biraz mübalağa etti.
3: Mübalağa mı ettim? Annen üzülmesin diye detayları anlatmıyorum. Biz de kabahat ki gece orada kalmana müsaade ettik. Güya Lale'ye destek olacaktın ha? Böyle mi destek oluyordun arkadaşına? Biz seninle ne konuşmuştuk ha? Cevap ver bana. Bu iş bitecek demedik mi? Biz bu aileyle birbirimize girdik, bilmiyor musun? Hiç mi hasiyetin yok senin?
0: Ahmet'in size karşı saygısızlık ettiğini hiç görmedim.
3: Ama ailesi her fırsatta babana hakaret etmekten geri kalmıyor. Yardım gayretlerin bile takdir edilmiyor. Böyle bir aile seni nasıl kabul eder? Bunları hiç mi düşünmüyorsun?
0: Ama baba Ahmet...
3: Bak daha hala konuşuyor. Bu iş olmaz Yasemin, bu iş olmaz. Anla artık. Bu iki aile yer yarılsa bir araya gelemez.
0: Rıza, sizin yüzünüzden biz niçin görüşemiyoruz hiç anlamıyorum. Haksızlık bu.
3: O zaman anlayıncaya kadar bazı tedbirler alacağız. Bundan sonra seni okula şoför götürüp getirecek. Evden okula, okuldan eve gidip geleceksin. Başka yere gitmeni yasaklıyorum.
0: Ama baba...
3: Kararım kesindir. Bu yaz aşkı hızla bitmeli Nezahat. Hemen. Gözün üstünde olacak. Bak, seni yumuşak buluyor ona göre.
4: Tamam. Merak etme.
5: Emine abla beni çağırdığını söyledi.
0: Evet Işık. Gelsene.
5: Ağladın mı sen?
0: Hı hı. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak.
5: Tamam söyle.
0: Bu kitabı Defne'ye vereceksin. O da Ahmet'e götürecek.
5: Bıktım ama aranızda kitap taşıp durmaktan abla ya.
0: Ne olur Işık lütfen.
5: Niçin ağladığını söylersen götürürüm.
0: Biliyorsun. Babamın bağırmasını sen de duydun.
5: Ahmet abiyi çok mu seviyorsun?
0: Hı hı.
5: Ama o da seni seviyor değil mi? O zaman niçin ağlıyorsun?
0: Doğru. Öyle ya. Niçin ağlıyorum?

0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Gel.
2: Allah zihin açıklığı versin kızım. Parana dikkat et, düşürme.
1: Tamam anne.
2: Geçen hafta harçlığını okulun bahçesinde düşürmüş aşkın.
0: Ben de çıkıyorum Nezahat.
2: Akşam gecikir misin?
0: Neden sordun?
2: Hastaneye gidip Necdet'e bir bakalım diyecektim.
0: Ha, tamam gideriz.
2: Al kızım.
3: Lazım değil.
2: Lazım olmaz mı kızım? Okul açlığı bu.
3: Şoförle gidip geleceğime göre paraya ihtiyacım olmayacak anne.
2: Buyurun, kimi aramıştınız?
4: Kamil burada mı?
2: Niye arıyorsunuz?
4: Çabuk çağır o herifi buraya hadi. Bir işimiz vardı.
2: Amcam.
5: Geldim geldim. Tamam sen yukarı çık Ayla.
4: Adadan kaçınca elimizden kurtulacağını mı sandın Kamil?
5: Ya kaçmadım ki. Evde kalınacak durum yoktu. Bütün eşyaları sattım biliyorsunuz.
6: Ama hala borcum var. Bunu da sen biliyorsun.
5: Ya biliyorum. Bana biraz zaman verseniz halledeceğim.
4: Sana lüzumundan fazla zaman verdik. Ya, hadi yürü yukarı.

0: Yok, billahi de yok. Param olsa vermez miyim?
1: O zaman cezanı keseceğiz lan. Bunu çoktan hak ettin ya.
2: Aa, abi! Durun, yapmayın! Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz siz?
0: Abi.
2: Bunu alın. Başka para yok. Gerçekten yok.
3: Ulan hergele. Yine eksik ama.
1: Bana bak Kamil. Sana bir hafta müsaade daha. Ya borcunu tamamen kapatırsın ya da bizden kaçamazsın. Bunu kafana iyice sok. Anladın mı?
0: Anladım abi.
2: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim, iyiyim. Ayla. Bu yengemin parası mıydı?
2: Hayır, benim paramdı. Annem okul harcımı yatırmam için vermişti.
0: Ben bunu en kısa zamanda geri ödeyeceğim sana. Merak etme.
2: Okula gitmem lazım. Geç kaldım. Merhaba.
4: Merhaba.
5: Dersten sonra toplantı var. Haber verdiler mi sana?
2: Yo, daha yeni geldim.
5: İyi, ben söylemiş olayım. Dersten sonra her zamanki yerde. Hı-hı, tamam mı?
2: Tamam.

0: Merhaba anne.
1: Hoş geldin. İyi misin? Gel bakayım sen. Biraz konuşalım seninle.

0: Babana kızma. Anlamaya çalış. Ahmet'in ailesiyle aramızda neler oldu unuttun mu?
1: En çok niçin üzüldüm biliyor musun? Bu yaz aşkı hemen bitmeli dedi. Yaz aşkı dedi anne. Halbuki bizim niyetimiz ne

0: kadar ciddi bir bilse.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii. Okulun bitince evleneceğiz.
1: Evleneceksiniz demek.
0: Hı hı.
1: Güzel. Nasıl olacak bu? Babanı nasıl razı edeceksin?
0: Bilmiyorum. Nasılsa daha çok var.
1: Bak. Evlilik kararı hayatında vereceğin en mühim karar Yasemin. Bir adamı seversin. İyi günde, kötü günde ona destek olursun. Sonra bir bakarsın ki yanında yok. Dışarıda. Hayatın içinde koşuşturmaya dalıp gitmiştir. Sen evde çocuklarını uğraşır durursun. İyi bir eş olmak için çabalarsın. İyi bir eş olmanın bedeli zannettiğin kadar basit değil kızım. Bu mesuliyeti kaldırabilecek misin?
0: Evet, Ahmet için her şeyi yaparım.
1: Peki. Bakalım zaman bize ne gösterecek.

0: Hoş geldin abi.
1: Merhaba ufaklık. Ne haber, okul nasıl gidiyor?
0: İyi. Bulaşık getirdi. Yasemin abla sana göndermiş. Çok ödevim var. Bana yardım eder misin abi?
1: Tabii. Sen başla, ben hemen geliyorum.

Sevgilim, babam bizi o vaziyette gördüğü için o kadar kızdı ki artık okula şoförle gidip geleceğim. Yani seni görmem neredeyse imkansız hale geldi. Bir çare bulamadım. Belki sen bulursun.

0: Merhaba Ahmet.
1: Hoş geldin hala.
0: Neyin var senin?
1: Bir şeyim yok.
0: Var var. Yasemin'le mi ilgili yoksa?
1: Her şey gittikçe zorlaşıyor. Görüşmemiz bile.
0: Daha da zorlaşacak, emin ol. Çünkü memleketi zor günler bekliyor. Hadiseler sizi daha da etkileyebilir.
1: Bizim aşkımızın bunlarla ne alakası var?
0: Sizin için yok ama babam ve annen senin gibi düşünmeyecekler. Yasemin'inkiler de öyle. Söyleyebileceğim tek şey var. Biraz sabır Ahmetciğim. Biraz sabır, tamam mı canım?
2: Neyiniz var sizin? Niçin kimse konuşmuyor?
0: Sen çorbanı iç bakalım.
2: Babam nerede kaldı? Hani erken gelecekti?
0: Ben nereden bileyim? Gelince kendisine sorarsın.
3: Anne, benim canım bir şey istemiyor. Odama gidebilir miyim?
0: İyi, git.
2: Babam geldi. Geç kaldım babacığım, nerede kaldın?
4: Toplantı biraz uzadı. Bunu annene ver.
5: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Anne,

0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle kullan.
0: Herhalde aç değilsin.
1: Toplantı esnasında bir şeyler atıştırmıştım.
0: Hı hı.
1: Ama bu nefis çorbayı kaçırmam.

0: Sen bir yere mi gittin?
1: Bir yere gidecektik. Hastaneye.
0: Ah! Necdet'e. Hay Allah, unuttum gitti ya. Kusura bakma Nezahat. İstersen yemekten sonra bir uğrayalım ha.
1: Lüzum yok. Ben telefonla görüştüm.

0: Efendim?
1: Beni biraz idare eder misin?
0: Nasıl? Anlamadım.
1: Kısa bir süre dışarı çıkacağım. Mutfak penceresinden. Pencereyi aralık bırakacağım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ahmet dışarıda beni bekliyor. Onu görüp hemen geleceğim Emine. Ne olur beni idare et. Ne olur.
0: Bir tanem, ya baban seni sorarsa, bulamazsa ne kadar kızar Allah bilir. Tamam, git. Ama ne olur geç kalma lütfen.
1: Tamam.

0: seni hiç göremeyeceğimi sandım.
1: Sana ne dedim ben? Kimse bizi ayıramaz, kimse.
0: Babam bizim şoförü sıkıca tembihlemiş. Kuş uçurmuyor. Ne yapacağız?
1: Merak etme sevgilim. Bir çare bulacağım. Şimdilik geceleri buraya gelirim ben.
0: Herkes yattıktan sonra gel. Babam ayaktayken hayatta olmaz. Senin için çok zor olacak.
1: Zor mu olacak? Seni görmek için ne lazımsa yaparım ben.

0: fazla mı üstüne gittim sence?
1: Fazla gittin. Bağırıp çağırmak çözüm mü?
0: Başka türlü anlamıyor ki Nezahat. O kadar söyledik, anlattık. Sen söyle, başka ne yapabilirdim ki?
1: Daha sakin konuşabilirdin. Kızımız aşık olmuş Rıza. Aşk mühim bir mevzu. Bilmem hatırlayabiliyor musun?
0: Ben gidip Yasemin'le bir konuşayım.
2: Ben tabağı silip getireyim Nezahat abla.

0: Yasemin! Yasemin! Allah, odasında da yok. Nerede bu kız ya? Yasemin! Yasemin! Emine! Emine!
1: Buyurun Rıza Bey.
0: Yasemin nerede?
1: Hiç görmedim. Yani
0: nasıl görmesin? Evin içinden kaybolacak
1: odasına
0: hali yok
1: çıkmıştı.
0: Ya.
1: Çalışacağım diyordu. Bilmiyorum. Ben bakayım isterseniz.
0: Burada işte.
1: Ben size kahve getirirken gelmiş galiba.
0: Sana seslenip duruyorum. Duymuyor musun?
2: Duymadım baba.
1: Kahvenizi salonuna mı getireyim Rıza Bey'e?
0: Evet.

0: İstemezsin tabii.
1: O zaman? Babam niçin bu kadar tepki gösteriyor diye bir düşün. Yani böyle yapıyorsa bir sebebi vardır de. Barıştık mı?
0: Okula özel arabayla gitmekten çok utanıyorum baba.
1: Yakında alışırsın.
0: Ya.
1: Tamam uzatma.
2: Ne söylediğiniz gayet iyi anlıyorum. Ama ihtilali yapmaktan çok sonrasını planlamak mı? Sonrası için planımız var mı? Süngüyle iktidara gelinir. Ancak üstüne oturulmaz.
3: Ayrıca ihtilali meşru kılacak suçları iyi ifade etmemiz lazım. DP'leri cezalandırmazsak gayrimeşru duruma düşeriz.
4: Bundan kolay ne var? Sadece Menderes için bile bir sürü suç sayabilirim. Hususi hayatı da cabası.
2: Ciddi olun. Bu doğru dürüst bir gerekçe olabilir mi sizce?
4: Değil tabii. Ama düşünürsek müşkülat çekeceğimizi hiç zannetmiyorum.
5: Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Gürsel Paşa Milli Savunma Bakanı'na bir mektup yazmış. Bayarı suçluyormuş. İstifa etsin, yerine Menderes geçsin istiyormuş.
2: Bakan da paşayı 3 ay izinli saymış. Sonra demetliğe ayrılıyor zaten. Elimizi çabuk tutmazsak lidersiz kalacağız.
4: Merak etmeyin, az kaldı. Yarın Ankara'da mühim bir toplantı var. Artık detaylara son şekli verilecekmiş.
6: Yavaş.
7: Anneciğim, iyiyim ben. Yata yata yoruldum ben aslında.
6: Doktor dinlensin dedi
8: ama. Gitmesin, ağır kaldırmasın demek istedi. Anne kolunu bir süre kullanamayacak ya.
6: İyi madem.
7: Gel.
9: Hastaneyi merak etme Necdet. Bizzat başında duruyorum. Sen gelinceye kadar böyle idare ederiz.
7: Hastane konusunda Teo'ya güvenebilirsin baba. Sen adadakini ihmal etme istersen.
9: Tabii ya, doğru. Teo var.
7: Adada kim duruyor şimdi?
9: Bizim Hayri'den rica ettim.
7: Ne? Hayri abi mi?
9: Evet.
7: Ama olmaz ki. Hayri abi pastacılık işinden anlamaz. Siz en iyisi adaya dönün. Ben iyiyim. Hem Lale de var yanımda. Siz beni merak etmeyin.
9: Bilmem ki.
10: Melahat Sultan, nereye böyle?
6: Selma Hanım bir müşteriye tavsiye etmiş de beni, ölçü almaya gidiyorum.
10: İyi, hadi hayırlı işler o zaman.
6: Yemeğin altına bakıver kızım.
11: Tamam anne.

0: Aa, nereden buldun bu kadar parayı?
1: Bir arkadaşından ödünç aldım. Gerçi önce biraz yokuşa sürdü ama sonra hallettik. Neyse, sen lazım olanı al içinden. Götür yatır okula, tamam?
0: Tamam. Neyse, annem fark etmeden mesele çözüldü.
1: Öderim demiştim sana.
2: Nerede kaldı bunlar?
3: Önce Yasemin'i alacak, sonra Deniz'i.
2: Yasemin'i şoför mü alıyor?
3: Ama sorma.
4: Hoş geldiniz, buyurun.
5: Babacığım.
2: Boyun mu uzadı senin?
5: Evet,
3: uzadı
5: ya.
3: Babası, uzadı.
5: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
6: Hoş geldin dayıcığım.
3: Alo, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim.
2: Nasıl gidiyor okul?
5: Çok keyifli, çok iyi dayıcığım.
2: Aferin.
7: Yasemin abla çok güzel resim yapıyor.
3: Yasemin, telefon sana.
2: Hadi bakalım.
6: Dayıcığım, sana bizim köpeğimizden bahsettik mi?
7: Adı Arkadaş.
5: Alo?
8: Benim. Birden annen karşıma çıkınca konuşamadım. O da anladı, çok ayıp oldu.
5: Boşver.
8: Necdet çıkmış hastaneden, ona gidiyorum. Belki sen de gelirsin diye düşündüm.
5: Tamam, anneme sorarım, belki izin verir. Kapatıyorum. Anne.
0: Efendim?
5: Necdet hastaneden çıkmış, evdeymiş. Bir geçmiş olsun değil mi?
0: Kimmiş telefondaki?
5: Tamam, gittim.
3: Şoför kapıda zaten, o götür getir seni.

0: Aa, çok teşekkür ederim. Ben de zaman nasıl geçecek diye kara kara düşünüyordum. İsabet oldu. Sağ ol.
1: İçerideler. Merhaba. Nasılsın Necdet?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
1: Onu evde nasıl tutacağız bilmiyorum. Şimdiden pastanenin derdine düşmeye başladı bile.
0: Ne yapayım Lale? Zaten işler parlak değil. Benim aklım hep orada tabii.
2: Bizim bir faydamız olur mu sana?
0: Nasıl olabilir? Benim bu arada düşünecek bol bol vaktim oldu. Sonra bir çare geldi aklıma ama...
1: Neymiş?
0: Reklam yapmak.
1: Nasıl reklam?
0: Bayağı reklam işte.
2: Gazete ilanları falan gibi mi? Çok iyi fikir. El ilanları bile çok işe yarayabilir.
0: Bizim gazeteye verecek paramız yok ama... El ilanlarını yapabiliriz belki.
1: Ben hazırlarım. Okulda bir serigraf atölyesi var. Orada da çoğaltabilirim belki. Bu çok iyi bir fikir. Ben de yardım ederim.

0: bak kim geldi.
1: Merhaba Necdet.
2: Aa, hoş geldin Ahmetciğim.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi gördüm seni.
2: İyiyim ben, iyiyim. Zaten neden eve hapsoldum hiç anlayamıyorum.
1: Sana birkaç polisiye kitap getirdim.

0: Öğrenmenize çok sevindim.
1: Bundan sonra pastane çok iyi çalışır bence.
0: O zaman çocuklara verelim, dağıtmaya başlasınlar bunlardan, değil mi?
1: Gerçekten çok güzel. Bunlar kesinlikle işe

0: Ya.
1: İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim.

0: bakar mısınız şu gazetedeki yazıya? Ne yazmışlar? Haksızlığa bakar mısınız?
1: Evet, haksızlık!
2: Beyazıt Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. Üniversiteler bir ay süreyle kapatıldı.

0: çocukların üzerine ateş açmışlar. Gencecik çocuklar ölüyor. Buna kim dur diyecek, kim?
1: Kardeş kardeşi vuruyor. Sıkı yönetim ilan ederek olayları bastıramadılar. Şimdi de bu yolu deniyorlar.
0: Ya tahkikat komisyonu? Herkesi sorguya çekmenin kılıfını uydurdular. Asıl onları kim sorguya çekecek, kim?
1: Bence çok yakında olacak bu zaten. Bıçak kemiğe dayandı abi, görmüyor musun?
2: Ahmet nerede kaldı? İçim hiç rahat değil. Çocuklarımı güvende hissetmiyorum.
3: Duydunuz mu? Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş.
2: Güzel çözüm buldular işte.
4: Bütün bu olanlar Halk Partisi'nin bir avuç anarşisti kışkırtmasıyla gelinen son nokta. Türk ordusu çok yaşa diye bağırıyorlar. Tam bir tezgah. Görünen o ki el ele verip bize karşı nümayişlere devam edecekler. Her şey öğrencilere mal edilecek.
5: Millet de öğrencilerin bize karşı olduğunu düşünecek efendim. Tablo bu yani.
4: Tabloya doğru bakmaları lazım. Bu bir avuç Halk Partili'nin işi. Ülkenin geri kalanı sükut içinde. Meydanları doldurarak bu hakikati değiştiremezler.
5: Biz de meydanları doldurabiliyoruz Sayın Başvekilim. Bazı şeyler duyduk. Ne derece doğrudur bilemiyoruz ama 5 Mayıs'ta saat 5'te Kızılay Meydanı'nda Demokrat Partili gençler bir nümayişe hazırlanıyorlarmış. İyi.
6: Arkadaşlar beni dinleyin. Kızılay'da yapılacak gösteriyi duydunuz. Sahte gösterilere son.
7: Sahte gösterilere son.
6: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
7: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
6: İktidar partisine mensup gençler başvekili ve cumhurbaşkanını alkış yağmuruna tutacaklarmış. Sahte alkışlara son!
7: Sahte alkışlara son!
6: Buna karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız arkadaşlar! Sesimizi duyuracağız!
7: Sesimizi duyuracağız!
6: Sesimizi duyuracağız!
7: Sesimizi duyuracağız!
8: Tamam, anlaşıldı.
9: Beşinci günü saat beşte kızlarda buluşuyoruz.
6: Hadi arkadaşlar!

0: Kızılay'da büyük bir talebe nümayişi oldu. Nümayende talebeler saat 5 sularında Kızılay Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Bütün üniversitelerden planlı bir şekilde...
1: Babam ne zaman dönecek Ankara'dan anne? Şimdi yolda olması lazım.
0: Cumhurbaşkanı Celal Bayar...
1: Hayırlısı da bir gelsin. Çok endişeliyim.
0: Talebelerin arasında...
2: Ben bakıyorum.
1: Gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk.
1: Melat, hayırdır inşallah.
2: Kusura bakmayın gecenin bu vakti. Yakında telefon da yoktu, haber veremedim.
1: Aşk olsun. Aramızda teklif mi var Melat? Ne oldu?
2: Sorma başımıza gelenleri Nezahat Hanım. Ayla bugün Ankara'daki öğrenci olayları sırasında tutuklanmış.
1: Ne? Bir yanlışlık olmasın? Ayla'nın Ankara'da işi ne?
2: Bana gece arkadaşımda kalıp ders çalışacağım dedi. Meğer trenle o da Ankara'ya gitmiş.
4: Buradan bütün öğrenciler gitti ya. O da o trenle gitmiş.
2: Elim ayağım kesildi Nezahat Hanım. Aklıma siz geldiniz. Belki Rıza Bey bir şey yapabilir diye düşündüm.
1: Rıza yolda. O bir şey yapamaz da. Gel şöyle geçin içeri. Ben Mehmet'le konuşurum. Ay. Belki o yardım.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kesinlikle Amin abi.
5: Ayla Gündüz.
2: Benim.
5: Benimle gel.

0: Teşekkür ederim Mehmet abi.
1: Rica ederim. Annen çok endişelenmiş. Bir yerden telefon edelim istersen.
0: Gece arkadaşımda kalacağım demiştim. Herhalde çok kızmıştır.
1: Ve hepimiz yaptık böyle şeyler. Demek sen de Milli Türk Talebe Birliği'nin

0: gizliydi ama.
1: İyi gizlemişsin. Hiç ihtimal vermezdim. Öyle halim selim bir halim var ki.
0: Sizinle pek çok mevzuda aynı fikirdeyiz aslında. Ama pek konuşma fırsatımız olmadı.
1: Çok kritik günler yaşıyoruz hala. Kendine dikkat et, tamam mı?
0: Tamam, ederim. Siz de dikkat edin.
1: Seni kendi ellerimle trene bindirmek üzere ablama söz verdim.
2: Doğum günün kutlu olsun.
1: Bu kadar mı?
2: Hayır, değil. Seninle buluşmak için annemden izin almaya çalışacağım. Babam zaten evde yok.
1: Seni çok özledim. Sesini duymak bana yetmiyor.
2: Bana da sevgilim. Annem geldi, kapatıyorum. Onunla konuşur konuşmaz seni ararım.
1: Tamam sevgilim.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Of. Çok yoruldum. Bütün Mahmut Paşa'ya dolaştık. Aradığım ipliği hiçbir yerde bulamadık. Uf, kanepem yarım kalacak.
2: Uf. Anneciğim. Anneciğim.
3: Efendim?
2: Bugün Ahmet'in doğum günü. Anne, öğleden sonra onu görebilir miyim? Lütfen anne, ne olur.
3: Cevabımı biliyorsun.
2: Anne, geç kalmayacağım. Zaten babam akşam gelecek demedin mi? Lütfen, ne olur.
3: Duyarsa ikimiz de öldürür.
2: Nereden duyacak?
3: Peki.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Tamam, tamam. Hediyeni aldın mı?
2: Hayır.
3: Ne alacaksın peki?
2: Aklımda bir şey var ama...
3: Paran yetmiyor. Git şu çantayı getir bana, başımın belası.
2: Anneciğim.
4: Bugün hiç şansım yok.
3: Aa, bu ne rahatlık?
5: Ne yapmamız gerekiyordu?
3: Bugün Ahmet'in doğum günü değil mi?
5: Yaptığını gördüm Şevket. Aa, arkamı dönmeye gelmiyor, aşk olsun.
4: Ne yapayım, sen de oyununa sahip çık.
5: Her şey hazır. Akşam Ahmet'e harika bir sofra hazırlıyoruz.
4: Necdet, bir pasta yaptım.
3: Ben de kime soruyorum zaten? Biri annesi, diğeri babası. Günün kahramanı nerede?
4: Kardeşine ders çalıştırıyor.
1: Of, ne zormuş bu müfredat ya.
3: Ya biz de seni az çalıştırmadık.
1: Demek ki sıra bana geldi. İleride bunun acısını defneden çıkarırım. Ben dışarı çıkıyorum, bir iki kitap bakmam lazım.
5: Aa, akşama gecikmezsin değil mi?
1: Hiç gecikir miyim?

0: zorlandım bir bilsen. Kılı kırk yardım denebilir.
1: En kıymetli hediye sensin. Benim de sana bir sürprizim var. Niçin burada buluştuk dersin?
0: Bizi kimse görmesin diye.
1: O kadar mı?
0: Başka ne olabilir?
1: İpucu vereyim. Pasajın sonunda bir tiyatro var.
0: Çöl faresine bilet mi aldın yoksa?
1: İşte. Hadi kalk bakalım. Birkaç dakika sonra oyun başlıyor.
0: Tamam.
1: Hesabı alabilir miyiz?
0: Hepsi çok güzel. Ben nasıl seçeceğim şimdi?
2: Acelemiz yok.
0: Nasıl? Çok güzel değil mi? Bu nasıl Rıza?
2: Efendim?
0: Bu nasıl dedim, güzel mi?
2: Güzel güzel.
3: Efendim afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Yine bekliyoruz.

0: Galiba iki tane garson daha almamız gerekecek.
1: Öyle görünüyor.
2: Ne oldu? Geciktin babacığım. Vapur saatleri mi değişti yoksa?
1: Yok. İskeleden buraya yürümek zorunda kaldım.
2: Neden?
1: Bütün yollar kesilmiş. Yine bir protesto gösterisi var. İpin ucunu iyice kaçırdılar canım. Öğrenciler derslerinden başka her mevzuyla ilgilenir oldular.
0: Bence bu gösterilerin en önemlisi harp okulu öğrencilerinin sessiz yürüyüşüydü. Tabii bunun göründüğü gibi sessiz olmadığı muhakkak. Şimdi öğrencilerin derslerinden fazla önem verdikleri meseleler var. Doğrusu ben de bunları dikkatle takip ediyorum.
3: Sen beklemeyin. Vakit kaybediyoruz. Ara sokaklardan yürürsek geçmeden eve varırız.

0: Bakıyorum abla. Hoş geldiniz.
1: Yasemin geldi mi Emine?
0: Hayır Rıza Bey.
1: Biliyordum zaten. Yasemin nerede Nezahat?
2: Kırtasiyeciye gitti. Resim kağıdı, guaş boya falan alacaktı.
1: Resim kağıdı alacakmış ha. Sen öyle zannet. Gizli gizli Ahmet'le buluşuyor. Sen uyuyorsun.
2: Ahmet'le mi buluşuyor? Sen nerede gördün ki?
1: Ya işte yolda el ele yürüyorlardı. Ben arabadaydım. Beni görmediler. Zaten etrafı görecek halleri yok ki. Üstelik hala ortada yoklar. Pes vallahi.
3: Bir de yalan söylüyorsun Ayla. Ya insan Ankara'ya gider de arkadaşımla kalacağım der mi? Ay vallahi yüreğime iniyordu. Hem sen bana ne söz vermiştin? Bu öğrenci hareketlerine karışmayacağım anne dememiş miydin?
4: Şimdi durum çok farklı anne. Neler oluyor anlamıyor musun? İhtilal kapıda. Öyle oturup seyretmemi mi istiyorsun?
3: Evet. Oturup seyretmeni istiyorum. Ya başını belaya sokmanı istemiyorum. Seni nezaretten toplamak istemiyorum.
4: Tarihi bir dönem yaşıyoruz anne. Çok önemli şeyler olacak. Hayır, oturup seyredemem.
5: Merhaba hanımlar. Ne haber kaçak? Evet. Al bakalım Mela Sultan.
3: Aa, nereden buldun bu parayı sen?
5: Artık benim de bir işim var Mela Sultan. Bundan sonra benim de sana düzenli olarak ödemelerim olacak. Bu sadece başlangıç.
6: Aa, yapma. Manzarasını bozuyorsun.
7: Tuzu nasıl olmuş diye bakıyorum. Enfes olmuş, enfes. Eline sağlık.
6: Hoş geldin.
7: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Nasıl zor geldim bilseniz. Yine gösteri vardı sokakta. Babaali'den buraya kadar bütün yolları kesmişler. Biz de haber alır almaz koştuk gittik Şerif'le. Sizi çok bekletmedim değil mi?
8: Yok canım, Ahmet de gelmedi henüz.

0: yemeğini mutfaktan sileyim de. Sor da hemen odalarına gitsinler, tamam mı?
1: Tamam abla.
2: Yok. Hala yok ortada. Gevşeksin gevşek. Karşısında dirayetli bir anne olacak ki. Bak yapabiliyor mu bunları? Seni parmağında oynatıyorlar. Haberin yok, haberin. Her şeyle ben uğraşacak değilim ki.
1: Saat kaç oldu?
3: 9:15 var.
1: Mahvoldum ben. Babam mutlaka gelmiştir. Ne yapacağım şimdi? Nasıl gireceğim eve?
3: İstersen senle geleyim. Bütün mesuliyeti üzerime alırım. Belki kızmaz o zaman.
1: Seni hiç görmesin daha iyi. Evet, dolap çevirdim ama buna babam sebep oldu. Beni bu kadar korkutmasa ona yalan söylemezdim.
3: İşte böyle konuş onunla. Çok doğru söylüyorsun.
1: Tamam.
3: Seni merak ederim şimdi. Nasıl haberleşebiliriz?
1: Bu gece haberleşemeyiz artık.
3: Olmaz. Gece arka sokağa gelirim ben, tamam mı?
1: Tamam canım.